0: taş değil. Ama sert.
1: Biraz daha pişmek istiyordu, evet. Doğru.
0: Sana puanım. 4. Muhteşem bir yemek. Sadece o köfteden 1 puan kırdım.
1: Geldiğim günden beri en yüksek puanı şeften alıyorum. En yüksek puanı bana veriyor. Hiçbirine daha vermedi. Ben alıyorum. Bugün dün 5 aldım. Bugün 4 aldım. Çok mutluyum. Keşke köftem birazcık daha pişmiş olsaydı da 5'i alsaydım. Daha çok sevinirdim. Ama yarın 5 alacağım.
0: Gelelim Kemal Ağa'ya.

0: Kıymayı güzelce dağıtmamışım. Kıymalar top top. Köfte kalın. Bunu tatmak isteyen var mı? Yumuşakları.
1: Bakabilir miyim ben şefim?
0: Tabii gel. Kaşık nerede?
1: Çatalla da alabilirim.
0: Tamam, bekle.
1: İyi, pişmiş.
0: Çiğdem'in içli köftesi muazzam, çok güzel. Köftesi sert, senin köften kalın. Normal kalın olması, niye normal? Hanımefendi gibi yapamıyorsunuz işte.
2: Tabii, yani.
0: Ama köftesi güzel.
1: Nohutuna ama bakacağım. Tuzsuz.
0: Lezzeti yerinde. Güzel. Kemal, sana puanım. Üç.
2: Teşekkür ederim şefim. Tabii biz annemiz gibi anne yüreğiyle yapıyor, biliyor. Senelerdir mutfakta yemek yapmış. Onun gibi yapamayız ama elimizden gelen en iyisini yapmak mümkün.
0: Ama genellemeye bakarsak bu yemek 5 puandı.
2: Sadece köfte.
0: Sadece köftesi sert. Senin köften yumuşak, lezzetli. İç harcı lezzetli kıyması ama dışındaki harcı kalın. Buradaki gibi ip ince değil.
2: Tabii,
0: yapamadım. Şimdi kızımız bana kızıyor. Ancak kızmaya gerek yok. Bakın.
2: Dolu dolu.
0: O hiç harcı hem dolu ki. Hem etrafı incecik. Olması gereken bir köfte.
1: Afiyet olsun.
0: Şimdi gelelim 4 günün sonunda almış olduğunuz puanlara. Hazır mıyız?
2: Hazırız şefim.
3: Hazırız şefim.
0: Saffet abi, 4 günün sonunda almış olduğun toplam puan?
3: Evet.
0: 18.
3: Allah bereket versin.
0: Semanur, 4 günün sonunda almış olduğun toplam puan? 29. Çiğdem abla, 4 günün sonunda almış olduğun toplam puan 45. Ve Kemal, 4 günün sonunda almış olduğun toplam puan 54. Yarın final günü. Yarın 10 bin liranın sahibi belli olacak.
2: Yarın zaten kaldı bir bayır. Bundan saatten sonra yokuş aşağı gidiyoruz. Atacağım 5'e yokuş aşağı yapıştıracağız, gideceğiz artık. 10 bin benim zaten artık. Bu saatten sonra kimseye bırakmam yani.
1: Kemal'ciğim. Lider olabilirsin ama yani sendeyim. Yani 10 bin alıp gidiyorum. Hoşça kal.

Metrekare'de bu bölüm Beykoz'da. Mimar Umut Uzuner'in tasarımını gerçekleştirdi. 4 katlı müstakil eve konuk oluyoruz. 700 metrekare büyüklüğünde modern ve minimalist tasarım anlayışıyla dekore edilmiş, konforun ön planda tutulduğu bu muhteşem evi gelin hep birlikte gezelim.

Merhabalar, ismim Umut Uzuner. İstanbul Teknik Üniversitesi 1999 Mimarlık Bölümü mezunuyum. Bugün size Beykoz'da son dönemde gerçekleştirdiğimiz projelerden bir tanesini paylaşıyor olacağız. Bu görmüş olduğunuz villanın sahibi Kocaoğlu ailesi. Kendileri hem yakın dostum hem de daha önceden birlikte birkaç projede beraber çalıştığımız çok sevdiğim arkadaşlarım oluyor. Bu projenin iç mekanı birazdan beraber inceleyeceğiz ama ben ilk başta dış mekandan başlamak istedim. Çünkü burası gerçekten çok sevdiğim bir alan. Ev sahibin, başarılı oğlu Burak'ın burada basketbol olan ilgisinden kaynaklı bir özel mekan tasarımı yaptık onun için. Burası bir aslında küçük bir basket sahası. Babasını her maçta yeniyor. Bunu da buradan paylaşmış olayım. Evin girişinde de farklı detaylar söz konusu. Gece özellikle altta aydınlatılan basamaklarla başlayan, biraz daha kademeli olarak yukarı aldığımız bir giriş set alanımız var. Tablo etkisinde bir çalışma istemiştik. Tablo diye düşünürken tabii ki sanatçılarımızın değerli eserleri var ama sonra bir anda karşımıza bu mermer çalışma çıktı. Bookmatch bir uygulama olarak aslında iki parça olarak buraya uygulandı. Ancak oldukça şık ve bizim için bu evin vazgeçilmez bir unsuru oldu. Ahşapları da mekanı sıcaklık katsın diye tasarladık ve gerçekten de ev sahibi tarafından son derece keyifli olarak kullanılıyor. Evin dış cephesinde kullanmış olduğumuz seramikler hem izolasyon hem de kolay temizlenebilirlik açısından çok önemliydi. Çünkü bu tarz evlerdeki en büyük sıkıntı zaman içerisinde yağmur ve kar suyunda etkileriyle kirlenmeleri biraz daha azaltabilme ve kolay temizlenebilmeyi sağlamaktı. Bu sebeple de seramik esaslı dış cephe kaplamalarına dikkat ettik. Evin üst detaylarında da çatı finişleri ve pencereleri olabildiğince minimalist ve sade bir şekilde tasarlamaya çalıştık. Şimdi dilerseniz iç mekana geçerek evin kalanıyla ilgili size diğer hatlarını gösteriyor olalım.

Bu ev benim çok sahiplendiğim bir ev. Ev sahiplerine yakın dostum olması, tabii bundaki en büyük etkenlerden bir tanesi. Her noktayı tasarlarken böyle gerçekten bir yandan ev sahibine bir yandan da hani kendim otursam gerçekten böyle düşünürdüm gibi tasarlamaya çalıştım. Yasin Bey de ev sahibi arada şey diyordu. Bu evi bazen şüpheleniyorum acaba bize mi tasarlıyorsun yoksa kendine mi tasarlıyorsun diye soru sorduğu olmuştu. İlk eve geldiğimde dikkatimi çeken unsurlar bir tanesi şuydu. Üst katta giriş katında bir salon ve bahçe katında da bir yaşam alanı söz konusuydu. Farklı bir öneriyle gelsem ne dersin dedim. Her türlü öneriye açığım dedi. Biliyorsun dedi ben hani değer katacak veya bizim yaşamımızı kolaylaştıracak her türlü çözüm bizim için kabuldür dedi. Ben de ona salonlardan bir tanesi iptal etmek önerisiyle geldim. Yani şu anda içinde bulunduğumuz mekandaki döşemeleri iptal ederek, keserek iki tane salonu birleştirip tek salon haline getirdik. Bence bizim projemizdeki en önemli çıkış noktası da buydu. Mekanı hem hacim kazandırmış olduk hem de girişten itibaren bahçeye kadarki algıyı direkt gelen misafirlere ve kullanıcılara vermiş olduk. Şu anda bu çözüm sonrasında üst katta girdiğimiz anda bir karşılama holü, hemen arkasında aşağı doğru bakan bir mezenin yani galeri boşluğu söz konusu. Aşağıdaki tüm bu keyifli oturma bölümünü bir anda gelen kullanıcılara göstermiş oluyoruz. Teras alanları eski projede, orijinalinde çok verimli alanlar değildi. İzolasyon sıkıntıları oluşturduğu için zaman içerisinde bu alanları olabildiğince evin içerisine katarak verimli kullanım alanları haline getirdik. Bir kısmını manzara bölümü, bir kısmını pimpon odası, bir kısmını evin sahiplerinin kullanacakları spor odasını haline getirmeye karar verdik. Bu proje için bence önemli bir katma değer de sağlamış oldu. Aşağı indiğimizde tabii evin genel bir merdiven sirkülasyonu vardı. Fakat ben bu merdivene ek olarak bir ilave merdivenler koymak istediğimi söylediğimde Yasin Bey bunun gerekli olup olmaması konusundaki fikrini iletti. Üç boyutlarla beraber karar verelim dedik. Zaten projenin birçok aşamasında üç boyutlu görselleştirmeyle yapmak istediğimiz şeyi müşterimize anlatmaya devam ediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz merdiven tasarımı da bu projenin doğrultusuna çıktı. Bence önemli bir etken oldu. Diğer merdiveni korumaya devam edecektik. Fakat iki tane merdivenin kullanım açısından gerekli olmadığına karar verirken diğer merdivenden kazandığımız alanda da alt katta bu kattaki misafir banyosunu tasarlamış olduk. Yine önemli detaylardan bir tanesi biz evin içerisinde bir asansör çözümü önerisinde bulunduk. Çünkü en üst kata ev sahiplerinin ana yatak odasını yerleştirdiğimizde şu andaki yaşları itibariyle çok rahat bu 4 katlı evi kullanma şansına sahip oluyorlar. Ancak 700 metrekare 4 katlı oldukça da büyük bir evde uzun yıllar burada yaşayacaklarını düşünürsek ileriki yaşlılık dönemlerinde veya olası bir hastalık durumlarında Allah göstermesin tabii asansörün evi içerisindeki kullanımı çok rahatlatacağını konusunda hepimiz ortak bir karara vardık ve bir asansör çözümü de evin içerisine yerleştirmiş olduk. Bu katta iki bölümden oluşan bir oturum söz konusu. Bir tarafta aslında tüm misafirlere kabul ettiğimiz ana misafir oturumu. Arka tarafta ise biz özellikle çocukların da daha fazla kullanacağını düşündüğümüz ama daha çok ebeveynlerin şu anda kullandığı bir sinema odası tasarladık. İki mekanı birbirine ayıran da şeffaf bir şömine ve hareketli bir panel sistemiyle iki mekanı birbirine ayrıştırmış olduk. Sinema odası dediğimiz alanda özel bir oturma grubu, bunun sehpası ve yine ayrı bir televizyon ve ses sistemi yerleştirildi. Bu bölümle ilgili çözümlemeyi yaparken bizim için en büyük problem aslında şöminenin havalandırma sistemi oldu. Mekandaki tavan yüksekliğini kurtarmak için ve bunda çok fazla tavana düşmemek adına olabildiğince tavanın içerisinden giden kiriş sistemi ve havalandırma sistemi en optimum şekilde çözmeye çalışaraktan dışarıdaki havalandırma sistemine yani taze havaya erişimini sağlamış olduk. İki mekan arasındaki hareketli panel sistemi iklimlendirme seçenekler açısından da o mekanın kendi başına soğutup ısınması anlamında verimli oldu. Tüm bu yaşam alanları içerisinde yine önemli kararlardan bir tanesi ısıtma sisteminin yerden ısıtma olarak düzenlenmesi oldu. Kalorifer petekleri tamamen iptal edildi. Konfor açısından da şu anda biz tekrar görüştüğümüzde bu durumdan da çok memnun olduklarını tekrar dile getiriyorlar. Görmüş olduğunuz mekan içerisinde lambri sistemiyle bir dolap düzeni oluşturuldu. Bazen açık raf düzeni ve bazen de kapaklı sistemle bu dolapta ilerliyor oluyor. Amacımız dolap kapakları ve menteşelerin dışarıdan kullanıcılar tarafından çok fazla gözükmeden sadece ev sahiplerinin kullanabilir şekilde gizli olarak tasarlanmasıydı.
Mekanda merdivenle karşılıklı olan şömine ünitesinin aynı tarz bir dekorasyonla tamamlanması gerektiği hissi bizim içimizde oluştu. Sanki birbirine karşıdan gören iki tablo ama uyumlu iki tablo olması hayali bizde çıktıktan sonra bir mermer arayışına giriştik. En sonunda da bu mermer tasarımını bookmatch olarak iki duvarda da uygulamaya karar verdik. Bir tarafta televizyonun üzerinde uygulandı, bir tarafta ise uçan basamaklarıyla merdivenlerin yer aldığı bir düzenleme oldu. Merdivenlerin altında ışıklandırma sistemiyle de alttaki uzun vadede koyacakları aksesuarları veya objeleri veya heykelleri sergileyebilecekleri bir platform alanı oluşturmaya karar verdik. Mekan içerisindeki mobilyaları uzun arayışlardan sonra İtalya'dan seçmeye karar verdik ve Yasin Bey'le beraber ve Ayşen Hanım'la atlayıp İtalya'ya gittik. Yerinde Milano'da şu anda görmüş olduğunuz, oturmakta olduğumuz ürünleri seçtik. Mekan içerisinde tavanda görmüş olduğunuz aydınlatma, biz bir yandan yukarıdan aşağı sarkınan bir yandan şeffaf olmasını arzu ettiğimiz bir aydınlatma arayışı içerisinde ve bunu gördüğümüz anda ben direkt hani bunu almamız lazım, bunu almamız lazım diye baştan etini uzunca yedikten sonra ikna ettim kendilerini. Aslında çok da uzun olmadı, 10 dakikalık bir ikna sürecinden sonra tamamlamış olduk. Diğer tarafta görmüş olduğunuz masa, özellikle ayak detayı açısından müthiş beğendiğim bir masa. Komple ahşap kaplama olarak uygulandı. Üstünde ise çok sevdiğim yaprak desenli tasarım olan aydınlatması yer almakta. Bu mekandaki tüm objeler İtalya'dan özel olarak ve tüm renkler seçilerek buraya getirildi ve yerleştirildi tüm dekorasyon işleri tamamlandıktan sonra. Genelde gündelik kullanımlı, uygun, rahat, kullanışlı, minimalist zaten ev sahiplerinde beklentisi o yöndeydi. Çok da etrafı doldurmadan ama bir yandan da keyifli. Hani bir obje olduğu gözüksün ama böyle gelen insanlara çok baymasın, gelen misafirle oturmaktan korkmasın aslında. Evlerde korkulan şey de odur. Yani çok güzel bir ev yaptık ama kimse oturmak istemiyor, herkes dışarıda ayakta duruyor gibi olmasın dediler. Biz de bu doğrultuda sıcak renkleri ve dokusuyla uyumlu olacak bir mekan tasarlamaya çalıştık. Evin ilginç bir tarafı var. Yukarıda pinpon masa olarak tasarladığımız zaman aslında bir oyun alanı. Oraya ilk başta bilardo masası yerleştirelim gibi düşünürken sonuçta ev kullanıcılarının da aktif pinpon oyuncusu olduğunu gördüğümüzde benden de birkaç kere yenildiler hatta maçlar sırasında. Bunu geliştirmek arzusuyla pinpon masasını oraya koymaya karar verdik. Evin hemen o pinpon masasıyla girişi ayıran bölümün kapısı kilitlenebiliyor. İçeride de biz misafirlere burayı kullanabilecekleri bir duş ve banyo bölümü verdik. Böylece ev sahipleri evde yokken bile dışarıyı kullanacak olan misafirler havuzu kullanıp içeride pinpon oyununu oynayıp duşunu alıp bu evden gidebiliyorlar. Aslında bir nevi hani biz evde olmasak da evi gelin kullanın konseptini bir şekilde adapte etmiş olduk. Bu yine mimarın kendi için tasarlamış olduğu bir fikirdi ama ben bunu müşteriye ikna ederek uygulamış oldum. Henüz daha kullanmadım ama umarım bu videoyu izledikten sonra beni tekrar davet eder ve ev hafta sonu senin için hazırdır Umut derler. Ön bölümde dış mekan mobilyalarının yer aldığı ve havuza doğru bakan bir oturma grubu söz konusu. Bunun üstünde ise yine o balkon kapatmaları ve izolasyon sıkıntılarını ortadan kaldırmak için küçük bir seyir alanı oluşturduk. Burası aslında fiskos köşesi diyeceğimiz, eskilerde öyle denirdi. Bir alan, ilk başta hani acaba çok yoğun kullanılır mı derken ev sahiplerinin sonrasında burasının gerçekten çok keyifli bir kitap okuma köşesi olarak kullandıklarını öğrendim. Bu da beni çok mutlu etti. Oldukça rahat İtalyan'dan aldığımız yine tasarım koltuklarla burayı değerlendirmiştik ve onların da böyle aktif olarak kullanılması açıkçası bizi çok mutlu etti. Salonun gebatları oldukça büyük olduğu için ve hacim de yüksek olduğu için ortada kullanacağımız sehpayı da olabildiğince büyük olarak tasarlamak istedik. Fakat monoblok sehpa yerine sonrasında İtalya'daki bu seçimler sırasında iki parçalı, bir tarafta cam, bir tarafta mermer, birbirine kombine aynı markanın iki ürününü kullanma fikri açıkçası bizi çok mutlu etti ve hoşumuza da gitti. İki farklı renk ve dokunun da bir arada olması da birazcık mekana daha artı bir değer kattı.
Bu bölümün hemen arkasında da mutfak bölümüne geçiyoruz. Mutfak tarafında çözümler açıkçası inanın evi çözmek kadar mutfakla da uğraştık diyebilirim. Çünkü hem fonksiyonel hem de olabildiğince fazla objeyi ve birden fazla kullanıcının aynı anda çalışabilmesine imkan verecek bir mutfak tasarlamak istedik. Çünkü ya ev sahipleri misafir ağırlamayı da seven insanlar oldukları için buradaki organizasyonlarda o bölümün kullanım şekli çok önemliydi. İki tane bulaşık makinesi, üç tane dolap, bunlardan iki tane ekstra dondurucu gibi o bütün ürünleri bir arada çözme fikrini geliştirirken sonra bir yana dedik ki mutfağın içerisindeki alanda hepsini çözmek oldukça zor olacak. O yüzden mutfağın hemen arkasındaki evde yatılı kalan yardımcı odası için oluşturduğumuz alana giden bir geçiş koridoru vardı. Buraya ikinci mutfak olarak değerlendirme fikri geldi. Biz bu ilave fonksiyonları bu alanda çözerek mutfağın içerisindeki orta alanı daha verimli hale getirme şansı kazandık. Yine bir İtalyan markasıyla burada mutfak çalışmasını gerçekleştirdik. Türkiye'deki ofisleriyle uzun görüşmeler sonrasında doğal dokuya sahip kaplamalar içeren bir üst yüzeye sahip mutfak tasarımımızı burada uygulamış olduk. Mutfak içerisinde ada çözümü biraz da aslında teknik imkansızlıktan dolayı ortaya çıktı. Dolap ihtiyacının fazlalığı, çift buzdolabı, kiler dolaplarından dolayı tezgah alanımız küçüldüğü için biz orta adayı verimli olarak kullanabileceğimiz tezgah alanında yakın bir şekilde tasarladığımız bir konuma yerleştirdik. Böylece hazırlık çalışmaları sırasında orta ada bu anlamda çok verimli kullanabiliyor oluyor. Aynı zamanda bu tarz büyük evlerdeki en büyük sıkıntı hani kahvaltı gibi en hızlı yapılması gereken ama bir yandan da her gün olması gereken organizasyonun taşımadan hızlı bir şekilde sağlanabileceği mutfak alanı çözülmesi ihtiyacı bizim aslında ada çözümümüze sebep oldu.

İşte tüm hayalim buydu. Yani ilk projeye başladım. Zaten ilk evi gördüğüm andan itibaren şu girdiğimizde bu hacmi hissedebilmekti. Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik. Biz de bu yüksekliği burada gördüğümüz anda doğru yola gittiğimizi anlamış olduk. Mekandaki o az önce bahsettiğim aydınlatmanın şeffaflığı işte bu noktada bizim için önemliydi. Çünkü sizi bir yandan böyle çok keyifli bir yükseklik karşılıyorken bir yandan da karşınızdaki duvar etkisinde blok haline bir şey çıkmaması gerekiyordu. O yüzden bu aydınlatma tasarımının önemi şimdi buradan baktığımızda daha da ortaya çıkmakta. İki tarafta evin hem o tarafında hem bu tarafında doğu ve batı tarafı diyebilirim. Spor alanları söz konusu, işte ping pong mekanımız ve fitness alanımız. Bunların hemen yanında da mekanı akvaryumla böldüğümüz, ev sahibinin özel isteği doğrultusunda tasarladığımız bir akvaryum alanımız var. Burası da ev sahibinin çalışma odası. Bu odaya gerçekten benim ev içerisindeki en sevdiğim mekanlardan bir tanesi. Bu bölümün mobilyaları ön planda olmamasına rağmen yine İtalya'dan özenle seçildi ve buraya yerleştirildi. Aşağıyla olan bağlantısı da aslında hoş, tatlı bir detay olmuş oldu. Balıklar içerisinden aşağıdaki salon alanını görüyor olmak tabii güzel bir duygu oldu üst kattaki çalışan insan için.

Burası da evin en genç üyesi Kerem'in, tırmanmayı çok seven Kerem'in güvenle tırmanıp güven düşebileceği yatağın olduğu bölüm. Buradaki ünitelerin hemen hemen hepsi buraya özel olarak marangozumuz tarafından üretildi. Bizim tasarımımızla doğrultusunda. Genelde lakarlı çalışık bölümlerde. Fakat cam olan yüzeylerimiz de var. Çalışma masaları cam. Çünkü daha dayanıklı olması ve uzun süre kullanmalar açısından bu bölümü cam olarak tasarladık. Küçük nişlerde dolap çözümleri sağladık. Biz dolapları yandan görmeyi genel olarak çok sevmeyen bir mimari grup olarak bu tür nişleri kullanmayı çok seviyoruz. Her iki odada da, her iki çocuk odasında da misafir yani arkadaşları geldiğinde kalabilecekleri oturma ve yatak bölümü olarak tasarladığımız bölümler söz konusu. Oyuncakları, kitapları, aksesuarlar çok fazla olduğu için ayrıntılmış raflar, küçük nişler, küçük detaylar, küçük çekmeceler mekan içerisinde olabildiğince verimli bir şekilde tasarımı da bozmayacak şekilde serpiştirmeye çalıştık. Bu iki oda dışında çocukların ayrıca ortak kullandığı bir de oyun odası söz konusu. Burayı aslında biz ev sahibiyle uzun uzun düşündük böyle bir alana ihtiyaç var mı diye. Fakat sonra dedik ki aradaki yaş farkı ne kadar fazla olsa olsun birlikte geçecekleri vakit iki tane kapalı odada geçecekleri vakitten daha kıymetli. O yüzden de bu alanı tasarlamaya karar verdik. Mekan içerisinde olabildiğince dayanıklı, içeride bir savaş çıksa bile hani çocukların birbiriyle böyle bayağı bir maç yapsalar dahi yıpranmayacak şekilde duvarlar oluşturmaya çalıştık. Bu yüzden de o tarafta genelde doğal malzeme tercih ederken çocuk oyun odasında medefelam malzemeyle çizilmez, kırılmaz, uzun süre dayanıklı materyaller açısından seçmeye çalıştık. Kerem için daha renkli, daha canlı, onun için böyle daha keyif vereceğini düşündüğü sarı portakal tonlarını tercih ederken Burak biraz daha mavi ve yaşın da getirdiği etkiyle daha siyah antres tonlarını tercih etti. Bu seçmiş olduğumuz renkleri hem mekan içerisindeki duvar boyasında, hem duvar kağıdında, hem de kullanmış olduğumuz perdelerde mümkün olduğunca yansıtmaya çalıştık. Evde ayrıca iki tane misafir odamız söz konusu. Bir tanesi en üst katta, evin odasının hemen yanında gelen misafiri ağırlamak üzere tasarlanmış, kendine ait bir terası olan bir misafir odamız var. Bir de diğeri de bu katta yer alan çocuk oyun odasının hemen yanında gelen arkadaşlarını, daha kalabalık grupları ağırlamak için tasarladığımız bir misafir odamız var. İkinci misafir odamız bu kattakinde yatak bölümü ve dolaplar dışında makyaj bölümü, arka tarafta giyinme bölümü olarak düşündüğümüz ayrı bir cep olarak tasarladığımız oldukça keyifli bir misafir odası var. Hatta ev sahibi bu kadar keyifli misafir odası yaparsak buradan çıkmak istemeyebilirler diye bir yorum getirmişti. Tabii ben bunu çok kale almadım çünkü hani gelenlerin uzun süre kalması bizim en büyük arzumuz. Ne kadar çok kalırlarsa bizi o kadar mutlu ederler. Ev sahibi tarafından pek düşünmüyoruz bu durumlarda. Bu katta son bağımsız bölümümüz ise çocukların kullanımına ait olan banyo. Bu banyonun bir başka özelliği daha var. Aynı zamanda bir hamam öğesi olarak da tasarlandı. Banyonun bir bölümü zaman zaman birlikte keyifli vakit geçirmekleri için baba ve çocukların kurnaya sahip olan modern bir hamam şeklinde düşünüldü. Bu çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için hatta banyo hobisinin oluşturulması adına bence çok büyük bir artı sağladı banyoda. Onun dışında banyoyu iki erkek çocuğun birlikte rahatlıkla kullanabilmesi için çift lavabo ve geniş bir tezgah alanıyla tasarlamaya çalıştık. Dışarıdan açılabilen pencereler her banyoda bu evin genelinde söz konusu. Çünkü taze havanın banyo içine giriyor olması ve doğal ışığında giriyor olması bizim için çok önemliydi.

Burası aslında evin en çok zorlandığımız bölümü. Şimdi bu bölümle ilgili mevcut binanın betonarme olan çatısını komple kaldırıp çelik sistemden yeni bir çatı oluşturur. Tabii bunun izolasyon ve detaylarını oluşturması ayrı bir konuydu ama bu çelik çatıyı oluşturmamızın sebebi bir, mekandaki yükü azaltmak, bir de binaya getirdiği yükü azaltmak, bir de içeride hacim kazanmaktı. Tabii bu hacmi kazanmış olduk az, çok da güzel alanlar çıktı ama yine de çatının getirdiği açılardan kaynaklı çeşitli detaylar söz konusu oldu. Bunları olabildiğince en verimli şekilde kullanmaya çalıştık. Tabii ki yatak odalarındaki en büyük ihtiyaç olabildiğince dolap kullanımının fazla olmasıydı. Her bulduğumuz noktada gizli dolaplar, gizli çekmeceler, küçük detaylar, nişler alanı olabildiğince verimli kullanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Tabii ki bu dolaplar yetmeyeceğinden dolayı kullanıcılara bunu da uzun vadeli düşünerek hemen yanında görmüş olduğunuz yatağın kenarındaki soyunma bölümüne geçen gizli bölüm oluşturmuş olduk. Yatak ve yatağın aydınlatması yine İtalya'dan seçmiş olduğumuz mobilyalar arasında yer almakta. Onları özel olarak getirdik. Bu mekanın içerisinde ayrıca renk katması ve uzun süreli akşam oturmalarında sohbet için veya kitap okumak için küçük böyle keyifli bir koltuk. Küçüklerime bakmayın, genişliği 120 santim olan bu koltuk benim hayatımda oturduğum en rahat koltuklardan bir tanesi. Yatmak kadar gerçekten burada oturmak da çok keyifli. Yatak tarafında şimdi tabii dolap yüzeyleri geldikçe sert yüzeyler de artıyor. Yatak odasında da akustiği birazcık sağlayabilmek adına yatak başında daha kumaş olan yüzeyli bir yatak tercihimiz oldu. Kendine ait aydınlatması olan yatak başının bir de farklı yüzeyi de var. Bu yatak başları hareketli. Bu sebepten de biz bu bölümde komodin kullanmama kararı aldık ev sahipleriyle. Mekan içerisindeki her şeyi çok mu seviyorum dersek itiraf etmem gerekiyor ki şu anda bir itiraf saatine geçmiş durumdayız. Her şeyi çok sevmiyorum. Burada yer alan aydınlatma ev sahibi tarafından benden habersiz alındı. Bu da ona mesajım olsun. İlk fırsat değiştirmek için kendisiyle ayrıca görüşüyor olacağız. Aslında aydınlatmanın kendisiyle ilgili itirazım olmasa da rengiyle ilgili birazcık itirazım olduğu için bu eleştiri getiriyor olacağım. Perdeler dışarıda görmüş olduğunuz manzarayı da olabildiğince keyifli içeri aktarabilmesi için hem tül hem de kumaş perde olarak seçmeye çalıştık. Aslında tüm yatak odalarında bunu sağladık biz. Tül perde zaman zaman kullanıcıların acaba demode mi oldu dediği bir detay olsa da ben şöyle düşünüyorum. Direkt kumaş perde mekana çok güzel bir akustik yer katsa da kapalı olduğu durumlarda içeri hiç ışık almadığı için ister istemez birazcık o sıcaklığı kaybettiriyor yatak odalarında. O yüzden ben tül perdenin halen modern olan seçeneklerin mekanlara, özellikle yatak odalarına çok büyük keyif ve artı değer kattığını düşünüyorum. Bu taraftan da odayla hemen bağlantılı olan yan taraftaki makyaj bölümünde içeren ortada aksesuar adasında yer aldığı giyime dolaplarının olduğu bölüme geçebiliriz. Burası da ev sahiplerinin yatak odasının giyime bölümü. Dolap kapakları aslında en çok tartışma konumuz oldu. Şöyle bir şey, cam kapak aslında ben mimar olarak çok beğendiğim bir cam kapak detayı. Çünkü içerisindeki bu tür alanlarda eşyaları görüyor olmak, kolay erişebiliyor olmak çok güzel bir şey. Ama tabii bu da düzen gerektiriyor. Ama sağ olsun ev sahipleri bu konuda hani bundan sonra düzenli olacaklarına söz vererek birbirlerine, çünkü biz buraya çok fazla girmediğimiz için

Herkes kendi bölümünü seçti ve cam kapaklı, içerisinde raf sisteminin yer aldığı, şeffaf, objenin rahatlığı görülebildiği bir dolap sistemine geçmiş olduk. Orta alta ise aksesuar çözümleri ve kravatlık, küçük hırkalar, kaşkolların yer aldığı sistem olarak düşünüldü. Aslında bir nevi bir yandan da kullanmadıkları kıyafetleri veya denedikleri kıyafetleri üzerine koyabilecekleri bir tezgah alanı gibi de kullanılmakta. Arkamda ise makyaj bölümü yer almakta. Bu bölümde ev sahibinin yine keyifli kullandığı bir bölüm. Tabii bu dolap olanları valizler, kayak malzemeleri, diğer spor eşyaları için yeterli kalmayacağı için çatı alanının bize sağladığı avantajlardan bir tanesini de değerlendirmiş olduk. O da gizli bölmeler. Çatı eğiminden boydan dolayı aktif olarak kullanamadığımız ama eğilerek girilebilen çok kullanışlı depolama alanlarını boydan boya bütün çatı altında kullanmış olduk. Bu da gerçekten uzun vadeli veya sezonluk değişimler sırasında ev kullanıcılarının daha çok eşyayı stoklayabilmesi, daha çok eşyayı göz önünde bulundurmalı istemedikleri eşyaları da saklayabilme açısından büyük avantaj sağladı bize. Hemen arkamda ise evimin banyosu yer almakta. Yine çift lavabolu, özel seramiklerle tasarlandığımız banyonun içerisinde tüm evin banyolarında olduğu gibi küvet ve duşu beraber kullandık. Biz aslında bu küvet ve duş kullanımını beraber olmasını, aynı mekan içerisinde yer almasını çok seviyorum. Çünkü şöyle bir şey söz konusu, küvet kullanımı konforlu bir aslında dinlenme alanı için geçerli. Bir çocuklar küveti kullanmayı çok seviyorlar. Ama sonrasında küvet içerisinde o köpeklerden kurtulmak vesaire çok zor olduğu için insan ister istemez bir duş alanına ihtiyaç duyuyor. Bu iki tane fonksiyonun birlikte olması, zaten iki ıslak hacim içerisinde yer alması gereken fonksiyonun birlikte çözülmesi bence banyolar için doğru bir çözüm. Biz bu evdeki tüm banyolarda bu çözümü kullanmaya çalıştık elimizden geldiğince. Aynı şey bu banyo işte geçerli oldu. Taze hava kullanımı, aydınlatması ve çift lavabosuyla oldukça keyifli bir banyo tasarladığını düşünüyoruz.

Yavaştan da fırtına çıkmaya başladı. Biz de son olarak size bahçeden evin geneliyle ilgili küçük bir anlatım daha yapıp bugünkü sohbetimizi sonlandıracağız. 12 bağımsız bölümü odaya sahip bir kiler odası, bir çamaşır odası, bir mutfak, bir banyodan oluşan bu 700 metrekarelik keyifli modern evin yapımı yaklaşık 14 ay sürdü. 14 ay boyunca biz sadece evin iç mekanı değil, aynı zamanda dışarıda görmüş olduğunuz güneş kırıcılar, kaplamalar, dış mekan, çevre izolasyonları, çatı detayları ve tamamının yeni baştan tasarlanıp uygulamasını sağladık. Peyzajla ilgili çok fazla çıkışlı bir şey yapmamıza gerek yoktu. Zaten uzun yıllardır burada yaşayan ailenin kendilerini dikmiş oldukları çok keyifli ağaçları söz konusuydu. Mevcut olan havuzun komple sökümünü yapıp izolasyonu sağlayıp yeni baştan bir seramik uygulaması gerçekleştirdik. Bunun dışında da keyifli set teraslarla mekanı olabildiğince daha verimli kullanacak alanlar sağlamaya çalıştık. Sert zemini çok da genele yaymak istemedik. Evin bu çimen etkisinin, yeşilinin içeriden dışarıya baktığınızdaki bu görüntüsünü korumaya çalıştık. Umarım yapmış olduğumuz çalışmayı beğenmişsinizdir. Bir sonraki projemizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir.

Burası Türkiye'nin Portakal Bahçesi, Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı 2. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen 2. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleyi olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antaliye, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı nar-ı cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş. Birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

Akdeniz'in kalbinde saklı bir rüya. Toros Dağları'nın serin gölgesinde bir şehir. Burası güneş ve tarihin kucaklaştığı yer Alanya. Alanya, tarih ve doğanın el ele verdiği Akdeniz'in parlayan bir mücevheri gibi karşılar bizi. Sonsuz maviliklerin kıyısında yükselen Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş bu eşsiz şehir, geçmişin izlerini bugünün canlı renkleriyle harmanlıyor. Altın sarısı kumsallar masmavi denizle buluşurken Alanya Kalesi bir kartal yuvası gibi yüksek kayalıklardan bütün şehri gözlüyor. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen bu görkemli yapı hem bir savunma kalesi hem de medeniyetlerin kesişim noktası olarak tarihe tanıklık ediyor. Kale surlarının hemen eteğinde kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken Kızıl Kule yükseliyor. Limanın koruyucu

Göğsü gibi dimdik duran bu sekizgen kule, Alanya'nın en önemli simgelerinden biri. Gökyüzünden bakıldığında limandaki tekneler ve yelkenliler adeta bir tablo

cennet köşeleriyle kendine çekiyor. Her yıl milyonlarca turiste ağırlayan bu şehir, Akdeniz'in en özel duraklarından biri. Güneşin, tarihin ve doğanın bir araya geldiği Alanya, gökyüzünden bakıldığında da ruhu dinlendiren bir tablo gibi iz bırakıyor. Burası sadece bir tatil beldesi değil, her karede keşfedilecek bir hikaye. Her dalga, her taş, her gölge, geçmişin ve bugünün sessiz tanığı.

Kimi insan hayallerini erteler. Kimi insansa bir gün direksiyonun başına geçip hayatının yönünü değiştirir. Tuğçe Bayram, hayallerinin peşinden gitmekten vazgeçmeyen güçlü bir kadın. Bugün direksiyon başında kendi yolunu çizen ve hayatın getirdiği sorumluluklara rağmen içindeki sesi susturmayan Tuğçe Bayram'ın hikayesine konuk oluyoruz.

0: Merhabalar, ben Tuğçe Bayram, 32 yaşındayım. Bir tane evladım var, 13 yaşında. Hayallerimin peşinden koşmaya karar verdiğim gün taksici olmaya karar verdim. Çünkü taksicilik benim hayalimdi. Kadın taksici olmayı şu sebepten çok istedim. Özellikle akşamlara çalıştığım zaman da kadınlardan tam destek alıyorum ve farkındalık yaratmak istiyorum.
1: İlk başta bir yadırgadım, yani nasıl olacak yani, burası barlar sokağı. Şimdi burada burası biraz normal değil yani. Onun için yapar mı yapamaz mı diye ben endişeye kapıldım yani şahsen. Ama becerdi. Yani erkek gibi kadın.

aa kadın taksici, aa işte selamünaleyküm dayı deyip de aa kadın kusura bakmayın pardon deyip yolculuk yapan müşterilerim var. Dolayısıyla bu heyecan beni biraz daha mesleğime karşı beni aşık ediyor diyebilirim. Aslında aşçıydım. 9 tane sertifikam var. Ama mutfakta olmak beni mutlu etmiyor. Çünkü neden? Hayallerim varken bir köşede, hayallerimi gerçekleştirmek için zamanımız kısa. Dolayısıyla ne kadar hayatta kalırız bilmiyorum. Hayallerimin peşinde koşmayı daha çok tercih ettim mesleğimdense. 13 yıllık zaten bir hayal vardı. Hayalimin artık gerçekleşmesi gerekiyordu benim yönümde. Artık yemek yapmak da bana ızdırap gibi geliyordu. Ben direksiyon başında olmam gerekiyor, araba kullanmam gerekiyor dedim. Çünkü öyle bir yapım var. 40 derece ateşim çıksın, bana birisi desin ki Tuğçe bir yere gidiyoruz, arabayı ben kullanacaksam neden olmasın deyip çıkan bir insanım.

Ailem taksici. Zaten çoğu dayım taksici. Eşim taksiciydi ve eşimin ailesi taksici. Dolayısıyla onlardan gelen bir alışkanlık ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Aslında taksiciliği istememin sebebi şu. Onca insanla karşılaşıyoruz. Onca insan derdini döküyor. Giderken kısa mesafede olsa, uzun mesafede olsa insanların derdini dinleyip bazen dertleniyoruz. Bazen de neşelerine ortak olup gülüp geçiyoruz. Dolayısıyla sosyal bir yapım var. İnsanlarla çok çabuk bağ kurabiliyorum. Müşterilerim benim için müşteri değil. Yani para kazanacağım bir kapı değil. Aslında abim, kardeşim, ablam. Bunlar da çok önemli.

Öncelikle şöyle söyleyeyim, panik atak hastasıydım. İlk direksiyon başına geçtiğimde ellerim, ayaklarım titredi. Dedim ki tamam Tuğçe, sen bu arabayı kullanamayacaksın. Sonra oğlum bana güç verdi. Dedi ki anne, en büyük hayalin zaten araba kullanmaktı. Yani şimdi kullanmalısın. Ben senin arkandayım, sana inanıyorum dedi. Ve araba kullanmaya başladıktan sonra panik atağımı yendim. İlaçlarımı bıraktım. Tamamıyla şu anda hani usta şoförüm demeyeyim ama en azından dikkatli, bilgili şoförüm diyebilirim. Erkeklerin egemen olduğu bir meslekte çalıştığımın farkındayım. Yalnız şöyle bir şey var. Yani her işi de erkek yapamaz. Yani kadınların da yapabileceği, kadınların da başarabileceği meslek dalları olmalı. Aslında erkeklerin işi zor ama biz kadınlar olarak erkeklere başardığımızı gösterirsek bizim yanımızda olurlar, destek olurlar. Yani bu da çok güzel bir şey olur. Aslında erkek kadın ayrımcılığını bir yerde bitirebiliriz. Bir gün selamun aleyküm dayı diye geldi müşteri. Ona sonra aa pardon ya işte bayan özür dilerim falan dedi. Aslında tepkiler çok şaşırtıcı. İyi tepkiler de alıyorum. Çok heyecanlananlar da oluyor. Bir bakıp bir daha bakanlar da oluyor. Aslında eşlerine aa bak kadın taksici deyip yoldan yürürken övgüler de alıyorum. Ama şöyle bir yapı da var maalesef. Bu yapıyı kırmak işte amacımız. İşte ya ne işin var ki senin takside? İşte direksiyon başında zor olmuyor mu? Aman kızım ya aslında sen bu işi bırak diyenler de oluyor. Aslında ben onlara inat bırakmayacağım. Onlara inat çalışacağım. Onlara inat direksiyondan ayrılmayacağım.

0: Çok şahit oluyorum yani. Oradan geliyor kadın, el sallıyor bunu. Tanımadığı halde. Arabada oturuyor ya. El sallıyor, beraber gidelim diyor. Tabii burada tercih var, burada tercih. Yani burada sıra var ama aynı zamanda tercih de var. Ondan sonra alıp gidiyor, hoşuna gidiyor müşterilerimizin. Ay nasıl olur falan filan, nasıl çok iyi, hoşlarına gidiyor. Bol bol da bahşiş alıyor yani.
1: Herkes erkekle gitmek istemiyor yolculara. Bayan müşterinin potansiyeli çok daha fazla oluyor. Yardımcı oluyor. Bayanlar çekiniyor erkeklerden, bazı bayanlar. Bu konuyla ilgili bayan taksicilerin artması çok iyi olur aslında.
2: Geçenlerde unutamadığım bir yolculuk yaptım. Şöyle, bir abi geldi, bindi. Kısa mesafeydi. Aslında hiç taksi aklında bile yoktu. Gidecekti yani. 2 dakikalık bir mesafe. O ara şarkı çalıyor. Dedi ki ya sen sür dedi, gez dedi. Ondan sonra sürdüm, bir baktım ağlıyor. Şarkı söylüyor. Dedi devam et dedi sen, gez. Gezdim. Sonra onu indirdim. Ben ağlamaya başladım. Öyle bir duygu yaşadım.

0: Yani gece çalışmak aksine beni korkutmuyor. Aslında patronumla bu sebepten dolayı biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Gece çalışmamı istemiyor. Ben de diretiyorum, gece çalışmak istiyorum diyorum. O alacağım risklerin farkında. Ama ben aldığım risklerin farkındayım. Böyle ilerliyor. Şöyle biz dinleneceğiz kendi aramızda. Ha. Şimdi ben bugün onu dinlendireceğim.
1: Cumartesi Ercan günü gelmeyecek.
0: De, yok. Cumartesi günü de o beni dinlendirecek.
1: Sen çalışacaksın yani.
0: Evet, çalışacağım.
1: Gece de çalışacaksın.
0: Evet. Ama zaten gece çalışıyor değil mi zaten?
1: Yani bu gece sabaha kadar çalışacaksın, doğru mu?
0: Evet.
1: Ha,
0: ama
1: tamam.
0: Ama 3'te kapatıp sabah tekrar geleceğim. Şöyle 6 yıl önce kanser teşhisi koyulduğu zaman bana aslında bütün hayallerimi sıfırlamıştım. Hayallerimi gerçekleştirmemek için bir rafa kaldırmıştım. Ama sonra ömür kısa. Bunu atlatmaya çalıştım. Karşımdakilere ben ağlarken içimden güldüm. Benim böyle bir yapım var zaten.

Yani hastalık benim için artık şu anda bir hastalık değil. Ben her şeyi atlatabilirim, her şeyin üstesinden gelebilirim. Şöyle örnek vereyim. Bir insan çok zenginken batabiliyor. Battığı yerden de çıkabilir. Şimdi ben de kendi hayatımda yaşadıklarıma rağmen batmış sıfırdan başlayan bir insanım.

Bir anne olarak aslında biraz zor oluyor. Çünkü erkek evladı bir şekilde arıyor. Anneciğim ne yapıyorsun? İşte müşterim var. Tamam anneciğim sonra arayayım. Ama eve gittiğimde, kapıdan içeri girdiğimde yani öyle bir sarılıyor ki bana. Yani başardın, seninle gurur duyuyorum, güçlüsün. İşte yolculuk yaparken yanımda bir yere gidiyoruz mesela. Taksiciler korna çalıyor. Aa anne seni de herkes tanıyor. İşte bir duraktan geçiyoruz. Aa işte Tuğçe merhaba dedikleri zaman ya bunlar da mı seni tanıyor? Müşterilerimle denk geldiğim zaman aa işte ne kadar sevilen bir insansın diye gurur duyduğunda çok seviniyorum evladım açısından da. Şimdi bir karı koca yürürken ya ne işi var bu kadının taksicilikte derse kadın, erkek de laf söyler. Ama bir kadın olarak ya ne kadar güzel, çok hoşuma gitti. Ya kadın taksici ekmeğini taştan çıkartıyor. Gece demiyor, gündüz demiyor. Aldığı risklerin farkında. Ama alkollüleri taşıyoruz. Ama okuyanları taşıyoruz. Ama bir meslek sahibini, savcıyı, polisi taşıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Ben aldığım risklerin farkındayım. Sadece hem cinslerimden destek bekliyorum. Yolda görüyorlar mesela, erkeklerde çoğu kez sinyal vermiyorlar, üstüme sürüyorlar, sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yapmayın bunu, destek olun. Gayet güzel bir şekilde bu ülkede kadınların da var olduğunu bize siz gösterin. Bize siz destek olun. Müşterilerimden abla çalışıyor musun bugün? Abicim çalışıyor musun bugün? Kardeşim bugün çalışıyor musun, beni alır mısın diye tepkiler görüyorum. Özel müşterilerim de var. Allah razı olsun onlardan. Beni hiç bırakmıyorlar. En büyük desteği onlardan görüyorum. Çok da mutluyum bu açıdan.

Taksicilik konusunda ailemin desteği hiç olmadı. Beni bıraktılar tek başıma. Kararlarımı kendim alan bir insanım. Çünkü hayallerimi ertelemeyeceğimi ve artık kimsenin benim yolumdan döndüremeyeceğini ilk önce kendime aşıladım. Dolayısıyla ailemden bir destek beklemiyorum. Sağ olsunlar, canları sağ olsun. Balonunu kaçırmış bir Tuğçe vardı. Geçmişteki eski Tuğçe'den bahsediyorum. Ama içinde hep balonunu tutma heyecanıyla kendi olan bir Tuğçe'ye kavuştu. O yüzden ona hoşça kal diyorum. Yeni Tuğçe'ye de hoş geldin diyorum. Benim hikayem 13 yaşında mutfakla başladı. Hayalim olan taksicilikle devam ediyor.

0: Herkese merhaba. Yeni bir Gelecek Geliyor bölümüyle karşınızdayız. Konuğumuz Doktor Nabat Garakhanova. Doğru söyledim mi?
1: Doğru.
0: Kusura bakmayın, okudum yanlış söylememek için.
1: Doğru.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Siz Azerbaycanlısınız,
1: doğru.
0: Kardeşimizsiniz.
1: Evet.
0: Ve dijital dönüşüm uzmanısınız.
1: Evet.
0: Tamam, size çok sorularım var ama önce sizi tanıyalım. Siz kimsiniz? Nerede yaşıyorsunuz? Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Azerbaycan'da mı yaşıyorsunuz? Her ikisi mi?
1: Yo, çoğunlukla Türkiye'de.
0: Türkiye'de. O zaman sizi bir tanıyalım, hani kariyerinizi. Pardon, doktor dedim mi?
1: Doğru.
0: Dedim değil mi?
1: Doğru,
0: tamam,
1: dediniz.
0: Özür dilerim.
1: Ders de veriyorum.
0: Doktor Nabat Garakhanova.
1: Evet, aslında ova bu Rusya kültüründen Hı-hı. kalma bize. Ova deyince kadın oluyor, ova olunca
0: öyle
1: erkek.
0: Öyle mi? Ha, onu bilmiyordum.
1: Ama artık pasaportumu değiştirdiğinde onu atacağım. Artık atabiliyoruz.
0: Öyle
1: eskiden
0: mi?
1: Kalma
0: tamam.
1: bir artık sistemden dolayı. Benim hikayem biraz değişik.
0: Yani dinleyelim hikayenizi.
1: Yani ben 25 yılda aslında Türkiye'deyim ama değilim. Şöyle eğitimimi ben Türkiye'de aldım. Türkiye'yi inanılmaz seviyorum. Yani ikinci vatanım gibi.
0: Öyle zaten.
1: Evet.
0: Hatta
1: daha fazla.
0: Aynı vatan diyelim.
1: Evet, bir millet iki devlet.
0: Evet.
1: Ve bu son zamanlarda
0: böyle hissetmeniz çok normal. Biz de öyle hissediyoruz.
1: Evet, çünkü ben aslında yurt dışında da yaşadım. Fransa'da da uzun süre yaşadığımda da böyle bir şey gördüğümüzde hiç ayırt etmiyorduk. Türk, Azerbaycanlı. Bize direkt zaten Türk diyordular. Dolayısıyla Türk olmak, ne mutlu Türk'üm olma lafı var zaten Atatürk'ün. Onda çok mutluyuz. Şimdi genel olarak ben burada eğitimle başladım. Boğaziçi'nde okudum.
0: Ne okudunuz?
1: İşletmeyle uluslararası ilişkiler. Ondan sonra Galatasaray...
0: O ne demek? İşletmeyi bitirip...
1: Yok, çift ana dal dedim.
0: Çift ana dal yaptınız.
1: Evet.
0: Oh, bravo.
1: Orayı bitirdikten sonra Galatasaray'da uluslararası ilişkiler okudum. Benim hocalarımdan biri Beril Hoca'ydı rahmetli. Çok değerliydi. Dersi o kadar keyifli anlatırdı ki bize aslında uluslararası ilişkiler dersini kırmızı şapkalı kızla anlatırdı. Çok farklı bir yaklaşımıydı. Allah rahmet
0: eylesin. Kaç dil biliyorsunuz?
1: 5 dil.
0: Rusça.
1: Rusça, Fransızca, İngilizce, Azerbaycanca ve tabii Türkçe. Onlar ikisini birleştirirsek 4.
0: 4.
1: Dört diyelim.
0: İki dil demeyin. Evet. Nasıl anlaşabildiğimiz için.
1: Evet, biz,
0: yani
1: bizim
0: aynı dille anlaşabildiğim farklılıklar var ama anlaşabildiğimiz.

0: geçebildiğimiz için tek dil kabul
1: evet,
0: edilebilir.
1: Yani Türkiye Cumhuriyetler içinde yani Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan'la bakılırsa bizler bir tercümene ihtiyaç duymadan
0: evet, zaman zaman farklı kelimeler ya da farklı anlamlarda kullanılmış kelimeler olsa bile
1: bol bol anekdotlar oluyor.
0: Tabii güzel, o da çok eğlenceli ama sonuç olarak anlaşmama yok.
1: Hiç yok.
0: Dolayısıyla sadece ne diyelim, aksan farklılığı olabilir. Doğru. Ama dil farklılığı yok.
1: Yok, zaten ben şöyle size söyleyeyim. Doktoramı Fransa'da yaptım da orada zaten benim ana konum Azerbaycan'dan Türkiye'nin kültür faktörü. Yani biz gerçekten kardeş miyiz'in üzerine tez çalışmamdı.
0: Sonuç?
1: Sonuç kardeşiz.
0: Tamam.
1: Hatta size çok ilginç arşivlere girirken şunu fark ettim. Biz aslında Azerbaycanlılar 1935'e kadar kimliklerimizde uyrumuz Türkiye derdik, dilimiz Türk.
0: Ha, öyle mi?
1: Evet. Daha sonra aslında Stalin bu Transkafkasya bölgesinde topluyor Azerbaycanlıları, Ermeniler ve Gürcüleri bir sene gecikmeyle ve diyor ki yani ben anlamıyorum, Ermeniler kendi Ermeni diyor, Gürcüler diyor, siz niye Türk diyorsunuz? Ondan sonra bize bir yasak geliyor ve ondan sonra bizde Azerbaycanlı ve Azerbaycan dili geliyor. Ama 1935'e kadar biz hep öyle yazarmışız. Dolayısıyla o süreçlerde yani araştırmalarda ciddi anlamda zaten bizim kökümüz beraber geliyor. Kültürel dilimiz, dinimiz, çok örf, çok inanılmaz benzerlik var. Ve buradaki benim araştırmamın tezimi, biz bir stratejik mi hareket ediyoruz yoksa gerçekten bir kültürel bağlı mı?
0: Kültürel bir background'u var mı?
1: Var
0: diye.
1: Mı? Ona temele dayanarak mı çalışmamız? Sonuçta
0: yani bir çıkarlar doğrultusunda diplomatik bir birliktelik değil bu.
1: Değil.
0: Gerçek, organik bir kültürel.
1: Yani tabii ki her ülkenin, iki ülkenin de kendi çıkarlarını dikkat etmesi gerekiyor ve diplomatik ama şu var. Bir var sosyoekonomik anlamda, ekonomik olanda ya da sınırlar anlamında bir komşuluk söz konusu ise böyle bir partnerlik yaparsın. Bunun her an değişme ihtimali olabiliyor. Yani o anda evet iyiyiz, yarın iyi değiliz.
0: Evet, fakat zaman zaman Yunanistan'da yaşıyoruz
1: evet,
0: onu.
1: Evet, fakat Azerbaycan'la Türkiye'nin temelinde zaten kökünde bu olduğu için. Dolayısıyla bu bir stratejik partnerlik değil. Bu zaten bir kökü,
0: organik bir
1: organik temeli var. Bunun da güçlenmesi tabii ki son 20 seneye baktığımızda son 10 yıllar daha ciddi bir yakınlaşma.
0: Onu hissetmemek mümkün
1: evet,
0: değil.
1: Evet, evet. Dolayısıyla kültürler anlamda da baktığınızda biz bir çalışma yapıyorsak yani Türkiye'nin ilk yapay zeka kuratörünü çıkardığımızda aynı zamanda da Azerbaycan'ın ilk yapay zeka sanatçısını çıkarıyoruz.
0: Şimdi garip bir şey oldu tabii, Azerbaycan konumuz olunca bir anda biz asıl konuşmamız gereken yerden sayenizde uluslararası ilişkiler perspektifine evet. geçtik. Biz yavaş yavaş bugün sizinle buluşma nedenimize...
1: Aslında sizi bölüyorum, kusura bakmayın.
0: Yok, estağfurullah.
1: Yani ilginç, ben eski diplomatıydım ve daha sonra bir anda dijitale dönüş sağladım. Ve dijitalle ilgili 2012'den bu yana ciddi anlamda çalışmalar yürütüyorum. Ve hocalık yapıyorum ben şu
0: çünkü
1: anda.
0: Çünkü biz sizi programın başında dijital dönüşüm uzmanı olarak tanıtıp o dakikadan beri uluslararası ilişkiler. Çok şapkanız var.
1: Aslında şu anda...
0: Belki de hepsi bir yerde birbiriyle kesişti mi?
1: Yani şöyle size söyleyeyim. Aslında ben bürokrasiyi ve siyaseti sevmiyorum. Her ne kadar içinde büyüsem de...
0: Dış işlerinde mi çalıştınız?
1: Çalıştım. Daha doğrusu ben uluslararası organizasyonlarda çalıştım. Birleşmiş Milletler'de, sonra Avrupa Konseyi'nde, en sonunda İslam Konferansı Gençler Forumu'nda genel müdürüydüm. Ve bir anda bıraktım.
0: Peki bu geldiğimiz nokta... Geldiğiniz nokta
1: işte dijital
0: 2023 Mart ayındayız.
1: Evet.
0: Ne yapıyorsunuz

0: Şimdi şöyle, o süreçte 2012'de onu tam dijitalle tanıştım. Dijitalle tanıştığımda bizim şimdi gördüğümüz eğitimler bize şu vizyonu veriyor. Biz en azından gelecekte nereye gittiğini okuyabilme bir kasımız
1: güçleniyor. Evet, bir öngörünüz olması gerekiyor.
0: Doğru. Dolayısıyla orada dijitali fark ettik. Ve dijitalle ilgili ben ciddi anlamda her ne kadar bütün eğitim sürecimi uluslararası ilişkiler üzerine de okusam bir anda... İki sene boyunca yaklaşık olarak size şöyle söyleyeyim, 200 kitap okudum, bir sürü kursa gittim ve tamamıyla gemiyi dijitale doğru yönlendirdik. İlk başta sosyal medyalarla çalışmaya başlayınca şu anda geldiğimiz nokta dijital dönüşüm. Aslında dijital dünyada şu anda 2023'teyiz. Yine biz şu anda intermediate'i konuşuyoruz.
1: Peki daha kolay anlayalım mesleğinizi, yani şu anda yapmakta olduğunuz mesleği daha iyi, nasıl hayatınızı nasıl kazanıyorsunuz? Şirketleri mi dönüştürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet. Temel işiniz nedir mesela?
0: Şimdi ben daha basitten anlatayım. Olur. Şimdi doktor gibi düşünün, zaten dere de koymuşlar önüne. dolayısıyla doktorun yanına gidiyorsun ve diyorsun ki benim bir yerlerim ağrıyor ama neresi? O analiz ediyor seni, diyor ki git şu testi yaptır, bunu yaptır, şunu yaptır. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz kurumu, şirketi alıyoruz. İlk başta analiz ediyoruz. Bizim şimdi dijital dönüşümü ben hep Boğaziçi'nde de ders verirken şöyle anlatıyorum. Diyorum ki dijital dönüşümün bir front-end'i var, bir de back-end'i var.
1: Şimdi önü arkası var.
0: Evet. Ön nedir? Bu bizim iletişim.
1: Lütfen Türkçe konuşun.
0: Evet, lütfen.
1: İki Türkçe hani üzerine konuşuyorduk. Evet, önü ve arkası. Tamam.
0: Şimdi arka tarafı altyapı. Altyapısında tamam. Biz şunları yapıyoruz. Altyapının zaten bir binanın oluşması söz konusudur. Bu nedir? Sistemlerdi. Bu sistemlerde siberden tutmuş bulut sistemlerde, akıllı teknolojilerde, otomasyondu ve buna benzer. Yani yazılım. Yani donanım ve yazılımı şeklinde. Türkçe'ye dikkat edin.
1: Türkçe. Yazılım, donanım süper.
0: Şimdi
1: Türkçe'ye çok hakimsiniz. Daha kolay olur diye düşündüm.
0: Yok
1: ama.
0: Çok.
1: Ama bu dijitalde gerçekten haklısınız. İngilizceden kurtulamıyor insan. Çok baskın bir dil.
0: Dijitalde artı da bir de şöyle size söyleyeyim. Ben hiç Azerbaycan'da da Azerbaycan Türkçesini okumadığım için, Rusça okuduğum için burada da Boğaziçi, Galatasaray ve
1: İngilizce, Fransızca
0: olunca Türkçeyi...
1: Sizin işinize hiç sorun değil. Ben size uyarırım. Siz lütfen. Rahat konuşun. Türkçesini buluruz beraber.
0: Evet.
1: Varsa.
0: Bazen de yok.
1: Tabii. Varsa ben uyarırım. Siz rahat olun.
0: Dijital dönüşümün ön tarafında ise bizim iletişimdi. Bizim kendimizi göstermekti ve bizim... Üçüncü şahslarla ya da diğer şirketlerle bir bağlantı kurmakta.
1: Hastanız,
0: kurmaktı.
1: Hastalarınız kim? Şirketler mi?
0: Ağırlıklı, şimdi herkes batıda biliyorsunuz, hani bizim eğitimden, batı eğitiminin farkı şurada. Biz de spesifik alana dalmıyoruz. Biz aslında genelde eğitimi alıyoruz. Batıda ise sen daha spesifik konulara giriyorsun. Dolayısıyla ben şunu tercihim, bir bürokrasiden geldiğim için oranın yapısını çok iyi biliyorum. Oradaki davranış hareketini de biliyorum. Nasıl dijitalde dijital ayak izleri ve veriler çok önemli olduğu için bu dijital ayak izlerinde ve dönüşümden dolayı oranın hareketini okumayı doğru bilmen gerekiyor. Okumadığın sürece hiçbir faydası yok. Şurada sen kalkıp bir tane sanatçıya desen ki gel sen atıyorum bir yazılım yaz, çok abes kaçar. Dolayısıyla bir sivil topluluğa ya da yarı devlet sivil topluluklarına yaptığımız zamandaki dijital dönüşümün sen gel influencer ol hiç alakası olmaz. Dolayısıyla benim tercihim ve benim çalışmalarımın ağırlıklı sivil topluluklar, yarı devlet ve devlet, yarı devlet şirketleri ya da büyük makro şirketler.
1: Yarı devlet şirketi ne demek?
0: Yarı devlet şirketi değil. Semi non-governmental'ı çevirdim.
1: Olmadı. Özel şirket. Türkiye'de yok, şöyle, özel şirketler
0: ticaret
1: var.
0: Ticaret odaları sonuç olarak devlet bazlı değil.
1: Ama yine örgütlerden bahsediyorsunuz.
0: Evet, yine ama sonuç olarak. Ama bir de devlet şirketleri var farklı isimleri kamu,
1: evet,
0: şu anda
1: tamam,
0: telaffuz etmeyeyim. Dolayısıyla bu kamu ama çalışmaları yapılıyor. Artı makro şirketlerimiz, büyük şirketlerdeki alanlara göre. Dolayısıyla bizim burada hem altyapı, donanım ve sistem integrasyonu ve yazılım tarafında çalışmalarımız var. Bir de ön yüzünün yurt içi ve yurt dışı ki bir dijitale hazır olmak ve dijitalle iletişimi yapmak, satışını, alışverişi de doğru yapmak. Çünkü her bir ülkenin, her bir kurumun, herkesin bir kültürü var. Dolayısıyla ona göre sen birinci kendini kabul edeceksin. Diyeceksin ki ben Nabat'tım, ben Nabat olarak ne yapabilirim? Vereyim. Benim verilerim...
1: Peki o zaman size bir soru. Ben bir sivil toplum örgütüyüm ya da bir kamu kuruluşuyum. Kamu yararına bir iş yapıyorum ve dijitalleşmeyi istemiyorum, reddediyorum. Olabilir mi böyle bir şey? 2023 yılındayım ve ben dijitalleşmeyi düşünmüyorum. Hatta şöyle bir şey diyorum, ben dijitalleşmeyi güvenli bulmuyorum. Siber saldırılara açık olmak istemiyorum. Eski usul devam etmek istiyorum. Olabilir mi böyle bir şey?
0: Yani şöyle pandemi maalesef hepimizi üzen bir şeydi. Ondan önce size bir anekdot söyleyeyim. Benim babam bile böyle diplomasiden bıraktıktan sonra beni anlatırken şey diyordu. Webçi diye böyle küçümseyerek anlatıyordu. Dolayısıyla bizim şirketlerimiz, bizim jenerasyon söz konusudur. Yani BBXY jenerasyonundan bahsediyoruz ve buradaki çatışma ciddi var ve pandemiye zamanında reddediliyordu. Yani biz bir şey anlatırken bize uzaylı gibi bakıyor ne ya da zombi gibi neden bahsediyor? Ya yani web sitesi işte şeydi, web sitesine bu kadar para verilir mi falan. Geldiğimiz geçen sene babam artık bana dijitalci diyor.
1: Yani değişti mi yani?
0: Değişti,
1: diyorsun.
0: Mecburen değişti. Yani pandeminin bana göre şirketlere, kurumlara ve jenerasyon arasındaki iletişime bakarsak tek artısı bu oldu. Çünkü zaten bir tren var, zaten o tarafa gidiyoruz. Yani sizler de sizler benden daha iyi biliyorsunuz.
1: Estağfurullah.
0: Metaverse'ler konuşurken yarın öbür gün benim yerime bir robotla oturup program da yapma ihtimaliniz çok yüksek.
1: İnşallah bulursak davet ederiz vallahi öyle bir robot
0: öyle
1: varsa.
0: Öyle bir çalışmalar zaten dünyada gidiyor. Dolayısıyla onu konuşurken burada artık yani dijitalleşmemek mümkün değil.
1: Yani
0: reddetmeler var.
1: Evet, diyorsunuz ki artık çok geç.
0: Evet.
1: Dijitalleşmemek bir seçenek değil.
0: Değil.
1: Öyle bir şansımız yok. Herkes, her kurum, her sivil toplum örgütü, kamu, özel sektör ne sayarsak sayalım dijitalleşmek zorunda.
0: Zorunda.
1: Peki sizi bulmuşken tabii bu dijitalleşme konusunda çok konuşabileceğimiz bir şey var ama biz bu programda daha önce de çeşitli konuklarımızla dijitalleşme konuştuk. Yine konuşuruz ama çünkü zaman da geçiyor ya. Hani 2022 yılında konuştuğumuz dijitalleşme ile 2023 yılının Mart ayındaki dijitalleşme çok farklıdır.
0: Her
1: diye
0: hafta.
1: Her hafta hatta farklı bir şey konuşuyor olabiliriz.
0: Doğru.
1: Biz daha önce pek de fazla konuşmadığımız, sizin de iyi bildiğiniz biraz sizi sanat tarafına çekmek istiyorum. Orada biraz hem kendinizi hem yaptıklarınızı, dijitali biraz anlatır mısınız? Siz ne yapıyorsunuz orada?
0: Şimdi.
1: Çünkü biz sizi davet ederken böyle bir baktık. Siz bu sanat tarafında bir şeyler yapıyorsunuz.
0: Evet, o konuda iyiyiz. Yani sadece
1: tamam, isterseniz onu bir anlatın. Ben sizin sözünüzü kesmeyeyim. Sonra da sorular sorarım.
0: Evet, ekip olarak ve

0: dijital sanatın aslında şimdi şöyle başlayayım. Bizler neden sanatı ben tercih ettim? Çünkü biz zaten o kültürden geliyoruz. Sanat bizim zaten özümüzde olan yani bir şekilde. Fakat Türkiye'deki kavramla bizim o eski Sovyetler'deki sanat kavramı çok farklı. Bizde sanat bütün herkese yayılıyor ve herkes bundan evet. yararlanabiliyor. Fakat Türkiye'de bu belli kitleler, farklı farklı gruplar, farklı farklı sanatta...
1: Hatta bir anekdot var ama hatırlayamadım tam. Diyorlar ki Sovyet dönemi hiç yeni bir edebiyatçı çıkarmadı. Yeni bir isim çıkartmadı diyorlar. İsmini hatırlamadığım kişiye. O da diyor ki okur yarattı diyor.
0: Evet.
1: Okur yarattı diyor. O da çok ilginç tabii. Yani o... Çok doğru söylüyorsunuz. Herhalde belki olumlu taraflarından belki varsa, ne kadar varsa evet. bir tanesi de sanatın yayılması oldu.
0: Doğru. Bu anlamda dolayısıyla ben sanatla hep ilgilenmek istedim. Hep şirketi olarak da yatırımlar yapmak istedim. Bu çalışmaları yaparken dijital sanatta aslında çok ilginç size bir bilgi vereyim. Dünyada öncü dijital sanatçıların ağırlıklı Türk.
1: Tabii ki. Refik Anadol'dan bahsedeceksiniz herhalde.
0: Yok sadece Refik değil.
1: İlk akla gelen benim
0: evet,
1: oluyor da.
0: Memo Akben var, Osman Koç var. Çok inanılmaz isimler var.
1: Bu da bana çok ilginç geliyor. Hiç farkında olmadan bir sanat akımı gelişmiş... Ve bunun hakim sanatçıları Türk.
0: Evet yani biz örneğin
1: Hatta diyebilir miyiz Batı sanatında Fransız ressamlar varsa dijital sanatta da Türk sanatçılar var.
0: Öncü olarak diyebiliriz kesinlikle.
1: Çok müthiş bir şey bu sanat tarihi açısından.
0: Evet şimdi orada Bagar Akbay var. Evet. Dijital sanat küratörü olarak da Esra Özkan var ve ciddi çalışmalar.
1: Bizim konuğumuz oldu her evet, ikisi de konuştuk.
0: Evet dolayısıyla bu isimler zaten bilinen ve herkese saygıyla karşılanan isimler olduğu için bu ekiplerin hepsini çok seviyorum. Dolayısıyla aynı dilden konuşmaya başladık ve ben şunu dedim. Neden? Aslında dijital herkesin erişebileceğiyken biz de dijital sanatı herkese eriştirelim. Yani erişsin. Hmm. Dolayısıyla biz buradaki dijital sanatı bir İstanbul Dijital Sanat Festivali kurduk.
1: Peki bir dakika burada duralım bir parantez açalım. Dijital sanat nedir? Mesela şöyle diyelim, diyelim ki şu anda seyircilerimiz, daha önce konuştuk biz ama diyelim ki seyircilerimiz bu terimle ilk defa karşılaştı, ilk defa temas ediyorlar sizin aracılığınızla. Nasıl anlatırsınız dijital sanatı diyelim ki ilk defa duyan birine?
0: Basit anlatıyorum.
1: Çünkü, tamam, buyurun. Bizim programımız böyle bir program.
0: Evet, şöyle aslında burada şu demek, insan ve makine. En temelden alırsak insan nedir? Yaratıcıdır. Makine ise veriler üzerine söylüyorsun, yapıyor. Dolayısıyla temel burada. Sen aslında yaratıcılığı olarak diyorsun ki ben örneğin bir yapay zeka çalışması yaparken Azerbaycan'da Karabağ ve Şuşa'yı halılarını anlatmak istedim. Çünkü o bölgede savaşı kazandıktan sonra böyle bir şey. Dolayısıyla ben ekiple beraber biz verileri verdik. Çok güzel halılarımız çıktı.
1: Dijital sanatta sanatçı insan mıdır, yapay zeka mıdır?
0: İnsandı. Temel olan insandı.
1: O zaman insanın ürettiği eserlerden bahsediyoruz şu anda.
0: Doğru ama teknolojiyi kullanarak. Ve daha akademik olarak hani öğrencilerimize akademik anlamda anlatırsak sosyal beşeriyle mühendisliğin birleştiği ortak nokta.
1: Dijital sanat eseri için bir ekran şart mıdır?
0: Yok. Çünkü aslında dijital sanatın buradaki tartışmalar var. Tabii onu Bagerler daha iyi, Esralar daha iyi. Ama şöyle anlatayım size. Yeni medya ile dijital sanat aynı mı değil mi? tartışmalar da başladı. Aslında bir sanatta tartışma başladıysa bu artık zaten bir sanat olmuştu.
1: Doğru. Güzel.
0: Ve buradaki çip var. Yani çip sanat dediğimiz, kinetik dediğimiz, biyo sanat dediğimiz, algoritma dediğimiz, internet. O kadar kırılımlar var ki.
1: Bir dakika. Bizde böyle bir kelime söyleyip geçemezsiniz. Kinetik sanat nedir? Biyo sanat nedir? Algoritmayı cümle içinde nasıl kullandınız?
0: Ben Türkçe...
1: Algoritma sanatı mı dediniz?
0: Evet.
1: Ben bunları ilk defa duydum.
0: Yani biyosanat... algoritma art deniyor ama ben tercüme ettim artık ne kadar doğru ettim.
1: Algoritma Türkçe'de kullanırız.
0: Okay.
1: Sorun yok. Hı-hı. Algoritma sanatı nedir mesela? Açalım bunları.
0: O zaman kelimelerinizi ben o zaman az sayayım çünkü onun altında çok var. Çok fazlasıyla var.
1: Ama söyleyelim de şey olmasın. Şimdi, anlaşılmayan bir
0: temel
1: paragraf.
0: Olarak şöyle size söyleyeyim. Kinetik sanat...
1: Duygusal mı?
0: Kinetik sanat şu demek. Aslında fiziksel olarak örneğin Servet Demirtaş'ın bir Esneyen Adam eseri var. Ve bu aslında bir tane heykelden. Ve heykel esniyor. Bu hı-hı. kinetik sanata giriyor. Hı-hı. Heykelin hareket etmesi.
1: Olduğu için.
0: Hareket olduğu için.
1: Hareket olduğu için buna yani, kinetik sanat bu, diyorsunuz.
0: Evet fiziksel yani siz dokunabiliyorsunuz.
1: Ha bir devinim var içinde.
0: Evet. Şimdi dijital sanatın en önemli hususiyeti şu.
1: Peki bu niye dijital?
0: Bu da dijital çünkü teknoloji... Altında.
1: Video art gibi bir şey mi?
0: Yok, video art tamamıyla ekranda. Şey. Evet, o hı. tamamıyla sanatsal olarak video artın çok mikro çekimlerinden mi alıyor yoksa makro çekimler?
1: Kinetik sanatın background'ı ne? Yani nerede görüyoruz biz onu?
0: Fiziksel fonu, heykeli görüyorsunuz.
1: Heykeli görüyoruz. Üç boyutlu görüyoruz.
0: Evet, yanında durabiliyorsunuz, fotoğraf çekirebiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz, yaklaşabiliyorsunuz.
1: Dokunabiliyorsunuz.
0: Yani genelde sanat eserlerine dokunmamayı
1: yok,
0: tercih ediyoruz.
1: Tamam, o bir güvenlik, bir zarar ama dokunabiliyor musunuz?
0: Tabii ki.
1: O zaman niye dijital bu? Dokunduğumuz bir şeye dijital işte, diyebiliyor muyuz?
0: Ama oradaki yazılım söz konusu ve teknoloji
1: onu
0: sözü.
1: Hareket ettiren
0: tabii
1: bir,
0: ki,
1: teknoloji
0: bir teknoloji
1: olduğu için.
0: Tabii ki.
1: Anladım. Tamam. Bir teknoloji olduğu için ve eser hareket edebildiği için biz buna kinetik sanat diyoruz.
0: Doğru.
1: Ve bunu dijital sanatın altında
0: doğru.
1: inceliyoruz.
0: Doğru.
1: Ona tamam. Kalsın. En azından... Ben anladım şu anda inşallah.
0: İyi o zaman
1: değerli
0: Türkçem fena değil.
1: Anlamıştır büyük ihtimalle. Devam edelim o zaman. Bioart ne?
0: Bioart aslında buradaki farklı alanlarda çalışmalar var. Bir tane çok değerli sanatçı var Nergis Yeşil. Nergis aslında bakteriler üzerinde bakterileri inceliyor. Ve bakterilerin hareketiyle aslında onların hareketini çekiyor, videolaştırıyor ve onların o hareketiyle aslında yeni bir sanat eseri üretiyor. Bu bakterileri ama mantar bakterilerini alıyor.
1: Ve buna biyo sanat, biyo art diyorsunuz. Biyolojinin kısaltılması.
0: Evet, zaten herkesin stüdyosuna gittiğinde her tarafta çeşitli bakteriler mevcut.
1: Çok güzel, süper.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ufuk açıcı bir program oluyor. Devam evet. edelim. Algoritma ne?
0: Algoritma sanatı. Aslında arka yazılım.
1: Algoritma dediğimiz
0: evet.
1: bir yazılım,
0: doğru.
1: Bir matematik değil mi?
0: Doğru. Buradaki algoritmaları şöyle size söyleyeyim. Hakan Yılmaz ve Süleyman Yılmaz ikizler, onlar da çok değerli sanatçılar. Örneğin onların da şunu yapıyorlar. Kaplumbağa. Evet, kaplumbağa. Kaplumbağaları boynunu aslında hareket etmeleri için çeşitli bir çip gibi bir şey takılıyor. Ve onları denize salıveriyorlar. İsimleri de var, isimler de koymuşlar. Onların...
1: Sanatçılarımızdan izin alabilirsek ekranda da gösterebiliriz.
0: Evet.
1: Ama telif sorunu olduğu için bunları hani hemen evet. koyamayabiliyoruz.
0: Evet.
1: Bakarız onlara da sonra.
0: Evet. Dolayısıyla onların o hareketleriyle... aslında bir algoritma söz konusudur. Sonuç olarak veriler alınıyor. Nasıl hareket
1: anladım.
0: Ettiğinde ve orada bir bir yeni bir eser çıkıyor. Bu da algoritmaya giriyor.
1: Bu da algoritma. Vallahi ilginç. Başka bir kavram söylemediniz değil mi? Üç tane söylediniz. Kinetik, bio ve algoritma.
0: Evet.
1: Tamam. Burada ama parantezi kapatıp devam edebiliriz. Tamam. Buyurun.
0: Ben bundan sonra dikkatli olacağım.
1: Tamam. Peki kullanın, öğrenelim.
0: Evet. Yok, aslında size şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim sizinle bir 13 seri çekmemiz gerekecek bu alanda.
1: Çekeriz. Ve sanatçıları, benim vaktim var.
0: Evet, sanatçıları davet ederek. Şimdi ben genel kültür anlamda anlatıyorum. Çünkü İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin kurucusu, o adından anlatıyorum ama daha detaylı ve derli.
1: Festivali de anlatalım. Sonra vaktimiz kalmayabilir.
0: Evet, şimdi
1: siz
0: ben
1: o
0: size
1: festivali de anlatın
0: şöyle
1: bize.
0: Şöyle anlatayım. Festivalin temeli bizim amacımız. Bunu üçüncüsünü yapıyoruz ve her sene aslında bu sanat.
1: Bu sene mi üçüncüsünü yapıyorsunuz?
0: Evet.
1: Ne zaman?
0: Şu anda planladığımız 2-5 Haziran AKM'de.
1: Oo, süper. Taksim'de.
0: Evet.
1: 2-5 Haziran'da festivalimiz
0: aslında
1: var.
0: Aslında sizin
1: festivalimizin adı Dijital Sanatlar Festivali.
0: İstanbul Dijital Sanatlar
1: Festivali. İstanbul Dijital Sanatlar Festivali.
0: Sizin şu anda haberiniz yok ve ben de size sürpriz söyleyeyim. Sizi de bir paneli moderatör olarak planladık.
1: İnşallah zevkle, eğer hani benim yapabileceğimi düşünüyorsanız.
0: Yok, kesinlikle.
1: Zevkle. Ne demek?
0: Çünkü bu sene özelliği de buradaki, artık biz uluslararası boyutta.
1: Ama ben buradaki bu programda sorduğum gibi sorular sorarım. Orada bu sorular şey kalmasın, anlamsız kalmasın.
0: Yok yok, sorun, aksine daha iyi.
1: Ben yani bunun festival bile olsa tüm dünya için yeni olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle doğru.
1: Yeni bu, yani bunu insan mesela, ben dijital sanatları bilmiyorum. Evet, bilmiyorum, çok yeni. Herkes bunu söyleyebilir, öyle değil mi?
0: Doğru. Yani
1: bazı şeyler var ki, aa bilmiyor musun, çok ayıp derler ya. Dijital olan
0: yok,
1: hiçbir şeyde bence böyle bir şey yok. Hiçbir şeyi bilmiyoruz. Çok yeni, her şey
0: bilmemek
1: yeniden
0: ayıp değil.
1: Dağıtılıyor. Oyun yeni başladı.
0: Tabii ki. Dolayısıyla sözünüzü aldım.
1: Zevkle.
0: Sürpriz oldu.
1: 2-5 Haziran yazdım.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Şimdi burada biz aslında tanıtmaya çalışıyoruz. Bizim şöyle hep dedik. Aslında ben Türkiye'deki şu kavramı çok seviyorum. Usta, kalfa, çırak.
1: Süper.
0: Bu
1: bizim bütün kültürümüzü özetler.
0: Evet. Dolayısıyla biz ne yaptık? Çırakta çocuklar. Çıraktaki çıraklara biz şimdi Mart'ın 20'sinden sonra şunu planlıyoruz. Online'da bizim değerli sanatçılarımız, her hafta bir sanatçımız online İstanbul'daki liselere workshoplar anlatacak. Ve sonunda herhangi bir liseden işler çıkınca AKM'de çocuk alanı var. O çocuk alanında onların işleri sergilenecek ve onların aynı zamanda da gelen çocuklara da atölyeler yapılacak. Yani biz İşi temelden, nasıl eski Sovyetlerde çocukluktan sanatta anlatılıyorduysa,
1: evet.
0: Çocukluktan, en iyi ustalar biliyorsunuz çıraklıktan başlayarak yaparlar. Dolayısıyla bu Türkiye'nin o kavramına aşığım ben. Dolayısıyla kalfalar kim? Gençlerimiz. Bilgi Üniversitesi ile biz şimdi orada çalışmalar.
1: Galiba Picasso'nun bir sözü var. Bütün çocuklar yeteneklidir. Eğitim onların yetenekli kalmasını sağlar.
0: Kesinlikle.
1: Eğitmezseniz yetenek yok olur gider.
0: Doğru.
1: Bunu da çocuklarda yapmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Gençlerde biz üniversitelere zaten açık çağrıda bulunduk. Şu anda topluyoruz. Onlara 5 tane genç.
1: Kalfalar üniversite öğrencileri.
0: Evet, gençlerimiz.
1: Ve ustalar var tabii.
0: Tabii ki ustalar. Ustalarımız da hem yerli sanatçılarımız hem de yabancılar. Ve biz şöyle, Türkiye'de de şöyle size farklı bir incelik düşünüyoruz. Örneğin Konya'dan bir iş geliyor ya da İzmir'deki bir sanatçının işi geliyor. Aslında demografiye de dikkat ediyoruz. Aslında Türkiye'deki bütün o ustaları seçerek ve çoğunluk işleri üreterek yeni işler. Yurt dışında Türkiye'de olmayan işler getiriyoruz. Ama bunları bana sormayın.
1: Tamam.
0: Çünkü sürprizi kaçar festivaldeki.
1: Tabii zaten önümüzde de birkaç ay var. O belki de o netleşmemiştir.

0: daha.
1: Yok, netleşti ama...
0: O zaman şöyle genel bir soru sorayım. Burada insanın değil de yapay zekanın yaptığı eserler var mı?
1: Tabii,
0: olacak
1: tabii
0: mı?
1: Ki.
0: O konuyu biraz açsanıza.
1: Zaten
0: yapay zekanın yaptığı eser diyoruz. Diyoruz ki bir eser var, dijital bir sanat eseri ama arkasında bir insan yok. Ya da
1: i̇nsan
0: şöyle
1: var.
0: Diyelim var. İnsan yapay zekayı tasarlıyor.
1: O da sanat.
0: O da gidiyor sanat yapıyor.
1: Aynen.
0: Böyle bir şey olabilir mi ya? Bana bu çok mümkün gelmiyor.
1: Yo.
0: Yani yapay zekadan sanatçı olmaz gibi geliyor bana.
1: Oluyor.
0: Oluyor mu?
1: Siz...
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Size şunu söyleyeyim. Yapay zeka sanatçıya geçin. Zaten bizim bu seneki festivalimizde bir tane Amerikalı kuratör var. Julia Walsh. Hı-hı. Esra Özkan var.
0: Tamam.
1: Bir de yapay zeka kuratörümüz var. Avint.
0: Yapay zeka kuratör olabilir ama
1: sanatçı
0: ben
1: da var.
0: Sanat, ben diyorum ki bizim bildiğimiz, bu bilgi bende eski olabilir, özür dilerim.
1: Göster.
0: Trajedisi olmayan sanat olmaz. Yani sinema olmaz, pardon. Trajedisi olmayan sinema. Hani onu sanatla değiştirdiğimizde Sezen Aksu diyor ki acıdan geçmeyen şarkılar eksiktir diyor. Yani bir sanatçının bir derdi olmalı, bir travması olmalı, bir trajedisi olmalı. Ya bu yapay zekanın ne derdi var? Ne derdi olabilir? Ne acısı olabilir? Aşık mı oldu? Terk mi edildi?
1: Size şey...
0: Ya da bir acı mı yaşadı da sana...
1: Yaşayan yapay zeka var.
0: Biraz anlatsanıza. Şey... Bana mesela bu hiç inandırıcı gelmiyor. Benim için çok şaşırtıcı yeni bir bilgi bu.
1: Şimdi,
0: tanışmak isterim yani tabii
1: şöyle
0: kendisiyle.
1: Size
0: ne yaşadın abi sen ya? Ne yaşadın da bu eseri yaptın? Diyeceğim yapay zekaya. Katılır mı benim
1: moderatörüm? Sorularınız olduğunuzda sorarsınız. Şu anda birebir interaktif sadece Romanya'dan gelecek bir yapay zeka sanatçı.
0: Biliyorum, ona soruyorsunuz. Evet. O cevap veriyor. Biraz uyduruyor falan.
1: Evet.
0: Kabul. Ona kabul ama siz benim ne demek istediğimi
1: evet.
0: Anladınız.
1: Ben size şimdi onunla ilgili bir iki örnek vereyim. Birinci örneği aslında Bager'in robot Deniz
0: Yılmaz. Evet. Biliyorum.
1: Deniz Yılmaz ne zaman şiir yazsa sanki kendisi Kadıköy'de yani acılar içinde aşk acıları yaşamış birisi olarak.
0: Şimdi bu konuyu biz Bager'le de konuştuğumuz
1: evet.
0: için. Şimdi Bager'in yapay zekası şiir mi yazıyor yoksa yazılmış şiirlerden
1: yok, şiir
0: etkilenip
1: yazıyor.
0: Yeni bir şiir mi yazıyor?
1: Yok, şiir.
0: Aşık mı oldu abi?
1: Ya çok
0: yani
1: ilginç.
0: Bu yapay zeka
1: Deniz
0: aşık
1: Yılmaz'ı
0: olur mu?
1: Deniz Yılmaz'ı bizim geçen fişekhanede ben 10 gün sergiledik. Deniz sonunda da rahmetli oldu kendisi, bozuldu. Ve böyle Bager bir de tüy çıktı şöyle ki Allah rahmet etsin. Artık onu şeyi taşıdı dijitalde şu anda. Ve böyle duygusal bayağı şeydi. 10 gün boyunca bir şair en azından ya, neşeli bir şey.
0: Bager duygusal olabilir de.
1: O da onun, artık onun sorunu nasıl?
0: İşte ben bilmiyorum hani mesela
1: şöyle.
0: Daha önce... Çok büyük dertleri olan bir şairin yazdıklarından algoritmik olarak hani kolajlar yapıp etkilenebilir ve buradan bir şiir üretebilir. Olabilir, buna karşı bir şey söylemem
1: zaten,
0: ama.
1: Zaten yani haklısınız, oradaki sonuç olarak verileri alarak o bir esinleniyor ve bir netice çıkarıyor. Tabii ki bir...
0: Şahsi görüşümü söyleyeyim mi? Şimdi mesela insanın ürettiği bir sanat var. Bir de kopya bir sanat var. Yani yine insanın ürettiği, yani bir tablonun fotoğrafı çekilmesi gibi düşünün. Bu ikisi de var. Bence ben yapay zekanın ürettiği sanatı bu ikisinin ortasına koyuyorum. Kopya diyemeyiz. Ama insanın ürettiği sanat eseri gibi bir şey de diyemeyiz. Bence dijital dünyanın buna yeni bir isim bulması gerekir diye düşünüyorum.
1: Şimdi şöyle...
0: Yani sanat eseri sadece sanat eserinin karşılayamayacağını düşünüyorum.
1: Şimdi Tabii ki.
0: Çok rahat konuşuyorum çünkü bu işin uzmanı değilim.
1: Evet.
0: Böyle bir avantajım var tabii ama böyle baktığımı söyleyebilirim.
1: Şimdi tabii biz de zaten dijital sanatın ve festivalde herkese serbest bırakıyoruz. Herkesin farklı yorumlaması, farklı, çünkü sanat da öyle değil mi? Yani gidiyorsunuz, resimde birisi insan görüyor, başkası bunun orada ağaç görüyor. Burada herkesin nasıl sana hitap ettiğini.
0: Ben mesela ben böyle düşünmüyorum tam olarak. Sizden farklı düşünüyorum. Hı hı. Ben sanatçıyı tanımadan eserini tanıyamayacağımızı düşünüyorum. Yani Dostoyevski'nin yaşam hikayesini bilmeden kitaplarını çok anlayabileceğimizi düşünmüyorum. Hani şu biraz bana insanların kaçtığı bir nokta gibi geliyor. Ya ben böyle hissettim. Ben böyle anladım. Mesela bir filmi seyrediyor. Ben diyor böyle bir sonuca vardım diyor. Ama o biraz da hani sanki emek harcamamış, yönetmeni tanımamış, senaristi tanımamış, o filmin çıktığı toplumu incelemeden sadece filmi seyrettim ve ben bunu hissettim gibi biraz kaçış gibi, tembellik gibi geliyor bana.
1: Tabii burada herkesin farklı bakışları var. Ben de aslında şimdi Dostoyevski'nin hayat hikayesini bilmeden Dostoyevski'ni okuduğun zaman, şimdi şöyle bir şey var. Bazı bilgileri bildiğin zaman sen ister istemez kendini kodluyorsun ve ona göre yorumluyorsun.
0: Evet.
1: Ama bir şey bilmeden okuduğun zaman onun farklı nasıl yorumlamasını yapıyorsun. Şimdi buradaki şimdi sinema farklı bir kategoride giriyor. Sanatın yani bu post modern ya da modern sanatın ya da klasik geleneksel sanatlarımızdaki de okumaların metotları farklı. Dijital sanatın da okuması daha yeni oluşuyor. Dolayısıyla sizin söylediğinizde siz yanlış değil. Ama bunlar daha dijital sanata kadar olması gereken bir kılavuz diyelim. Yani bir kitabı Dostoyevski'ni okuduğun zaman Dostoyevski'nin kumar borcundan dolayı 45 günlük yani şeyde adam
0: hatta
1: sonunda
0: son iki haftada
1: yazıyor.
0: Sözünüzü kesmek istemiyorum. Çok kestim. Özür dilerim. Son 2-3 dakikamız özellikle söylemek istediğiniz bir şey varsa eksik kalmasın. Sözü size bırakıyorum.
1: Yani benim söylemek istediğim şu, dijital sanat aslında çok güzel. Ve buradaki bizim gençler anlamında çıraklarımız ve kalfalarımıza fırsat verilmesi gerekiyor. Fırsatın çünkü Türk genci, biz nüfus olarak da genciz. Dolayısıyla genç olduğumuz için fırsat verdikçe çok başarılı işler çıkacak. Bunun hem ticaretinde görüyoruz, yani unicorn'larımız da gurur duyacağımız unicorn'larımız var. Aynı zamanda da dijital sanatta Türkiye'de bazıları bilinmese de, çok üzülerek söylüyorum, dünyada çok iyi bilinenler, çok değerli sanatçılar var. Dolayısıyla
0: evet,
1: burada dijital okuryazarlığımızı, artık dijital okuryazarız ve dijital okuryazarlığımızı arttırmamız gerekiyor. Benim işte ikinci kitabımda zaten ebeveyniniz...
0: Öyleyim, keşke getirseydiniz kitabınızı.
1: Evet, stüdyoda ben size takdim ederim.
0: Adı neydi kitabınızın?
1: Birinci kitabım Dijitalle Kalpten Bağlı Markaydı. Bu ise ebeveynler üzerine. Yani aslında ailede birinci ebeveynler okuması gerekiyor, bilgilenmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada hani Kur'an-ı Kerim'de de der ikra, Lenin de diyordu ki oku. Dolayısıyla her yani ideolojik olsun ya da siyasi olsun, her anlamda okumak en temel şeydi.
0: Kur'an-ı Kerim'deki ikra oku, ama o reading anlamında oku değil, ama bu çok başka bir konu.
1: Evet.
0: Bizim boyumuzu aşabilir.
1: Evet.
0: Şimdi o konuya girmiyorum çünkü zaten programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Doktor Nabat Garakhanova konuğumuzdu. Evet. Azerbaycan'dan dijital dönüşüm uzmanı. İstanbul Dijital Sanatlar Festivali'ni konuştuk. 2-5 Haziran da AKM'de, Atatürk Kültür Merkezi'nde, sizin Taksim'de yapılacak. Herkesi bekliyoruz. Davet ediyor musunuz? Evet, herkes ediyorum. Katılabiliyor herhalde.
1: Tabii ne kadar çok katılırsa o kadar mutlu oluruz.
0: Tekrar teşekkür ederiz değerli seyircilerimiz. Sizlere de çok teşekkürler efendim. Haftaya görüşmek üzere.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Ben bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Ne iş yapacağım? Ne yapacağım? Giyim üretim atölyesinde çalışacağım bugün. Böyle ne dikeceğim, ne biçeceğim hiç bilmiyorum. Merak ediyorsanız izlemeye devam edin efendim. Ben Leyla Hoca'nın yanına ışınlanıyorum.
1: Tuğba Leyla Hoca'nın yanına yürüyerek gitmek yerine ışınlanmayı tercih ediyor. Sonra ben her işin garip Tuğba deyince de bana sitem ediyorsun. Haksız mıyım şimdi?
0: Efendim ben Leyla Hocam'ın atölyesine geldim. Böyle tatlı mı tatlı, ponçik mi ponçik, o kadar güzel bir yerde çalışıyorlarken bir boğaz manzarası var. Ben burada çalışmaktan çok keyif alıyorum. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Çok teşekkürler. Siz de hoş geldiniz atölyemize.
0: Ben geleceğim diye böyle mutlu oldunuz mu? Çok. Benimle çalışacağınız için.
2: Çok mutlu olduk. Biraz da telaşlandık aslında.
0: Neden?
2: Siz geleceğiniz için ne yaptırabiliriz dedik. Kısa süre içinde neyi bitirebiliriz? İlk önce şöyle bir abiye düşünmüştük. Arkadaşlar dedim.
0: Çok iddialı benim için.
2: Böyle bir abiyeyi bitirmesi zor olur yarım saat içinde. Ondan sonra şöyle bir yelek çalışmamız olacak.
0: Olur, evet.
2: Soğuk kış günlerimizde sizi böyle sıcacık tutacak. Oh. Aynı zamanda kullanabileceğiniz bir yelek çalışmamız olacak inşallah. Bunu bitireceğiz. Biraz merakla öğrenilebilecek bir şey.
0: O zaman sizin ben de sabırsızlanıyorum yapmak için.
2: Evet, hemen başlayalım. Evet, şu şekilde ilk önce kalıbımız hazır, hazırlamıştık. Kalıbımızı kumaşımızın üzerine yerleştirdik.
0: Evet.
2: Yapacağımız model burada hazır. Beğendiniz mi bilmiyorum.
0: Beğendim. Böyle beni kucaklayıp geçin.
2: Böyle bir yelek herkes çalışmamız görsün olacak.
0: Arkada dursun böyle.
2: Hazırlanan kumaş, kumaşın üzerine yerleştirdik kalıbımızı. Hemen etrafından çizmeye başlayalım. Kalıbın etrafından şu şekilde. Ben sizin programlarınızı seyrettiğimde hakikaten her işe gayet çabuk adapte olduğunuzu gördüm.
0: Evet. Ne güzel böyle direkt takip eden ve izleyenlerle bir arada olup sonrasında gelip çalışmak çok keyifli.
1: Leyla Hocam, size saygımız sonsuz ama sizin Tuğba'da gördüğünüz potansiyeli maalesef biz göremiyoruz.
0: Bak bunlarla falan çalışıyorum hocam yani. O kadar yani öncesinde hiçbir şekilde denemiyorum sevgili seyirciler. Direkt burada denemeyi tercih ediyorum. Çünkü neyi yapıp neyi yapamadığımı görün istiyorum.
1: Bu konuda hakkını teslim etmeliyim Tuğba. İşleri daha önce denemiyorsun.
2: Kalıbımızı çıkarabiliriz. Şurada bir de cebimiz var. Şimdi arkada kalmış şeyimiz. Çizimimiz. Bir makas alalım, orayı oyalım ki
0: üzerine cep
2: olur. Şu hemen buradan ben bir oyuk atacağım.
1: Leyla hocamız yeleğimizin cep yerini tayin ediyor.
2: Şimdi evet, ben size şu makası vereyim. Etrafından çok düzgünce keseceğiz. Çizdiğimiz yerlerde.
0: Solağım bir de tersten keserim.
2: Nereden
0: şimdi
2: rahat
0: çift katı da keseceğim
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, ikisini birlikte keseceğiz.
0: O zaman ben burayla meşgul oluyorum sevgili seyirciler. Siz izlemeye devam edin.
1: Leyla hocamız kes dedi ama sen kesebilecek misin ki Tuğba? Hiç sanmıyorum. Aman dikkat et de canım kumaş ziyanı olmasın.
0: Buluşuyoruz şurada.
2: Buluştuk şeyde az kaldı. Buluşma anımızda. Evet, çok teşekkür ederim.
0: Buyuruz, devam edin.
2: Bitirdik. Şurada bir küçük alanımız kalmış. Şurayı da bitirelim isterseniz.
0: Son noktayı koyduk. Evet.
2: Şu anda şöyle de bir cep kalıbımız var burada hazırladığımız. Bu yeleğin üzerine yerleştireceğiz daha sonrasında bunu.
0: Onu da mı çizeceğiz şimdi?
2: Bunu da çizip keseceğiz.
0: Başka bir yerden keseceğiz onu şu parçadan.
2: Bu kalan kumaşımızdan keseceğiz artık. Yoksa bunun üzerinde delik olur.
0: Üzerine kesiyordun neredeyse.
2: Evet, şunu getirip böyle buraya yerleştireceğiz sonrasında. Şimdi normalde bu modeli sizin tercihinize göre tek cepli veya çift cepli olarak çalışabiliriz. İsterseniz sol tarafa tek cep olarak
0: evet,
2: devam edelim.
0: Evet, solum zaten. Sol elimi çok kullanıyorum. İsabetli bir karar olur yani.
2: Hemen bunu buraya koyuyoruz.
0: İğneliyoruz
2: ve etrafını çizip keseceğiz.

0: Şimdi hocam bir yerlerde çalışıyorum ya ben. Yeni yeni işler öğreniyorum. Hevesleniyorum. Sonra oraya tekrar gitmek istiyorum. Kabul eder misiniz beni?
1: Her zaman bekleriz.
0: Ne güzel.
1: Sizin gibi güler yüzlü, böyle işine sadık, ondan sonra önem veren elemanlara her zaman ihtiyacımız var.
0: Yani aslında böyle bazen unutuyorum program çekiminde olduğumu. Bayağı çalışıyorum ben. Sonra bakıyorum bitirmem gerektiğini söylüyorlar. Toparla hadi artık falan diye.
2: Çok güler yüzlüdür Tuğba.
0: Sonra neredeydim unuttum. Unuttum. Şuradaydı.
2: Tuğba hazırlayacağı yeleğin cebini de itinayla kesiyor.
1: Şimdi bunu da etrafını keselim.
0: Bu tek kat mı
1: tek
0: hocam?
1: Bir tane cep yapacağız doğru. Diye tamam, karar tamam. Aldık ki. İsterseniz iki yapacaksınız, bir tane daha
0: tamam.
1: Alabiliriz.
0: Tek iyidir. Bir tanesini yapabileyim de.
1: Yok, yapabiliriz inşallah. Şimdi ilk defa herhalde kullanacaksınız. Size bir makine ayarladık, dikiş makinesi.
0: Benim kullanabileceğim şekilde mi?
1: Evet, bakalım. Şimdi bir deneme yaparız öncesinde, sonrasında da
0: başlangıç yeleğim. Seviyesinde bir makine falan. Çok yok, gayet normal kullanılan makinede yapacağım sevgili seyirciler. Öyle... tolerans yok bize. Madem istedin bu işi dediler.
1: Evet.
0: Madem kolay sandın.
1: Kolay mı sandın?
0: Kolay mı sandın?
1: Bakalım kolay mıymış?
0: Artık sokakta görüp kolay mı sandın diyorlar.
2: Bu bir marka artık Tuğba. Kolay mı sandın?
0: Az kaldı.
1: Buradan da geleyim mi ben?
0: Gelin buluşalım şurada.
1: Buluşalım ortada hemen.
0: Büyük buluşma.
2: Aman Tuğba dikkat et Leyla hocamızın eline.
0: Evet. Tamam. Cebi de kestikten sonra şöyle. Ne güzel, rengi de çok güzelmiş.
1: Evet, lacivert. Sizin için seçtik bunu.
0: Ya çok şımarıyorum ben buraya gelince. Beni hocalar çok şımartıyor.
1: Şimdi cebimizi bir kenara alalım. İlk önce yeleğimizin dikimine başlayacağız çünkü.
0: Tamam.
1: Bu yeleğimizin arka ortası. Şu anda tam yarısını görüyoruz yeleğin. Tahmin edebiliyor musun? Burası arka ortamıza gelecek, buraya öne gelecek. Şimdi kaldırıp baktığımızda şey yapmak istiyorum kaldırmadan, açmadan önce. Ama tek tarafa cep koyacaktık. Bu işaret bizim için yeterli. Açabiliriz. Hemen açalım iğnelerimizden.
0: Tamam,
1: kurtulalım.
0: Hocam.
2: Bu arada atölyemizin başka bir köşesinde diğer kursiyerlerimiz de hummalı bir çalışma içinde üretime devam ediyorlar.
1: Bakın şöyle üzerinize koyacağım hemen. Bunu diktiğimiz zaman şöyle güzel bir kocaman yeleğimiz olacak. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Evet, hemen başlayalım dikişimizi o zaman.
0: O zaman dikişe geçiyoruz sevgili seyirciler.
2: Konu mankenimiz Tuğba dikiş aşamasına hazırlanıyor.
1: Kolay mı?
0: Yani şu an şu kolay da makineyi bilmiyorum. Makineyi hiç denemedim çünkü.
2: Tuğba'ya göre lafta her şey kolay.
0: Kayıtlarını çıkabilir miyim?
2: Ama gördüğünüz gibi iğneyi ipe geçiremiyor Tuğba.
0: Yok.
1: Artıncım. Oğlum bundan başlayalım. Çıkaralım onu. Direkt bundan başlayalım. Devam edelim. Bir şey olur mu?
0: Yok. Bir şey olmaz.
2: Bir şey olmaz. Yapamamana alıştık zaten.
0: Hocam aklıma ne geldi ben? Geçtiğimiz haftalarda gelinlik atölyesinde çalıştım.
1: Abiye'den başladınız yani.
0: Abiye direkt boncuk işlemeyle başladım ben bu işe. Gönül verdim. Oradaki hanımefendi de çok tatlıydı izliyorsa. Yapamayınca elime iğne batırıyordu.
1: Tecrübe kazanmışsınız. Burada gayet iyi gidiyor.
0: Evet. Orada direkt işlemeyle başladım yani.
1: Şimdi bu teyellediğimiz yeri makinede dikeceğiz.
0: Yuppi. Şöyle keselim mi hocam?
1: Hemen kestim.
2: Kulakların çınlasın Ayşegül abla. Şöyle Tuğba'nın eline iğne batıran ablalarımıza hayranım.
1: Evet, yeleğimizin provasını alalım. Ondan sonra makine dikişlerimizi çektikten sonra herhangi bir değişikliğe gitmeyelim. Nasıl, beğendin mi?
0: Böyle oldu hocam zaten. Oldu bence. Bu yeter.
1: Üzerine hemen gitti. Hemen böyle giyip gideyim mi diyorsun?
0: Şöyle iğneyle tuttururum ben o cebi. Gerek yok dikmeye. Biraz dikmeye gerek yok bence. Ben buraya iğneyle tuttururum şuradan.
1: Şöyle tamam, iğneleyelim diyorsunuz. Hemen buraya böyle iğneleyelim. Bunun da teğelini alıp makinalarımızı çekip bu işi bitirelim.
0: Bu kadar basit mi?
1: Tabii. Kolay mı sanmıştın? Tabii ben... Kolay sandın. Gayet de kolay değil mi?
0: Ben yapabileyim diye böyle bir kumaş tercih etti hocam.
1: Evet,
0: böyle
1: evet,
0: bir model evet. tercih etti. Yoksa hemen böyle ha deyince olmuyor bu işler sevgili seyirciler.
1: Evet, beğendiysen
0: o zaman
1: şekil.
0: Ben gidiyorum. Hoşçakalın.
2: Nereye gidiyorsun Tuğba? Daha yeni başladık.
0: Evet hocam.
1: Evet, şimdi makinalarımızı çekmeye geldi sıra.
0: Ay bismillah. Hocam siz yine de oraya elinizi çok yaklaştırmayın.
1: Siz de yaklaştırmayın. Şimdi indirelim ayağı, makinemizin ayağını. Evet. Ne yapıyoruz ilk başta? Çekmeye başladıktan sonra.
0: Ne kadar ciddiyim ya.
1: Aa evet.
0: Hadi gül Tuğba gül hadi. Hadi gül Tuğba. Ay ne güzel gayet ya gül, çok zevkli.
2: Sen yine de gülme Tuğba. Makineyi takip et lütfen.
1: Bitirdik. İğnemizi yukarı aldık. Heh, çekelim bunu buradan.
0: Ay stres oldum. Köpek balıklarının içine daldım. Bu kadar stres olmadım. Şurada iğne ipliği makinede geçirmek. Değil mi hocam?
1: Evet
0: geçirmek.
1: Ama çok güzel oldu. Gayet başarılısınız.
0: Hocam kameralar var diye demiyorsunuz değil mi? Yani gerçekten olduğu için diyorsunuz.
1: Gerçekten olduğu için söylüyorum.
0: Düşündüm.
1: Biz de seksenini. İlk, vallahi ilk kez oturmanıza rağmen
0: gerçekten
1: çok iyi oldu.
0: Gerçekten ilk defa deniyorum.
1: Evet,
0: çok hoşuma
1: elimizi
0: gitti.
1: Sökeceğiz buradan. Bir tane şey alabilirim şuradan.
0: Daha kolay. Tel sökülecek gibi değil. Buyurun. Çünkü niye ben diktim?
1: Evet, çok sağlam dikmişsiniz. Güzel. Oyun bayağı uzandık. Birden hızlandık, tamam.
0: Ben ki o konuşan Gülen Tuğba. Nasıl da bir ciddi iş yapıyorum var ya acaba. Çok ciddiyim.
1: Şimdi şuraya batıralım iğnemizi.
0: Bakın
1: elinize orada. Tam o elimle göre tam bu. Çünkü dönmeniz gerekiyor artık. Abi. Şu şekilde.
2: Tuğba baya baya dikiş dikiyor.
1: Şimdi cebimizi de dikelim Tuğbacığım. Ne yapıyoruz?
0: Ama şey bu ortada nasıl yapacağız?
1: Hep kenar dikmiyoruz tabii ki. Ortadaki şeyleri de.
0: Bir dakika. Hocam elinize dikkat edin.
1: Tamam benim elim uzakta. Hiç merak etme sen yaklaştırma. Evet şu şekilde giriyoruz hemen. O cebin şekline göre döneceksin. Yavaş yavaş durabilirsin azıcık.
0: Yine Ayberk telefonun ekranına bir şey yazmış. Hocam terzi kendi söküğünü dikemez mi gerçekten? Size bir sual yöneltmiş. Öyle mi hocam gerçekten?
1: Ay burada kendimden örnek vermek istemiyorum. Genelde biraz zor oluyor hakikaten. İnsan üşeniyor.
0: Şöyle.
1: Yuvarlak yerlere geldik. Evet. Tamam, dur yine çıkacaksın çünkü biraz daha dönelim
0: anne. Bence burada duralım. Daha fazla devam etmek istemiyorum. Neyse cebimiz biraz böyle.
1: Biraz yamuk oldu. Olur. Kadı kızında da oluyor.
0: Ve...
1: Dışarı çıkıyorum neredeyse az kaldı. Tamam. Dur şimdi bir sağlamlaştıralım yine. Tamam. Bitti. Tamam.
0: Oh.
1: Cebimiz de bitti.
0: Ay vallahi gerildim. Başım ağrıdı.
2: Tuğba zorlansa da cebi de dikip dikişi sona erdirdi.
0: Ütüye geçtik hocam şimdi.
1: Şimdi bu diktiğimiz dikişleri iki açıp ütüleyeceğiz ki düzgün gözüksün.
2: Sırada dikilen dikişlerin buharlı ütüyle ütülenmesi var.
0: Tamam ütü de bitti.
1: Ütü de bitti.
0: Şimdi bakalım nasıl bir şey ortaya çıktı. Hadi buyurun.
1: Evet şimdi ürünümüzü deneme vaktimiz geldi.
0: İlk defa kendi yaptığım bir şey giyiyorum.
1: Gitti mi?
0: Evet.
1: Bundan sonra inşallah hep olur. Bak bakalım rahat mı, kullanışlı mı?
0: Vallahi gayet güzel. Şuraya da telefonumu koyarım. Kaybolmaz. Çok güzel oldu. Hocam.
1: Güle güle kullan.
0: Elinize, emeğinize sağlık.
1: Senin de eline, emeğine sağlık.
0: Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, şefkate, sabra karşı çok teşekkür ediyorum. Atölyenizin kapılarını bize açtığınız için de ayrıca.
1: Her zaman bekleriz. Tuğba bugün çok gerçekten başarılıydı. Umduğumuzdan daha başarılı çıktı. Makine de çok hakimdi makineye. Evde ütülerini de kendi yapıyor herhalde. Ütüde de gayet güzeldi. Çok memnun kaldık. Atölye olarak İnşallah daha sonraki bir üründe birlikte çalışmak için yine bekliyoruz kendisini.
0: Efendim ben bugün kolay mı sandığında işte böyle bir yelek diktim üzerime. Üşüyorum zaten, o da soğuk. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: şey kolay değil.
1: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler yapmaya, her gün bir yerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim? Dolapdere'ye geldim. Burada çok güzel, çok tatlı bir atölyesi olan marangozhane var. Marangozda çalışacağım ben bugün. Neler yapacağız kim bilir? O zaman hiç vakit kaybetmeden kolay mı sandın başlasın.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Ustam kim olacak? Abdülmecit Usta. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bugün bana ne yaptıracaksınız? Böyle bir kapaklı dolap yapmak istiyorum aslında. Ben hani böyle ufak tefek şeylerimizi koyabileceğimiz, eşyalarımızı koyabileceğimiz. Aslına bakarsanız böyle bir şey hiç yapmadım daha önce. Böyle bir ahşap çalışmalarım oldu ama böyle sıfırdan bir küçük dolap falan yapmadım. Bu makineleri de kullanmadım. Biraz beni korkutuyor. Tehlikeli değil mi?
2: Biraz tehlikeli ya.
0: Eyvah. O zaman başlayalım mı? Ama önce iş güvenliği diyoruz. Hemen eldivenlerimi ve gözlüğümü alıp geliyorum ben. Ben hazırım. Takamadım gözlüğü.
3: Ha gayret olacak Tuğba.
0: Ay bir dakika, kameraman arkadaşımdan yardım istedim. Ayberk. Şunu bir takar mısın? Şurasını.
3: Ustam Tuğba daha gözlüğünü takamıyor.
0: Tamam, hazırım artık ben. Bayağı bir güç bela hazırlandım. Ustam kaç parçadan yapacağız? Böyle bir,
2: yani,
0: iki, üç, dört.
2: Dört parçadan.
0: Beş. Yukarı beş mi?
2: Kapak. Dört parça. Bir
0: sürü tahta nasıl var? O zaman ustam neyle başlıyoruz?
2: Şimdi buradan başlayacağız.
0: 30-30 mu olacak bütün parçalar? Anladım. Tamam. Yani matematik o kadar iyidir ki sormayın.
2: Bunu çalıştıracağız böyle.
0: Tamam.
2: Niyazımız sadece böyle düz.
0: Düz devam edecek.
3: Tuğba hemen eğlenecek bir yol buldu.
0: Ne güzel. Ben mi yapacağım şimdi?
2: Evet.
0: Tamam.
2: Şuradan
0: tutacağım. Hadi bismillah.
2: Buraya gitti.
0: Böyle.
2: Yavaş yavaş düz gitsin.
0: Aa, ne güzel ya. İkinci parçamız hazır.
2: Tamam, aynen. Böyle devam edeceğiz.
0: Nasıl gidiyor? İyi mi?
2: İyi.
0: Daha bir şey yapmadık ki.
3: Ben de tam onu söyleyecektim Tuğba. Ne yaptın ki Abdülmecit ustamıza soruyorsun nasıl gidiyor diye.
2: Şöyle bir taraf gitti, öbür tarafı da yapacağız.
3: İşin gücün oyun Tuğba.
0: Alberk sana lazım onlar. Seni düverim.
3: Bence sen ustamızı izle Tuğba. Kameraman arkadaşımıza sataşmak yerine işine odaklan. Dikkat et, kesici bir makineyle çalışıyorsun. Hatırlatırım.
0: Abi sana böyle kıymıklar geliyor var ya, gözlük takmasam gözüme gelecek.
3: Dedim ama dikkat et diye. Sen işine bakmıyorsun ki. Aklın fikrin eğlencede.
2: Şimdi 21 kestik, 20 yapacağız. Öbür tarafı da düzelteceğiz.
0: Daha gitgide küçülüyor ama dolap. Küçük dolap mı yapacağız?
3: Mini bir dolap yapacaksınız Tuğba.
0: Hop. Aa, üstüme ne olmuş? Hiç farkında değilim. Ama neyse ki tulumumu giyip geldim. Değil mi ustam? İyi böyle, iş kıyar.

0: neyse.
1: Çalışıyorsun normal.
0: Bu arada şöyle değiştiriyorum ben. Evet.
1: Şimdi kasası bitti.
0: Aa, ne güzel oldu.
1: Aynı ölçü oldu hepsi.
0: Aa, bunları böyle dolap yapacağız değil mi?
1: Ha, aynen.
0: Allah Allah. Şimdi... Ne kadar sakin bir ustaya denk geldim ben bugün. Diğer ustalar ne yapıyor biliyor musunuz?
2: Daha seri.
3: Şey, ben olmasam bu burada yanacak.
1: Ya biz şu fırabralarda pasif görüyorsun, karma karışık oldu ulan. Öğreneceksin. Yordun iyice bizi, bari bir kahveye düzgün yap ya. Bıktırdın bizi ya.
0: Sen biraz da ciddiyet gerekiyor.
4: Biz seni işe alsak biz batarız.
0: Onu getir, bunu götür. Koşma çay al.
1: Şimdi şarjıyı getir, bir de vidaları getir.
0: Alın. Şarjlı dediğimiz ustam?
1: Bu şarjlı.
0: Tamam. En sevdiğim şeyler bunlar benim. Niye acaba?
1: Bu da vidala. Şimdi Tuğba şöyle yapalım.
0: Tamam usta. Hı-hı. Bugün çok
1: şöyle olacak.
0: Evet. Heh. Peki nereden yapacağız o vidaları görünmeden?
1: Baştan böyle yapacağız.
0: Aa. Önce yuva açıyoruz değil mi?
1: Hayır.
0: Küçük bir yuva açıyoruz onlara. Şöyle yaptık şimdi. Gösterelim. Böyle vidaladık önce. Önce yuva açtık onlara. Sonra?
1: Ondan sonra başlıyor.
0: Sonra buradan vidalayacağız değil mi?
1: Aynen.
0: Şimdi sıradakini ben yapacağım.
1: Tamam.
0: O zaman daha detaylı göreceksiniz sevgili seyirciler. Ustam bu şekilde yaptı. Evet ustam. Ne kadar sessiz. Ne kadar sakinsiniz. Hiç böylesini görmedim. Genelde biz dövüşürüz ustalarla.
5: Tuğba, ustamızı kızdırma lütfen.
0: Aa, ne güzel oldu. Ben tutayım bari şöyle.
5: İşi yine Abdülmecit ustamız yaptı.
0: Evet, sıra bende şimdi ustam.
1: Sıra sende. Şimdi.
0: Bunu böyle tamam. Basıyorum.
1: Bas. Çalıştır
0: bakayım. Ha şöyle tam yerleştirmemişim.
1: Tamam.
0: Aa, olmuyor ustam.
1: İyice basacaksın onu.
0: Ne oldu?
1: Tam olacaktı.
0: Tam olacaktı ama olamadı. Aa.
1: Şöyle.
0: Ha, güç uygulayacağım değil mi?
1: Aynen.
0: Biraz güç gerekiyor.
1: Aha.
0: Anladım.
5: Güç senin işin Tuğba. Göster gücünü.
1: Yardımcı olur.
0: Biraz daha mı?
1: Aha, aynen.
0: Bir dakika ustam.
1: Tamam.
0: Ya bir dakika, şu saçmalığı bir görmenizi istiyorum ya. Vida nerede? Nerede vida? Ben biraz fazla bastırdım ve içine gitti.
1: Aynen.
0: Neyse, bilen kişiler yapsın bu işi.
1: Sıra sende.
0: Ha, yapayım mı yine?
1: Evet. Tamam.
0: Tamam.
1: Şimdi öğrendim.
0: Şimdi oldu. Neyi kaldı bunu şimdi?
1: Son tarafı da vidalayacağız.
0: Aa, şey, bunun bir kapağı olmayacak mıydı?
1: Kapak var. Yapacağız onu, sıfırdan yapacağız.
0: Şey, bunun diye kapağı yok. Tamam,
1: sırası gelmedi.
0: Ha, tamam. Ya ben biraz şeyim böyle tez canlıyım. Hemen olsun böyle, hemen her şey bitsin. Ustam dayanamadı artık kendi. Yoksa akşama kadar devam edeceğiz böyle sevgili seyirciler. Yapayım mı ustam onu?
1: Aynen.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Sıra bende. Hadi bakalım.
1: Tamam.
0: Oh be. Oldu.
1: Şimdi
0: ana haber bülteninden. 19 haberleriyle karşınızda. Televizyon mu yapsaydık acaba böyle?
6: Patladı.
0: Ustam o kadar ilgili ki. Neyse, bu kapaksız olmasın böyle. Dolap dedik şimdi seyircilere. Dolap, diyecekler dolap. Ki bu kitaplık oldu. Bunu böyle...
1: Kapak olmaz ki.
0: Olmaz. İstemiyorum bunu. O zaman kapak yapalım.
1: Tamam. Şimdi...
0: Bundan mı yapacağız kapağı?
1: Aynen.
0: Aa, desenli mi olacak?
1: Evet.
0: Bunun peki şeyi ne?
1: O da medefedik.

0: O zaman böyle gördüğümüz her şey MEDEF'e diyebiliriz.
1: Tamam, ayarladık.
0: Tamam usta, hazırım.
2: Tuğba yine işin kolay kısmı olan kesim kısmına başladı.
0: Böyle misin Emre usta?
1: Aynen.
0: Burnuma toz kaçması diye yapıyorum. Alerjim var toza karşı çünkü.
2: Senin çalışmaya alerjin var Tuğba, toza değil.
0: Evet, kapak oldu şimdi. Değil mi?
1: Hayır. İki delik ya, açacağız.
0: Tamam.
1: Şey için.
0: Ha, şöyle açılıp evet. Kapansın diye mi?
2: Tuğba neredesin?
0: Menteşe açmaya usta gitti. Çünkü o benlik bir şey değil. Biraz oyalanayım mı ben? Sohbet edelim ne dersiniz sevgili seyirciler? Ay geldi usta. Geldi, hoş geldiniz. Hoş geldiniz ustam. Evet.
1: Şimdi menteşe yerleri yaptık.
0: Tamam. Menteşe dediğim şöyle
1: ağırlayacağız.
0: Yuvarlak iki tane şey. Tamam. Ha evet. Elim sıkıştı. Ne oldu şimdi?
1: Dikkat etmen lazım.
0: Ustam ben işte yaramaz çocuk gibi her şeye mi bulaşırım
1: yani? Öğreneceksin. Yavaş yavaş öğreneceksin.
0: Vay. İşte şimdi yavaş yavaş böyle kıvama geliyor usta. Bir yerden sonra.
1: Şunları şöyle.
0: Sonra bunları buradan vidalayacağız değil
1: aynen.
0: Mi?
1: Aynen. Bir tarafta.
0: Hiçbir şey kolay değil. Değil mi ustam? Bu ne ki siz neler yapıyorsunuz değil mi? Koca koca dolaplar şeyler.
1: Bu küçük bir numunedir ya. Size yaptık.
2: Ustanın da sabrı bir yere kadar tabii.
0: Ve nefesler tutuldu. Niye gitmiyor usta?
1: Basacaksın.
0: Ben diyorum bir yerde eksik var ama. Ne güzel.
1: Kapak hazır oldu.
0: Tamam usta. Bitti mi? Bitmedi. Hayır.
2: Tuğba ustamızı izle lütfen.
0: Ben bunları evde eğer vidası atarsa geri takmayı biliyorum. Evde böyle bir takım çantam var ustam benim. Laf aramızda eşim çok anlamaz böyle şeylerden. Onları da ben yapıyorum. Mesela vidası attı ya buradan, kapak bozuldu. Ne olacak şimdi? Usta mı çağıracağız? Hayır. Ben kendim yapıveriyorum. Halletmiş oluyoruz.
1: Şimdi... Ha. Onu
0: ben sadece konuşsam...
2: Peki sence biz az önce söylediklerine inandık mı Tuğba?
0: Bu?
1: Şurası... kapatmamız lazım.
0: Kapatmamız lazım, evet usta.
1: Aynen.
0: Maşallah, böyle tam rakamlı gidiyoruz yani. Şunu ben tek başıma yapsaydım, kesin 45'e 30 falan çıkardı. Kesin burada da patlardım ben yani.
2: Tek başına yapamayacağını biliyorduk.
0: Alayım onu. Ayağım takılı, düşüyordum.
2: Oynama Tuğba, ustanın hem sinirlerini hem de sınırlarını zorluyorsun. Farkında mısın? Bereket ustamız çok sabırlı ve çok sakin.
0: Ay, nasıl yoruldum var ya.
2: Daha neler, yoruldun mu?
1: Çivi alacağız.
0: Recep sen de ne geziyor ya? Ya herkes bir şeyler yapıyor burada ama anlamadım. Tamam,
1: şimdi
0: bitti.
1: Sıra sende.
0: Sıra bende mi?
1: Aynen.
0: Nasıl? Güzel değil mi?
1: Usta oldu.
0: Hemen şu karşıda bir boş yer var. Oraya ben marangoz açacağım usta. Olur mu? Size rakip olur muyum?
1: Olursun.
2: Olmaz ustacığım. Ne rakip olması?
0: Oldu.
1: Bunlar da.
0: Tamam usta. Bitti.
1: Bitti şimdi.
0: Oldu mu şimdi olamaması?
1: Yani oldu şimdi.
0: Ya ne güzel bir şey. Böyle yeni baştan bir şey ortaya çıkartıyorsunuz ya. Çok hoşuma gidiyor. Böyle küçük bir dolap yaptım ben. Artık içine ne koyarsanız sevgili seyirciler. Değil mi? Nasıl oldu

0: olsam. Bir katkım oldu mu size gerçekten? Bir şeyler yapabildim mi?
1: İyi, yardımcı oldum.
0: Ustamız çok çekildi.
1: Tuğba bize geldi bir gün. Çok güzel bir dolap yaptık. Beraber çalıştık. Çok iyi bir çıraktır.
0: Şimdi böyle kafamda tabii bunun yapılışıyla ilgili bir şeyler vardı. Ama bu kadar detaylı ve teferruatlı bir işi olduğunu ben bilmiyordum. O yüzden size bir kez daha çok teşekkür ediyorum.
1: Memnun oldum.
0: Ben de çok memnun oldum. Efendim biz bugün Dolapdere'de çok tatlı bir atölyede böyle marangozluk işi yapmaya çalıştım. Buraya konuk olduk. Sağ olsunlar, bizi çok güzel karşıladılar. Çok teşekkür ediyorum. Arkada çok güzel bizi seyrediyorlar şu anda. Sadece burada ustayla biz yokuz. Herkes burada. Bir sonraki programda nerede olurum, ne yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün güzeller güzeli Üsküdar sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değilim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Şiden ben. Avcılar'da yaşıyorum İstanbul'da. İki çocuk annesiyim. 42 yaşındayım. Bu kadar.
0: Hoş geldiniz Şiden
1: Hanım.
0: Sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben hemen rakibinize geçmek istiyorum. Bu arada tanışıyor muydunuz?
1: Evet, komşuyuz.
0: Komşusunuz. Avcılar'dan.
1: Avcılar'dan.
0: Gezer misiniz hep böyle birlikte?
1: Ara sıra.
0: Ara sıra.
1: Madiren,
0: bugün nereleri gezdiniz mesela?
1: Bugün mesela nereye gittik? Kartal'a gittik. Kahvaltı yaptık oradan.
0: Kartal'a.
1: Üsküdar'da kahve içelim dedik. Böyle karşılaştık
0: yani. Siz bir aylık gezmişsiniz sanırım gerçekten. İyi bir yorulmadınız mı ya?
1: Yani yok, yorulmadık. Zaten arkadaşım yurt dışında çalışıyordu. Yeni geldi. 6 aydır ayrıydık.
0: Komşular kavuştu diyelim.
1: Aynen.
0: Ben hemen komşunuza yani rakibinize geçmek istiyorum. Efendim sizleri tanıyalım.
2: Adım Sabriye. İstanbul Avcılar'da oturuyorum. Arkadaşımla
0: komşuyuz.
2: Evet, kapı komşuyuz. Tabii ki sürekli beraberiz.
0: Siz
2: ama ilk defa.
0: Siz nereliyseniz efendim?
2: Ben Elazığlıyım.
0: Elazığlısınız.
2: Evet.
0: Nerede çalışıyorsunuz yurt dışında?
2: Ben Arnavutluk'ta çalışıyorum. Sezon olarak çalışıyorum. Şimdi Türkiye'ye döndüm. Şöyle bir arkadaşımla İstanbul turu yapalım dedik.
0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kurallarımız zaten biliyorsunuz ve sizler bu iki tatlı komşu bugün rakip efendim. Şimdi efendim size böyle mikrofonumu yöneltmek istiyorum. Rakibiniz 2 yıllık komşunuz.
1: Evet.
0: Sizce kim kazanır? Siz mi?
1: Tabii ki de ben.
0: Şanslı bile yok ben. Diyorsun.
1: Yok tabii ki de.
0: Hadi bakalım, güzel iddialar geliyor.
1: Ben evet. De soru kültürü sıfır.
0: Peki sizce kim kazanır?
1: He, bence arkadaşım kazanabilir yani.
0: Öyle demeyelim. Kendinize güveniyor musunuz?
2: Tabii ki güveniyorum.
0: O zaman siz kazanırsınız. Diyelim mi?
2: Bence hak eden kazansın.
0: Hak eden kazansın.
2: Evet.
0: Güzel bir iddia diyelim efendim. O zaman hazırsak ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım. Sıkıntılarını geride bırakarak rahatlayan insanların genellikle nasıl bir oh çektiği söylenir. Tek ses geldi.
2: Oh be.
0: Oh be. Evet.

0: Evet, yani nasıl bir oh çekti bu arkadaşımız sıkıntılarından, dertlerinden. Kurtulmuş artık. Rakibe geçiyorum bak. Geçiyorum rakibe.
1: Geçin rakibe.
0: Geçtim rakibe.
1: Oh be Eder.
0: Oh, oh be dedik.
1: Oh be, yani nasıl diyeyim?
0: Nasıl bir oh çekmiş olduk?
1: Derinden bir oh çektim.
0: Derinden oh. Doğru cevap. Hocaman alkışlarımızı göndermiş. Oh lan.
1: Ohlar kaldı bende, Allah kahretsin.
0: Efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyoruz ikinci sorumuza. İçi çikolata ya da fındık kremasıyla doldurulmuş İzmir'e özgü tatlı çeşidinin adı nedir? Çift ses geldi.
1: İzmir bombası.
0: İzmir bombası. Doğru cevap. Hocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Komşumuz bilemedi. İzmir'e gittiniz mi daha önce?
2: Ben İzmir'de büyüdüm.
0: İzmir'de büyüdüm.
1: İzmir'de büyüdüm. Yani bilmez olur muyum?
0: Peki nasıl cevaplayamadınız?
1: Ama önce bastı.
0: İlk önce basmak çok önemli. Tam da sizin size göre soru gelmiş.
2: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun. Sever misiniz bomba?
1: Şu oh, bomba. Ona gelseydi yok.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim efendim. Şu anda kaça kaçız, bire birlik bir eşitliğimiz var. Geldik üçüncü soru.
3: İkisini ben yendim.
0: Aa,
1: tabii.
0: Evet. Doğru, özür diliyorum. Çok özür diliyorum. 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Az kalsın rakibe gidiyordu puanda.
1: Ya, evet.
0: Sen biraz uyanıksın herhalde.
1: Uyanık değil de hırslı diyelim bu konularda.
0: Gerçekten hırslısı. Bakalım üçüncü soru kime gidecek efendim? Sorum geliyor. Dünden önceki gün Perşembe ise yarın hangi gündür? Neresi gıcık? Butona basarak cevap verin çünkü rakibiniz söylerse... Aha.
2: Cuma.
0: Cuma mı? Dünden önceki gün Perşembe.
2: Dünden önceki Perşembe.
0: Yarın hangi gün?
2: Ya,
0: Cuma önceki... yanlış cevap, rakibe geçti.
1: Bir dakika, dünden önceki
0: gün... gün Perşembe.
1: Cuma ise?
0: Dünden önceki gün Perşembe ise yarın hangi gündür?
1: Allah Allah, çok kafam karıştı. Dünden önceki gün Perşembe.
0: Dünden önceki gün Perşembe. Dünden önceki. Dün var, bir önceki var. Perşembe olmuş.
1: Çarşamba.
0: Şimdi, dünden önceki gün Perşembe...
1: Ve bir gün öncesini mi soruyoruz?
0: Yarın. Yarın hangi gün?
1: Cuma.
0: Cuma değil. Yanlış cevap geçti.
1: Cumartesi.
0: Cumartesi yanlış cevap.
1: Olamaz ya. Pazar.
0: Pazar. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım Çiğdem Hanım'a.
1: Aşkını atlattın. Pazara geçtim.
0: Efendim, 3-0'lık bir puan tablomuz var. Ne oldu biliyor musun?
1: Ne oldu?
0: Elendi.
1: Aa! Olamaz.
0: Rakibin seni öyle bir hırslıydı ki 3-0 yendi. Sen bir tane bile bilemedin.
1: Beyni çalışmadı, şey bilmedi. Ta nerede nereye gitti ya? Cuma'dan pazara gitti.
0: Ama pazar da doğru cevaptı.
1: Sağlık olsun.
0: Sağlık olsun diyelim. Gayet keyif aldık.
1: Arkadaşımın canı sağ olsun. Güneş vurdu ya. Onun için çalışmaya
0: Gerçekten çok neşelisiniz. Allah neşenizi bozmasın diyelim. Amin. Efendim, bizler de Çiğdem Hanım'la birlikte... Sizler de yanıma gelince anons yapalım.
2: Tabii.
0: Bizler de Çiğdem Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Çiğdem Hanım ile birlikte ikinci etaptayız. Çiğdem Hanım, tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür
0: efendim,
1: ederim.
0: Efendim, rakibinize 3-0'lık bir galibiyetle yendiniz. Neler söylemek ama. İstersiniz? Gerçekten çok hırsızsın bu arada.
1: Aynen. Oyun dedi mi bende yani.
0: Evet. Bu etabımızda seneler bekliyor. Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Boşluk doldurmalı sorularımız olacak. Bilmecelerimiz olacak. Bilmemiz gereken her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir süresi var. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Hazır olur. Hazırsan başlayabiliriz.
1: Hazır.
0: Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Nokta nokta bizde, her şey bizde, sizde ne var? Haydi söyle, süren başladı. Biliyor musun bu şarkıyı? Nasıldı?
1: Ben söylüyorum şu an.
0: Sesi de söyleyebilirsin, bizler de duyalım.
1: Ben söylemem. Para bizde, şöhret bizde.
0: Para bizde, şöhret bizde. Bir kez daha söyle, sürene bir durdurdum. Sana bak yardımcı oluyorum. Sesli para... bir şekilde söylersen bunu bulabilirsin. Para
1: bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Söyle söyle. Vallahi gelmiyor kızım.
0: Kandırılı Ferdi gibi oldu. Sözleri de yanlış söyledim.
1: Öyle mi?
0: Efendim süremizde artık durdurmak durumundayım. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var haydi söyle. Hayat bizde. Olsun, evet, sağlık olsun. Gayet keyifliydi, çok eğlendik. Çok da neşeli bir etap oldu diyebiliriz.
1: Ha bitti mi yarışmamız?
0: Eğlendik
1: mi? Tamam olsun.
0: Söyleseydin ne olacaktı her şey güzel. Bari öyle uğurlayalım seni. Sen nasıl söylüyorsun? Seni söylediğimi duymak istiyorum.
1: Teşekkür ederim valla.
0: Peki efendim o zaman. Hoşça kalın, kendinize dikkat edin.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, merhabalar, hoş geldin.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim. Efendim, merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz?
5: Ali, ben İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyim. Malzeme mühendisliği öğrencisiyim. Üçüncü sınıfım, Tokat'ta.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin. Ali, hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
4: İkra, ben Diyarbakırlıyım. İstanbul'da okuyorum.
0: Ne okuyorsun İkra?
4: Pilotajcılık.
0: Peki, bu kadar mı İkra?
4: Evet, bu kadar.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Hemen kısaca kurallarımızdan bahsetmek istiyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. İlk etapta 5 adet sorumuz var ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte ben bir üst etaba geçiyorum ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlıyor diyelim efendim. Ali, İkra'yı dinledim, evet. Rakibini. Sence kim kazanır?
5: Yani benzer alanlardayız. Pilotaj okuyor. Alanlarımız benziyor birbirine. Ben de mühendislik öğrencisiyim. Yani uygun alanlar gelirse mühendislik tarafında alabileceğimi düşünüyorum açıkçası.
0: Diyorsun.
5: Evet.
0: Peki şans diliyorum.
5: Tabii ki. Başarılar diliyorum.
0: Peki hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim İkra, rakibini dinledin. Sence kim kazanır?
4: Başarılar diliyorum. Hak eden kazansın.
0: Bu kadar mı?
4: Evet.
0: Sen kazanmayacak mısın?
4: Kazanacağım. Kazanırım bakalım.
0: Önce kendine inan İkra.
4: İnanıyorum.
0: Süper o zaman. Hazırsak efendim ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Burnumda tütüyorsun diyen kişi hangi duygu içindedir? Tek ses geldi, tek ses.
5: Özlem.
0: Özlem. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ali'ye göndermiş olalım. Sevgili izleyenler İkra.
4: Basamadım.
0: Başaramadım.
4: Basamadım. Erken basamadım.
0: Erken basman evet. Gerekiyor çünkü rakibin her an kazanabilir. Evet. Diyelim efendim, gelelim ikinci sorumuza. İnsan yüzünün yandan görünüşüne ne adı?
4: Profil.
0: Verilir profil. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İkra'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Bire birlik bir puan tablomuz var. Eşitliğimiz var şu anda. Sen Ali
5: hızlı
0: geç
5: davrandı,
0: kaldın.
5: Evet.
0: İkra bu sefer öcünü aldı.
5: Evet, kesinlikle.
0: Gibi diyebiliriz İkra, öyle mi?
4: Evet.
0: Peki, geldik üçüncü sorumuza. Bilgisayarlarda dosyaların bir arada tutulduğu birimlere ne ad?
4: Klasör.
0: Klasör. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İkra'ya göndermiş olalım. 2-1 olduk.
5: Bazen çok teknik düşünmek olmuyor. Yani zip dosyası vesaire diyecektim. Klasör daha hızlı davrandı.
0: Daha basit düşününce doğru cevabı da ulaşabiliyoruz. Kesinlikle. Hızlı da basmamız gerekiyor butonlara efendim. 2-1'iz. Gayet hızlı cevaplıyor şu anda İkra. Senin de biraz daha atik davranman lazım. Çünkü her an seni yenebilir. Dördüncü sorumuzdayız efendim. Arıların yaşadığı yere ne ad verilir? Kim ses geldi?
4: Kovan.
0: Kovan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İkra'ya göndermiş olalım. 3-1
5: ben galiba. Ya yetişemedik.
0: Ali maalesef seni uğramak durumundayız. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
5: Teşekkür ederim. Eğlenceliydi, keyifliydi.
0: Bizler de çok teşekkür ederiz. Bizler İkra ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, İkra ile birlikte ikinci etaptayız. İkra, rakibini 3-1'lik galibiyetle Ali'yi yendin. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım.
4: Yani mutluyum.
0: Mutluyum,
4: bakalım ikinci etabı bekliyorum.
0: İkinci etabı da geçeceğim diyorsun.
4: Bakalım.
0: Bakalım.
4: Geçebilecek miyim?
0: İkinci etapta sevgili izleyenler, İkra'yı neler bekliyor? Kısaca hatırlatmak istiyorum. Bu etabımızda boşluk doldurmalı sorularımız, atasözlerimiz, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz, hatta bilmemiz gereken bilmeceler olacak. Toplamda 3 sorumuz var. Her sorunun toplamda 10 saniyesi bulunmakta sevgili izleyenler ve ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. İkra, hazır mısın?
4: Evet, hazırım.
0: Heyecanlı mısın?
4: Evet.
0: Süper. O zaman ilk sorum geliyor. İlk sorum bir şarkı sözü. Bu geçici hevesin tadını çıkar. İkinizden birisi yarın bıkar. Nokta nokta kamaştığına sakın aldanma. Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar. Biliyor musun bu şarkıyı?
4: Tadını çıkar. Biliyorum da kimseyle hatırlamıyorum. Onu mu soruyorsun?
0: Kimin söylediği çok önemli değil. Boşluğu doldurmamız gerekiyor. Süren geçiyor.
4: Sonu neydi?
0: Nokta nokta kamaştığına sakın aldanma.
4: Gör

0: gözlerinin kamaştığını, gözünün kamaştığını sakın.
1: Kamaştığına sakın aldanma. Doğru cevap. O sırada süremi durdurmuştum. İlk sorumuzu bu şekilde geçmiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Hocamın alkışlarımızı İkra'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir bilmece. Ay varken uçar, gün varken kaçar. Bu bir hayvan.
0: Ay varken uçar, gün varken...
1: Geceleri çıkar bu hayvan.
0: Baykuş.
1: İşte süren geçiyor.
0: Yarasa.
1: Yarasa. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İkra'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. 2'de 2 gidiyoruz. İkinci sorumuzun ödülünü de İkra bu şekilde kazanmış oldu. Artık bu etabımızın, yani ikinci etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevap vermesinin takdirinde 3. etaba geçecek anahtar artık elinde olmuş olacak. İkra, sorum geliyor. Adamak kolay, nokta nokta güçtür.
0: Adamak kolay, kolay güçtür.
1: Nokta nokta güçtür. Bir deyim.
0: Kurban adamak. Para.
1: Para.
0: Adamak.
1: Kolay. Ne güçtür?
0: Ne güçtür? Vermesi güçtür. Saat, zaman.
1: Neyi verirsin zaman... mesela? Parayı aldın. Ne oldu bu?
0: Ne oldu?
1: Süremiz bitti İkra. Ödemek güçtür sevgili evet. İzleyenler. Adamak kolay, ödemek güçtür demiş atalarımız. Olsun, sağlık olsun. Gayet evet. İyi ilerliyorduk ama son soruda sanki birazcık...
0: Zorlandım.
1: Olsun, sağlık olsun diyelim tekrardan. Sevgili izleyenler, ödülünü de şöyle takdim etmek istiyorum. İki sorumuzu bildin ve iki sorunun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Bizlere bir şeyler söylemek istersin İkra.
0: Teşekkür ederim, çok keyifliydi.
1: Gerçekten keyif aldım.
0: Evet, keyif aldım.
1: Yüzünden de anlaşılıyor diyelim. Hoşça kal, İkra.
0: Hoşça kalın,
1: görüşmek
0: üzere.
1: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba canım.
1: Sefalar getirdin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Sefalar getirdiniz efendim.
2: Sefalar sizleri... getirdik, teşekkür ederim.
1: Sizleri tanıyalım.
2: Davut Hacı Bayramoğlu. Hı hı.
1: Bu kadar mı? O Davut da... abi, hoş geldin, sefalar getirdin. Kaç yaşındasın Davut abi?
2: 67.
1: 67, emeklisin.
2: Emekliyim.
1: Nereden emeklisin? Ne iş yapıyordun?
2: Sigortada.
1: Sigortadan. Evet. Hoş geldiniz. Neresi?
2: Of.
1: Of. Of dedin of.
2: Yok onu da de. Yok.
1: Ben hemen rakip. Tanışıyor musunuz?
2: Evet, tabii çok. Samimi arkadaşız. 40 yıldır.
1: 40 yıllık arkadaşsınız.
2: Evet.
1: Rakip oldunuz mu daha önce?
2: Hiç olmadık. Rakip olmadık. İyi bir dost.
1: Dur, senin rakip çok konuşuyor. Rakip. Bir döneyim. Rakip. Merhabalar efendim. Merhaba. Sizleri tanıyalım.
2: Mutlu.
1: Olmaz olsaydık mutlu. 40 yıllık arkadaşım.
2: Rakip olacağız mecbur. Rakip şimdi. 40 yıllık arkadaşım ama seni olmaz olsaydık.
1: Dur, seni bir tanıyalım önce.
2: Mutlu.
1: Mutlu abi, hoş geldin.
2: Hoş bulduk canım.
1: Neden söyle. 40 yıl arkadaş olmaz olsaydın dedin?
2: Ya yeter de 40 yıldır sırtımda taşıyorum. Biraz da başkasıyla şey yapalım. Hep onunla mı arkadaş olacağım?
1: Yok mu başka bıktım. Arkadaşın?
2: Var da bu bırakmıyor, peşimi bırakmıyor.
1: Doğru mu?
2: Dur. Doğrudur ya. Doğrudur.
1: Sen de her şeyi onaylıyorsun.
2: O da benim peşimi bırakmıyor yıllardır.
1: Tabii, sen de onun peşini bırakmıyorsun.
2: Yok, öyle bir şey yok.
1: Yalan ama hala birliktesiniz.
2: Ya bıktım da arıyorum işte, abonesinin sayenizde bırakırım inşallah.
1: Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz efendim. Evet. Ve rakip olduğunuz için de ben bir iddia duymam gerekiyor efendim. Sence kim yener?
2: Ben yenerim.
1: Sen yenersin. Ben tabii öyle. Sen yenersin ya. Rakibinin şansı var mı?
2: Var tabii ki, %20.
1: %20'lik. Nasıl hesapladın bunu?
2: Yıllardır arkadaşım, tanıyorum. Işte.
1: Evet, tamam, 40 yılda hesapladım. Hemen böyle, sana geliyorum. Bir...
2: Ya ben yenerim, o boş konuşuyor.
1: Diyorsun.
2: Tabii.
1: Şansı ama var mı şansın gözün, rakibinin?
2: Gözün olmuyor, hiç şans vermiyorum.
1: Hiç şans vermiyorum. Sana %20'lik şans verdi ama.
2: Ben ona %5.
1: %5. Güzel %5. Hesaplamalar. %20, %5. Evet, o zaman ben hazırsak artık başlamak istiyorum.
2: Bizi birbirini bir düşürmeyin ha.
1: Sen zaten kurtulmak istemiyor musun?
2: Hep de kavga ederiz ondan sonra.
1: Yok, ben ayırırım. Ben ayırırım.
2: Bilmem artık.
1: Peki. Hazırsak başlayalım. Sorum geliyor. Butonlara basmayı aman aman unutmayalım. Birinci etap başlıyor efendim. Teyyare ne demektir? Tek ses geldi.
2: Uçak.
1: Uçak, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mutlu abimize göndermiş olalım sevgili izleyenler.
2: Buraya kardeydim. Evet.
1: 1-0'lık bir puan tablomuz var. Dursun abi.
3: Davut karıştırma.
1: Davut abi.
2: Evet, biliyorum.
1: Biliyor muydun uçağı?
2: Ne olur mu?
1: Basamadın ama dur. Mutlu abi senden hızlı davrandı.
2: Onun kulakları daha sağlam.
3: Ben her zaman hızlıyımdır onunla.
1: Hızlı mısın?
2: Her zaman hızlıyım.
1: Peki, ne kadar güzel. Efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Sorum geliyor. Masal sonlarında tekrarlanan tekerlemeye göre gökten hangi mevcut?

0: ve düşer.
1: Nar. Yok.
0: Nar yanlış cevap. Rakibe geçiyorum.
2: Hangi meyve?
3: Kökten armut. elma hangi mi?
0: Armut yanlış cevap. Elma.
3: Elma.
0: Elma doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı. Kocaman alkışlarımızı Davut abimize göndermiş olalım. Armut'un iyisini ne dedin az önce?
3: Davut yer.
2: Hayır ya. Davut yer.
3: Gördün ben kibar adamdır.
0: Evet. Efendim, bu şekilde birebirlik bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz söz konusu. Evet efendim, üçüncü sorumuzdayız. Sorum geliyor. Türk tarihinin en ünlü mimarı kimdir?
2: Mimar Sinan.
0: Çift Mimar ses Sinan geldi. Mimar Sinan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Davut. Davut abimize göndermiş olalım.
3: Sonradan bastı ya.
0: Önce o bastı. Önce vallahi. O çift ses geldi. İki birlik bir puan tablomuz var. Davut amca senin önüne geçti.
3: Onu alırız, arkaya alırız.
0: Haydi bakalım. Evet efendim, ikiye birlik bir puan tablomuz var. Dördüncü sorumuza geliyoruz. İyi dinleyin. Geliyor bak soru.
2: Şöyle.
0: Yıl içinde güneş ışınları ekvatora kaç kez dik gelir? Tek ses. Kaç
3: bir.
0: Kez? Bir yanlış cevap.
3: Cevap yok.
0: Geçtim.
3: Oğlum de bu şey daha cevap yok ya. Kaç? Oğlum iki.
0: İki doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mutlu abimize göndermiş olalım. Bak.
3: Sırayla geliyordum. Bir, iki.
0: İkiye ikilik bir beraberlik var şu anda. Artık son sorumuzdayız sevgili izleyenler. Eğer bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak.
3: Ne güzel. Para kazanmaya geldik zaten. Yok. Gelmeye gelmedik.
0: Peki. Sorum geliyor. Kayahan şarkısına göre bir aslan miyav dediğinde minik fare ne yapar?
3: Ne yapar minik fare?
0: Ne yapar?
3: Kaçar.
0: Kaçmaz. Ne yapar? Bir
3: şey
0: aslan
3: yapar.
0: Miyav mı? Dedi.
3: Miyav. O da...
0: Bir aslan miyav dedi. Minik fare.
3: Vav wow yapar.
0: Ne yapar? Ya onun bir adı var. Aslan ne yapar?
3: Kükrer ya.
0: Kükrer. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mutlu abimize göndermiş olalım. Önce Mutlu abi bastı.
3: Ben basmadan kükredim.
0: Kopya sen... verdin.
3: Kopya verdim, doğrudur.
2: Ben senden başka yerden aldım ben kopyayı.
0: Sen kopya mı çektin?
3: Yok öyle bir şey yok. Hayır, çekmem.
0: Doğru ben. Söyle.
3: Vallahi yok ya, ne kopya.
0: Peki, evet. 3-2'lik bir...
3: Kopyaya gerek yok ki, ben zaten biliyorum.
0: Biliyordum. 3-2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Davut amcamızı maalesef uğurlarken Mutlu amcamızla birlikte ikinci etaba geçiyoruz. Arkadaşını eledin.
3: Eledim.
0: Neler söylemek istersin?
3: Vallahi dünyada en zevk aldığım bir şey yaptım. Hı hı. Onu yenmek benim için büyük bir şans.
0: Tavla oynar mısınız?
3: Çok.
0: Kim yener?
3: Ben yenerim. O bilmez tavlayı.
0: Çok bilmez. Sen daha iyi biliyorsun.
3: Ben tavlayı iyi bilirim. İnşallah soru oradan geliyor.
0: Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var sevgili izleyenler. Bunlardan bazıları boşlukta olurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bilmecelerimiz olacak, bilmemiz gereken. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı, burayı iyi dinle. Ayrı, ayrı para ödülleri var her sorumuzun.
3: Her sorunun ayrı.
0: Tabii, bildikçe kazanıyorsun. Haydi sorum geliyor. İlk sorum bir bilmece.
3: Doğru.
0: Benim iki pencerem var, etrafı etten duvar. Her gün erken açarım, gece olunca kaparım. Kim bu? Ne bu? İnsan vücudunda bulunur. Süren başladı. İki pencere var. Aç kapanı.
3: Göz mü?
0: Göz! Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mutlu abimize göndermiş olalım.
3: Şey. Kendimli iftari. Böyle zor soruları biliyorum.
0: Evet. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü.
3: Söyle.
0: Gelsin mi?
3: Gelsin bakalım.
0: Çayırda buldum seni. Ellere vermem seni, nokta nokta aldım seni, sineme sarsam seni. Biliyor musun şarkıyı? Çayırda buldum seni,
3: devam et,
0: ellere vermem seni, nokta nokta aldım seni.
3: Kendime aldım seni. Galiba.
0: Kendime aldım seni. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mutlu abimize göndermiş olalım. Biliyor musun bu şarkıyı? Tahmin mi ettin?
3: Biliyorum.
0: İkinci sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk sevgili izleyenler. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevabı verirse 3. etabın anahtarı elinde olacak. Teşekkür ederim. Ve daha fazla

0: kazanma şansın olacak diyelim. Sorum geliyor efendim. Kurda merhamet nokta nokta zulümdür. Kime zulümdür? Süren başladı. Kurt neyi sever? Kurt neyi sever?
1: Kurt şeyi, koyun, kuzuyu.
0: David söylüyorsun cevabı hemen.
1: Koyun, söyle. Kuzu.
0: Biz birine kuzu. Karar ver.
1: Koyun.
0: Başkasını. Kuzu. Tamamla. Kurda merhamet.
1: Kuzuya nedir?
0: Zulümdür.
1: Zulüm. Kuzuya zulüm.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mutlu abimize göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3'te 3 yaptık. Bütün etapları başarılı bir şekilde geçtik ve artık 3. etaba geçmedi. Hak kazandın. İkinci etaptaki...
1: Ben neymişim haberim yok.
0: İkinci etaptaki kazandığı ödülü şöyle takdim edeyim. Güle çok, güle çok güzel teşekkür, günlerde kullanman dileğiyle.
1: Böyle zor soruları bilmek benim için çok kolay değil. Yani kolay.
0: Şimdi Mutlu abi sana bir teklifim var.
1: Söyle bakayım.
0: İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz ve büyük ödül için yarışabilirsin. Bu ödül sende kalacak. Almayacağım.
1: Tamam.
0: Evet. Tamam mı, devam mı?
1: Yok. Tamam. Bu yeter.
0: Daha fazla kazanacaksın.
1: Yeter bana bu şey.
0: Peki o zaman güle güle güzel günlerde harcaman dileğiyle.
1: Bak yanaş bak. Atsa böyle.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk abi.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
3: Elif ben. Afyon'da okuyorum. Buraya arkadaşlarımın yanına geldim tatile. Bu şekilde.
0: Hoş geldin. Sefalar getirdin. Elif ne okuyorsun?
3: Eczacılık okuyorum.
0: Eczacılık okuyorsun. Kaç sınıf?
3: 5.
0: 5. 5. Eczacılık kaç sene?
3: 5 yıl. 5. sınıfım.
0: Artık bitti sayılır.
3: Evet bitecek. Mezun
0: İnşallah
3: olacağım.
0: İnşallah diyelim. İnşallah. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Seni tanıyalım.
2: Ben Celal abi. Üniversite öğrencisiyim.
0: Sen ne okuyorsun Celal?
2: Laboratuvar.
0: Efendim?
2: Laboratuvar. Hı-hı. Birinci, ikinci sınıfım.
0: Biri mi iki mi?
2: İki. İkinci sınıf.
0: Peki. Bu kadar.
2: Bu kadar abi.
0: Peki. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Kurallarımız zaten biliyorsunuz. En fazla...
4: Ne yapıyor kız?
3: Fotoğraf çekiyorlar.
0: En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz arkadaşlar. Sizler rakipsiniz. Sen fotoğrafa mı poz veriyorsun?
3: Yok dinliyorum.
0: Şimdi rakibini dinledin.
3: Hı hı. Dinledim.
0: Sence kim kazanır Elif?
3: Ben kazanırım tabii
0: Kesin
3: ki.
0: Kesin mi?
3: Kesin.
0: Son kararım mı?
3: Son kararım.
0: Şans
3: ben
0: diliyor
3: kazanacağım.
0: Musun?
3: Yani diliyorum hadi dileyim.
0: Senin karşında şansa ihtiyacı var diyorsun
3: evet,
0: yani.
3: Evet kesinlikle.
0: Hadi bakalım güzel iddialar geldi.
2: İyi olan kazansın abi ya.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: Tek sade konuşurum diyorsun.
2: İyi olan kazansın aynen.
0: O zaman iyi olan kazansın diyelim efendim. İlk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Butonlara basmayı aman aman unutmayalım diyelim. Sorum geliyor. Ormanlar Kralı lakaplı hayvan hangi...
5: Aslan.
0: Efendim?
2: Aslan.
0: Aslan. Doğru cevap hangisidir olacaktı? Kocaman alkışlarımızı Celal'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geç mi kaldın?
3: Evet, geç kaldım. Sorunun bitmesini bekledim o yüzden.
0: Şimdi şöyle kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Sorun bitmeden de basabilirsiniz ama risk alırsınız. Tamam. Tamamını duyamazsınız sorunun. Bastığınız kadarıyla duyarsınız. Bu da... bir hatırlatma olsun. İkinci sorumuza geçmiş olalım. Ev ziyaretlerinin vazgeçilmez ikramı olan kısırın anamaz...
3: Bulgur.
0: Bulgur.
3: Bulgur diyorum.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım. Sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Ana malzemesi nedir? Bulgur. Doğru cevap. Bire birlik bir eşitliğimiz, bir puan tablomuz var. Celal basamadı bilmiyor musun?
2: Ay bilmiyorum ki hiç alakam yok.
0: Hiç yani. Alakam yok.
2: Hiç yani. Alakam
0: yemek,
2: yok.
0: Yemeği sever.
2: Nareksiz diyecektim ben.
0: Efendim?
2: Nareksiz diyecektim.
0: Nareksiz hiç yok ya doğru gidiyor bu iş. Aynen. Evet bire birlik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Geliyoruz 3. sorumuza. Motosiklet kullanmak isteyen bir kişi hangi ehliyete sahip?
2: A2 değil miydi abi?
0: Efendim?
2: A2 miydi? B2 miydi ya da?
0: Kararını ver.
2: B2.
0: B2 yanlış cevap.
3: A2.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım. Kaç oldun Elif?
3: 2 oldum ben.
0: 2'ye birlik bir puan tablomuz var. Daha eğlenmedin. Hemen koy verme. Daha devam ediyoruz. Evet 4. sorumuzdayız sevgili izleyenler. Bir mağazanın sadece bir tur eşya satılan bölümüne ne ad verilir? Bir...
2: Reyon. Reyon.
0: Reyon. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Celal'e göndermiş olalım. Artık bu etabımızın son sorusundayız.

0: şu anda bir beraberlik söz konusu arkadaşlar. Hanginiz doğru cevabı verirse o benimle birlikte bir üst etaba geçmeye hak kazanacak Celal. Hak kazanacak Elif.
1: Tamamdır.
0: Beni iyi dinleyin ve hızlı olan kazanır diyelim. Sorum geliyor. Lokantalarda örtü.

0: Pas geçebilirsiniz.
1: Pas.
0: Pas mı?
1: Başka soru yok mu? Başka soru. İkimiz de bilemedik şimdi artık.
0: Pas mı?
2: Pas abi.
0: Cevabımız kuver olacaktı arkadaşlar.
2: Hiç mi?
3: Hiç.
0: Peki o zaman. Ve artık gerçekten son sorumuzdayız. 2-2'lik bir beraberliğiniz söz konusu. Hanginiz doğru cevabı verirse o yarışmacıyla birlikte az önce de dediğim gibi ikinci etaba geçeceğiz ve artık o yarışmacı para kazanmaya başlayacak. Hazırsanız efendim son sorumuz geliyor. Düğünlerde davula eşlik eden çalgı hangisidir? Tek ses geldi, tek ses.
1: Zurna.
0: Zurna doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Eylül'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Celal.
2: Tebrikler abi, vereyim.
0: Celal sen bayağı bir koy verdin be abi.
2: Tebrikler.
0: Üzüldün mü?
2: Yok abi, hiç üzülmedim vallahi.
0: Üzülmemiş gibiyiz. Olsun. Yani. Kıyamam ya. Olsun, sağlık olsun. Gayet eğlendik, keyif aldık.
2: Aldım abi, fazlasıyla.
0: Aldın mı?
2: Aldım.
0: Almamış gibisin sen.
2: Aldım vallahi.
0: Ya. Yenseydin, kazansaydın daha iyi olurdun.
2: Yani iyi olurdu ya.
0: Olsun, sağlık olsun, olsun diyelim. Abi. Efendim biz Elif'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz efendim. Evet sevgili izleyenler, Elif ile birlikte ikinci etaptayız. Elif, rakibini 3-2'lik galibiyetle yendin.
1: Zor oldu biraz ama. Burada kaybetti ama bana hayatta kazanacağını düşünüyorum.
0: Bundan neden sonra böyle düşünüyorsun?
1: Yani burada yüzü gülmedi, hayatta güler diye düşünüyorum. Böyle oluyor bu işler bence. Bir yerden
0: hep
1: gidiyor,
0: bir
1: yerden geliyor.
0: Hep böyle bir denge içerisinde
1: aynen
0: diyorsun.
1: İnşallah öyle olur yani, mutlu olsun.
0: Şimdi Elif, bu etapta senin neler bekliyor? Kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Bu etapımızda boşluk doldurmalı sorularımız olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var. Bilmemiz gereken bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim.
1: Şarkılar hazırsan... yeni nesil mi?
0: Her nesilden var. Sana hangisi denk gelir bilemiyorum. Hazırsak ilk sorumla başlamak istiyorum. Gelsin mi?
1: Gelsin.
0: İki kapaklı, çok yapraklı, içinde bilgi saklı. Süren başladı.
1: Kitap.
0: Kitap. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermek istiyoruz sevgili izleyenler. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Elif bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Gün olur yılı besler, yıl olur nokta nokta beslemez. Süren başladı.
1: Bir daha tekrarlayabilir misiniz?
0: Gün olur yılı besler, yıl olur nokta nokta beslemez. Süren gidiyor. Hızlı cevap vermen gerekiyor. Cevap aslında sorunun içinde saklı. Oo.
1: Ay.
0: Değiştir.
1: Gün. Yıl.
0: Gün. Son saniye, kabul edelim mi?
1: Tamam.
0: Kabul ettik efendim. 2'de 2. Doğru cevap gün olacaktı. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Elif'e göndermiş olalım. 2'de 2 gidiyoruz. Tamam. İkinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldun. Elif, geldik artık üçüncü sorumuza.
1: Tamam.
0: Son sorumuzdayız. Bu bir şarkı sözü. Umarım bildiğin yerden
1: İnşallah.
0: Gelir diyelim. Soru geliyor. Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir. Sen gitsen nokta nokta peşinden gelir. Sana kapım hep açıktır. Hiç çalmadan gir. Bize aşk lazım, ayrılık değil. Süren başladı. Biliyor musun bu şarkıyı? Hiç
1: gönlümüz.
0: Efendim?
1: Gönlümüz.
0: Ne? Biri gider peşinden diyor, gelir diyor. Ne gelir peşinden?
1: İhanet.
0: İhanet mi? Süremiz. Süremiz doldu. Gölgen peşinden gelir olacaktı.
1: Bilmiyordum.
0: Olsun, sağlık olsun. Yine iki tane soruyu bildiğin için ben hemen iki sorumun ödülünü sana takdim etmek istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Ben teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için yarışmanıza. Bu kadar. İyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kal.

Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.

geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Programınıza başlayabilirsiniz.
2: Sensiz hayat İzmir'lim. Zor gibi geldi bana.
1: Çok çabuk ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Bu kolyeyi satar, paraları da ona eklersiniz. İstanbul konservatuarına gidersiniz.
2: Esmer bomba, daba dumba, damba dumba.
3: Peşli çocukları gördükten sonra, onlarla mücadele edenleri tanıdıktan sonra daha fazla para biriktiremediğime yanıyorum.
1: 100.000 lira ancak saçınızın bir telini karşılar Meleğim. Müsaadeniz.
3: Son derece cömert ve naziksiniz.
1: İstesem hemen bitiririm bu işi. Ama sindire sindire olsun istiyorum.
4: Ne dersin, imzanı atabilecek misin?
1: Hiç şüphen olmasın.
3: Bu emanetiniz beni size hatırlatır sanırım.
1: Ha? Evet, benimdi bu.
5: Türkan bana yüz vermedi.
1: Kotram Nazmi'nindir. Bahsi o kazandı çocuklar.
6: Yalan söylüyor.
1: Türkan?
3: Evet, benim. Bir sokak kadını muamelesi gören ben.
7: Dünyanın en güzel kadını bugün 16.15'te TV4'te.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Tarih sahnesinde önemli bir nokta. Birçok topluluğa kucak açmış bir uygarlık vadisi. Doğanın kültürle kucaklaştığı kent. Burası Efeler Diyarı Aydın. Ülkemizin en eski yerleşim alanlarından biri olan Aydın'da milattan önce 7000'lere ait kalıntılar bulunmaktadır. Menderes Havzası bereketli toprakları ve su kaynakları sebebiyle tarih öncesi dönemden günümüze kadar birçok topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Binlerce yıl önce Büyük Menderes Irmağı'nın suladığı bereketli ovalar üzerine kurulmuş olan Aydın, doğal güzellikleriyle kendine her zaman hayran bırakmış. Aydın'ın en eski isimleri Tralles ve Güzelhisar olup 14. yüzyılda Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Aydın Oğulları Beyliği döneminde ismi Aydın olarak değişmiştir. Herodot, Aydın'la ilgili bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer demiştir. Ege'nin incisi Aydın, şairlere ilham, seyyahlara liman, doğa aşıklarına ev olmuştur. Tarih öncesi dönemlerin ardından Hititlerin hakimiyet yıllarında güzel bir şehre dönüşen Aydın, en parlak dönemini Lidyalıların hakimiyetinde yaşamış. Bölgede Türk hakimiyeti Büyük Selçuklularla başlamış, daha sonra Aydın oğulları ve Osmanlı Devleti ile devam etmiştir. Aydın ili arkeolojik sit alanları yönünden de Türkiye'nin en zengin yörelerinden biri. Milattan önce 4000 yılının sonundan günümüze kadar Hitit, İyon, Lidya, Roma, Bizans, Anadolu Selçukluları, Aydın oğulları, Menteş oğulları ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Aydın, bu birikiminin sonucu olarak sahip olduğu antik kentler ve müzeleriyle iç ve özellikle dış turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir.

Güneşin ve tarihin kalbinde bir antik kent. Gökyüzünden bakıldığında Akdeniz'in mavi sularına uzanan bir yarımada üzerinde parlayan altın sarısı kumsallar ve bu sahil çizgisine sessizce eşlik eden binlerce yıllık taş yapılar. Burası Anadolu'nun en büyüleyici antik kentlerinden biri Side. Antik çağda adı nar anlamına gelen Side, binlerce yıl boyunca medeniyetlerin buluşma noktası oldu. Helenistik dönemden Roma İmparatorluğu'na, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar sayısız kültür burada iz bıraktı. Kuş bakışı bakıldığında hala nefes kesici bir şekilde ayakta duran Apollon Tapınağı sütunları, denizle gökyüzünün birleştiği o eşsiz ufuk çizgisine bakıyor gibi. Side Antik Tiyatrosu, 15 bin kişilik görkemli bir yapı, dönemin sanatına ve mimarisine hayranlık uyandıran bir örnek. Tiyatronun yarım daire formu, antik dünyanın mühendislik harikası olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şehrin kalbine indiğimizde Agora, yani antik çarşı alanı, mermer yolları ve sütunlu galerileriyle hala canlı gibi. Ticaretin, sohbetin, günlük yaşamın yüzyıllar önce nasıl aktığını hayal etmek zor değil. Hele bir de gün batımı gökyüzünü kızıl bir örtüye bürümüşse, Side'nin büyüsü kelimelere sığmaz hale geliyor. Bugün Side, tarihi dokusunu koruyan nadir yerleşimlerden biri. Modern yaşamla antik kalıntılar iç içe geçmiş durumda. Kuş bakışı her kare, geçmişin ve bugünün zarif bir harmonisi gibi. Sadece bir turizm cenneti değil, aynı zamanda Anadolu'nun kadim hafızasını taşıyan açık hava müzesi. Gökyüzünden izlenen bu taşlar, bu yollar ve bu sütunlar, hepsi binlerce yıl öncesinden bugüne fısıldayan birer zaman tanığı.

pırıl pırıl bir deniz, mavi bayraklı koylar, Akdeniz'le Ege Denizi'ni buluşturan bir akvaryum cenneti. Burası zeytin ağaçlarının diyarı, Muğla'nın şirin ilçesi Datça. Datça için 3 B'siyle ünlü derler. Balı, bademi ve balığı. Datça'nın bitki zenginliği ise antik çağlardan beri biliniyor. Knidos'un bir tıp merkezi olmasında bu özelliğinin de önemli bir rolü bulunuyor. İklim özellikleri flora zenginliğinin başlıca nedeni.

Datça florası denilince akla öncelikle badem geliyor. İster baharın çağla bademi, isterse sonrasının badem içi düşünülsün fark etmiyor. Datça'nın bademi her ikisinde de söz sahibi. Ege bölgesinin incisi 13. yüzyılda Menteşe Beyliği'ne bağlanmış. 15. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış ve adı Datça olmuş. Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat döneminde Datça adı Reşadiye olmuş, Cumhuriyet'le birlikte ise tekrar Datça'ya dönüştürülmüş. Zeytinyağı, suyunu, rüzgarını aldığı her bölgede farklı lezzetler ediniyor. Datça'nın sarıdan yeşile dönüşen altın sarısı zeytinyağının lezzeti de buradan geliyor olsa gerek. Mitolojide bile kendine yer bulan, her alanda farklı şekillerde kullanılan zeytin ve zeytin ağacı şifa kaynağı olmasıyla bilinir. Zeytin ağacı ağır ve zahmetli büyümesine karşın uzun ömürlü ve dayanıklı bir ağaçtır. Bu nedenle zeytin ağacının adı mitolojide ve botanikte ölümsüz ağaçtır. Zeytin ağacı derken Hititleri, Yunanları, Romalıları, İsa'nın havarilerini, Türklerin Anadolu'ya gelişini gören, Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı bilen ölümsüz bir ağaçtan söz ediyoruz. Datça'ya yolunuz düşerse eski Datça'yı da mutlaka görmelisiniz. Adının eski Datça olduğuna bakmayın. Datça'nın merkezdeki 3 mahallesinden en düzenlisi ve son yılların gözde mekanlarının yer aldığı bir yer. Sokaklarında gezerken kendinizi tarihin atmosferine kaptırıyorsunuz. Eski Datça, taş evleri, dar sokakları ve otantik havasıyla sizi adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

Doğal dokunun korunduğu kıyılarıyla, zengin tarihi ve güneşin en parlak ışıklarını saklayan koylarıyla Ege ile Akdeniz'i birbirinden ayıran bir güzellikler ülkesi. Burası her yaz milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan Muğla'nın büyülü ilçesi Fethiye. Fethiye deyince akla ilk gelen yer şüphesiz Ölüdeniz oluyor. Mavinin farklı tonlarını görebileceğiniz denizi ve bembeyaz kumsalıyla tarihi oldukça eskilere dayanan ve Likyalılarda ışık ve güneş diyarı olarak bilinen Ölüdeniz, Orta Çağ'da uzak diyar olarak biliniyordu. Deniz kulağı adı verilen lagün oluşumlarından biri olan Ölüdeniz, adeta durgun bir gölü andırıyor. Kışın fırtınalı günlerde, yakın sahillerde dev dalgalar oluşsa bile Ölüdeniz sakinliğini her zaman koruyor. Rum işi taş evleri, daracık sokakları, kiliseleri ve muhteşem manzarasıyla Fethiye'de mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Kayaköy geliyor. Burası milattan önceki çağlara kadar uzanan hayalet bir şehir. Kayaköy, tarihi Rum evlerinin yer aldığı Likya uygarlığının kadim kentlerinden biri. 1922 yılında köyde yaşamını sürdüren Rumların nüfus mübadelesi nedeniyle Yunanistan'a göç etmesiyle birlikte Yunanistan'dan gelen Türkler de bu bölgeye yerleşmiş. Ancak köyde atları bağlayacak ahırların bulunmaması, akarsu kıyısında yer almaması gibi nedenler Türklerin bölgeden göç etmesine neden olmuş. Aslında terk edilen sadece iki kilise, 14 şapel ve 3500 küsür ev

değil, binlerce insan hayatı olmuş. Tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Akdeniz'in batısında Ege'ye göz kırpan bir konuma sahip olan Fethiye'deki tarihi bir başka yerse uzun yıllar önce bir çoban tarafından bulunan Saklıkent Kanyonu. Saklıkent, Muğla ve Fethiye arasında Seydikemer ilçesinde bulunuyor. Ve doğallığın en görkemli hali Kelebekler Vadisi. 350 metreye ulaşan sarp kayalık duvarlarla çevrili olan vadi, ismini barındırdığı 80'den fazla kelebek türünden alıyor. Vadi, dünya mirası olarak kabul edilip korunması önerilen ve 8 Şubat 1995'te birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilen Babadağ'ın eteklerinde nefes kesici doğası ve masmavi deniziyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Türkiye'nin turizm konusunda en gelişmiş şehirlerinden biri. Burası şifalı sularıyla ünlü kent Balıkesir. Balıkesir adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almakta. İlin eski adı Karasi olup 1926 yılında Balıkesir olmuş. Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcut. Roma İmparatoru Balıkesir çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adrian Utere lakabını almış. Ardından yine burada bir şato yaptırmış. Bu şatonun adı Paleo Castro olarak bilinmekte. Balıkesir adının da bu kelimeden geldiği düşünülüyor. Paleo Castro'nun anlamı ise eski hisar. Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin Balıkhisar veya Balıkhisar kelimelerinden geldiğini de söylemekte. Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi kıyılarındaki mavi bayraklı plajları, Kaz Dağları'nın tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parklarıyla herkes için farklı hazineler gizliyor. Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö. 8000 ila 3000 yılları arasında yerleşildiği ortaya çıkmış. Her dönem ziyaretçilerini etkisi altına almayı başaran bir şehir olan Balıkesir, şairlere de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da bu güzel kenti dizelerine şöyle aktarmıştır. Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Balıkesir, jeostratejik konumu, coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesi. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehir, tarihi, mimari, iktisadi, kültür sanat ve edebiyat gibi özellikleriyle de öne çıkmakta. Bu zenginlikler pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamış. Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karasi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dönemi ve özellikle de milli mücadelede üstlendiği öncü rolle her zaman önemli bir şehir olmuştur.

Önemli tarihi ve doğal yapıların bulunduğu şehirde pek çok kültürel yapı mevcut. Büyük bir bölümünün ağaçlarla kaplı olduğu kentte sessiz ve sakin bir yaşam bulunmaktadır. Kilometrelerce uzunluğunda sahil şeridine sahip olan Balıkesir, temiz deniziyle de ön plana çıkmaktadır.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
10: Geceliği 4.200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
8: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago, otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Hoş geldin Lale.
13: Hoş bulduk abla. Özür dilerim, geciktim.
14: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
15: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
13: Hak verdim ona.
14: Ananevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim.
13: Ablacığım.
12: Herkes bize bakıyor hocam.
14: Gel öyleyse dans edelim.
15: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
13: Yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
14: Benimle evlenir misin?
13: Şimdi çok iyiyim doktor.
16: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
12: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
14: Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem.
12: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz olur mu? İştahım yoktu.
14: Olmalı.
12: Ama sanki beni sevmiyor da... sevmek için kendini zorluyor. Ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim ben.
17: Küçük sevgilim bugün 18'de TV4'te.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
20: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver, gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
21: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geceliği 4.200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Örnek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesine bağlı Kanlıca'dayız. Çok güzel bir program sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

Mihrabat Caddesi'nden Kanlıca İskelesi'nin hemen karşısında Mihrabat Caddesi var. Mihrabat Caddesi'ne girip yürüye yürüye yokuşu çıka çıka Mihrabat Korusu'na ulaşabilirsiniz. Mihrabat Korusu'na direkt olarak giden bir otobüs yok. Ya taksiyle gidebilirsiniz ya da kendi aracınızla gidebilirsiniz ya da benim gibi yürüyerek çıkabilirsiniz. Onu söyleyebilirim sizlere. Bir 10-15 dakikalık süre içinde ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Yokuş yukarı olduğu için hani dinlene dinlene gidebilirsiniz. Biraz da nefes nefese kalabilirsiniz. Benim gibi ki daha şu an yokuşun başındayız. Yaşlandık herhalde. Neyse, önemli olan kaç yaşında olduğumuz değil, kendimizi kaç yaşında hissettiğimiz diyelim. Ve Mihrabat Korusu'na Mihrabat Caddesi'nden yürüyerek gitmeye devam edelim.

geldik şu anda. Mihrabat Caddesi'nden girdik ama Kanlıca'dan ve Mihrabat Korusu'na ulaştık. Muhteşem bir manzara var. Bir kere onu söyleyeyim size. Eğer aracınızla gelirseniz aracınızı park edebileceğiniz otoparklar da mevcut burada. Şimdi girelim, kahvaltımızı söyleyelim.

Mihrabat Korusu Orman Bakanlığı'na bağlı sevgili seyirciler ama içinde özel bir işletmeye bağlı bir restoran var. Onu söyleyebilirim size. Buraya geldiğiniz zaman güne sabah kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz ya da yemek yemek istemiyorum Yıldız'cığım ben derseniz çayınızı, kahvenizi, soğuk içeceğinizi içip tatlınızı yiyebilirsiniz. Şimdi de sizi şöyle bir güzel boğaz manzarasıyla ve buralarla baş başa bırakıyorum. Serpme kahvaltı gelince tabii ki karşılayacağım.

Kahvaltımız geldi görmüş olduğunuz gibi. Bence çok güzel bir kahvaltı. Sence Mithat? Süper dedi Mithat da. Hemen şöyle şunu da göstereyim. Zaten sadece bununla doyarım ben kahvaltıda valla. Kahvaltıda ekstra ne var? Hemen onu söyleyeyim size. Sadece sağında sucuk var. Bir de portakal suyu var. Buraya öğlen 2.30'a kadar geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka kahvaltı hizmeti almanız gerekiyormuş. Onun bilgisini vereyim size. Şimdi buraya geldiniz. Ben sadece gözleme yemek istiyorum diyeceksiniz. Öyle bir şey yok. Mutlaka kahvaltı hizmetini almanız gerekiyormuş. Üçüncü kişi geldiği zaman üçüncü kişi için bir ücret ödemiyorsunuz. İki kişilik serpme kahvaltı fiyatına üç kişi oturup kahvaltı yapabiliyorsunuz. Dört kişi geldiniz diyelim. Ne oluyor Mithat? Üç kişilik kahvaltı alıp dört kişi kahvaltı yapabiliyorsunuz. Kahvaltı gerçekten çok güzel. Manzara çok güzel. O zaman ne duruyoruz? Haydi başlayalım diyorum ben. Mevsim meyveleri buraya geldiğiniz zaman bu arada değişkenlik gösterebilir. Bugün mesela üzümle çilek var. Siz geldiğiniz zaman hangi mevsim meyvesi varsa o masada olabilir. Kahvaltı aynen masada görmüş olduğunuz gibi servis ediliyor. Onu da söyleyeyim. Yıldızcığım sana özel mi hazırlandı falan diye düşünmeyin. Kesinlikle bana özel hazırlanmadı. Aynen böyle geliyor. Tekrar söyleyeyim. Portakal suyu ekstra, sucuk ekstra.

sınırsız çay var bu arada kahvaltıda. Bir de mesela iki kişi geldiniz, iki kişi serpme kahvaltı fiyatına üç kişi kahvaltı yapıyorsunuz ya. Sadece üçüncü kişinin çay ücreti alınıyormuş, onu da söyleyeyim. İlk gördüğümde muhlama sandım ama peynir ezmesiymiş.

Bu arada cumartesi ve pazar günleri buraya geldiğiniz zaman mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyormuş. Çünkü bayağı bir kuyruk oluyormuş girişte. Kahvaltımızı yaptık ve şimdi korunun içine girdik. Mihrabat korusunda siz de böyle benim gibi gezebilirsiniz. Geçmişten günümüze kadar gelmiş bir koru, Mihrabat korusu. Gerçekten çok güzel ve gelinip görülmeye değer. Özellikle bu yürüyüş yolunda yürümenizi tavsiye ederim ben. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görüyorum buradan şöyle yürürken. Ve hemen karşımda Rumeli Hisarı da yine bana göz kırpıyor. Ve tabii ki Boğaz'daki tekneler de göz kırpıyor bana sevgili seyirciler. Buraya ikinci köprüden yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden İstanbul'da yaşayanlar ya da İstanbul'a başka yer

yerlerden gelenler rahatlıkla ulaşabilir. Onu söyleyebilirim sizlere. Kanlıca nesiyle meşhur Mithat? Yoğurduyla. Tabii ki Kanlıca'ya gelip yoğurt yemeden gitmek olmaz. Yoğurdumuzu sahilde yiyeceğiz ama önce şu koronun, yürüyüş yolunun bence keyfini çıkartalım.

Şimdi bence birazcık koruda dolaşırken Mihrabat Korusu'nu anlatalım size. Mihrabat Korusu Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Mısırlı Abbas Halim Paşa'nın kızı Rukiye Hanım'a yüz görümlüğü olarak verilmiş. Biliyor musun Mithat? Vay be dedi Mithat. Yüzyıllar boyunca, yıllar boyunca sazlı sözlü boğaz eğlencelerine misafirlik etmiş. Mihrabat Korosu değerli sanatçıları ağırlamış. Şu anda da kafe, restoran hizmetiyle siz değerli misafirlerini bekliyor. Bence kesinlikle gelinip görülmeye değer bir yeri olduğunu söyleyeyim. Kanlıca'ya inelim artık değil mi? Kanlıca'dan. Zaten Kanlıca'dayız ama tam böyle Kanlıca merkezden sizleri karşılayalım.

Şimdi biz Hacı Muhittin Sokağı'na giriyoruz. Sizi çok güzel tarihi evlerin olduğu bir sokağa götüreceğim. Kanlıca'ya geldiğiniz zaman mutlaka o sokağa girin ve ister kendi fotoğrafınızı ister evlerin fotoğrafını çekin. Çünkü çok güzel bir sokak gerçekten de.

0: Burası da Hacı Muhittin Sokağı'ymış sevgili seyirciler. Kanlıca bu arada birçok dizi ve filme ev sahipliği yapmış bir semt. Hemen sağ tarafımda bir marangozcu var. Onu söyleyebilirim. Dışarıda hatta abi boya yapıyor. Şöyle. Oh, kolay gelsin abi.
1: Sağ olun.
0: Ne boyuyorsun? Hoş buldum. Nasılsın?
1: Bir bayanın merdiven yüksekliğinden kurtarmak için ikinci bir merdiven.
0: Şimdi burası 1955 yılından beri olan bir marangozcu Kanlıca'da. Şöyle içeriği Mithat gösterebiliyorsa hemen göstersin. Çok çok eski bir marangozcuymuş Kanlıca'da burası sevgili seyirciler. Şu köşe özellikle zaten ne kadar eski olduğunu gösteren bir köşe, görmüş olduğunuz gibi. Peki böyle mesela diyelim biz hanımlar takıya tokaya çok meraklıyız. Takı kutusu tasarladık, burada yaptırmak istiyoruz falan. Olur mu öyle şeyler?
1: O tür şeylere pek giremeyiz.
0: O tür şeylere pek giremiyorsunuz.
1: Onlar ince iş olduğu için... Fazla
0: ben ince iş yapmam diyorsun. Ben böyle kapı pencere yaparım diyorsun. Evet. Abicim biraz da ben boyayabilir miyim? Az biraz yani stres atayım.
1: Değerse çıkmayabilir.
0: Ellerime değerse çıkmayabilirmiş. Tiner yok mu? Tinerle çıkıyor ya.
1: Tinerle çıkıyor da.
0: Ha. Şöyle durayım ben, dur. Üstüme sürülmesin. Ben Kanlıca'ya geldiğimde bu marangozcuya gelip boya yapmadım mı diyeyim. Yani değil mi abicim? Ama bak ne güzel boyuyorum. Ya boya yapmak da insanın stresini alıyor bak. Böyle böyle deşarj olacak kendinize bir şeyler bulmanız gerekiyor sevgili seyirciler. İnsan kendi kendini terapi edecek, benim gibi. Kolay gelsin.

Bakın görmüş olduğunuz gibi benim de elimden cep telefonu düşmüyor. Çok güzel bir sokak. İnsan böyle sokaklarda geçmişe gidiyor ya, değil mi Mithat? Yani gerçekten böyle mahalle kültürünü ben çok seviyorum, çok özlemişim. Şimdi sitelerde oturuyoruz, evet çok güzel ama komşuculuk falan fazla kalmadı bence ya, sence? Gerçi benim yan komşum gayet iyi ama taşınıyor.

Siz evinizi. Mithat'ın arkasındaki evler gerçekten bayağı güzel. Şu an kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor sizlere. Ben eksik mi kalayım? Ben çekmeyeyim mi bu evlerin fotoğraflarını, videolarını? Bayağı güzel bir sokaktayız. Şunu belirtmek istiyorum ki sevgili seyirciler size. Kanlıca'ya geldiğinizde alışveriş yapabileceğiniz işte butik tarzı yerler fazla yok. Önceden bir cam yapılıyordu. Camdan işte kolyeler, işte nazar boncukları falan yapılan bir yer vardı Mihrabat Caddesi'nde. Orası da kapanmış. Onun dışında öyle alışveriş yapabileceğiniz bir yer yok. Şimdi gelelim Kanlıca'nın ismi konusuna. Kanlıca'nın ismi konusunda birçok çeşitli rivayet var. Ama ben size Kanlıca'nın ismiyle ilgili en çok kabul görenini anlatacağım. Zamanında Osmanlı sultanlarından biri bir gün vezirlerine emir vererek İstanbul'un havası en temiz semtini bulmalarını istiyor. Vezirler de düşünüyorlar, taşınıyorlar ne yapsak diye. Ve sonra diyorlar ki, direğe kanlı et asacağız ve bu kanlı eti çeşitli semtlere bırakacağız. Eti en geç bozulan semt ne olacak? Havası en temiz olan semt olacak. Çeşitli semtlere eti bırakıyorlar direkle birlikte. Kanlıca'da et, kanlı et en geç bozulan et oluyor ve Osmanlı Sultanı diyor ki o zaman buranın adı Kanlıca olacak.

0: Vallahi Hacı Muhittin Sokağı'nda tarihi bir fırına geldik. Siz de geldiğiniz zaman bu fırından taze taze ekmeğinizi alabilirsiniz. Beni günün hangi saatinde izliyor olursanız olun, buraya gelip taze ekmeğinizi ve sıcak sıcak ekmeğinizi alıp içine tereyağı sürüp tulum peyniri şöyle serpiştirip sahile gidip onu yerken yanında meyve suyunuzu ya da çayınızı yudumlayabilirsiniz. Şimdi bu fırın 40-50 senelik bir fırın Hacı Muhittin Sokağı'nda Kanlıca'da. Buraya geldiğinizde ekmeklerin dışında ne alabilirsiniz? Şöyle görmüş olduğunuz gibi tahinli çörek ve çatal alabilirsiniz. Onun dışında yine burada bu da mı ay çöreği? Çekirdekli ay çöreğinden ve susamlı ay çöreğinden alabilirsiniz. Şunlar ne? Portakallı galiba kurabiye var. Bir de tahinli. Tahinli Bursa lokumu. Aa. Tekrar belirtiyorum. 24 saat açık bu fırın. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Taze taze ekmeğinizi alabilirsiniz. Ve içerideki mis gibi kokuyu içinize çekebilirsiniz. İsim beyefendi?
1: Okan
0: Bey. Ben Bursa lokumunu bu arada çok merak ettim. Kameraman arkadaşım Mithat da merak etmiştir. Bir tadına bakalım, biz öyle çıkalım bu tarihi fırında. Geri mi kalayım? Bir Bursa gelini olarak. Bursa lokumu kurabiyesi varmış yani. Ben onu tadına bakmayayım mı? Hemen ben onu şöyle alayım. Bak, bu Bursa lokumu diye geçiyormuş. Hinli, fındıklı. Bence çok güzel. Mithat dedi ki, kameraman arkadaşım, bu Bursa lokumu Yıldız ilk çıktığında gelip alman lazım. Sıcak sıcak çok güzel olur dedi. Valla şu anda da çok böyle buz gibi falan değil ama çok güzel. Buradan alıp eve götürüp şöyle bir ısıtıp yiyebilirsiniz. Ay, çok lezzetli.

0: gördüm ben. Hemen pazarın girişinde sevgili seyirciler. Şöyle Mithat dışarıdan bir göstersin bu kafeyi. Gösteriyor. Hemen içeriye girelim biz. Bu kafenin dondurması, San Sebastian cheesecake'i falan baya baya meşhurmuş. Oo, burada zaten kafenin keyfini bizden önce süren bir dostumuz var. Ne diyoruz? Bir kap su, bir kap mama diyoruz bu güzel dostlarımız için ve bu güzel kafeye giriyoruz. Bir kere şu duvar benim çok hoşuma gitti. Beyefendi merhaba size merhaba, ama merhaba. Duvar benim daha çok dikkatimi çekti açıkçası. Yeşil ne güzel duruyormuş ya. Vallahi içim açıldı. Ya pazarın karşısında ben o kadar Kanlıca'ya geldim. Birincisi pazar olduğunu bugün öğrendim. O kadar Kanlıca'ya geldiğim dediğim bir 5 sene önce falan geldim ben Kanlıca'ya. Kanlıca'da pazar kurulduğunu ilk kez öğrenmemin yanı sıra böyle bir kafe olduğunu da ilk kez görüyorum. Burada sıcak soğuk kahvenizi yudumlayabilir. Burada beyefendi ve hanımefendinin yaptığı dondurmalardan yiyebilirsiniz. Aynı zamanda bu kurabiyelerden ve keklerden de kendi yaptıkları yiyebilirsiniz. Şimdi bu San Sebastian cheesecake'in ve kahvelerin ayrı bir hikayesi varmış. Selçuk Bey bana anlatacak birazdan. Şu kapıdan girip bu bölüme geçtik. Ben bu mekanı çok sevdim. Normalde ben duvarda yeşili fazla sevmem ama yemin ederim bayıldım. Sence Mithat? Çok oturaklı ve güzel durmuş diyor. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Önce bir San Sebastian cheesecake'imle kahvemi çekebilir misin Mithat? Çok güzel değil mi? Fincanım ve tabağım. Şimdi buraya geldiğiniz zaman şu dolapta birbirinden farklı kahve fincanları ve tatlı tabakları var. Hemen Mithat göstersin bize. Bunlardan herhangi birini seçerek siz de benim gibi masanıza oturabilirsiniz. Şimdi ben Selçuk Bey'i hemen yanıma alayım. Şöyle. Buyurun Selçuk Bey. Ben San Sebastian cheesecake'in hikayesini merak ediyorum. Hemen şöyle gelin gelin. Evet merhaba, nasılsınız Selçuk Bey?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim.
1: Hoş geldiniz.
0: Şimdi hoş bulduk. Bu cheesecake sossuz ikram ediliyormuş
1: evet.
0: Burada. Genelde San Sebastian cheesecake'lere çikolata sosu falan dökülüyor.
1: Evet. Bu aslında orijinal tarifi. Biz İspanya'da yaşarken...
0: Siz İspanya'dan mı geldiniz?
1: Evet, İspanya'da yaşarken...
0: Vay be! Ben İspanyalardan gelen insanları mı buldum Kanlıcalarda?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Bu orijinal tarifidir. İçerisinde şeker de yoktur, balla yapılır.
0: Aa.
1: Ve sadece evet, sadece peynirle yapılır. Herhangi bir tatlandırıcı, herhangi bir hiçbir şey yoktur içerisinde. Ve hani orijinal tarifi bu olduğu için herhangi bir içerisine bir tatlandırıcı veya bir şeker koymadan yapıyoruz bunu.
0: Kaç senedir Türkiye'de yaşıyorsunuz?
1: 2016'da Türkiye'ye geldi. 2016'dan beri Türkiye'deyiz. Arada sırada gidip geliyoruz tabii ki.
0: İspanya'ya.
1: Evet, İspanya'ya.
0: Ay İspanya'ya sevgiler. Ben de gitmiştim İspanya'ya.
1: Biz Barcelona'daydık.
0: Öyle mi? Barcelona'ya gitmek nasip olmadı.
1: Bir gün inşallah gelirsiniz.
0: İnşallah, inşallah. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Cheesecake çok güzel. Hayatımda yediğim en güzel San Sebastian cheesecake diyebilirim.
2: Wow!
0: Cheesecake biz... çok güzel ya.
1: Afiyet olsun. Biz bu tabak ve oradaki tabakların hepsi antikadır. Biz bunu da yurt dışına Almanya ve İngiltere'den aldık. İnsanlar bunu hani bizim için misafirimiz önemli ve değerli olduğu için onlara da böyle önemli ve değerli tabakta ve fincanda sunmak istedik.
0: Yurt dışında yok böyle şeyler değil mi? Dürüst olun Selçuk
1: gerçekten
0: Bey.
1: Gerçekten yok. Gerçekten yok. Daha müşteri olarak bakıyorlar ama biz misafir olarak bakıyoruz insanlara. Sizler bizim misafirimizsiniz. Buraya gelen herkes misafirimizdir.
0: Ay ne kadar güzel. İspanyolca birkaç güzel cümle söyleyin de hadi ben de oturayım kahvemi içeyim.
1: Yani ketel diyebilirim.
0: Gezmek olsun deyin.
1: Gezmek...
0: Ne oldu?
1: Ki çok heyecanlı.
0: Ne oldu? İspanyolca gezmek olsun denmiyor mu?
1: Yok denmiyor. Diyemedim. Vallahi heyecanlandım kusura bakmayın.
0: Tamam.
1: Kahveyle ilgili de şunu söyleyebilirim size.
0: Lafı da çevirirken Selçuk Bey gibi oldu. Evet buyurun.
1: Kahve de single orijinaldir. Yani o da Kolombiya'dan arkadaşım gönderiyor. Orijinal bir kahvedir.
0: Kolombiya'dan arkadaşınız evet. Gönderiyor. Bu arada cheesecake yemin ederim ben hayatımda böyle güzel bir cheesecake yemedim. Şeker tatlandırıcı yok. İçinde balla yapılıyormuş. Siz kendiniz yapıyorsunuz.
1: Evet her şeyi biz kendimiz yapıyoruz.
0: Yemin ederim böyle bir şey yok. Kanlıca'ya yolunuz düşerse mutlaka Hacı Muhittin sokağında bu güzel kafeye gelip San Sebastian cheesecake seviyorsanız Bunun tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Lafı çevirirken sizin gibi olmalarını tavsiye ediyorum tekrar izleyicilerime. Buenos noches neydi?
1: Utandırdın mıyım beni lütfen?
0: Buenos noches evet. Neydi?
1: Bon appétit, afiyet olsun zaten.
0: Buenos noches, iyi akşamlar demekmiş. Bom dia.
2: Bom dia o başka.
0: Bom dia başka mı? Ne? Ne demek?
2: O da iyi günler demek.
0: İyi günler. Bom dia doğru söyledim. Bom dia.
2: Ama bom dia şey değil. İspanyolca.
0: Bom dia İspanyolca değilmiş. Ben İspanyolcayla... Nece?
2: Buenos
0: dias. Bom dia ne?
2: Bom dia bildiğim kadarıyla ya Fransızca ya Almanca.
0: Ya Fransızca ya Almanca diyor. Ben ona inanmıyorum. Birazdan bakacağım. Ben İspanyolca diye biliyorum bom dia'yı. Buenos dias. Ama karıştı buralar. Neyse. Bizim buralar biraz karışık. Çok teşekkürler.
1: Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim.
0: Ben bunları yiyeyim. Sonrasında ya artık iskelede vallahi karşılayacağım sizi. Söz. Yıkılıyor yemin ederim.

Sahile bir türlü gidemedik. Diyorum ya, her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi var. Şimdi Kanlıca'ya geldiğiniz zaman öğleden sonraya doğru saat şöyle 2-2.30 gibi falan böyle el sanatları üzerine ürünler alabileceğiniz tezgahlar var. Hemen caminin arka tarafında. Şöyle Mithat göstersin bir tezgahları. Tezgahlar 2.30'dan sonra falan açılıyor. Yaz kış var bu tezgahlar. Hava müsait olduğu zamanlarda buraya gelip buradaki hanımlardan ya da beylerden bütçenize göre bir şeyler alabilirsiniz. Fili böyle dizerken poposunu kapıya doğru çevirip koyacakmışsınız. Aa, yüzlerini mi? Bak, yanlış biliyormuşum. Bana da dediler ki fili böyle dizerken poposunu kapıya doğru çevirip koy ki dediler. Ev sahibi olursun dediler. Ben de evdeki fillerin hepsinin poposunu kapıya doğru çevirdim. Meğersem yüzünü kapıya doğru çevirecekmişsin.

Asırlı kanlıca yoğurdunu yiyelim mi Mithat'cığım? Şöyle siz buralara bakarken asırlı kanlıca yoğurdunu yemek için hemen karşımızda bulunan sahilde asırlık kanlıca yoğurdunu asırlık yerde yememiz gerekiyor. Sizi asırlık yere götürelim. Önce bir şuralara göz atın ve nereye gideceğimi. Buyurun. O kadar güzel bir manzara var ki Mithat'ın arkasında. Şöyle hemen Mithat'ın arkasına bakıyorum. Yalılar çok güzel görünüyor vallahi. Anlatamam size. Birazdan zaten kameraman arkadaşım Mithat sizlere gösterir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ışıl ışıl parlayan bir deniz. Arkamda Kanlıca iskelesi ve tekneler. Daha ne olsun Mithat? Gezmek olsun sevgili seyirciler. Şimdi Gazi İskender Paşa Camii var Kanlıca sahilde. Hemen yine sahilde İsmail Ağa kahvesi var. 1870 yılından beri burada bu kahve sevgili seyirciler. Buraya geldiğinizde çayınızdan kahvenize, soğuk içeceğinizden görmüş olduğunuz gibi Kanlıca yoğurdunu ya da tatlılara, farklı tatlılara, kahvaltılara kadar dilediğinizi yiyebilirsiniz ya da içebilirsiniz. Şimdi yoğurt burada pudra şekerli var, ballı var, pekmezli var, çilek reçelli var, vişne reçelli var ya da sade şekilde yiyebilirsiniz. Bu kahvede birçok dizi ve sinema filmi çekilmiş. Hatırlayabileceklerinizi söyleyeyim. Kabadayı, Ezel dizisi. Burada

da çekilmiş. İçeriye şöyle bir göz atarken ve biraz önce söylediğim manzaraya göz atarken ben de sade yoğurduma pudra şekerini serpip sizleri bekleyeyim.

Bu pudra şekerli. Normal olandı. Şimdi ballısını yiyeceğim. Kanlıca'da yoğurt bu kahvede yenir. Hemen Kanlıca iskelesinin yanında. Ay ballısı da çok güzel. Pekmezli. Aa, bak pekmez beni bayıyor. Kanım düşük. Pekmez içip kanlanayım, canlanayım ama ben pekmezi sade içemem diyorsanız yoğurtla. Vallahi üçü de çok güzel. Şimdi ben hayatımda ilk kez dondurmalı yoğurt yiyeceğim. Bakalım nasılmış. Benim damak tadım oydu. Yani kötü bir tadı yok. Yoğurtlardan hangisi favorin derseniz benim ballı favorim. Şöyle son kez kısa bir Kanlıca'ya bence bakın. Ve Kanlıca'nın yalılarına şöyle bir göz atın. Sonrasında sizleri bu masadan yine karşılayalım.

Ben son kez Kanlıca'ya bakın dedim. Ben sizi masadan karşılayacağım dedim ama açık havaya çıkmak istedim açıkçası. Bu güzel havada orada programı kapatmak istemedim. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik sevgili seyirciler. Biz Kanlıca'ya farklı bir bakış açısıyla baktık. Sizler de bugün benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Çok güzel bir gündü benim için. Mithat'a soralım. Senin için nasıldı? Böyle yapıyor Mithat'ta. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Bir hatamız olduysa affola. Hoşça kalın.

Şimdiki durağımızsa İspanya'nın başkenti Madrid. İspanya'nın en büyük şehri olan Madrid, Avrupa'nın da en kalabalık nüfusa sahip şehirlerinden biri olarak biliniyor. Kültür sanat şehri olan Madrid, İspanyol İmparatorluğu'nun izlerini taşımayı sürdürüyor.

Sarayın hemen karşısındaysa Almudena Katedrali yer almakta. Daha önceki yıllarda burada bulunan bir duvarın üzerinde Hazreti Meryem'i gördüğünü iddia eden bir adamın iddiaları üzerine yapılmış bir katedral.

İspanyollar hali hazırda o duvarın kutsal olduğuna inanıyorlar. Bu hikayede bu katedralin Madrid'in merkez katedrali olmasına yol açmış.

0: Madrid'in önemli heykellerinden bir tanesi Fernando heykeli. Onun da kendine haiz bir öyküsü var. Fernando'yu şaha kalkmış bir atın üzerinde betimleyen bu heykeli bu noktaya dikmek pek kolay olmamış. Heykel bulunduğu kaideye her konduğunda kırılıyormuş. Atın dört ayak üzerindeki halini kabul etmeyen kral, heykelin şaha kalkmış bir vaziyette sergilenmesini ve yapılmasını emretmiş. Ancak fiziksel olarak şaha kalkmış heykeli kaideye her koyduklarında heykel kalça kısmından kırılıyormuş. Heykelin kırılmasına bir türlü çözüm bulamayan İspanyollar, dönemin ünlü bilim adamı Galileo Galilei'ye gidiyorlar. Galileo, heykelin ağırlığının bulunduğu kısmı dolu, geri kalanının boş olarak yapılmasını öneriyor. Ve bu öneriyle birlikte heykel yerine yerleştirilebiliyor ve kırılmıyor. İşte bilimin gücü. Madrid'de ikinci gün. Burası Atocha.
1: Şu anda bulunduğumuz alan Atocha. Yani İspanya'nın, Madrid'in kalbi diyebileceğimiz bir lokasyondayız. Arkamızda görmüş olduğunuz bu dev bina Tarım Bakanlığı. Tarım İspanya için çok önemli. Dünyanın en büyük tarım ülkesi olduklarını iddia ediyorlar. Ve bunu da göstermek, kanıtlamak için eski bir sarayı Tarım Bakanlığı haline dönüştürmüşler. İşte görmüş olduğunuz bu şaşalı bina Tarım Bakanlığı ve bakanlık çalışmadığı zaman müze olarak hizmet vermeye devam ediyor. Dediğimiz gibi Atocha bu bölge çok önemli. Bir başka önemi de birçok alanda merkezi bir pozisyona sahip olması. Hemen sol tarafımda görmüş olduğunuz tren garı Atocha'nın önemli yanlarından bir tanesini oluşturuyor. Ve Madrid'in birçok yerine bu tren garını kullanarak ulaşabiliyorsunuz. Ve ulaşım da son derece kolay ve ucuz diyoruz. Yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

0: müzelerle dolu Madrid. Reina Sofia Müzesi'nin önündeyiz.
1: Bulunduğumuz alan sanatın altın üçgeni adını alan özel bir nokta. İşte arkamızda görmüş olduğunuz Reina Sofia Ulusal Müzesi bu üçgenin parçalarından bir tanesi. 92 yılında açılan bir müze bu ve 20. yüzyıl sanat eserlerini bünyesinde barındırıyor. Ve en önemli yanı ise Picasso'nun İspanyol İç Savaşı'nı anlatan La Guernica isimli ünlü tablosu burada sergileniyor diyoruz. Madrid'e geldiğinizde bu sanatın altın üçgenini mutlaka gezin. Bunlardan birisi işte arkamızdaki bu müze. Diğerlerini de az sonra sizler için dolaşacağız.

Şimdi de özel sanatla dolu bir bölgedeyiz. Bu bölge dünyada metrekareye en fazla sanat eseri düşen bölge. Bir başka deyişle burası Madrid'in sanat bölgesi.

Paris'teki Louvre Müzesi'nden sonra dünyanın en değerli ikinci müzesi olan Prado Müzesi mutlaka gezilmeli. Prado'nun hemen karşısında modern eserlerin sergilendiği Reina Sofia, diğer tarafında ise Thyssen Müzesi bulunuyor. Yani metrekareye en çok sanat eseri bu bölgede düşüyor. Prado Müzesi dünyanın en değerli ikinci müzesi.

dünyanın en önemli ressamlarının eserlerinin sergilendiği Prado Müzesi'ni mutlaka görmelisiniz. Prado Müzesi içindeki binlerce sanat eseri hiçbir sigorta şirketi tarafından sigortalanamamış. Hiçbir sigorta şirketi bu eserlere paha biçilemediği için sigortalamamayı tercih etmiş. Sigorta şirketleri paha biçilemeyen bu eserleri sigortalamayı kabul etmeyince iş güvenlik görevlilerine düşmüş. Prado Müzesi'ndeki her odada 2-3 güvenlik görevlisi bu paha biçilemeyen sanat eserlerinin korumasını üstleniyor.

Prado Müzesi'nin en önemli özelliklerinden biri de Mona Lisa'nın ikizine ev sahipliği yapıyor olması. İkiz Mona Lisa'nın öyküsü de bir hayli ilginç. Prado Müzesi'nde depoya kaldırılan eserlerden biriymiş Mona Lisa'nın ikizi. Hatta gerçek Mona Lisa'nın replikası olduğu için çok büyük değerde atfedilmiyormuş ikiz Mona Lisa'ya. Prado Müzesi'nin restorasyonu esnasında eserler tekrar incelenirken ikiz Mona Lisa'nın da yaşını ölçmek istiyor bilim adamları. Yapılan araştırmalarda gerçek Mona Lisa ile yaşı aynı çıkıyor ikiz Mona Lisa'nın. Bu da onun replika olmadığını kanıtlıyor. Peki ikiz Mona Lisa'nın sırrı neydi derseniz, bununla ilgili bilim adamlarının iki görüşü var. Bunlardan birincisi, bu Mona Lisa'yı da Da Vinci'nin yaptığı. Ancak piyasaya şu anda Fransa'nın Louvre Müzesi'nde sergilenen versiyonunu sürdüğü. Diğerini ise bir kopya olarak kendine sakladığı. İkinci görüşse aynı modele bakarak usta ve çırağın bu iki Mona Lisa'yı da aynı anda yaptığı. Hangi görüş doğru olursa olsun ikiz Mona Lisa da en az diğeri kadar değerli ve özel ve Prado Müzesi'nde sergileniyor. Bulunduğumuz yerse Alcala Kapısı. İspanyolca'da A ve L ile başlayan bütün kelimeler Arapça kökenli. Yani Alcala, kale demek anlamına geliyor. Ve burası Madrid'in giriş kapısı. Kale kapısı anlamına geliyor. 1778 yılında sembolik olarak Madrid'e girişi çıkışı belli etmek için yapılmış olan bu yapı Alcala, kale kapısı olarak bilinmekte. Kral 3. Carlos tarafından yaptırılmış. Eski yıllarda bu bölge bir merasim alanıymış. Kral bir başka ülkenin kralını işte bu kapının önünde karşılarmış. Burada görkemli törenler gerçekleştirilirmiş. Madrid'in akciğerleri neresi derseniz Retiro Park deriz. İşte Retiro Park'tayız. Ve Madrid'in akciğerleri diyebileceğimiz bir nokta Retiro Park. Retiro Park, şehrin kalbi diyebileceğimiz bir noktada göletiyle ve büyüklüğüyle görkemli bir park. Madrid'in akciğerleri diyebiliriz. Hatta İspanyollar, siesta kültürü için evlerinden getirmiş oldukları yiyecekleri 3 saatlik zaman diliminde Retiro Park'a gelip doğanın tadını çıkararak yiyorlarmış. Ancak belirtmekte yarar var ki bu parkta alkollü içecek restoranlar dışında tüketilemiyor. İspanya'nın genelinde restoran ve kafeler dışında açık alanlarda alkollü içecek tüketmek yasakmış.

Değerli izleyenlerimiz, Kalimnos turu devam ediyor. Telendos adasından Anakara'ya geldik. Daha doğrusu Anakara da değil, Kalimnos da bir ada. Ama adanın adası diyebileceğimiz bir noktaydı Telendos. İşte bulunduğumuz yer Kalimnos'un en özel plajlarından biri. En özel köylerinden biri Emborio. Evet, Emborio Bay dedikleri noktadayız. İşte burası hem restoranlarıyla hem pansiyonlarıyla Kalimnos'a gelenlerin ilgi alanlarından bir tanesi. Emborio plajı gerçekten çok özel bir plaj. Burada çeşitli pansiyonlar, çeşitli restoranlar var ve Kalimnos'a gelenler mutlaka buraya uğruyor. Aynı zamanda sağımızda, solumuzda özel yatlar var. Bu yatları da görüyorsunuz, görüntülüyoruz sizler için. Yani Kalimnos'a gelen yatçılar mutlaka buraya, bu sahile, bu koya uğruyorlar. Emborio koyundayız şu anda. Bakın ne kadar güzel, ne kadar sakin bir yer.

0: İşte Emborio.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Emborio'dayız. Liman burası, ticaret limanı aynı zamanda. Kalimnos adasının ticaret limanlarından bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi burası çok sessiz, sakin bir balıkçı kasabası. Plaj var ve tabii ki deniz tertemiz. Ve burası bir küçük korunaklı koy. O yüzden ticaret merkezlerinden bir tanesi. Herhangi bir fırtınada, güçlü rüzgarlara tabii ki dayanabiliyor buradaki coğrafi ortam. İşte görmüş olduğunuz gibi burada kalmak isterseniz çeşitli pansiyonlar var. Bazı minik oteller var ama hani böyle şaşalı 5 yıldızlı oteller, kazinolar yok. Gayet minimalist, harika bir ortam var. Sessiz, sakin bir tatil arıyorsanız ve Kalimnos'a geldiyseniz Emborio tam size göre diyoruz. Emborio'yu sizler için şöyle bir geziyoruz.

0: Kalimnos, sünger avcılarıyla tanınan bir adaydı. Bu da sünger avcılarının o yıllarda kullandıkları tekne.
1: Değerli izleyenlerimiz, Kalimnos'un en önemli yanlarından bir tanesi elbette sünger avcılığı. Uzun yıllar Kalimnos bölgenin en zengin adasıydı. İşte bu anılar devam ediyor artık. Sünger avcılığı yapılmıyor ama görmüş olduğunuz bu tekne bir sunum amaçlı burada sergileniyor. Eski yıllarda, 1920'li yıllarda görmüş olduğunuz bu teknelere doluşan sünger avcıları uzun yıllar tabii bu bölgede sünger avcılarını bekleyen kadınlar, yani eşleri büyük sıkıntılar yaşamış. Bununla ilgili folklorik bazı türküler, bazı danslar da var Kalimnos'ta. Hakikaten Kalimnos'un kendine has bir kültürü var. İşte aktarma adını verdikleri 10 metrelik bu botu yakından tanıyalım. Bakalım 1920'li yıllarda sünger avcıları nasıl gemilerle, teknelerle yola çıkıyordu?

0: Adayı gezmeye devam ediyoruz. Adada kurulmuş bir kadın kooperatifi var. Kurutulmuş balık ve havyar satıyorlar. Ahtapot pane bile var burada. Kadınların ayakta durabilmesi için önemli bir kooperatif bu. Ve tüm Yunanistan'a buradan ürün yolluyorlar.
1: Evet, balıkçıların ve sünger avcıların adası Kalimnos'ta kadınlara yönelik bir kooperatifteyiz. Bu kooperatifte kadınlar bu güzel denizden çıkan ürünleri füme, havyar, tarama, çeşitli ürünler haline getiriyorlar. Aile bütçesine katkıda bulunuyorlar ve bu kooperatif sadece Yunanistan değil Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerine bu Kalimnos ürünlerini pazarlıyor. Ve bizler Yorgo ile beraberiz. Hello Yorgo, Kalimera.
2: Kalimera.
1: Birçok ürün var, birçok ürün var. Okey, evet, görmüş olduğunuz gibi birçok ürün burada söz konusu. İçeriye girdiğimizde göreceksiniz zaten. Dondurulmuş füme ürünleri burada bulabiliyorsunuz. Kalimnos zaten hep aynı sloganla hareket ediyor. Balıkçıların ve sünger avcılarının adası diyor. Afkarıza Paraboli.
0: Kalimnos merkezden ayrılıyor. Linarya'ya doğru yola çıkıyoruz. İşte Linarya'dayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, Kalimnos turunda uğradığımız duraklardan birisi Linarya. Merkeze yaklaşık olarak 6-7 kilometre uzaklıkta olan bu nokta aynı zamanda gece yaşamıyla da çok ünlü. Çünkü burada 4-5 tane çok özel kulüp var. Ama gündüzü de ayrı güzel, görmüş olduğunuz gibi özel bir plaj var burada. Ve bu koy harika bir denize sahip.

0: Kantuni plajından tekrar Linarya'ya dönüyoruz. Burası Linarya plajı. Bu yan yana ve eşsiz iki plajın tadını çıkarıyoruz. Öğlen yemeğimizde de kafe ve salattayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, Kalimnos turunda uğradığımız bir başka durak Linarya burası ve plajlarıyla, restoranlarıyla, kafeleriyle çok meşhur bir alan. Özellikle yaz sezonlarında gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel ve öğlen yemeğimizi, Kalimnos'a veda yemeğini Cafe Salati'de alıyoruz ve bakın ne kadar hoş, ne kadar şık bir mekandayız.
0: Saladi, Yunanca tuz demek. Yani kahve ve tuz. Restoranın ismi bu. Sahibine uzatıyoruz mikrofonu.
2: Cafes and alati. Cafes we mean cafes. Okay. And alati we mean salt.
3: Salt. Coffee and salt.
2: Coffee and salt. You have something international and the, sometimes the traditional Greek food. You have the spaghetti, you have the crepe, and we have the sweet. And we have this nice meat. I say from the Turkish people, I love very, very, very much. And we waiting to come to the Kalimnos for holidays.
0: Keyifli bir Kalimnos turuydu. Bizimle olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Programınıza başlayabilirsiniz.
7: Sensiz hayat İzmir'lim, zor gibi geldi bana.
6: Çok çabuk ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Bu kolyeyi satar, paraları da ona eklersiniz. İstanbul konservatuarına gidersiniz.
7: Esmer bomba, daba dumba, damba dumba.
8: Peşli çocukları gördükten sonra, onlarla mücadele edenleri tanıdıktan sonra daha fazla para biriktiremediğime yanıyorum.
6: 100.000 lira ancak saçınızın bir telini karşılar meleğim. Müsaadeniz.
8: Son derece cömert ve naziksiniz.
6: İstesem hemen bitiririm bu işi. Ama sindire sindire olsun istiyorum.
9: Ne dersin, imzanı atabilecek misin?
6: Hiç şüphen olmasın.
8: Bu emanetiniz beni size hatırlatır sanırım.
6: Ha? Evet, benimdi bu. Türkan bana yüz vermedi. Fotram Nazmi'nindir. Bahsi o kazandı çocuklar.
8: Yalan söylüyor.
6: Türkan?
8: Evet, benim. Bir sokak kadını muamelesi gören ben.
10: Dünyanın en güzel kadını bugün 16.15'te TV 4'te.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Ne kadar emanet tutuyor.
13: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
12: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
14: Bitti diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti ya?
12: Nasıl yakışıyor mu bana?
13: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
15: Ulan ne yapıyorsun?
13: Hava atacağız mı buraya daha?
12: Eyvah yakalandım.
16: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
17: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
12: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
14: Yeni Elidor, İpek terapisi elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
2: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soruda ile karşınızdayız. Ve her zamanki gibi dört yarışmacımızla birlikteyiz. Ki ikisi bugün aramıza katıldı. Kaan Bey ve Şeyma Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Kaan Bey, sizi tanıyalım önce.
1: Merhaba Ersin Bey, ben Ziver Kankaran. 1988 İstanbul doğumluyum. Aslen Tekirdağlıyım. Lojistik sektöründeyim. İşletme okudum. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok heyecanlıyım.
0: Farkındayım.
1: Evden hiçbir farkı yokmuş.
0: Öyle mi?
1: Evde de heyecanlıydım, burada da heyecanlıyım. Hiçbir şey değişmedi.
0: Bakalım puan anlamında performansa nasıl yansıyacak? Evdeki başarınız ne durumdaydı?
1: Başarılı olduğum için evde.
0: O yüzden başvurdum.
1: Evet, eşimle beraber izlerken eşim kendisi başvurdu. Benden gizli şekilde. Bana çok büyük bir sürpriz oldu. Ben de koşa koşa geldim ve yarışmaya katıldım.
0: İyi ki geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şeyma Hanım, siz de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, hoş buldum.
0: Sizi tanıyalım.
2: Ben Şeyma, 21 yaşındayım. Öğrenciyim, aynı zamanda da yarı zamanlı olarak özel bir bankada çalışıyorum. Bu şekilde burada olmaktan çok mutluyum şu anda.
0: Nerede öğrencisiniz?
2: Kocaeli Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı okuyorum.
0: Hedef?
2: Çok belirsiz hedef. Bence belli olmamalı hedef.
0: Öyle mi? Bir hayaliniz yok mu peki?
2: Çok değişkenlik gösteriyor kendimi tanıdıkça.
0: Kendinizi tanıdıkça. Evet. Daha yol uzun.
2: Evet.
0: Şimdi tanıdığınızı zannedip daha sonra hiç tanıyamamışım kendimi diyebilirsiniz.
2: Evet.
0: Peki, iyi ki geldiniz siz de.
2: Teşekkürler.
0: Sevgi Hanım, bugün yer değişikliği olmuş.
3: Evet. İkinciliğe oynuyorum.
0: İkinciliğe?
3: Evet. Hedefi büyük tutmuyorum ki sonra üzülüyorum.
0: Ama biliyorsunuz dün de ikincilik hedefinde olan bir yarışmacımız vardı.
3: Evet.
0: Sessiz sedasız gitti.
3: Gitti vallahi. Ama olsun.
0: Ebru Hanım, bugün nasılsınız?
4: Bugün harikayım. Vallahi son andaki U dönüşlerimle beraber.
0: Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Cevap sorunun içinde puan değeri 2000. Ve son etap akıl oyunu etabı, bu kez 3000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak ve finalde de 5000 TL ödülümüz var. En fazla puan alan yarışmacımızla birebir yarışacağız burada. 20 saniye süreniz var. Bana sorunuz yoksa eğer başlayalım mı?
1: Teşekkürler, başlayalım.
0: O halde cevap soruda başlıyor.

0: Oyun dünyasında bir yolculuğa çıkacağız şimdi. En eski oyunlardan biridir. Üçgen şeklinde dizilen 10 adet lobutun tamamını bir top yardımıyla düşürmeye çalışılan bir oyundur. 7'den 70'e herkesin oynayabileceği bir salon oyunudur. Set içerisinde 10 adet oyun bulunur ve bu oyunlarda her oyuncuya 2 atış hakkı verilir. 10 oyunluk setin sonunda en yüksek puanı alan oyunun galibi olur. Oyun hattının uzunluğu 18.288 metredir. Bu uzunluk hattın başındaki faul çizgisinden ilk lobutun olduğu yere kadarki yatay mesafedir. Strike, spare, split, frame bu oyunda kullanılan bazı özel terimlerdir. İlk sorumuz gelsin. Verilen bilgilere göre anlatılan oyunun adı nedir? Süreniz başladı. Ekranları başındaki izleyicilerimiz görüntülerden bu oyunun ne olduğunu anında bulabilmişlerdir ama yarışmacılarımız o görüntüleri görmüyor ve yüzlerindeki endişeyi buradan görüyorum daha yolun başındayken. Buyurun cevaplarınız lütfen. Ebru Hanım.
1: Bowling.
0: Sevgi Hanım.
2: Bowling.
3: Bowling.
0: Kaan Bey'in cevabı bowling. Şeyma Hanım.
1: Cevap veremedim. Aklıma gelmedi. Sanırım heyecandan oldu. Aklıma gelmedi.
0: Peki diğer yarışmacılarımız bowling deyince aklınıza bir şey geldi mi?
1: Evet.
0: Doğru mantıklı. Cevap bowling mi?
1: Doğru, evet mantıklı.
0: Öyle
1: aklıma
0: mi?
1: Gelmedi ama.
0: O halde cevabı görelim. Doğru cevap bowling olacaktı. Üç yarışmacımız puanlarla başlıyor. Ben soruyu okuyunca hepinizin yüzünde bir endişe vardı. Dedim ki eyvah hiçbirisi herhalde bilemeyecek.
1: İlk bilardo
0: taktik mu? Mi bu?
2: Ben de bilardo diye bir an başladınız evet. Gibi geldi.
1: Aynen.
2: Ama bowling.
3: Ben 9 taş diye düşündüm ilk girdiğinizde. Sonradan yavaş yavaş bowling olduğunu anladım. Ama yine de yanlış yapmamak için.
0: O zaman endişe doğruymuş yani.
3: Evet.
0: Kafanız
3: evet,
0: bir karışmış.
1: Aynen. Aynen.
0: Peki daha çok karıştıracağım merak etmeyin. İkinci sorumuza geçiyoruz.
4: Tadilat var herhalde.
5: Pek tadilat denemez.
4: Hayrola?
5: Geçen gün buradaydı. Ağaç için ağacını kesecekken gördü beni. Sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki onu kesmek istiyorsun? Ağaç kalsın. Köşkü öte yana taşıyalım dedi.
0: Bu reklam filmi de son dönemde çok çok etkili olmuştu hatırlayacaksınız. Ve bakalım detaylarda ne var? Atatürk bir gün çiftliğe gittiğinde köşkün hemen yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvanla karşılaşır. Bahçıvanı yanına çağırarak bunun nedenini sorar. Aldığı cevaptan tatmin olmayan Atatürk, düşünülmesi bile imkansız olan bir emir verir. Ağaç kesilmeyecek, bina kaydırılacak. 8 Ağustos 1930 tarihinde önce bina çevresindeki toprak büyük bir dikkatle kazılıp yapının temel seviyesine inilir. İstanbul'dan getirilen tramvay rayları döşenir. Bu olağanüstü ve riskli iş 10 Ağustos 1930 tarihinde tamamlanır ve Ulu Çınar Ağacı da kesilmekten kurtulur. O günden beri köşkün adı Yürüyen Köşk olarak kalmıştır. Sorumuz gelsin. Yürüyen Köşk hangi ilimizde yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Sevgi Hanım çok kararsız kaldı. Sevgi Hanım.
1: Kapatamadım da. Kapattım. Yetişemedim.
0: Sevgi Hanım bir yandan konuşuyorsunuz, bir yandan yazıyorsunuz.
1: Çok
0: yazıyorsunuz,
1: pardon.
0: Siliyorsunuz, tekrar
1: kendimle
0: konuşuyorsunuz.
1: Kendimle kavga ediyorum çünkü.
0: Hep böyle misiniz peki?
1: Evet.
0: Evde de böyle misiniz?
1: Öyleyim.
0: Eyvah eyvah.
1: 9 aylık kızımla bile kavga edebiliyorum ben. Bir şeye kızınca.
0: Hayda.
1: Söylene söylene. Kendime kızıyorum tabii de. Ama böyle demek ki de şarkı.
0: Size en çok ne mutlu eder peki?
1: Şu anda mesela bu soruları bilmek çok mutlu ederdi ama evet tatlı olabilir.
0: En çok ne kızdırır?
1: Ay bilemedim ki şimdi çok şey kızdırır
0: ya. Cevabı bilemeyince. Aynen.
1: Yani şu ortamda bilemeyince aynen.
0: Peki. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Ay,
0: buyurun.
1: Evet ya hiç.
0: Ebru Hanım.
2: Bursa dedim ben. İzlemedim açıkçası reklamı hiç. Bilmiyordum eşimin memleketini yazdım o yüzden.
0: Peki. Sevgi Hanım.
1: Ya ben de izledim. Ama hiç hatırlayamadığım için yani yanlış cevap vermekten...
0: Bir şey
1: hiç...
0: yazdınız ama siz önce
1: ya
0: yazmadınız mı?
1: İzmir yazmak istedim. İçime birden İzmir gibi doğdu ama bilmiyorum. O yüzden iptal
0: sonra
1: sildim.
0: Vazgeçtim. Peki Kaan Bey?
3: Ankara dedim. Reklamı da çok iyi biliyorum aslında. Bir bankanın reklamı.
1: Evet.
3: Önce İstanbul diye düşündüm. Sonra İzmir aklıma geldi. İstanbul'dan getirilen... Tramvaylar deyince İstanbul olmayacağını düşündüm. O yüzden Ankara yazmak istedim.
0: Siz başkente gittiniz. Şeyma Hanım nereye gitmiş?
4: Ben Yalova dedim. Zihnimde bir yerlerde öyle olduğu kalmış o sebeple.
0: Peki farklı farklı iller var şu anda karşımda. Bir tane de cevap yok. Baştan söyleyeyim. Çarpı 2 geliyor. Çarpı 2'nin anlamı nedir biliyor musunuz? 2000 puan demek. 2000 puan kime gidiyor? Buyurun doğru cevabı görelim. Yalova doğru cevap olacaktı Şeyma Hanım.
4: Evet.
0: Güzel. Peki. Üçüncü soruya gidiyoruz o halde.
5: Yavrularım, ben ormana gidiyorum. Sakın kimseye kapıyı açmayın.
6: Yavrularım, kapıyı açın bakayım. Anneniz geldi. Hepinize ormandan yiyecekler getirdim.
7: Sana kapıyı açmayız.
8: Annemizin ayakları seninkiler gibi siyah değil, beyazdır. Sen kurtsun.
0: Masallar dünyasındayız. La Fontaine masalları adını ünlü Fransız yazarı Jean La Fontaine'den alır. La Fontaine ilginç hayvan ve doğa betimlemeleriyle yaptığı öyküleri olan fabllarla ün kazandı. Ünlü yazarın en sık bahsettiği hayvanlar aslan, kurt, eşek ve horozdur. Dilimize çevrilmiş birçok yapıt arasında Ağustos böceği ile karınca, tavşan ile kaplumbağa ve kurt ile kuzu en ünlülerindendir. La Fontaine gençliğinde bir gün akşam yemeğe gelmez. Nerede olduğu sorulduğunda bir karıncanın cenaze töreninde olduğunu söyler. Ölen bir karıncanın diğerleri tarafından nasıl götürüldüğünü merak etmiş, karıncaları bahçenin bir köşesine, oradan da yuvalarına kadar takip ettiğini söylemiştir. Masalları toplam olarak 238 adet olup 12 kitapta toplanmıştır. Sorumuz gelsin. La Fontaine'in ünlü masallarının birinde tilkiyle birlikte hangi hayvanın öyküsü anlatılmaktadır? Süreniz başladı.

0: son saniyeler artık. Herhalde bahsettiğim birçok masalla ilgili bilgi sahibisiniz diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Değil mi? Ağustos böceği ile karınca bunlardan bir tanesi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Ebru Hanım.
2: Kuzu dedim.
0: Tilki ile kuzu dediniz.
2: Evet. Emin olmamakla birlikte.
0: Sevgi Hanım.
3: Ben de kuzu dedim.
0: Kuzu dediniz. Kaan Bey.
1: Maymun dedim, hiç aklıma gelmedi. Maymun olduğunu da düşünmüyorum ama... Maymun yazmak istedim, içimden öyle geldi. Kuzu olduğunu da düşünmüyorum ama.
0: Kuzu da değil, maymun da değil diyorsunuz.
1: Evet.
0: Şeyma Hanım sizce?
2: Karga dedim.
1: Evet, karga.
0: Ben de siz karga bambaşka bir hayvan ismi yazmışsınız.
2: Tilkiyle kargayı hatırlıyor gibiyim.
1: Evet, doğru.
0: Nasıldır
1: doğru.
0: O?
2: Yok, sadece başlık olarak. Şu an içerik olarak hatırlıyorum.
3: Şarkı söyletmeye falan mı çalışıyordu? Öyle bir şeydi galiba.
0: Ne yapıyordu?
3: Peynir ağzından düşürmeye falan çalışıyordu. Evet. Öyle bir şeydi galiba.

0: galiba.
1: Tilki neredeydi?
2: Yerdeydi. Kargada ağaçtaydı.
1: Evet. Maymun orada değildi herhalde.
2: Maalesef değildi.
1: Maymun keşke olsaydı.
0: Kuzu da orada otluyordu herhalde. Kuzular da otluyordu.
1: Kuzu kuzular. Onlar da kurtlar. Başka taraftan izliyorlar.
2: Kurtla beraberler.
1: Evet.
0: Ben çok
1: güzel. Kuzu kuzu. Yan yana gelince şarkıyı da hatırlamış olduk böylelikle. Peki doğru cevaba gidelim. Tabii ki karga olacaktı Şeyma Hanım. İkidir üst üste. Tebrikler. 4000 puan oldu. Diğer yarışmacılarımız henüz 350 puandalar. Daha yarışmanın başında arayı açtınız. Tebrik ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
1: Ve ilk etabın son sorusu gelecek şimdi.
4: Kaderimizi siz yazarsınız. Siz silersiniz. Siz belirlersiniz. Nasıl isterseniz.
5: İki mantı, iki çiğ börek, iki kola, 35 milyon 500 bin lira.
6: Ne?
5: Tamam, 500'ünü almayalım. Yuvarlak hesap 35 olsun.
1: Nostaljik diziler konu başlığımız. 1986-1988 yıllar arasında önce TRT 1, sonra TRT 2'de yayınlanan komedi ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Perhan Kutman'la Şevket Altun paylaştığı dizi toplam 74 bölüm sürdü. Çekimleri İstanbul'un Kuzguncuk semtinde yapılan ünlü dizi aynı mahallede yaşayan farklı insanların hikayelerini anlatıyordu. Dizide Ercan Yazgan, Cihat Tamer ve Tulu Çizgen gibi çok önemli oyuncular da yer aldı. Dizi yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü ve Türk televizyon tarihinin kült dizileri arasına girdi. Sorumuz gelsin. 1986-1988 yılları arası yayınlanan, başrollerini Perhan Kutman ve Şevket Altun paylaştığı bu ünlü dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Tarihler biraz sizler için eski olabilir. 80'li yıllara götürdük sizi ama ben cevaplara iyi bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Görelim lütfen. Ben öyle deyince Ebru Hanım zaten.
1: Çok iyi yansıdı.
0: Aklınıza hiç gelmedi mi?
1: Hiç gelmedi yani.
0: Hiçbir dizi ismi gelmedi mi peki?
1: Şöyle ilk Ekmek Teknesi geldi ama onda da Türkan Şoray oynuyordu.
2: Yok yok. Hayır. Doğru Ekmek mu? Teknesi farklı bir kanaldaydı zaten.
1: Hayır, yani yok ya.
0: ATV'deydi Ekmek evet. Teknesi.
1: O geldi bir hani. Onda da onun oynadığı Perren Kutman'ı hatırlayamadım zaten. Boş bıraktım.
0: Peki Sevgi Hanım?
3: Perihan abla.
0: Perihan abla dediniz.
3: Evet.
0: Kaan Bey?
2: Ben Perihan dedim. Tam hatırlayamadım. Kalp yapmamın nedeni de annemin ismi. Peri.
3: Sevgiler annem.
2: Ona göndermek yaptım ama herhalde Perihan abla diye hatırlıyorum ben de.
0: Buradan selam ve saygılarımızı iletelim. Ellerinden öpüyoruz.
2: Çok teşekkürler.
0: Soyadı?
2: Karan. Peki. Peri Karan.
0: Perihan olarak yazdınız. Devamını getiremediniz.
2: Evet.
0: Şeyma Hanım?
4: Ben de Perihan abla dedim. Aslında yaşım yetmiyor bu diziye. 2000 doğumluyum ben. Ama sanki annem izlerken yine bir yerlerden kalmış gibi. Bunu da bu şekilde hatırladım. Doğruysa şayet.
0: O zaman doğru cevabı görelim. Etabı da bitirmiş olalım böylelikle. Perihan abla doğru olacaktı tabii ki. Ve Şeyma Hanım'la Sevgi Hanım puanları bölüşüyorlar. Birinci sıradasınız. İlk etabı muazzam geçtiniz. İkinci sıradasınız Sevgi Hanım. Hedeflediğiniz yer orasıydı. Orada kalmayı da arzu ediyor musunuz?
3: Yok.
0: Bire çıkarım belki diyorsunuz.
3: İnşallah.
0: Kaan Bey. 350 puanınız var.
2: İkinci etapla beraber inşallah yükselişe geçeceğim.
0: İnşallah. İddia var mı Ebru Hanım? 350 puanınız var ama.
1: Yani sonradan açılıyorum. İddialıyım bakalım inşallah.
0: Peki. Önümüzde şimdi yeni bir etap var. Dikkat etaba başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Ve işte 5. sorumuzun konu başlığı geliyor.

Spor iyidir ama bazı sporlar vardır ki son derece ilginçtir. İşte örnekler. Buzkaşi, Kırgızistan ve Afganistan'ın geleneksel sporlarından biridir. Polo sporuna benzer. Zorbing, Yeni Zelanda'da 2000 yılında ortaya çıktı. Dev bir plastik topun içine giren bir ya da iki kişi bir yamaçtan aşağı bırakılarak yuvarlanıyor. Peynir yuvarlama, her yıl İngiltere'de düzenlenen festivalde yapılan bir spordur. Yüzlerce kişi bir yokuştan aşağı yuvarlanan silindir bir peyniri yakalamaya çalışır. Eş taşıma, Finlandiya'da ortaya çıkan sporda erkekler eşlerini sırtlarında taşır. Engellerle dolu koşu parkurunu ilk tamamlayan da oyunu kazanır. Fil polosu, at polosuna benzeyen bir oyundur. Nepal, Hindistan ve Tayland'da oldukça popülerdir. Sorumuz gelsin. Zorbing sporu ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Süreniz başladı.

0: 2000 puan değerindeki ilk sorumuz ve cevaplar lütfen. Ebru Hanım.
1: Yeni Zelanda.
0: Sevgi Hanım.
2: Finlandiya.
0: Finlandiya. Pek bir mutsuz söyledik.
2: Evet. Yine çok emin değilim.
3: Yeni Zelanda.
0: Ve Şeyma Hanım.
1: Yeni Zelanda.
0: Peki doğru cevabı gidelim o halde. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Zorbing Yeni Zelanda'da 2000 yılında ortaya çıktı. Cevap soruda. Yeni Zelanda doğru cevaptı.
4: Dikkat, dikkat dedim. Konuşan Polis Akademisi'nden Komutan Eric Lazar.

Evet, yeni sorumuzun detayları. Polis Akademisi filmi 80'ler boyunca neredeyse her yıl çekilmiş dizi filme benzer ve sevilen komedi filmidir. 10 yıllık süre içerisinde 7 farklı film çekildi. Serinin ilk filmi 1984 Polis Okulu'dur. 1994'te Görev Moskova serinin son filmidir. Film, uyumsuz ve aykırı karakterler tarafından oluşan polis ekibinin beklenmedik başarısı şeklinde özetlenebilir. Film, Türk seyircisi tarafından çok beğenilince 2015'te yerli kopyası çekildi. Bu filmde başrolü Mehmet Ali Erbil oynadı. Sorumuz gelsin. Polis Akademisi film serisi kaç sinema filminden oluşur? Süreniz başladı.

0: Sevgi Hanım 3, 2. Yine oralarda böyle bir hafif şiddetli.
1: Yine son anda değiştirdiğim gol çıkarsa çok kızacağım kendime.
0: Ama yazabildiniz herhalde.
1: Yazdım.
0: Son anda. Peki. Görelim cevaplarınızı. Ebru Hanım.
2: 7 dedim.
0: Sevgi Hanım.
1: 7.
0: Kaan Bey.
3: 7.
0: Ve Şeyma Hanım.
2: 7.
0: Şeyma Hanım yine 80'lere 90'lara götürdük ama izlediniz mi bu filmi?
2: Hayır, izlemedim.
0: Polis Akademisi.
2: İzlemedim. Dizi filmlerle aram genel olarak iyi değil o sebeple.
0: Peki Kaan Bey.
3: İzledim Hightower. Bayağı bir benim ilgimi çekerdi.
0: Ebru Hanım.
2: Ya izledim ama hani şu isim olarak söyleyemem o 7 serisi.
0: Peki o zaman ben ne demişim? Doğru cevabı görelim. Cevap soruda. 10 yıllık süre içerisinde 7 farklı film çekildi. Cevap soruda. Doğru cevap 7 olacaktı.

Edebiyat dünyasıyla devam ediyoruz. Ünlü Fransız şair ve yazar Victor Hugo 1802'de doğdu. Annesinin ölümüyle sefaletin eşiğine gelen yazar bu durumdan kraliyet yanlısı şiirleriyle kurtuldu. 1831'de Notre Dame'ın Kamburu isimli ilk romanını yayınladı. Romantizm akımının en güçlü beyni olarak nitelendirildi. 1843'te çok sevdiği kızının kazayla boğularak ölmesi üzerine 9 yıl hiç eser vermedi. 1862'de başyapıtı Sefiller yayınlandı. Romanın ilk baskısı o tarihlerde Paris'te 4 saat içinde satılarak rekor kırdı. Bunu 1866'da Deniz İşçileri ve 1869'da Günel Adam gibi önemli romanları izledi. 1874'te son romanı 93 İhtilali'ni yayınladı. 83 yaşında da hayata veda etti. Sorumuz gelsin. Victor Hugo'nun 1866'da yazdığı romanının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Ebru Hanım.
1: Sefiller.
0: Sevgi Hanım.
2: Ben ismi doğru hatırlıyor muyum bilmiyorum ama deniz işçileri dedim.
0: Deniz işçileri dediniz. Kaan Bey.
3: Ben de sefiller dedim.
0: Ve Şeyma Hanım.
4: Sefiller dedim.
0: Öyle olduğuna inanıyor musunuz? O yüzden mi sefiller diye yazdınız? Yoksa Victor Hugo deyince akla gelen ilk eser sefiller olduğu için mi? Hani boş bırakmayalım da bari sefiller diye yazalım. Ha, ne diyorsunuz Ebru Hanım, öyle mi?
1: Şimdi Notre Dame'ın Kamburnu şu an okuyorum. Tarihini o yüzden aklımda tuttum. 31 yılıydı 1831. O yüzden bir de sefilleri duydum.
0: Sonrasını?
1: Şansımı sefillere denedim o yüzden.
0: Kaan Bey siz peki?
3: Ben çok tarihlere gittim. Kızının kaybetmesine, 9 sene yazamamasına gittim. Sefiller, deniz işçileri, Notre Dame'ın Kamburu hepsini hatırlıyorum ama tarihler kesinlikle karıştı. Hangisi peki, hangisi tarihte bilmiyorum yani.
0: Sevgi Hanım siz deniz işçileri yazdınız ama emin değilsiniz herhalde.
2: Evet çok emin değilim yani. Bilmiyorum ismi doğru hatırlıyor muyum?
0: Evet. O zaman yüzünüzü güldürme zamanı.
2: İnşallah. Çok mutlu olurum.
0: Doğru cevabı görelim. Acaba evet, ben ne demişim? Cevap soruda. 1862'de başyapıtı Sefiller yayınlandı. Romanın ilk baskısı o tarihlerde Paris'te 4 saat içinde satılarak rekor kırdı. Bunu 1866'da Deniz İşçileri ve 1869'da Gülen Adam gibi önemli romanları izledi. Cevap soruda. Deniz İşçileri doğru cevaptı ve Sevgi Hanım'ı alkışlayalım lütfen. Çünkü tek başına doğru cevabı bildi. Şu anda istediğiniz yerdesiniz. İkinci sıra.
2: Ay, süper, tamam. Şimdi sonraki hedefime odaklanabilirim.
0: Yedinci soru ve sekizinci soruyla beraber ikinci etabı bitirmiş olacağız. Yani 2000 puan değerindeki son sorumuz geliyor. Önce konu başlığına bakalım. Osmanlı'da eğitim kurumları, beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Osmanlı Devleti'nde askeri ve mülki alanlardaki alt kadrolara eleman yetiştirmek için farklı eğitim kurumları tesis edilmiştir. Mektebi Tıbbiye-i Şahane, Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı tarihindeki ilk tıp okuludur. Mektebi Mülkiye, sivil yönetici yetiştirmek için kurulan bir mekteptir. Darül Kurra, Kur'an-ı Kerim'i okuma ve hafızlık eğitimi verilen yerdir. Medreseler bünyesinde tesis edilmiştir. Darül Muallimat, ilk ve orta öğretim kız okullarına kadın öğretmen yetiştirmek üzere kurulmuştur. Musika-i Hümayun, musiki kurumlarını bünyesinde barındıran bir eğitim

kurumudur. Sorumuz gelsin. Osmanlı Devleti'nde sivil yönetici yetiştirmek için kurulan mektep hangisidir? Süreniz başladı.

0: İkinci etabı bitiriyoruz. Bakalım nasıl bitireceğiz? Cevaplarınız lütfen. Ebru Hanım.
1: Mektebi Mülkiye.
0: Sevgi Hanım.
2: Hatırlayamadım, o yüzden kaldım mektebi de.
0: Sadece mektebi yazdınız.
2: Evet, hatırlayamadım çünkü.
0: Kaan Bey.
3: Maalesef hatırlayamadım.
0: Ha, orada maalesef mi yazıyor?
3: Evet.
0: Ve Şeyma Hanım.
4: Hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. İlk defa duyduğunuz var mı? Yoksa daha önceden duymuş muydunuz bahsetmiş olduğum bu?
1: Darül Kura duymadım.
2: Ben duymadım.
3: Ben sadece Darül Kura'yı duymuştum.
4: Duymuştum ben.
0: Acaba doğru cevap ne? Sekizinci sorumuzda ben ne demişim? Mektebi Mülkiye, sivil yönetici yetiştirmek için kurulan bir mekteptir. Mektebi Mülkiye Ebru Hanım'a böylelikle 4000 puan kazandırıyor. Alkışlıyoruz. Puanlar bir anda arttı. Bir tek Kaan Bey siz kaldınız şu anda, onu söyleyeyim.
3: Maalesef.
0: Yani teker teker çünkü...
3: 700'de kaldım galiba.
0: Çift çift gittiler. Ve hemen puan durumunu da böylelikle hatırlamış olayım. Şeyma Hanım, 5700 puanda birinci sıradasınız. İkinci sıraya geldiniz Ebru Hanım. 5550 puanınız bulunmakta. Sevgi Hanım, 5350 puanla üçüncü sıradasınız. Ve Kaan Bey, 1550 puanınız var şu anda. İlk iki etap iyi geçmedi sizin için.
3: Çok kötü geçti.
0: Bugünkü yarışmanın özelliğini bir kez daha hatırlatayım. Bir yarışmacımızla finalde olacağız. Diğer üç yarışmacımıza da veda edeceğiz. Bu yüzden üçüncü etap her biriniz için çok daha kıymetli ve önemli. Üçüncü etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Final öncesi artık önümüzde 4 soru var. Akıl oyunu etabında her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuz. Tavla terimleri. Bakalım kimlerin tavlayla arası iyi. Tavla özel bir platform üzerinde 2 zarve, 15 siyah, 15 beyaz taşla oynanan 2 kişilik bir oyundur. Tavlada usta oyuncular bir gelenek biçiminde zar kombinasyonlarının Farsçadan Türkçe'ye geçen isimlerini kullanırlar. Birin karşılığı Farsçada yektir. Zardaki sayılar sırasıyla 1 yek, 2 dü, 3 se, 4 cer, 5 penç ve 6 şeş olarak isimlendirilir. Tavla dünyadaki en eski oyunlardan biridir. Tarihi M.Ö. 3000 yıllarına dayanır. Osmanlı'nın yükseliş döneminde tavla çok büyük bir önem taşımaya başlamıştı. Sorumuz gelsin. Tavlada pençüse gelen zarın toplamı kaçtır? Süreniz başladı.

0: Kimlerin arası iyi tavlayla? Şeyma Hanım kafa salladınız hemen.
1: İyi değil yani, bilmiyorum.
0: Tavla oynamayı bilmiyorsunuz.
1: Bilmiyorum.
0: Kaan Bey?
2: Biliyorum ama çok öyle düşkün değilim.
0: Usta değilim diyorsunuz.
2: Evet.
0: Sevgi Hanım?
3: Bilmiyorum.
0: Hiç ilginiz yok mu?
3: Ya severim aslında. Eşim çok iyi oynar. Çok istedim öğretsin. Ama öğretemedi. Sıkıldı ben anlayamayınca. Ben de öğrenemedim. Aslında çok seviyorum. Yapamadım, başaramadım. Ha, o da pes etti.
0: Siz değil, eşiniz sıkıldı.
3: Evet.
0: Yeter artık dedi ya.
3: Evet. Ya o çok iyi oynadığı için benim de aynı performansı sergilememi istedi ama olmadı tabii.
0: Bakın bu sadece eşinize has bir özellik değil. Eğer herhangi bir şeyde çok iyiseniz,

0: ve çok fazla bilgi sahibi olmayan, hatta hiçbir şeyi bilmeyen birisine karşı bir sabır eşiği vardır Sevgi Hanım.
1: Doğru.
0: Belirli bir noktada sabredersiniz, edersiniz, edersiniz, belirli bir noktadan sonra yeter kardeşim ya. Öğrenmeyeceksen öğrenme.
1: Mesajı aldım.
0: O yüzden sadece eşinizde olan bir şey değil bu.
1: Tamam.
0: Ebru Hanım sizin?
2: Benim iyi, ben severim. Tabii isim olarak hani kapı falan bilmiyorum ama evimizde de var, hatta eşimle oynuyoruz arada. Bu şekilde.
0: Oynuyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki cevaplarınıza acaba nasıl yansıdı, onu merak ediyorum. Buyurun lütfen. Ebru Hanım?
2: 8.
0: Sevgi Hanım?
3: 8.
0: Kaan Bey?
4: 8. Severler güzeli, genç hissederler hatta.
0: Şarkıdan mı çıktınız yola?
4: Yok, Pencüse'den çıktım.
0: Ve Şeyma Hanım?
5: Ben 7 dedim.
0: Neden?
5: 4 ve 3 gibi hatırladım.
0: Herkes 8 derken siz niye 7 dediniz?
5: Farklıyım ben.
0: Önemli olan bu farkı, evet, puana yansıtabilmek, evet, tabii ki. O halde görelim doğru cevap ne? Doğru cevap 5 ve 3'ün toplamı 8 olacaktı.

Otomobilin icadı ile ilgili bazı detaylar vereceğim. Modern otomobillerin temeli 1769 yılında soylu bir Fransız olan Nicolas Cugnot'un eseridir. Cugnot ilk otomobil sayılabilecek buharlı aracı Fransız ordusu için tasarladı. Üç tekerlekli bu araç çok büyük bir buhar kazanından sağlanan güçle çalışan buhar makineli bir arabaydı. Saatte yaklaşık olarak 4,5 kilometre yol alabiliyordu. Ancak her 20 kilometrede bir kazanın doldurulması gerekiyordu. 1789 yılında Amerikalı Oliver Evans kendiliğinden hareketli ilk taşıt aracı için Amerika patentini aldı. Dört tekerlekli bu aracın arka tarafındaki pedallı tekerlekler hem karada hem de suda hareket edebilmesini sağlıyordu. Sorumuz gelsin. İcat edilen ilk üç tekerlekli araç 20 dakikada kaç kilometre yol alabiliyordu? Süreniz başladı.

0: nereden nereye geldi değil mi otomobiller? Şimdi artık yani bıraksanız kendiliğinden gidip
1: gidecekler.
0: Yani yolda direksiyonun döndüğü,
1: evet,
0: hızını ayarladığı, öndeki araçla mesafesini ayarladığı, işte elektriklisi, evet, falan derken olağanüstü bir gelişme var tabii, evet, teknolojik anlamda. Kocaman bir buhar kazanından buralara geldik. Cevaplarınızı da görelim. Ebru Hanım?
1: 4,5 kilometre dedi.
0: 4,5 kilometre.
1: Evet.
0: Nasıl yaptınız o hesabı peki?
1: Aslında bir hesap yapmadım. Sizin söylediğiniz kilometre geldi aklıma. Onu yazdım.
0: Ben ne dediysem,
1: evet,
0: onu yazdınız.
1: O geldi aklıma.
0: Sevgi Hanım?
2: Ben de yine farklı şeylere odaklandım galiba. Tamamen şansımı kullanmak istedim. Hiçbir fikrim yok şu anda. 40
0: salladınız
2: dedim.
0: Salladınız mı?
2: Evet, aynen. Kısacası salladım.
0: Kaan Bey?
3: 1,5.
0: 1,5. Orada öyle yazmıyor yalnız. Dört buçuk yazmışsınız.
3: Düşündüğümle ya... Aa, çok kötü oldu. 4,5 kilometre, bir saatte 4,5 kilometre gidiyor. 60 dakika, 20 dakikada 1,5 kilometre gider.
0: Ama siz 4,5 yazdınız.
3: Evet ama yani... Hatta yazıyla yazacaktım, sonradan dedim sayıyla yazayım.
0: Siz normalde aslında evet yazıyordunuz.
3: Evet, normalde yazıyla yazıyordum ki yanlışlık olmasın diye şu an o hataya düştüm.
0: Şeyma Hanım.
1: Ben de 4,5 dedim. Ebru Hanım gibi düşündüm aslında, bir hesaplama yapmadım. Siz söylediniz diye.
0: İşin en kolayı da bu herhalde. Ersin Bey bir şey söylüyorsa herhalde bir bildiği vardır diye. Biz de yazalım. Belki tutar. Bakalım 4,5 mu? Yoksa Kaan Bey az önce bir hesap yaptı 1,5 falan diye. Ne çıkacak? 1,5 olacaktı. Kaan Bey, hiç üzülmeyin. İlk değilsiniz.
3: Son olmuş.
0: Sorunun en ince detayına kadar cevabı fevkaladenin fevkinde açıklayan. Lakin aynı şekilde yanlış yazan yarışmacılarımız oldu. Bir ilk değilsiniz. Zaman zaman bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz bu yarışmada.
3: Çok kötü oldu. Şu an büyük ihtimal liderliğe geçecektim diye düşünüyorum.
0: Tabii 6000 puan alacaktınız. Puanınız 8550 olacaktı.
3: Aynen. Hayırlısı diyelim.
0: Büyük bir talihsizlik yalnız.
3: Aynen öyle.
0: 11. sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza. Güzel bir türküyle ve onun içindeki hikayesiyle devam ediyoruz. Osmanlı, Yemen çöllerinde zorlu bir savaşa tutulmuştur. Savaş ve şartları haftalar boyu tartışılır durulur. Çözümün Yemen ellerine vilayetlerden birinde oluşturulacak bir alayla gidilmesidir. Osmanlı'nın dört bir yanından uzun beklemelerine karşın istekli olanlar çıksa da yeterli olmaz. Muş'un Bulanık, Malazgirt ve Varto ilçelerinden Yemen çöllerine gitmeye gönüllüler çıkar. Yemen çöllerine Muş'tan oluşturulan 25. Redif alayı gönderilir. Alaya bağlı bu askerlerin hiçbiri geri dönmez. 1849-1918 yılları arasındaki dönem, milletimizin hafızasında derin izler bırakan, ağıtlara, türkülere, destanlara konu olan bir dönemdir. Yemen türküsü gidip de gelemeyen o isimsiz kahramanlar için Muş'taki yakınlarının yaktığı ağıt olarak ortaya çıkmıştır. Sorumuz gelsin. Muş'un kaç ilçesinden Yemen çöllerine gitmek için gönüllüler çıkmıştır? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuz ve işte cevaplar. Buyurun lütfen. Ebru Hanım.
1: 3 dedim.
0: Garantiyi alayım diye herhalde az önce Kaan Bey'in söylediklerinden sonra değiştirdiniz mi?
1: Şöyle ilk isimlerini de mi yazsam diye düşündüm. Sonra 3 yazayım dedim. Orada bir şeyler düşündüm.
0: Sevgi Hanım.
2: Ben de 3 dedim.
0: 3 dediniz ve Kaan Bey.
3: 3.
0: Şeyma Hanım.
1: 3.
0: 4 yarışmacımız da aynı cevabı verdi. Aslında genelde 3. etapta bu tür durumlarla pek karşılaşmayız. Yani tek başına doğru bilen ya da hiç bilemeyen yarışmacılarımız oluyor. 4'te 4 olma ihtimali var mı? Doğru cevabı görüyoruz. Bulanık, Malazgirt ve Varto böylelikle 3 doğru cevaptı. 4 yarışmacımıza da puanları bölüştürüyoruz. Şimdi artık önümüzde sadece bir soru kaldı final öncesi. İsterseniz puan durumunu da bir hatırlatayım. Kim nerede daha iyi hatırlayabilir? Şu anda Ebru Hanım 7300 puanla birinci sıradasınız. Hemen arkadan Sevgi Hanım takip ediyor. 7100 puanınız var. Şeyma Hanım 6450 puandasınız. Kaan Bey 3300 puanınız bulunuyor. 4 yarışmacımız finale çıkabilir. Her bir şarkısının gönüllerde ayrı yeri vardır. MFÖ şarkıları bazılarını hatırlayalım. Grubun ilk albümü olan Ele Güne Karşı Yapayalnız 1984'te yayınlandı. Albümdeki diğer şarkılardan Güllerin İçinden, Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da, Yalnızlık Ömür Boyu gibi şarkılarda büyük ses getirdi. MFÖ 1985'te Peki Peki Anladık albümünü çıkardı. Aynı albümde yer alan Diday Diday Day şarkısıyla Eurovision'a katıldılar ve 19 ülke arasından 14. oldular. 1988'de bu kez Sufi ile Eurovision'a tekrar katıldılar ve bu kez 15. oldular. 1990 yılında çıkardıkları Geldiler albümüyle Ali Desidero ve Mecburen gibi iki efsane şarkıyı Türk pop müziğine kazandırdılar. 1990

95'te çıkan Mazeretim Var Asabiyim Ben rock tarzının çalışıldığı özel bir albümdü. Fikret Kızılok'un sözlerini yazdığı Sakın Gelme bu albümün ses getiren bir diğer şarkısı oldu. Sorumuz gelsin. MFÖ 1985'te katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında sondan kaçıncı olmuştur? Süreniz başladı.

0: Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında cevap soruda yarışmasında final öncesindeki en kritik an. Buyurun cevaplarınız lütfen. Ebru Hanım.
1: 3 dedim. Aklıma gelmedi.
0: Şansımı deneyeyim mi dediniz?
1: Şansımı denedim. Salladım.
0: Peki Sevgi Hanım.
2: 5.
0: 5. Siz emin misiniz peki?
2: Sanki eminim ya. 19 ülke vardı. 15. diye hatırlıyorum o tarihte. Yani yanlış hesaplamadıysam 5.
0: 5 diyorsunuz. Kaan Bey.
3: 6 diyorum. Doğru mu?
0: 6 yazmışsınız.
3: 6 yazıyordum. Gerçekten 6 yazıyordum. Sonra da yazıya döktüm. 19 ülke arasından 14. olduk. 88'de de 15. olduk. Yani sondan 6. oluyoruz.
0: Sevgi Hanım böyle bir kafa salladı ama aklından neler geçiyor acaba diye. Şu anda Şeyma Hanım'a da sorayım.
4: 5 dedim. Çok emin değilim.
0: 2 tane 5 var, 1 tane 6 var ve 1 tane de 3 cevabını görüyorum şu anda. Doğru cevaba gidelim. Her şey belli olsun artık. Değil mi?
2: Evet.
0: Hem finalistimiz hem de giden yarışmacılarımız belli oluyor. Doğru cevap 6 olacaktı. Kaan Bey tek başına doğru cevabı verdi.
3: Teşekkür ederim.
0: Sonuncuydu Kaan Bey ve şu anda birinci sırada adını finale yazdırdı. Alkışlıyoruz.
3: Çok teşekkürler.
2: Tebrikler.
0: Az önce demek ki içinizde o kadar kalmış ki.
1: Aynen.
0: Yani o 4,5 yerine 1,5 yazsaydınız belki de şu soruda bilemeyecektiniz. Kim bilir?
3: Ersin Bey şöyle başladım. Gerçekten korkudan 6 yazdım. Yanlış yazıyorum diye. Korkudan 6 yazdım yani.
0: Ya o kadar üzerinize bir baskı var mı ya? Yani
3: İnanılmaz. Acaba... yani şuraya bir tane mikrofon koysalar kalbime inanılmaz atıyor şu anda.
0: E finalde ne yapacağız?
3: Bilmiyorum.
0: Finali yarın yapalım isterseniz.
3: Ya sizin için de mümkünse.
0: Peki tebrik ediyoruz.
3: Çok teşekkürler.
0: Ya gerçekten teşekkürler. Olağanüstü bir geri dönüş oldu. Tam böyle... Uzatmanın da uzatmasında bizim Hırvatistan maçına döndü.
3: Semih.
0: Az önce golü yemiştiniz. O 4,5'la 1,5 arasındaki gelgitler. Şimdi Semih Şentürk attı golü.
3: Aynen öyle.
0: Bizi aldı götürdü.
3: Aynen öyle. Arkadaşlarımı da gerçekten tebrik ediyorum. Mükemmel yarıştılar.
0: Çok. Eşinize, çocuklarınıza buradan selam ve saygılarımızı iletin.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Ve Şeyma Hanım, bugün geldiniz. Bugün veda ediyoruz. Evet. Ama iyi yarıştınız.
1: Teşekkürler.
0: İyi ki geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Değerli izleyiciler, 3 yarışmacımıza kitap hediyemizi de verdikten sonra bizleri hatırlayacağınızı ümit ediyoruz. Ve Kaan Bey diyor ki şuraya bir mikrofon taksanız da kalbimin heyecanını ben kelimeleri dökemiyorum. Belki duyarken anlarsınız diye. Neler yaşayacağız acaba finalde? ...360 ekranlarında final heyecanı ve karşımda bu akşam yeni bir isim var. Kaan Bey, nasıl heyecan durumu?
3: Ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten dünya basını bizim Türk milli takımına isim takmıştı ya... ...şu anda o da aklıma gelmiyor.
0: Biz bitti demeden bitmez.
3: Biz bitti demeden bitmez. Siz de
0: çılgın
3: bunu,
0: Türkler.
3: Evet, siz de bunu maçlarda çok söylersiniz.
0: Her türlü lakabımız var bizim.
3: Aynen öyle, öyle bir şey yaşadım. Yani çok büyük bir hata yaptım aslında. Daha önce de öne geçebilirdim. Matematik benim en iyi olduğum dallardan birisidir. Siz söylediğiniz anda 1,5 kafamdaydı zaten. 1,5 netti benim için. Oraya 4,5 ben mi yazdım, başkası mı yazdı artık? Tekrar izleyince görürüz.
0: Oo, bizi tövmet altında bıraktı.

0: Takmayın
1: yok,
0: da.
1: Yok ben kendime sallıyorum şu an.
0: Peki. Şimdi artık finale gidelim yavaş yavaş.
2: Gidelim.
0: Finalde önümde iki tane çek var. Bir tanesi 5000 para ödülü gördüğünüz gibi. Doğru cevap verirseniz bunu size takdim edeceğim. Haftaya yine sizinle beraber devam edeceğiz. 20 saniye sürenizin ardından cevap vermeme hakkınız olabilir. O zaman 1000 TL vereceğim. Yine haftaya bizimle beraber devam edeceksiniz. Cevap verir ve yanlış olursa diğer 3 yarışmacımıza veda ettiğimiz gibi size de maalesef bugün veda edeceğiz. Bana bir sorunuz var mı Kaan Bey?
1: Yok, kesinlikle yok.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırım. Eğer yanlış yazarsam lütfen düzeltin.
0: Peki, konu başlığına gidelim o halde.
1: Lütfen.
0: İşte final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Tarihte felaketlere neden olan dev tsunami dalgaları meydana gelmiştir. Tsunamiler özellikle de Japonya'da çok görülmüştür. Öyle ki tsunami de Japonca'dan gelen bir kelimedir. 1883'te Endonezya'da tsunami oluştu. 37 metreyi bulan tsunami dalgaları ülkenin Anyar ve Merak kentlerini vurdu. 1755'te Portekiz ve İspanya'nın kuzeyini vuran ve yüksekliği yer yer 30 metrelik 3 büyük tsunami dalgası oluştu. 1896'da Japonya'nın Sanriku kenti açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem 38 metrelik tsunami dalgaları yarattı. Şili'ye ait olan Arica kıyısı açıklarında meydana gelen tsunami de dalga boyu 21 metreyi bulmuştu. Final sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Endonezya, Japonya ve Şili'de oluşan tsunamilerin dalga boylarının toplamı kaç metredir? Süreniz başladı.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Hoş geldin Lale.
6: Hoş bulduk abla. Özür dilerim, geciktim.
7: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
8: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
6: Hak verdim ona.
7: Ananevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim.
6: Ablacığım. Herkes bize bakıyor hocam.
7: Gel öyleyse dans edelim.
9: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
6: Yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
7: Benimle evlenir misin?
6: Evet, şimdi çok iyiyim doktor.
10: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
6: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
7: Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem.
6: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz, olur mu? İştahım yoktu.
7: Olmalı.
6: Ama sanki beni sevmiyor da... sevmek için kendini zorluyor. Ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim ben.
11: Küçük sevgilim bugün 18'de TV4'te.
12: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
13: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de podla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya... yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Yaşanacak.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
19: Ben.
20: Kral Şakir.
21: Armut fiş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
21: Neydi ya?
22: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
23: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
24: Ben.
25: Botanik.
24: Abacus.
26: Kasa.
27: Marul.
28: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
29: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla.

0: otel programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
10: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
12: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Final sorumuzda 20 saniye süremiz bitti ve 4 gündür Mehmet Bey vardı burada. Çok onunla beraber 4 gün üst üste finalde karşılaştık. Ama dün cevap verdi ve maalesef veda ettik. İlk 3 finalde cevap vermeme hakkını kullandı. 3000 lirayla kendisini uğurladık. Acaba haftanın son yarışmasında 5000 lirayı verebilecek miyim?
6: Ne desem şu anda boş. İyi, heyecanım devam ediyor.
5: Bir şeyler yazdınız.
6: Cevabımdan ya %100 eminim.
5: O halde soruyorum.
6: Ya hayır o ya hayır o diyeceğim. Cevap vereceğim ya da pazartesi gününe garanti altına alacağım. Ama riskleri severim. Çok kararsızım şu anda. Ama gerçekten sorunun cevabından eminim. Bütün sayıları aklımda tuttum diyebilirim. Büyük ihtimal cevap vereceğim.
5: Büyük ihtimal cevap vereceğim dedi Kaan Bey. O zaman ben de bunun karşılığında şimdi soruyorum. 5000 lira

0: Doğru yazdığımı düşünerek cevap vereceğim.
1: Cevap vereceksiniz. Evet. Cevabı görmedim ama sonuçta böyle bir riski almanız önemli. Alkışlıyorum sizi. Alkışın karşılığında görelim cevabı.
0: Göstermiyormuş onu.
1: Peki, cevap vereceksiniz. Doğru cevabınız
0: 38 ve 21 toplamda 59 metredir.
1: Toplam 59 dediniz.
0: Evet.
1: Peki sorumuza bir daha bir bakar mısınız? Endonezya, Japonya ve Şili. 38-21 yazdınız değil mi?
0: Evet.
1: 38 ve 21'in içerisinde 3 ülkede var mı sizde?
0: Evet, maalesef yanlış oldu.
1: Yanlış mı oldu?
0: Yanlış oldu. Japonya ile Şili'yi yazdım.
1: Japonya ile Şili'yi yazdınız.
0: Evet.
1: Endonezya'yı unuttunuz mu yani?
0: Endonezya'yı hem unuttum hem de soruyu tam göremedim, tam dinleyemedim.
1: Yani hepsini ezberlemiştiniz. Öyle demediniz mi?
0: Maalesef.
1: 59 cevabınız.
0: Maalesef.
1: Artık maalesef oldu.
0: Artık maalesef oldu, emindim.
1: Endonezya'yı hatırlıyor musunuz peki?
0: Şu anda hepsi aklımdan gitti. 1883.
1: Evet.
0: Japonya'ydı. 1795 Endonezya'ydı. Şili 1800. Yok, hepsi gitti şu anda aklımdan.
1: Hepsi gitti. Evet. Hepsi maalesef gitti. O zaman doğru cevaba gidelim biz de Kaan Bey.
0: Maalesef.
1: Acaba bugünkü finalde doğru cevap ne? Hep birlikte görüyoruz. ...96 olacaktı. Doğru cevap 38 artı 21.
0: Artı 37.
1: Artı
0: 37.
1: 37'yi unuttunuz işte.
0: Evet, maalesef soruyu tam dinlemedim.
1: O kadar güzel bir heyecanla, eminim, cevaptan eminim, bir daha bakıyorum eminim dediniz. Nihayet dedim, bu kadar emin olmasıyla birlikte herhalde tamam yakaladı. Bir de üstüne bir de hepsi, bütün rakamlar tek tek aklımda dediniz ya. Orada dedim ki artık bankoların bankosu, 5000 lirayı veriyoruz dedim.
0: Maalesef.
1: Ama maalesef olmadı.
0: Kısmet değilmiş.
1: Olmasın ama şöyle söyleyeyim. Bugünkü yarışmaya geri dönüşünüzle, heyecanınızla ve finaldeki aynı zamanda yaklaşımınızla birlikte renk kattınız. Teşekkür ediyoruz.
0: Asıl ben teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Umarım gerçekten renk katmışımdır. Soruya doğru cevap verip pazartesi de gelmek isterdim. Çok isterdim. Yeni arkadaşlarla yarışmak, yeni bir rekabete girmek. Maalesef olmadı. Kısmet değilmiş dediğim gibi.
1: Kısa sürdü.
0: Maalesef
1: ama
0: kısa
1: iyi
0: sürdü.
1: Oldu.
0: Aynen.
1: Peki. Ailenize selam ve saygılarımızı iletiyoruz buradan.
0: Bilmiyorum abi, teşekkür ederim.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Cibali'deyiz. Yolculuğumuz Ayakapı'dan başlayacak. Gül Camii, Küçük Mustafa Paşa Hamamı ve daha sonra Cibali Kapı'yı gördükten sonra Rezanhas Müzesi'nde yolculuğumuzu sonlandıracağız. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

İstanbul'un üç tarafı surlarla çevrilmiş. Bu Bizans döneminden bize kalan surlar ve kapılar. İşte onlardan birinin önündeyim. Biz şu anda Haliç kıyısındayız ve İstanbul'un üç tarafını çeviren yani Marmara, Haliç ve Kara surlarından Haliç tarafındayım. Ve ne yazık ki Haliç surları bütün bu surlar içinde en fazla zarar gören surlar dizilir. Pek bir kapı kalmamış ama onlardan geriye kalan, onlarca kapıdan geriye kalan birinin önündeyim şu anda. Burası Aya Kapı. Aya Aziz demek ya da Azize demek. Ve bu kapı muhtemeldir ki Osmanlı döneminde açılmış ve açıldıktan sonra da ismini hemen yakınlardaki Aya Theodosios Kilisesi'nden almış olabilir. Bu konuda çeşitli rivayetler var. Yine bir başka rivayette hemen kapının ardında bugün bir kafenin içinde kalmış olan Aya Kapı Kilisesi. İşte bütün bunlar buraya Aya yani Rumca'daki Aziz anlamına gelen Aya isminin verilmesine neden olabilir. Ve bu kapı pek çok rivayete de sebep olmuş. Adının nereden geldiğini söyledim, Aya Kapı. Ancak öte taraftan hemen yan tarafında bir yapı var. Ve o yapının altında da bir türbe. Ve o türbede yatan kişi Osmanlı'nın görevlilerinden biri. Ve özellikle de fethe olan katkılarıyla bilinen biri. Dilerseniz oradan bahsetmeden önce hemen kapının diğer tarafında yer alan sade bir çeşmeden söz etmek istiyorum. Oldukça sade ancak üstüne baktığınızda eski Osmanlıca rakamlarla 1923 yazdığı görülüyor. Bu Cumhuriyet kurulduğu yıl yapılmış ve buna Cumhuriyet Çeşmesi deniyor ve üstüne de Cumhuriyet'in kuruluş tarihi yazıyor. Sur tapılarının girişine karakol yapmak adettendi. Ancak bu karakollar önce Yeniçeri Kulluğu olarak kullanıldı. Kulluk kelimesi daha sonra karakola dönüştü. Çünkü başına eklenen kara bu karakolun kara tarafında olduğunu gösteriyor. Denize bakan bir yer olsaydı ya da denizde bir yer olsaydı ismi değişecekti. Onun için karada görev yaptığı için kara kulluk kelimesi karakola dönüşmüş. İşte burada da arkamda gördüğünüz yapı bir zamanlar bu kapının karakoluydu. Onun yanında ise iki katlı ahşap bir yapı var. O da bir türbe. O da Fatih'in sekbanbaşısı Abdurrahman'ın. Kendisi 1453 yılında Fetih'te burada şehit düşmüş ve bu kapıda şehit düştüğü için de türbesi buraya yapılmış. Sekbanbaşılık görevi tabii ki önemli bir görevdi. En azından padişah ava çıktığında ve onların da başında, bütün bu sekbanların başında da sekbanbaşları görev yaparlardı. İşte Abdurrahman adlı kişi sekbanbaşılık görevinde bulunuyordu ve muhtemeldir ki o görevinin yanında tabii ki fetihte ya da savaşta asker olarak da görev yapıyordu. Çünkü bütün bu saray görevlileri aynı zamanda birer askerdi ve işte onlardan biri olan sekbanbaşı Abdurrahman da burada fetih sırasında şehit düşmüştü. Kapıya girerken kapının hemen üstünde bir lento var. Yani bir taşıcı taş. Alanlık taşı. O taşa çok yakından bakıldığında bazı kabartmalar görünüyor. O kabartmalarda kılıç ve kalkan görüyoruz. Peki bunlar nedir? Bunlar burada görev yapan Yeniçerilerin, onların ortalarının, bölüklerinin remizleri, işaretleri. Geçmişte her bir Yeniçeri bölüğünün bir işareti vardı ve işte o işaretlerden biri de kılıç ve kalkandı. Buradakiler de muhtemelen bölüklerin işaretlerini buraya

Bir zamanlar Bizans kenti olan İstanbul'da yüzlerce kilise vardı. Fetih'ten sonra bunların çoğu yok olup gitti. Ama önemli bir kısmı da fetihten itibaren süreç içinde camiye çevrildi. İşte onlardan birinin hemen önündeyim. Burası bugün Gül Camisi olarak biliniyor. Aslında burası Hagia Theodosia Kilisesi olarak Bizans döneminde kullanılmış. Hikayesi oldukça ilginç. Hagia Theodosia, yani diğer adıyla, ilk adıyla Theodosia adlı bir kadın, ikona kırıcılık döneminde 726 yılında başlayan ve 840'lara kadar süren o Hristiyanların kendi içindeki çatışma döneminde kimileri ikonalar olsun diyor, kimileri de olmasın diyor. İşte bu sırada çıkan tartışmalarda, çatışmalarda pek çok insan ölüyor. Ve uzun bir dönem, 726 yılından itibaren neredeyse 120 yıl ikona yasaklanıyor. İşte o dönemde yine ikonaların indirildiği ya da yerine konduğu dönem. Çekişmeler devam ediyor ve yer bugünkü Sultanahmet Meydanı. Ve orada bir zamanlar Ayasofya'nın hemen yan tarafında büyük saray var. Bizans'ın büyük sarayı. İşte o sarayın da bir kapısı, Halki Kapısı. Onun üstünde bulunan İsa tasviri ikona kırıcılar tarafından indirilmeye çalışılıyor. Buna engel olmak istiyor oradaki insanlar. Engel olmak isteyenlerin içlerinde de bir kadın var. Adı Theodosia. O da bu kargaşada, bu itiş kakış arasında engel olmaya çalışırken ikona kırıcılar tarafından öldürülüyor. Ve öldürüldükten sonra onun cenazesi alınıp getiriliyor ve buraya defnolunuyor. Ve işte burada o cenaze getirildiğinde bir kilise var mı yok mu bilmiyoruz. Ancak onun relikleri, kutsal emanetleri ve cesedi buraya konuyor ve burası onun adına ithaf ediliyor. Ve Hagia Theodosia Kilisesi oluyor. İşte bu kilise uzun yıllar Bizans'a hizmet ettikten sonra daha sonra fetih döneminde camiye çevriliyor.

İstanbul'da camiye çevrilen 40'ın üzerinde kilise var. İşte onlardan biri az önce de söyledim Aya Teodosia Kilisesi ve bugün Gül Camisi. Burayı 2. Beyazıt döneminde camiye çevirmişler. Daha sonra 2. Selim döneminde yine minare eklendiği yazıyor. Ancak buranın geçmişiyle ilgili ilginç rivayetler var. Örneğin 1306 yılında burada bir sağır ve dilsizin dilinin açılması, körlerin görür hale gelmesi gibi mucizeler yaşanıyor. Ve daha sonra buranın ünü duyuluyor. Ve özellikle o dönemden sonra bu coğrafyadan geçen Rus hacılar bu konuda pek çok not tutmuşlar. Hatta onlardan biri şunu söylüyor, burayı ziyaret etmiş ve burada Aya Teodosia'nın açıkta duran naaşını ve kutsal emanetlerini gördüğünü yazmış. Ve işte burası sağır ve dilsizler, körler için neredeyse bir şifa merkezi haline gelmiş. Bütün bu boş inançlardan sonra, dediğim gibi fetih sonrası 2. Beyazıt döneminde burası camiye çevrilmiş. Ancak anlatılan, buranın Gül Camisi adını alması ile ilgili anlatılan çok ilginç bir rivayet var. Ve o da şöyle anlatılıyor. Tarihi 29 Mayıs 1453. Yani fethin günü. Ve işte o gün aynı zamanda Aya Teodosia'nın yortu günü. Ve işte kilise o gün yortu günü güllerle donatılmış. O Azize'nin anısına. Ve o gün fetih gerçekleşiyor. Fetihten sonra buraya gelen Yeniçeriler içeri girdiklerinde

gördükleri manzara karşısında şaşırıyorlar. Çünkü kilisenin içi güllerle donatılmış tamamen. Ve işte buradan yola çıkarak da buraya Gül Cami adı verildiği rivayet edilir. Ama bir başka rivayette hemen caminin iç tarafında yer alan Gül Baba'ya ait olduğu düşünülen bir türbe, bir mezar. Buradan yola çıkarak da Gül Cami adı verilmiş olabilir diyor bazı kaynaklar. Ancak burada özellikle Hazreti İsa'nın havarileriyle ilgili anlatılan bir başka şey daha var.

Hemen mihrabın sağ tarafında bir kemerin altında bulunan Gül Baba olduğu rivayet edilen yatırın ya da türbenin aslında İsa'nın havarilerine ait olduğu gibi bir rivayet var. Burada da üstünde zaten Hazreti İsa'nın sahabelerinden, havarilerinden birileri yatmaktadır diye bir metin olduğu rivayet edilir. Ancak bu camide gerçek olan bir şey vardır ki Cibal yangınlarından çok fazla etkilenmiş olması. Bu bölge çok fazla yangının yaşandığı bir bölge. Bunun önemli sebeplerinden biri Haliç kıyısındayız ve burada gemilere özellikle kalafatlama işlemi sırasında ziftin de içinde olduğu işlemler sırasında yangın çıkıyor. Ve bu yangınlarla birlikte özellikle bölgenin kuzeye bakması çok fazla rüzgar almasına sebep oluyor ve bu rüzgarla birlikte yangın çabuk yayılıyor. İşte 1633 yılında burada çıkan bir yangında burası da önemli ölçüde hasar görmüş. II. Mahmut döneminde yenilenmiş ve içine ve dışına bazı şeyler eklenmiş. Özellikle hünkâr mahfili, ahşap hünkâr mahfili II. Mahmut döneminde buraya eklenmiş. Onun haricinde içeriye girdiğinizde pek bir süsleme kalmamış. Hemen mihrabın sağ tarafında bir küfi yazı ve bazı yerlerde Hazreti Süleyman'ın mührünü görüyorsunuz. Ama onun dışında Bizans'ın kilisesi olduğu dönemlerden hiçbir fresk ya da mozaik izini görmek pek mümkün olmuyor.

Cibali bölgesi önemli bir hazineye ev sahipliği yapıyor. O da hemen arkamda gördüğünüz 15. yüzyıla tarihlenen Küçük Mustafa Paşa Hamamı. Burası 1477 yılında yapılmış ve vakfiyesinde burayı yaptıranın Fatih dönemi sadrazamlarından Küçük Mustafa Paşa olduğu yazıyor. Kendisi Bursalı ve muhtemelen ki Bursa'nın Pazarcık adlı bir yerinden. Çünkü vakfiyesinde özellikle hem bu hamamdan hem de orada yaptırdığı eserlerden bahsediyor. Ve sonuç itibariyle bugün kendisinin türbesinin Bursa'da olması da bize bunu gösteriyor. Burası tipik bir çifte hamam. Kadınlar ve erkekler. Ama özellikle erkekler bölümü, biraz sonra içeri gireceğiz, kubbesi ve hacmi muhteşem. Ve işte böylesi önemli bir hamamı yaptıran ve semte adını veren Küçük Mustafa Paşa aslında Kara Mustafa Paşa olarak tanınıyordu. Ve hem yaşamı hem de isminin neden küçük olduğu ile ilgili detaylara dilerseniz gelin içeride yakından bir bakalım.

Küçük Mustafa Paşa Hamamı 1265 metrekare alanıyla hem döneminin hem de sonraki dönem yapılan hamamların içlerinde en büyüklerinden biri, belki de en büyüğü. Çünkü içeriye girdiğinizde muhteşem bir kubbeyle karşılaşıyorsunuz. Onun haricinde yine salonlarında dolaşırken çokça oda var. Dedim ya, burası kadın ve erkek bölümü olarak yapılmış çifte hamam. Ancak bakımsızlıktan yıllarca harap durumda kalmış ve geçtiğimiz yıllarda şahane bir restorasyon geçirdi ve Cibali'ye ve ayrıca İstanbul'a da önemli bir hediye oldu. Ve burası belli dönemlerde sanatsal etkinlikler için kullanılan bir mekan şimdi. İşte böylesi muhteşem hamamı yaptıran Küçük Mustafa Paşa, hayatı da oldukça ilginç. Ancak ondan bahsetmeden önce dedesinden bahsetmekte fayda var. Dedesi de aynı onun gibi Bursa Muradiye'de türbeleri yan yana. Hamza Bey kendisi. Peki neden önemli? Çünkü fetih döneminde 1453 yılında kendisi Fatih'in yanında olan komutanlardan biri. Ve o dönemde Ceneviz gemilerinin boğaza girişini engelleyemeyen Kaptanı Derya Baltaoğlu Süleyman azledilir. Ve yerine donanma komutanı olarak Hamza Bey atanır. Ve o sırada gösterdiği başarılarla ve özellikle Fatih'in emriyle Dolmabahçe'den gemileri, 70 gemiyi 22 Nisan sabahı karadan yürütür ve Kasımpaşa'dan denize indirir. İşte bu işi yapan da yine Hamza Bey olduğu söylenir. Ancak ölümü biraz hazin olmuştur. Fetih'ten 7 yıl sonra, 1460 yılındayız. Ve kendisini Fatih Sultan Mehmet Efla'ya gönderir. Sebebi de Kazıklı Voyvoda olarak bilinen oranın beyi Vlad Tepeş'le görüşmesidir. Bir elçi olarak oraya gider. Ancak Vlad Tepeş bütün kuralları alt üst ederek onu orada şehit eder. Ve daha sonra cenazesi getirilip Bursa'daki türbesine defne olur. İşte Küçük Mustafa Paşa'nın dedesi böylesi önemli bir şahsiyettir. Peki Küçük Mustafa Paşa'nın hayatı nasıldır? Dilerseniz ona da yakından bir bakalım.

Mustafa Paşa döneminde Kara Mustafa Paşa olarak anılıyordu. Ancak sonraki dönemlerde onunla çağdaş olan Koca Mustafa Paşa ile karıştırılmamak için ona Küçük Mustafa Paşa dendi. Ama işin ilginç yanı, bugün bile onun ismini aradığınızda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa çıkıyor ya da Koca Mustafa Paşa çıkıyor. İşte bu iki önemli şahsiyetin biraz da ismi gölgede kalmış. Ancak bütün bunlara rağmen izleri, bıraktığı izler onlardan aşağı kalır gibi değil. İşte içinde bulunduğum bu hamam, yine Bursa'daki türbesi. Ve işte kendisi 1481'de Fatih Sultan Mehmet ölene kadar onun vezirlerinden biriydi. 1481'den sonra Beyazıt tahta geçer, ikinci Beyazıt. Onun döneminde de vezirdir. Ancak Beyazıt'ın tahta geçmesi biraz sıkıntılı olmuştur. Cem Sultan'la çekişmeleri bilinir. İşte o çekişmeler sırasında Mustafa Paşa Cem Sultan'dan yana tavır almıştır. Ve sonraki dönemde de bu başına bela olur. İkinci Beyazıt tahta geçtikten sonra özellikle Gedikamet Paşa'nın da biraz verdiği telkinlerle idamına fetva çıkarır. Ve Mustafa Paşa Söğüt civarında zehirlenerek öldürülür. Cenazesi de Bursa'ya götürülür ve bugün Bursa'da bulunan türbesinde yatmaktadır. Ancak işin ilginç yanı, kendisi bir padişah damadıdır. İkinci Beyazıt'ın kızı Hatice Sultan'la evlidir. Ve onun ölümüne Hatice Sultan çok üzülür. Bu üzüntüden dolayı kurdeşen döker, yaralar çıkar vücudunda. Bunları iyileştirmek için Bursa'ya gider, Kükürtlü kaplıcalarında uzun dönem geçirir. Ve işte sağlığı için gittiği

Cibali'nin hemen dışında ve Fener'e doğru pek çok kagir taş bina görünüyor. Bunlardan çok az kalmış. Oysa bir zamanlar hem sur dışında hem de sur içinde bolca bu taş evlerden varmış. Bunlar Fenerli beylerin evleri. Bunlar Bizans sonrası İstanbul'da kalan asilzade, soylu Rum ailelere mensup kişiler. Ve asıl önemlisi bunlar sonraki dönemlerde Osmanlı'nın hizmetinde çalışıyorlar. İşleri çok dil bildikleri için elçilik ve en önemlisi de tercümanlık yapmak. İşte bu tercümanların ağırlıklı yaşadığı bölge burasıymış. Bunun da en önemli sebebi Fener Rum Patrikhanesi'nin burada olması. Bu evlerin taş olmasının da önemli bir sebebi var. Özellikle İstanbul yangınlarıyla meşhur ve özellikle de Cibali'de çok fazla yangın yaşanıyor. Ve bu adamların evlerinde de bolca yazılı metin ve kitap var. İşte bunların yangından korunabilmesinin yolu bu taş binalar. Ahşap binalar çabuk yanıyorlar. Oysa bunlar yangına dayanıklı ve böylece sadece ev kendini korumuyor. İçindeki bilgi hazinesini de koruyor. Ve bu Fenerli beyler 19. yüzyıla kadar da görevlerini sürdürmüşler. Ne zaman ki Yunanistan'da bağımsızlık hareketleri başlıyor ve buraya sirayet ediyor, bunlar da yavaş yavaş gözden düşmeye başlıyorlar. Ve en önemlisi bunlara dragoman deniyor, yani çevirmen. Ve işte o dragoman adı değişiyor, dönüşüyor ve bugün hemen Cibali'nin arka tarafında yer alan bir semtin adı oluyor. O semtte Draman semti.

Bir zamanlar Cibali semtine giriş sağlanan Cibali Kapı'nın hemen önündeyim. Ancak hem semte hem de Cibali Kapı'ya adını veren bir zamanlar Fatih'in subaşılığını yapan Cebe Ali Bey. İşte fetih sırasında 29 Mayıs'ta burada şehit düşüyor. Ancak ona Cebe Ali denmesinin bir sebebi var. Cebe cübbe demek. Kalın yünden yapılan bir çeşit cübbe. İşte savaşta bunları giyiyorlar. Bir zırh gibi kullanıyorlar. Onunla dolaştığı için de Cebe Ali denmiş. İşte karşı kıyıdan bu tarafa Haliç'i o cübbesinin üstünde geçtiği rivayet edilir. Ve indikten sonra da kıyıya ayak bastıktan sonra da bu kapıyı yıkıp girenlerin başında o vardır. İşte o nedenle de buraya Cebe Ali kapısı, semte de Cebe Ali denmiş. Ancak zamanla bu dönüşmüş, Cibali adı ortaya çıkmış. Ancak Cibali kapının hemen girişinde bir de karakol var. Bu karakolun hikayesi ise bambaşka bir anlatının konusu. Dilerseniz onu da hemen karakolun önünde anlatayım. İstanbul surlarının olmazsa olmazı karakollar demiştik. Yeniçerilerin bir zamanlar kulluk dediğimiz karakolların girişte bulunması adettendi. Ve böylece şehrin giriş çıkış güvenliği sağlanırdı. Zamanla bunlar yok oldu gitti. Ve işte Cibali Kapı'nın girişinde de yine bir karakol geçmişten beri varlığını sürdürüyordu. Ama bu karakol diğerlerinden farklı. Çünkü Cibali Karakolu adına bir Türk tiyatro oyunu ortaya çıkmış. Aslında bu Henry Carroll adlı bir yazarın yazdığı Bir Düğün Gecesi adlı oyunun uyarlanması. Muammer Karaca

uyarlıyor ve uzun yıllarda oynuyor. Asıl önemlisi Karaca Tiyatrosu bu oyunla açılıyor ve 16 yılda 3000'den fazla kez oynanıyor. Daha sonra Cibali Karakolu oyunu Nejat Uygur tarafından da uzun yıllar oynandı. Tabii ki Zihni Göktay'ı da unutmamak gerekiyor. Ve işte Türk tiyatro tarihine önemli izler bırakmış Cibali Karakolu'nun konu alındığı yer bu karakol. Ve işte burası daha sonra da müzeye çevrildi ve bir ara müze kapatıldı. Ama gelin görün ki aradan yıllar geçtikten sonra bugün tekrar müze işlevi buraya yüklendi ve buraya geldiğinizde de bu karakolu ve müzeyi gezme şansınız oluyor.

Haliç kıyısı bir dönemler endüstri alanı olarak pek çok kez kullanıldı. Haliç Tersanesi'nden tutun da diğer endüstriyel yapılara kadar pek çok yapı burada inşa edildi. Çünkü burası denizle ulaşılması açısından oldukça kolay bir yerdeydi. Ve bu nedenle de pek çok fabrika ve endüstri binası burada inşa edildi. İşte onlardan biri de Cibali Tütün Fabrikası'ydı. 1884 yılında burası Alexander Valeur'un çizdiği projeyle Joseph Aznavour tarafından yapıldı. Ve mimarisiyle de göz kamaştırıyordu. Çünkü başta Alexander Valeur'i önemli bir mimardı. Kendisi arkeoloji müzesinden tutun da Osmanlı Bankası'na kadar pek çok yapıya imza atmıştı. İşte onun çizdiği proje hayata geçirildi ve burası 1500 kadın, 660 erkeğin çalıştığı dev bir fabrika kompleksi oldu. İçinde okulu, kreşi ve pek çok ünitesi olan dev bir kompleksti. Uzun yıllar hizmet verdi ve 1995 yılında da artık kapandı. Aradan birkaç yıl geçti ve daha sonra burası özel bir üniversite tarafından alınıp restore edildi. Ve o restorasyon bir de ödül kazandı. 2003 yılında Avrupa Nostra ödülünü kazandı. Ve daha sonra bu üniversitenin yanına da şahane bir müze yapıldı. Rezan Has Müzesi. Ve bu müzenin koleksiyonu Urartu eserleriyle göz kamaştırıyor.

2007 yılında açılan Rezan Has Müzesi ziyaretçilerine çok özel bir tarih yolculuğu vaat ediyor. Çünkü burada günümüzden 12 bin yıl geriye gitme şansınız var. Neolitik dönemden başlayan eserler sırasıyla devam ediyor. Tunç Çağı, Demir Çağı, Yunan-Roma dönemi, Bizans dönemi derken Selçuklu'ya 13. yüzyıla kadar geliyor. Ve bu durumda da siz 12 bin yıl önceden başlayıp 13. yüzyıla kadar geliyorsunuz. Yani neredeyse 11 bin yıllık insanlık serüvenini bu müzede görme şansınız var. İşte bu anlamda çok özel bir müze. Ancak bütün bu eserlerin içinde dikkat çeken Urartu eserleri. Özellikle de kemerler. M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen ve Van bölgesinde bir zamanlar hakim olmuş Urartulara ait bu metal eşyalar gerçekten de bu müzenin öne çıkan eserleri. Urartular Van bölgesinde yaşamışlar ve özellikle metal işlerinde çok başarılılar. Zaten bunu benim söylememe bile gerek yok. Buraya kendiniz geldiğinizde, o kemerleri gördüğünüzde ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız.

Rezanans Müzesi'nin hemen yanında ve fabrikanın altında muhteşem bir Bizans yapısı var. Burası bir sarnıç ve 11. yüzyıla tarihlendiği düşünülüyor. Ancak içeriye girip baktığınızda devşirme malzemeler sıkça karşınıza çıkıyor. Özellikle daha erken dönemlere ait sütun başları bu yapılarda kullanılmış. Bu çok doğal çünkü Bizans'tan önceki o pagan gelenekten kalan pek çok yapının parçası bu tip yapılarda kullanıldı. Aslında en iyi örnek Yerebatan Sarnıcı'ndaki Medusa başları. Burada da 11. yüzyılda burası yapılırken önceki dönemlerden pek çok parça kullanılmış. Ve burası daha sonra fabrikanın tütün deposu olarak kullanılıyor. İkinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde ise erzak deposu. Ve işte bütün o dönemlerde muhtemeldir ki zemin yükseltilmiş ve bugün girdiğimizde yaklaşık biz yarısına denk düşen bir noktada duruyoruz. Onun için de buranın belki kazılıp bütün sütunların gerçek boyutlarının ortaya çıkarılmasında fayda var. Ama öncelikle şunu söylemem gerekiyor ve özellikle vurgulamam gerekiyor. Burası ziyarete açık bir nokta değil. Müzeye geldiğinizde buraya giremiyorsunuz. Buraya ancak özel izinle girmeniz mümkün.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
8: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
18: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Programınıza başlayabilirsiniz.
2: Sensiz hayat İzmir'lim, zor gibi geldi bana.
1: Çok çabuk ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Bu kolyeyi satar, paraları da ona eklersiniz. İstanbul konservatuarına gidersiniz.
2: Esmer bomba, daba dumba, damba dumba.
3: Peşli çocukları gördükten sonra, onlarla mücadele edenleri tanıdıktan sonra daha fazla para biriktiremediğime yanıyorum.
1: 100.000 lira ancak saçınızın bir telini karşılar Meleğim. Müsaadeniz.
3: Son derece cömert ve naziksiniz.
1: İstesem hemen bitiririm bu işi. Ama sindire sindire olsun istiyorum.
4: Ne dersin, imzanı atabilecek misin?
1: Hiç şüphen olmasın.
3: Bu emanetiniz beni size hatırlatır sanırım.
1: Ha? Evet, benimdi bu.

0: Gürkan bana yüz vermedi. Kotram Nazmi'nindir. Bahsi o kazandı çocuğa.
1: Yalan söylüyorum.
0: Gürkan?
1: Evet benim. Bir sokak kadını muamelesi gören ben.
2: Dünyanın en güzel kadını bugün 16.15'te TV4'te.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
5: dondurma. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: artırır, 10 katı kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
3: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
2: Yani?
3: Seni düşündürmeyen teknoloji.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde Cibali semtindeydik. Yolculuğumuz Ayakapı'dan başladı. Gül Camisi, Küçük Mustafa Paşa Hamamı ve Cibali Kapı'dan Rezan Has Müzesi'ne geldik. Ama her zaman olduğu gibi efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Çok güzel bir gün bence. Bugün böyle siyahları giydik ama ben siyahı çok seviyorum. Tamamen böyle ruhumun rengini yansıttığını düşünmeyin sakın. Böyle arada siyah giyinip sizlerin karşısında olmaktan da hoşlanıyorum. Yoksa içim çok renkli. Evet efendim, bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Hatay'a gidiyoruz bugün. Gastronomi şehri Hatay'a gidiyoruz. Çok keyifli, yine Hatay'ın güzel lezzetlerinden beraberce yapacağız. Özellikle bir tanesi var ki benim favorim olur kendisi. Kim geliyor mutfağıma? Necla Turhan benimle beraber. Olacak. Neler yapacağız Necla Hanım'la birlikte? İlk olarak kaytaz böreği yapıyoruz. Hatay denince akla gelir kaytaz böreği. Sonra ne yapıyoruz? Ekşili pazılar görüyorum önümde. Bulgur görüyorum. Güzel. Ekşili bulgur köftesi yapacağız. Son olarak da işte benim favorim olan muammara yapıyoruz. Şimdi Necla Hanım'ı çağırmadan önce şöyle bir cümle kurmak istiyorum Hatay ile ilgili. Hakikaten dünyada herhangi bir ülkenin diyorum, toplam mutfak zenginliği bir şehirden çıkıyor. Orası da Hatay. 600'ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidi var. Anlat anlat bitmez Hatay, ama ben anlatmayayım, Necla Hanım anlatsın. Mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Hatay'a ne kadar metiyeler düşsek az yemek konusunda, evet, diye düşünüyorum, kesinlikle. Değil mi? Çok, evet, zengin, 600'ün üzerinde çeşidi var diye, evet, biliyorum. Evet. Siz neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili kısaca, yemeklere geçmeden?
1: Valla çocuktan büyüğe, yetişkine herkes gurme sayılabilir orada.
0: Değil mi?
1: Onu söyleyebilirim, evet. Yöresel yemekler ağırlıkta yapılıyor.

0: mutfaklarımızda. Ben de çocuğuma yöresel yemekleri yapıyorum. Yapıyorsun. Zevkle. O da zevkle
1: ama
0: yiyor.
1: Sadece et ağırlıklı da değil yani.
0: Bulgur ağırlıklı.
1: Bulgur ağırlıklı. Evet. Evet. Yani bakliyat bulgur, da ağırlıklı.
0: Evet, bakliyat ağırlıklı. Baharat özellikle.
1: Baharat
0: çok
1: da bolca baharat var. Evet, tatlısı baharat da güzel. Evet. Hamur işi de güzel. Eti de güzel. Yani Hatay mutfağını seviyoruz. Evet. Hatay şehrimizi de seviyoruz. Ben de birkaç sefer bulundum. O zaman bugün hem yemeklerini yapalım hem Hatay ile ilgili konuşalım. Şöyle bir Hatay'a uzanalım. İlk olarak kaytaz böreği
0: yapıyoruz. Evet, kaytaz böreği yapalım.
1: Böyle alayım sizi. Ben de seyircilerime ilk önce bir malzemeleri görsün seyircilerimiz. Evde nasıl kaytaz böreği yapacağız? Bu güzel lezzeti nasıl yapacağız? Sizlere hemen malzemeleri sayayım. Sonra yapmaya başlayalım. Hamuru için 2 su bardağı ılık suyumuz var. 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. Harcı için 400 gram 2 kere çekilmiş dana döş, 2 adet kuru soğan, 1 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, 1 yemek kaşığı da domates salçamız var. Evet Necla. İlk olarak hamurumuzu yoğuruyoruz.
0: Hamurumuzu yoğuracağız. Evet. Mayalayalım.
1: Aa, bir sayfa daha varmış. Onu saymadık. Tamam. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var, 1 tatlı kaşığı pul biber, hamur açmak için de 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Malzeme çokmuş. Ben atladım bir an önce. Kaytaz böreğine konsantre olup yapmak istiyorum. İlk önce hamur yoğuruyoruz.
0: Hamur yoğuracağız. Öncelikle bir eldiven alabilir miyim sizden?
1: Tabii ki. Ya bu arada eldiven değil, neden eldiven biliyor musunuz? Biz bunu programımızda çok söyledik. Tamam. Elimizin lezzeti dediğimiz şey
0: mutlaka ben
1: elden geçiyor. O yüzden eldivensiz
0: nasıl
1: yapalım. Evet, gerçekten öyle. Çünkü bu kadar konuşup üzerine hatırlar seyircilerimiz, bizi takip edenler.
0: Evet.
1: Bir şefimiz anlatmıştı bize bu olayı. Ben bir kez daha buradan paylaşayım. Herhalde 5. kez paylaşmış olacağım. Elimizin lezzeti dediğimiz şeyin bilimsel bir açıklaması var. O
0: evet,
1: da elde bulunan bakterilerin
0: lezzetiyle alakalı.
1: Evet. O yüzden elimizle yoğuralım. Sizin yoğurduğunuz hamur, benim yoğurduğum hamur farklı olacak yani.
0: Evet, mutlaka.
1: Buyurun.
0: Tamam oldu. 2 su bardağı kadar ılık suyumuzu koyduk. 2 tatlı kaşığı şekerimizi koyuyoruz.
1: Mayamızı koyacağız.
0: 1 paket kuru maya.
1: Hep ne diyoruz? Mayayla şeker etkileşime geçiyor ve işte kabarmasını hamurun sağlıyor. Sıvı yağımızı ekliyoruz.
0: 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı koyuyoruz. Ben tuzumu hemen koymuyorum. Hani bakteri, mantar, özür dilerim.
1: Olsun olsun. Kafalar karışır kameralar karşısında.
0: Mayayı öldürmesin diye tuzumuzu şimdi eklemiyoruz.
1: Evet. Bakın güzel bir bilgi. Mayayı öldürmesin diye tuzumuzu eklemiyoruz. Evet. Maya ile şekeri bir araya getiriyoruz ki etkileşime geçip oradan karbon monoksit gazı ortaya çıkıyor, açığa çıkıyor ve o hamurun kabarmasını sağlıyor.
0: Evet. Şimdi birazcık un ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekleyebiliriz.
1: Evet. Unu ilk önce ekliyoruz. En son tuzu ekliyoruz hamurumuz için efendim. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Bu arada daha önceden yayına girmeden önce sevgili Necla yoğurdu. Hazır hamurumuz var. Çünkü biliyorsunuz mayalı hamurları böyle bekletmek ve onun mayalanmasını beklememiz gerekiyor.
0: Evet, bu böyle
1: ama biz
0: için
1: size yine de yoğurma şeklini nasıl bir hamur elde edeceğimizi göstermek adına yoğuruyoruz. Yoksa arkada hamurumuz hazır. Evet.
0: Evet, unumuzu dikkatli olarak koyalım. Çünkü sıvı miktarı değişebilir bardak ölçüsüne göre. Yaklaşık 4 su bardağı kadar un alıyor ama dediğim gibi.
1: Ya hep bunu söylüyoruz biz programımızda da Necla. Unun su tutma kapasitesine, markasına göre bile unun miktarı
0: değişebiliyor.
1: O yüzden o kıvamı ve ortalama ölçüyü verip seyircilerimizin aslında pratikleştikçe özellikle bu işlere yeni giren sevgili izleyicilerimizin, gençlerin.
0: Evet. İlk defa kaytaz böreği deneyecek olan izleyicilerimiz için püf noktalarıyla tarifimizi
1: veriyoruz. Evet. Şimdi nasıl bir hamuru var kaytaz böreğinin?
0: Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Zaten yağ kullanacağız açma işlemi sırasında. O yüzden çok kolay bir hamur aslında.
1: Çok kolay bir hamur. Evet. Tamamdır. bir oklavaya, merdane
0: ihtiyacımız
1: olacak mı?
0: Hayır, herhangi bir şeye ihtiyacımız olmayacak.
1: Olmayacak. Elimizle açacağız
0: Evet, elimizle açacağız.
1: Ha, kolay da. Ben işin içine merdane, oklava girdiği zaman stres oluyorum.
0: Neden?
1: Neden bilmiyorum. Beceremiyorum galiba merdane ve oklava olayını. O yüzden böyle
0: aslında o tarz işler sık sık yapmakla alakalı. Ne
1: pratik
0: kadar yaparsanız o kadar çabuk elinize alışır.
1: Benim hayattaki pratik çözümüm, bilmiyorum hiç denk geldin mi Necla'cığım ama ben biraz böyle sağlıklı, şekersiz, rafine şeker olmadan mümkün olduğunca işte sağlıklı beslenmeye kendimce çalışıyoruz.
0: Ne güzel, ne
1: mutlu. Benim hayatımdaki en önemli alet şu rondo. Çünkü bütün malzemeleri

0: rondodan çek. İstediğin gibi şekil ver, kaşıkla şekil ver, elinle at şekil ver, yulaflı kurabiyeler vesaire. O yüzden bu hamur açma işlemleri falan çok saygıyla, böyle duyduğum saygıyla baktım.
1: Küçüklüğümden beri hep annem bize yöresel yemekler pişirdi. Zaten ben anneannemle babaannemle büyümüş birisiyim. Onlardan sürekli yöresel yemekler gördüm. Ben de evlendikten sonra aynı yolda devam ediyorum.
0: Devam ettim. Evet. Çocuklar da
1: alışkanlığımızı değiştirmiyoruz.
0: Lezzetlere
1: yani.
0: Aşina.
1: Evet, evet, evet, kesinlikle.
0: Şimdi hamurumuz oldu
1: oldu. Evet. Bunu kenara alabiliriz.
0: Zaten bu. Şimdi şişmesini bekleyeceğiz ama bizim arkada hali hazırda mayalanmış hamurumuz var.
1: Evet.
0: Hemen sizin görmeniz için yoğurduğumuz hamuru kenara koyup mayalanan hamurumuzu açıyorum efendim. Buyurun.
1: Aslında içini de hazırlamamız gerekiyor böreğimizin ama bu arada ben bezelimi işlemi yaparken siz içini mi hazırlamak istersiniz?
0: Olur, hazırlarım olur. Tabii ki.
1: Hamurumuzu bezeleri ayırmam gerekiyor.
0: Ne istiyoruz içimiz için? Biberlerimizi
1: evet,
0: mi doğrayalım?
1: Evet, biberleri doğrarsak tamam. Sevinirim.
0: Beraberce halledelim efendim.
1: Evet.
0: Küçük küçük doğruyoruz.
1: Evet.
0: Öyle mi?
1: Küçük küçük doğrayalım.
0: Ben bir çekirdeklerini alayım istiyorum biberin.
1: Evet.
0: Ne dersin?
1: Bir yeşil, bir kırmızı yeterli.
0: Yeterli
1: tarifimiz
0: olacak.
1: İçin. Evet.
0: Bir yeşil, bir kırmızı biber. Kaytaz böreği ben daha önce yedim. Hakikaten çok lezzetli bir börektir. Bazen nar ekşisi konulur, bazen konulmaz diyebiliyorum ama Hatay denince o nar ekşisiyle bence
1: her
0: çok
1: şey,
0: örtüşür.
1: Evet, haşır neşir.
0: Evet, evet. O yüzden nar ekşisi olmasında da fayda var. Biz de koyacağız zannediyorum
1: evet,
0: nar
1: koyacağız.
0: Ekşisi bugün. Kolaylığı efendim. Her şeyi çiğden koyuyoruz ve öyle fırına gönderiyoruz.
1: Evet, evet, öyle yapacağız. Görüntü fındık lahmacun gibi olacak.
0: Evet çok lezzetli
1: ama,
0: oluyor.
1: Evet.
0: Hakikaten çok
1: aslında
0: lezzetli
1: börek
0: oluyor.
1: Diyoruz ama tam bir ana yemek de diyebiliriz.
0: Ana yemek.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yanında sadece
0: doğru.
1: Çorba ve salatayla.
0: Ana yemek hakikaten
1: hamurumuzu
0: öyle.
1: Hamurumuzu avucumun büyük büyük kadar alıyorum.
0: Ve tereyağına hep batırarak değil mi?
1: Elimi tereyağına batırıyorum.
0: Hı-hı. Şöyle bezeleri. Evet.
1: Evet.
0: Böyle böyle bezeler elde ediyoruz.
1: Evet.
0: Biberlerimizin boyutu iyi midir ben
1: i̇yi,
0: sorayım
1: tamam.
0: Da.
1: Ne kadar ufak olursa.
0: Bir tane kapya biber, bir tane yeşil Charleston biberimiz var efendim. İç harcı için soğanımız var. Bir de kıymamız. Salçamızı koyacağız, nar ekşisini koyacağız.
1: Evet.
0: Güzel bir iç harcı hazırlayacağız. Sonra...
1: Normal lahmacun içinden farkı. Lahmacun içerisine maydanoz... Ondan sonra biber salçası, bol miktarda biber
0: bak,
1: salçası giriyor.
0: Maydanoz da
1: giriyor.
0: Yakışır, evet.
1: Evet ama buna koymuyoruz.
0: Ama buna da maydanoz yakışır aslında.
1: Ama şey, hani damak zevkinize göre siz zenginleştirebilirsiniz ama ben şimdi burada orijinal tarifi vermek adına
0: evet,
1: onu eklemedim.
0: Evet, orijinal tarifi verelim.
1: Evet.
0: Doğru söylüyorsun ama tabii işin içine kıyma girince sanki maydanozla kıyma ayrılmaz bir bütünmüş
1: evet. Yani
0: gibi.
1: Soğan maydanoz kıyma diye.
0: Evet, soğan maydanoz kıyma evet. Köftenin işte ana üç malzemesidir
1: evet.
0: Ya. Maşallah biberlerimiz de kızlar ne güzel aldılar. Hiç içinde çekirdek yok. Peki kapya biberimizi de doğrayalım.
1: Evet.
0: Yine küçük küçük doğruyoruz efendim. Sonra tüm malzemeleri karıştıracağız.
1: Bu
0: şimdi sen bezeleri ayırıyorsun.
1: Bezeleri ayırıyorum. Bu böreğin aslında içini Hataylı hanımlarımız hazırlıyorlar. Fırınlara gönderiyorlar. Fırınlarda yaptırıyorlar.
0: Taş fırınlarda.
1: Taş fırınlarda
0: işte o yüzden lezzetli oldu
1: tabii,
0: ben
1: tabii.
0: Orada yediğimde.
1: Odun ateşinde.
0: Odun ateşinde.
1: Tabii. Olursa daha lezzetli olur.
0: Yani aslında o taş fırınlar genelde böyle özellikle küçük şehirlerimizde, mahallelerde mutlaka
1: evet.
0: Bulunur. Aklınızda olsun. Evde iç harcını
1: evet,
0: hazırlayıp
1: İstanbul'da ben bunu
0: fırınlarınıza gönderebilirsiniz.
1: Çok yaşıyorum maalesef. Eksikliğini çok yaşıyorum.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: İstanbul'da
1: o yüzden
0: her şey biraz daha zor.
1: Evet.
0: Sen evlendikten sonra mı geldin?
1: Evet, evlendikten sonra buraya geldim. 15
0: biraz
1: yıldır
0: o zaman,
1: İstanbul'da yaşıyorum.
0: 15 yıl.
1: Evet.
0: Daha önce Hatay İskenderun'da
1: evet.
0: Yaşıyordum. Biraz o zaman Hatay'ı anlat bize.
1: Hatay güler yüzlü, samimi, sıcak insanları var. Gezilecek bir sürü tarihi yerlerimiz var. Tavsiye ederim.
0: Medeniyetler şehri
1: Medeniyetler
0: aslında.
1: Medeniyetler şehri, evet.
0: Kıymamızı da koyuyorum bu arada
1: evet,
0: iç harcımıza. Evet, soğanımızı da koyuyorum. Evet, soğanımızı
1: evet.
0: Da ilave edelim. Hatay'dan bahsetsen
1: evet.
0: İlave ederken...
1: Birçok medeniyeti barındırıyor sizin de dediğiniz gibi. O yüzden bir sürü tarifi birbirlerinden etkilenerek almışlar diye düşünüyorum.
0: O yüzden çok
1: evet.
0: Zenginlik var zaten
1: evet.
0: Mutfak konusunda. Bir sürü medeniyet yaşadığı için
1: evet.
0: Bir de Anadolu'yla Orta Doğu'nun bileşkesinde yer aldığından dolayı
1: evet.
0: Çok etkilenme çevreden de etraftan da
1: kesinlikle.
0: Çok etkilenme olmuş. O yüzden gayet mutfak konusunda ve zannediyorum ki UNESCO'nun da 26.'ydı yanlış hatırlamıyorsam inşallah. Gastronomi şehri diyebiliyorum
1: evet,
0: ben.
1: Evet, evet.
0: Hatay ile ilgili. Ve hakikaten gezecek, görecek çok yer var. Ben gittiğimde de beni en çok etkileyen Harbiye'ydi. Evet, çok sevmiştim Harbiye'yi.
1: Güzel. Ben de bu yaz Titus tünellerini gezdim.
0: Titus tünellerini ben gezmedim. Evet. Biraz anlatır mısın
1: Titus mağaralarını? Titus tünelleri eski su bendinin geçiş yeri aslında. Hı hı. Romalılara ait.
0: Roma döneminden.
1: Evet, Roma dönemine ait. Beşikli mağaraları da var orada. Böyle kayaların içi adeta oyulmuş. Mağaralar var. Beşik gibi mağaralar var ve oda içinde. Çok büyüleyici.
0: Sen de o kadar seni Hatay'da yaşayıp ancak bu yaz mı
1: evet,
0: gezdin?
1: Evet, maalesef. Evet.
0: Bir şey söyleyeyim, öyle oluyor. İnsan kendi şehrinde aslında bilmiyorsun kendi şehrini.
1: Ama bir de şey hoşuma gitti. Hani şimdi çocuğum büyüdü. 11 yaşında bir oğlum var. Hani onunla birlikte gezmek, hani bu tarz kültür gezileri yapmak çok hoşumuza gidiyor. Hem büyüdüğünde bizi bu şekilde hatırlasın
0: değil
1: evet.
0: mi?
1: Hani o da benim gibi işte ben buraları görmemiştim, gitmemiştim demesin
0: diye. Evet. Doğru söylüyorsun. Salçayı ilave ediyor
1: evet,
0: muydu?
1: Evet, salçayı da nar ekşisini de ilave
0: nar
1: edelim.
0: Nar ekşisini de ilave edelim. Evet. Şuradan bir kaşık rica edebilir miyim? Vallahi Necla geldin, kaytaz böreğini bana yaptırıyorsun yalnız gördüğün evet. gibi. Bayağı şu an kaytaz böreği yapıyorum. Konuklarım sayesinde.
1: Bana Tuğçe Hanım çok marifetli dediler. Ben de marifetlerinizi
0: görmeyi. Kimse öğrenmedi mi dedi? Tuğçe çok marifetli diye. Yalan. Yok yok ya, zevk alıyorum şaka maka.
1: Yanlış istihbarat.
0: Yok yok, hiç yanlış istihbar. Aşk olsun, marifetsiz miymişim?
1: Yok,
0: öyle
1: hayır,
0: mi demek
1: hayır.
0: istiyorsun?
1: Şikayet ediyorsunuz diye öyle söylendi.
0: Yok ya, aşk olsun. Başka Hatay'la ilgili?
1: Sonra Musa Ağacı var. Bu sene orayı da gezdim.
0: Musa Ağacı ile ilgili yine yanlış evet. olmasın. Benim bütün canım rejim, canım arkadaşlarım Mert, Büşra, tüm rejideki arkadaşlarım. Ben bir şey söyledikten sonra tam emin olmayınca arama motorlarına yazıp bakıyorlar doğru mu diye. Nitekim 26. gastronomi şehrini de doğrulamışlar.
1: Doğru. İyi, bravo.
0: Şimdi şuna da bakın arkadaşlar. Musa Ağacı ile ilgili bir bilgi anlatacağım size.
1: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Hızır'la Hazreti Musa...
1: Evet.
0: Samandağ'da dağa çıkıyorlar. Samandağ'a çıkıyorlar.
1: Evet.
0: Ve böyle bir dinlenmek için Hazreti Musa elindeki asayı bir yere saplıyor ve su içiyor orada.
1: Evet. Ağabey Hayat Çeşmesi'nden su içiyor.
0: Su içiyor. Evet. Evet. Sonra o sapladığı asa bir daha dönüp baktığında bir fidana dönüşüyor.
1: Evet.
0: İşte yıllar boyunca evet. da o fidan şu andaki evet. Musa Ağacı evet. görüntüsünü yıllardır. Alıyor diyebiliyoruz.
1: Evet. Hatta şey ders kitaplarında bile var biliyor musunuz? Musa Ağacı öyküsü.
0: Öyküsü.
1: Evet.
0: Yani doğru anlattım
1: evet,
0: değil mi
1: evet,
0: şu anda?
1: Evet, doğru anlattınız.
0: Evet. Evet, öyle bir hikayesi varmış. Bunu da öğrenmiş olduk.
1: Evet.
0: İyice oldu mu? Yoğurduk
1: tuz,
0: mu?
1: Tuz, karabiber ilave edeceğiz.
0: Tamam. Onu istersen sen şuradan alıp tamam. ilave edersen sevinirim. Şu an hiç müsait değilim.
1: Tamam.
0: İç harcı hazırlıyorum efendim. Evet. Tuz ve karabiberimizi de ilave edelim. Ne dedik? Elimizle yoğuruyoruz çünkü bu börek çok lezzetli olursa benim ellerimin lezzetinden işte o evet. ellerimdeki bakterilerin lezzetinden olacak.
1: Güzel olmazsa benim bir kabahatim yok.
0: Yok. Hemen bana yaptırmayacaktın o zaman Necla.
1: Tamam.
0: Tuzumuzu, karabiberimizi de koyduk. Şöyle Hı-hı. güzelce yine yoğuralım. Sen şimdi
1: hemen,
0: açacaksın.
1: Evet, kaytaz böreğimizin yapım aşamasına geçelim.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi ben bunu böyle kenara alıyorum ki kameralar evet. senin tüm işlemini rahat rahat görsünler.
1: Evet.
0: Şunu da kenara çekeyim. Şöyle güzelce. Böyle elimizle çünkü her bezeyi yaparken tereyağına elimizi batırdık. O yüzden bayağı yağlı bir hamur elde ettik
1: evet,
0: aslında
1: tereyağı ve sıvı yağ karışımı.
0: Tereyağı ve sıvı evet. yağ karışımı. Tereyağını evet. erittik ve sıvı yağ karışımını.
1: Evet. Bu şekilde incecik bir hamur açıyoruz elimizle. Hı
0: hı, elimizle.
1: Yırtılmalar olabilir, hiç sorun değil. Çünkü yapacağımız işlem yırtılmaları göstermeyecek.
0: Şekil vereceğiz. Çünkü
1: evet.
0: kenarı kalın oluyor efendim biraz.
1: Evet.
0: O yüzden onu kastetti aslında.
1: Şimdi
0: evet.
1: Heh. Bu şekilde.
0: Ben bir elimi yıkıyorum. Sen tamam. seyircilerimize anlatırsın. Evet. Olur mu?
1: Tamam. Bu şekilde iki taraftan büzüştürdük hamurumuzu ve sarıyoruz. Ortaya doğru sarıyoruz.
0: Aslında biraz gül şekli veriyoruz.
1: Gül şekli veriyoruz, evet. Hı hı. Ve tepsiye yerleştiriyoruz.
0: Gül şekli verdin.
1: Evet.
0: Tepsiye yerleştirdim.
1: Evet.
0: Evet.
1: Aslında birkaç yapım aşaması var. Ben birkaç tane öyle göstereyim, diğer yapım aşamalarını da göstereyim.
0: İç harcımızı şimdi içine mi koyacağız
1: evet,
0: onu?
1: Evet, birazdan içine koyacağız.
0: Ben koymaya başlayayım mı?
1: Olur, bir tane göstereyim ben.
0: Tamam.
1: Aslında ne kadar
0: basit. Açtık, evet. sonra kenarlardan büzdük.
1: Evet.
0: Evet, bir şerit haline getirdik. Sonra yuvarlıyoruz efendim, gül şeklini veriyoruz.
1: Evet.
0: Kolay.
1: hamur açma derdine son. Oklava kullanma hakikaten derdine
0: öyle. Oklava kullan, evet. Şimdi bir KC altta. Büşra, yaz Büşra. Hamur açma derdine son. Kaytaz evet. Böreğiyle Tuğçe'nin mutfağında hamur açma işlemini bırakıyoruz, sonlandırıyoruz. Evet, evet ama ben artık iç harcını koymak istiyorum
1: tamam,
0: zamandan
1: tasarruf için. Tamam, şöyle koyacağız ama.
0: Tamam.
1: Elimizde bir yuva açıyoruz.
0: Hı hı. O yuvaların içine evet. de harcımızdan koyuyoruz.
1: Tamam. Şöyle sıkıştırıyoruz etimizi.
0: Hı hı. Böylece de açıyoruz.
1: Evet.
0: Tamam. O zaman sen hallet bu işlemi çünkü tamam. Senin elindeki yağ değdi. Vesaire tamam. değdikçe evet. daha iyi olur.
1: Tamam.
0: Evet. Kaytaz böreği efendim bu kadar kolay. Sonra çok güzel böyle ekşili pazılı bir çorba mı köfte mi? Aslında sosu da var.
1: Köfte
0: böyle
1: sulu diyoruz da. Biz sulu köfte diyoruz.
0: Sulu köfte evet. evet. Ekşili aslında fellah köfte de şeyin Hatay'ın değil miydi?
1: Fellah köftesi de Hatay'ın. Daha doğrusu Çukurova bölgesine
0: Çukurova
1: ait. Adana,
0: bölgesine.
1: Tarsus, Mersin, Hatay.
0: Güney bölgelere
1: evet,
0: ait.
1: Evet güney bölgelere.
0: Köfteyi de çok severim ben.
1: Sarımsaklı köfte de denir. Fellah köftesi de denir.
0: Bayağı ona güzel bir domatesli sos hazırlıyorlardı. Benim evet. yediğimde. Evet.
1: Hatta Hatay'da ıspanaklısı, fasulyelisi, baklalısı. Aa. Tabii tabii.
0: Pazılısı. Bulgur sadece.
1: Ya, tamam bulgur köftesi sabit ama hı-hı. içerisine yani garnitür olarak yanına kullanılan malzemeler değişebiliyor.
0: Değişebiliyor.
1: Evet.
0: Böyle bir... Üç tane daha yapalım.
1: Tamam. Ben diğer şeyi de göstereyim isterseniz kapama aşamasını.
0: Farklı şekil mi göstereceksin
1: evet,
0: şimdi?
1: Evet farklı şekil göstermek istiyorum.
0: Ama benim gördüğüm orijinali aslında bu.
1: Evet.
0: Benim yediğim de buydu çünkü. Ne yaptık efendim? Bir kez daha bundan yapalım.
1: Tamam.
0: Hem de seyircilerimize bir kez daha anlatmış olalım.
1: Tamam.
0: Hamurumuzu, yağlı hamurumuzu elimizle açıyoruz.
1: Evet.
0: Sonra etraftan böyle şu anda ekranlarınızda gördüğünüz gibi büzüyoruz, bir şerit haline getiriyoruz. Sonra gül şeklinde yuvarlıyoruz. Tepsimize yerleştiriyoruz. Tepsimize yerleştirdikten sonra içini böyle evet şu anda gördüğünüz gibi bir çukur oluşturuyoruz. Açıyoruz ve hazırladığımız iç harcında evde bir yuvarlıyoruz ve içine yerleştiriyoruz.
1: Bastırıyoruz.
0: Böyle bastırarak yerleştiriyoruz. Bu kadar basit bir işlemi var.
1: Evet.
0: Şimdi farklı bir şeklini göreceğiz Necla'dan.
1: Her evet. seferinde elimizi yağlayalım ki daha kolay olsun.
0: Daha kolay olsun doğru söylüyorsun.
1: Ay.
0: Tamamdır. Bir saniye efendim. Necla'nın üstü yağ oldu. Hemen
1: evet.
0: siz hamuru hı-hı. görürken biz bir o yağı alalım üstündeki.
1: Evet.
0: Hali bu kadar yağlı hamur olunca üst baş batıyor. Benim çok güzel Tuğçe'nin mutfağı önlüğüm vardı. O nerede ki şöyle bir baksam, versem göremedim.
1: Şimdi gösteriyorum neyse. Diğer şekli. Buradan
0: evet.
1: katlıyoruz. Buradan da katlıyoruz. Bu şekilde,
0: kare.
1: Evet. Zarf
0: kare
1: şeklinde,
0: yapıyoruz.
1: Evet.
0: Hı hı.
1: Bunu böyle
0: şimdi bunun
1: koyup.
0: İçini ama nasıl? Göreceğiz. Bu daha bana uygun geldi.
1: Evet, evet. Hani böyle de yapılıyor. Bunu da gösterelim
0: bunu
1: istedim.
0: Da gösterelim. Bir tane daha böyle yapalım istersen.
1: Tamam.
0: Zaten mayalı da olduğu için böyle bir kabarıyor. Biraz daha
1: evet,
0: içinde
1: evet.
0: kalıyor. Çok güzel bir görüntüsü oluyor. Çok da güzel bir lezzeti oluyor. Ben fırınımızı bir açayım o
1: evet.
0: zaman.
1: 180
0: derecede. Derece mi?
1: Önceden ısıtılmış fırınımız olacak.
0: Ay şu mu? Şu muammarayı merak ediyorum bir de. Çok sevdiğim bir lezzet olduğu için çok da pratik.
1: Evet.
0: Gerçekten biliyorsunuzdur ama bilmeyenler de varsa hakikaten kalemi kağıdı hazırlayacağınız ister kahvaltılık ekmeğin üzerine sürüye değil mi Necla?
1: Evet.
0: İsterseniz barbekü etlerinin yanında bir sos
1: evet.
0: olarak kullanabilirsiniz.
1: Meze
0: çok
1: olarak
0: lezzetli.
1: Evet. evet.
0: Güzel bir başlangıç efendim.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi yine farklı şeklimizi, kare yaptığımız şeklimizin içine dolduruyoruz. Bu
1: evet.
0: arada siz de Necla gibi benimle beraber yemek yapmak isterseniz efendim kanalımızın web sitesinden ve sosyal medya adresinden, Instagram adresinden bize ulaşabilirsiniz. Orada bir form var. O formu doldurup bize yollarsanız eğer gelirsiniz burada bu güzel mutfakta beraberce yemek yaparız. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet şimdi yine gül şeklimize dönelim.
1: Tamam gül şeklinden yapayım.
0: Ben bir gül şeklinde. Üç tane daha zaten yapsak
1: evet.
0: yeter. Evet.
1: Şöyle. Tabii açabildiğimiz kadar ince açalım. Ne kadar ince açarsak o kadar güzel olur.
0: Lezzetli olur,
1: şimdi
0: güzel
1: ben burada,
0: olur.
1: Evet, zamandan tasarruf etmek adına.
0: Şimdi evde tabii ki daha
1: evet.
0: detaylı yapıyorsun ama seyircilerimiz ona anlayış gösteriyorlardır.
1: Evet.
0: Ne kadar ince açabiliyorsak efendim o kadar ince açalım ki daha lezzetli olsun.
1: Evet.
0: Peki senin bu yemek olayına merakın. Diyorsun ki gastronomi şehrinde doğdum büyüdüm yani, değil mi?
1: Ya dediğim gibi anneannemle babaannemle büyüdüm. Annem çok güzel yemekler yapardı. Hep her şeyi burnumu sokardım.
0: Ya.
1: Evet, onlar
0: çocukluktan
1: beri. Tabii çocukluktan beri. Evet, çok severdim.

0: isterdim mutfağa girmeyi. Hatta annem evde olmadığı zamanlarda kız kardeşim var bir tane. Buradan sevgilerimi gönderiyorum ona.
1: Evet, bak şu kameraya yanıyor ya ışığı.
0: Çilem, seni ve Yusuf'u kocaman öpüyorum.
1: Çilem, selam gönderiyoruz sana buradan.
0: Onunla beraber mutfakta az maceralarımız geçmedi. Kız kardeşim evlenmeden önce hiçbir şey yapmadığını yapamadığını söylüyordu ama evlendikten sonra içinden bir cevher çıktı.
1: Evet, öyle hikayeler var. Benim anneminki de öyle biraz.
0: Evet.
1: Peki bir sosyal medyada bir aktif bir durumun var mı?
0: Ya sosyal medyadan ziyade ben evde ev yemekleri hazırlıyorum aslında. Sipariş alıyorum.
1: Ha, sipariş alıyorsun sen de.
0: Evet, 5-6 senedir. Evet, sipariş alıyorum
1: ne
0: evde.
1: Bazen Hatay yemekleri mi sadece?
0: Genelde Hatay yemekleri. Evet.
1: Bazen kaytaz böreği çok geliyordur sipariş isteği.
0: Evet, kaytaz böreği güzel
1: oluyor. Ne geliyor en çok?
0: İçli köfte, fellah köftesi, sarma.
1: İçli köfte. Ya, ay, siz de nar ekşili mi yapıyorsunuz dolmaları, sarmaları?
0: Evet, her şey nar ekşili. Biber salçası zaten yemeğimizin olmazsa olmazı.
1: Annem dün diyor ki, yarınki konuğum diyorum, Hataylı diyorum. Ay inşallah sana salça getirmiştir dedi.
0: Ay.
1: Ay.
0: Ay bu sene ben de salça yapamadım, çok gezdim.
1: Gezmekten yapamamış. Onu da yapalım.
0: Evet, tamam.
1: Sonra diğer hamurlarımızı daha sonra yaparız, bezelerimizi. Şimdi içinde dolduralım, al canım.
0: Tamam.
1: Ve fırına gönderelim.
0: Tamam.
1: Sonra artık puzzle'lı köftemizi yapalım. Puzzle'lı bulgurlu köftemiz var daha sırada. Daha son tarif benim en favorim olan muhammara. Evet. İki tane kare yaptık. Diğerlerin asıl orijinal şeklini yaptık. Ben bu şekli daha çok seviyorum. Sen?
0: Evet, ben de.
1: Daha böyle hem lahmacun görüntüsü de oluyor. Çok daha keyifli oluyor.
0: Ya bir börek yaparken oklava merdane gözünüzü korkutmasın.
1: Bunda yok.
0: Evet.
1: Oklavaya
0: hatta size
1: son.
0: Bir şey püf noktası da verebilirim yine.
1: Lütfen.
0: Bu kaytaz böreğini bu şekilde yapıp iç harcını kıymalı değil de biberli ekmek harcı şeklinde hazırlayabilirsiniz.
1: Biberli.
0: Evet, biberli ekmeğimizde. Evet,
1: yani.
0: Lor peynirliyle yapılıyor.
1: Lor peyniri ve biber.
0: Ha, biberli ekmek diyoruz biz. Hatay'da yine bizim meşhur
1: hiç
0: bir yemeğimiz var. Evet, bu şekilde biberli ekmeği daha önce ben birçok tarifini vermiştim birçok programlarda. Bu yöntemle de yapılabilir biberli ekmek.
1: Biberli ekmek. Bu da bir püf noktası değil de bir alternatif olarak sunalım.
0: Evet.
1: Efendim, bizim kaytaz böreği hazır. Fırına gidiyor. 180 derecede zaten anlayacaksınız. Hamurumuz kabaracak, kıymalar pişecek. Fırından fırına değişiklik gösterir. O yüzden hiç süre vermiyoruz. Sen istersen ellerini yıka Necla'cığım.
0: Tamam, evet.
1: Ben de o sırada seyircilerimize günün ikinci yemeği olan ekşili bulgurlu köftenin malzeme listesini sayayım. Bakalım neler varmış içinde. 1,5 su bardağı ince bulgur, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı un, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz. Terbiyesi için 1 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 fincan sıvı yağ, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 demet pazı, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı tuz var, daha da sosu var. 1 tatlı kaşığı kuru nane, 2 yemek kaşığı da tereyağı var. Evet. Farklı farklı aşamaları var. Sosu var, köftesini yoğurmak var. Bir de ne var? Başka da bir şey yok aslında, değil mi?
0: Aslında pratik bir yemek ama tek oyalayan şey bizi bulgurunu yoğurmak olacak, köftesini yoğurmak olacak.
1: Başlayalım.
0: Ben hemen başlayayım.
1: Evet, bunda da nar ekşisi var.
0: Evet.
1: Bulgurumuzu önceden ıslattık.
0: Önceden ıslattık. 1,5 su bardağı ince bulgurumuz, köftelik bulgurumuz var.
1: Bak, beklediği için biraz kurumuş değil mi?
0: Evet.
1: Şunları da vereyim sana.
0: 1 çay bardağından az
1: irmiğimiz
0: var. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Hataylı hanımlar bana kızmasınlar. Bu tarife yumurta koymuyoruz aslında. Ama bizi izleyen izleyicilerimiz hani çok fazla yorulmasınlar. Hani
1: daha kolay bağlansın,
0: diye.
1: Evet, tutsun diye.
0: Kırabilir misiniz rica etsem benim için?
1: Tabii. Evet, bir yumurtamızı da kırdık ama orijinal tarifte efendim yumurta yokmuş.
0: Evet.
1: O yüzden daha uzun yoğrulması gerekiyor ama sevgili Necla, size bir pratik çözüm önermek amacıyla.
0: Çünkü Hataylı hanımlar mutlaka diyecektir yani biz bu köfteye yumurta kırar mıyız hiç falan diyecekler. O yüzden ben onu
1: derler.
0: Önceden derler.
1: Öyle orijinal tariften çıktık mı böyle bir gelir eleştiriler. Ama anlayışla
0: yok, eleştiri değil. Hayır, eleştiri olarak almıyorum ama onlar bilek gücüne çok güveniyorlar çünkü yoğurmaları falan.
1: Sen peki evdeki

0: yaptığında da haykırmıyorum. Kırmıyorsun.
1: Hayır. Hani burada paketten tasarruf olsun. Ve garanti tarif
0: süre
1: diye.
0: Yoğrulması gerekecek yumurta evet. Kırmazsak.
1: Evet.
0: Yani pratik bir çözüm, ben de kırardım vallahi.
1: Evet. Hayır, şey, tadından bir şey değişmeyecek.
0: Malzeme gücüne güveniyorum. Bilek gücünden ziyade evet. Yumurtanın bağlayıcılığına güveniyoruz.
1: İşte Hataylı hanımlar bilek gücüne güveniyor. O yüzden yumurtaya ihtiyaç duymuyorlar. Onu belirteyim.
0: Evet. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi evet, ne ekliyorsun?
1: Kimyon ekliyorum. Kimyon bir çay kaşığı kadar.
0: Evet.
1: Bir tatlı kaşığı tuz.
0: Tuz. Evet.
1: Evet.
0: Kimyonumuzu ekledik, tuzumuzu ekledik, karabiber ekliyor
1: evet, muyuz? Karabiber de ekledim.
0: Bu nedir yanındaki?
1: Tuz.
0: Bu da tuz. Ha, iki ayrı. O şey, sosu için
1: sosu
0: herhalde.
1: Için, evet. Çok koymayalım da acı olmasın.
0: Acı olsun bence.
1: Olsun, tamam o zaman koyayım.
0: Koyalım hepsini. Pul biber de koyduk mu?
1: Pul koymadık. Biber, evet, şuradan alabiliriz.
0: Evet, biraz pul biber de koyalım. Acı severiz. Şu tarafından açayım, daha sağlıklı gelsin. Ay, bol acılı olsun,
1: peki.
0: Bol acılı. Evet.
1: Nasıl isterseniz.
0: Evet, sizden yakacağım, yakacağım.
1: Bir su bardağı, birazcık su olabilir miyim? Elimi ıslatma ihtiyacım var.
0: Evet.
1: Çok az da un ekleyeceğim. Bir çay bardağından az.
0: Un ekliyorsun.
1: Evet.
0: Orijinal tarifte un eklenir
1: evet,
0: mi?
1: Evet, ekleniyor.
0: Hı-hı. Sana şu kaseye koysam olur, suyu olur mu? Hı-hı. Evet, buyurunuz. Yalnız bayağı acıyı koydum ha. Herkes yiyemeyecek, ben yiyeceğim. Acı sever misin?
1: Çok severim.
0: Ha, sana o zaman acı değil bu.
1: Yok, değil.
0: Aa, iyi, tamam. Ben de severim. Acıyı seviyoruz. Hatta o kadar çok seviyordum ki bir ara, şimdi yine midem çok ağrımasın diye dikkat ediyorum. Adanalı olduğumu düşünenler vardı. Aa, o kadar acı seviyordum.
1: Değil evet. Misiniz siz?
0: Aydınlıyım, nazilli.
1: Aydınlısınız.
0: Ama severim acıyı yani. Böyle bir lezzet verir, iştah açar, güzeldir yani acı. Aslında faydalıdır da çok. Acının faydalı olduğu da
1: Aydın
0: söylenir.
1: Aydın incirleri meşhur değil mi?
0: Evet, bizim incirlerimiz meşhur. Aydın inciri meşhurdur.
1: Evet.
0: Taze inciri, yaş inciri de, kuru inciri de pek güzel olur. Giderseniz evet. Efendim, tabii yaz mevsiminde o yaş inciri alabilirsiniz. Yollarda zaten görürsünüz yani, Aydın'a, Nazilli'ye giderken yolda böyle köylülerimiz getirirler, incirlerini satarlar. Ama kışın giderseniz de o kuru incirlerden alın. Kuru incirin içine cevizi koyun.
1: Evet.
0: Ara önde yiyin, o tatlı ihtiyacınızı da alır.
1: Aydın'la bir komşum vardı. Hı hı. Emine abla, buradan yine selam yolluyorum. Bize Aydın'dan incir getirirdi. Hep şey derdi işte, kendisi gelinken böyle kurabiye falan hazırlamazmış. İncirin içerisine ceviz koyarmış, ceviz ikram edermiş.
0: Tabii çok
1: bu
0: meşhurdur.
1: Şekilde. Evet, evet.
0: Çok meşhurdur. Yani incirin
1: pasta,
0: içine ceviz
1: börek,
0: koyup
1: körek, evet,
0: ikram etmek. Öyle de çünkü çok lezzetli. Şimdi diyorum ki
1: evet.
0: Sen köfteyi yoğururken ben de bir şey yapayım.
1: Tamam.
0: Sosunu hazırlayayım.
1: Evet, olur aslında. Sosunu hazırlayayım.
0: Sen bana
1: tencereye
0: direktifler ver.
1: Tamam.
0: Bir tenceremizin, ocağımızın altını açalım,
1: evet,
0: açalım.
1: Bence.
0: Evet, açtık mı? Açmamışız. Şimdi sosunda neler vardı? Evet.
1: Yağımızı koyalım tencereye.
0: Zeytinyağı?
1: Hayır, normal yağ koyacağız.
0: Sıvı yağ koyacağız.
1: Evet, sıvı yağ.
0: Niye mesela zeytinyağı değil sıvı yağ?
1: Ben şöyle düşünüyorum. Sonra gezdirebiliriz zeytinyağını da.
0: Yanmasın
1: evet,
0: diye mi?
1: Evet, soğanla yağın kavrulma kokusundan hoşlanmıyorum ben zeytinyağını. Ben zeytinyağını daha çok soğuk şeylerde seviyorum. Soğuk
0: mutfağı
1: yemeklerde.
0: Yakıyorum.
1: Eyvah, nazardır o.
0: Efendim, mutfağı yakıyoruz. Ha, zeytinyağı soğuk yemeklerde üzerine gezdirmekten hoşlanıyorsun.
1: Evet, aynen.
0: Böyle
1: hangi
0: soğan kavuracağımız zaman
1: evet, kavururken
0: sıvı yağ.
1: Ayçiçek
0: yağı. Az mı koydum ben? Benim elim azdır.
1: Yeterli.
0: Yeterli mi? Tamam.
1: Çünkü en son sos da hazırlayacağız.
0: Soğanımı koyuyorum.
1: Evet, soğanı koyalım.
0: Evet.
1: Salçaları koyalım.
0: Salçaları koyalım.
1: Burada.
0: Biber salçası ve domates
1: evet.
0: Salçası, ikisi birlikte.
1: Evet.
0: Sosumuzu hazırlıyoruz efendim. Ekşili bulgur köftemizin bir taraftan Necla bulgurunu yoğuruyor, köftesini yoğuruyor. Ben de bir taraftan sosunu hazırlıyorum, bir taraftan da yıkıyoruz. Mutfağı yıkıyoruz. Evet.
1: Tamam, boğulmak üzere
0: biberlerimiz
1: zaten.
0: Biberlerimiz de.
1: Yalnız bunu yaptıktan sonra kurtulacağınızı düşünmeyin.
0: Ha, ne yapacağım?
1: Daha burada yuvarlama işimiz var.
0: Onu sen yuvarla, ben o sırada muhammara yaparım.
1: Öyle mi?
0: Muhammarayı ben yaparım. Soğanımı koydum, salçalarımı koydum.
1: Evet.
0: Başka ne istiyorsun?
1: Nohutumuzu koyacağız.
0: Nohutumuzu. Bu arada ben bunun mercimekli olanını da biliyorum. Haşlanmış mercimek de koyuyorlar
1: olur,
0: nohut
1: koyulur.
0: Yerine.
1: Olur, hatta evet. Şey, börülceli olur.
0: Börülceli de güzel olur.
1: Evet. Tamam.
0: Evet. Nohutu şimdi mi ekleyeyim? Sanki biraz bunlar kavrulmasın
1: biraz
0: mı?
1: Biraz kavrulsun tabii.
0: Evet.
1: Biraz su alabilir miyim biraz daha?
0: Tabii
1: elim batıracağım
0: canım.
1: Yuvarlama işlemi için.
0: Al böyle, koydum buraya suyu.

0: Sosumuzda soğanımızı koyduk. Sıvı yağımızı koyduk. Biber salçasıyla domates salçasını koyduk. Şöyle güzelce bir kavuruyoruz. Bir kokusunu çıkartıyoruz.
1: Evet.
0: Tereyağı devreye girecek mi?
1: En son.
0: En son devreye
1: evet.
0: girecek.
1: Sokoreç yapacağız en son.
0: Evet.
1: Ne yapacağız? Sokoreç. Sokoreç diyoruz. O yağ yakma işlemine sokoreç denir.
0: Sizin orada öyle mi deniyor?
1: Yani her yerde öyle deniyor.
0: Allah Allah. Sokoreç ben bilmiyordum.
1: Bilmiyor muydunuz?
0: Sokoreç.
1: Rejiye bir sorun, doğru biliyor muyum? Benim için de araştırsınlar.
0: Rejiye sokoreç hangi yörede söyleniyormuş yoksa genel bir ad mıymış? Acaba bilgi alabilir miyiz sizden? Ben bilmiyordum çünkü. Notu ilave ediyorum artık çünkü
1: evet,
0: kokusu
1: ekleyeyim.
0: Çıktı. Evet bakıyorlarmış Necla'cığım.
1: Hemen baksınlar.
0: Notumuzu da koyduk. İsterseniz sosa haşlanmış nohut değil de mercimek de koyabilirsiniz ve börülce de koyabilirsiniz bilgisini evet. verdi Necla bize.
1: Ama Hatay'da orijinal tarif bu şekildedir.
0: Benim bildiğim de bu böyle yoğurduktan böyle bir bastırılır.
1: O fellah köftesi.
0: Ama bunda da bastırılıyor. Hayır, bunda... Sos iyice içine çeksin
1: hayır,
0: diye.
1: Hayır öyle bir şey yok.
0: Ben onu fellah köftesindeki %100 bastırılıyor.
1: Ben anneannemden böyle gördüm.
0: Belki herkes böyle kendince bir şeyler ekliyor ya.
1: Olabilir
0: evet. Belki
1: ama
0: öyle bir şey de olabilir.
1: Bir tek fellah köftesinde o şekilde.
0: Sosumuza acaba hiç tuz, karabiber bir şey koymayacak mıyız?
1: En son koyarız onları.
0: Peki sosumuz bitti mi?
1: Hayır, suyunu ilave edeceğiz. Orada bir çorba gibi kaynasın.
0: Kettle'da
1: evet, sıcak
0: suyumuz
1: varsa.
0: Bu arada sokoreç de herkes kullanmıyormuş Necla.
1: Öyle mi? Sadece şefler mi kullanıyormuş?
0: Hayır, Sivas yöresine aitmiş.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ama...
0: Bilgin olsun.
1: O zaman ben kesin Sivaslı bir şeften öğrenmişim.
0: Olabilir, evet. olabilir. Ne kadar su ilave edeyim Necla'cığım?
1: Koyun, alır. Alır alır. Tencerenin.
0: Tamam mıdır?
1: Biraz daha.
0: Birazcık daha koyuyoruz. Ben o zaman bu suyu böylece boşalttım.
1: Evet tamam.
0: Tamam değil mi?
1: Evet.
0: Kaşığımızı
1: ben
0: çıkaralım.
1: De yuvarlama işlemini yapıyorum. O zaman siz muhammara mı yapacaksınız?
0: Yok tabii ki sen yapacaksın. Ama şu yüzden sen yapacaksın.
1: Evet.
0: Senin anlatman tamam. lazım. Ben muhammara daha önce hiç yapmadım.
1: Tamam.
0: İşin profesyonelinden. Bence ben o yuvarlama işlemini yapayım. Nar ekşisini hangi aşamada ilave ediyoruz?
1: En son.
0: En son
1: köfteleri
0: ilave ediyoruz.
1: Kekiğimizi
0: de en son ilave
1: kekik
0: ediyoruz.
1: Kekik değil, nane o.
0: Nane mi?
1: Evet, nane.
0: Yeşil naneyi
1: nane.
0: Yakacak mıyız?
1: Yakacağız.
0: Nane,
1: evet.
0: Sokoreç
1: evet.
0: yapacağız
1: sokoreç
0: yani.
1: Yapacağız.
0: Sokoreç. O zaman şöyle bir kez daha seyircilerimize özetleyeyim ben. Köftemizi yoğurduk efendim. Köftemizin içinde bulgur, irmik, un, yumurta,
1: evet.
0: Salçamız vardı biraz zannediyorum.
1: Evet.
0: Domates salçası ilave ettim.
1: Biber salçası,
0: biber salçası ilave,
1: ilave ettim.
0: Başka neler vardı?
1: Un koyduk söylediniz mi?
0: Onları söyledim. Baharatlarımız,
1: tamam. evet,
0: kimyon,
1: baharatlarımızı
0: tuz ve
1: koyduk.
0: Karabiber koyduk.
1: Evet.
0: Biraz da pul biber koyduk. Hı-hı. Böyle güzelce bir bulgur köftesi yaptık.
1: Evet.
0: Ama aslında normalde orijinalinde Hatay'da yumurta konulmazmış. Uzun süre yoğurmak gerekir o yüzden ama burada pratik olsun diye biz bir tane yumurta da kırdık içine diye hemen ekleyelim.
1: Evet.
0: Pazılarımız bir tarafta zaten doğramıştık daha öncesinden.
1: Evet.
0: Sosu hazırladık. Sosta ne vardı onu da hemen hatırlatayım. Soğanımızı kavurduk. Biber salçası ve domates salçası ilave ettik. Sonra nohutumuzu koyduk, haşlanmış nohutumuzu, suyunu koyduk. Şimdi o kaynayacak. Köftelerimizi yuvarlıyoruz, içine atacağız. Onlar bir pişecek. Sonra nar ekşisini koyacağız,
1: evet.
0: sonra pazılarını ilave edeceğiz. En üstüne de tereyağında nane yakacağız ve
1: evet.
0: hazır olacak. Çorba, yemek aslında ikisi birlikte
1: evet.
0: ama bir ana yemektir
1: doğrucu
0: bence.
1: Doğrucu bir yemek, evet.
0: Evet. O zaman şimdi ben bunu yoğurmaya başlayayım, devam hı-hı. edeyim. Çünkü
1: evet.
0: muammaraya yoksa zaman yetmeyecek
1: tamam.
0: Necla.
1: Tamam, ben o zaman elimi yıkayayım size de
0: evet.
1: köfteleri.
0: Ben köfteleri yoğurayım efendim.
1: Tamam.
0: O sırada da Necla elini yıkasın. Ben de sizlere ne yapayım? Muammaranın benim bugünkü favori lezzetimin malzemesi.

0: 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 4 adet galeta, 1 su bardağı ceviz, isterseniz galeta yerine bayat ekmek de olabilir, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tahin, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 fincan zeytinyağı, toz biber, kekik, kimyon, karabiber. Zannediyorum bu kadar malzemeler. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bu kadar.
0: Buyurunuz Necla Hanım. Bu arada benim bildiğim aslında bayat ekmek içiyle yapılıyor değil mi?
1: Bayat ekmek, kuru ekmek, kuru galetalar. Ekmek, hatta galetalar. Hatay'da şey kuru kake vardır.
0: Kake.
1: Kuru kake.
0: Bilmiyorum
1: evet.
0: Ne demek kake?
1: Hataylar bilir de aslında onunla yapılır. Hani orijinali odur. Kuru ama biz kake. Hani evde daha pratik olsun diye galeta unu tercih ettik.
0: Tercih ettik evet. Evet. Şimdi burada ihtiyacımız olan efendim bir rondo değil mi?
1: Evet, bir rondo

0: ihtiyacımız olan.
1: Bir doğru yiyici.
0: Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Yine Hatay'da kuru baş biberle yapılır. Kuru biberler yıkanır, haşlanır. Ondan sonra robottan geçirilir. Ama o çok acı oluyor.
2: Hani güzel biz, oluyor işte.
0: Ya güzel olur da.
1: Evet ama i̇şte. Acı. Herkes yiyemez. O yüzden biz daha ortalama bir lezzet yapıyoruz.
0: Evet.
1: O da közlendikten sonra suyunu bayağı bırakmış.
0: Bir de şimdi kuru baş biberi her zaman her yerde bulamayız belki. Közlenmiş biber daha kolay olur diye.
1: O yüzden de ben de bir taraftan efendim.
0: Şimdi ilk önce ben biberleri robottan
1: rondodan
0: geçirmek
1: çekiyorsun. Evet.
0: Şöyle.
1: Oldu. İstersen basabilir. Evet. İyice bayağı bir çekiyoruz rondodan değil mi Necla'cığım?
0: Yeterli. Yani malzemeleri de ekleyeceğim çünkü.
1: Ay bu rondodan çekince
0: böyle bile çok güzel koktu. Böyle bile çok güzel koktu.
1: Ne istedin?
0: Kaşık alacağım.
1: Burada var kaşık. Tamam oraya gidiyorsun. Mehmet Özer gelmişti benim mutfağıma şef. Tanırsın tabii
0: evet,
1: ki.
0: Evet tanıyorum.
1: O bir kere bir bulgur pilavı yapmıştı. Ben de o bulgur pilavını herhalde 10 programdır söylüyorum. Çok lezzetliydi çünkü. İçine köz biberleri rondodan çekip koymuştu ve kaymak koymuştu. İçine ben hayatımda böyle bulgur pilavı yemedim.
0: Evet
2: güzel. Çok güzeldi. Hakikaten
0: hatta köz biber
2: güzeldi.
0: Çorbası da var.
1: Köz biber çorbasını da biri yaptı hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Bir yine konuklarımdan biri yaptı köz biber çorbasını. Çok da lezzetli olmuştu.
0: Şimdi neler eklediğimi söyleyeyim ben.
1: Lütfen.
0: 2 yemek kaşığı dolusu biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası koydum. 2 diş sarımsak koydum. Arzuya göre soğan koyulabilir. Soğan koyulabilir ama soğan koyulduğu zaman uzun dayanmıyor muhammara. Hani ben mesela bunu yapıyorum bir hafta kavanozda dayanabiliyor. Hani kahvaltıya
1: acuka
0: çıkarım.
1: Da deniyor mu?
0: Acuka da diyebilirsiniz.
1: Diyebiliriz.
0: Evet. Hatta ikram ederken sofraya koyarken üzerine lor peyniri de koyup karıştırıp o şekilde ikram edebilirsiniz. 2 diş sarımsak koyduk. 1 su bardağı kadar cevizimiz var.
1: Ceviz önemli bir malzemesi muhammaranın benim bildiğim değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Evet.
1: Evet. Tahin opsiyonel onu da
0: evet,
1: söyleyelim.
0: Tahin isteyen,
1: İsterseniz evet koyabilirsiniz.
0: 1 yemek kaşığı kadar tahinimiz var.
1: 1 yemek kaşığı kadar tahin.
0: 1 yemek kaşığı kadar nar ekşimiz var. Arzuya göre daha ekşi severseniz limon da sıkabilirsiniz.
1: Limon da sıkabiliriz.
0: Evet.
1: Peki.
0: Zeytinyağı 1 fincan kadar ekleyeceğim.
1: Zeytinyağı 1 fincan kadar.
0: Evet.
1: Ben bu arada köfteleri atıyorum içine.
0: Evet sevinirim. Teşekkürler.
1: Zeytinyağı 1 fincan kadar ekliyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi galeta unu.
0: Galeta ununu şöyle ayarlayacağım. İlk önce bir robottan geçireceğim. Yani biraz ekledikten sonra kıvamına göre ayarlayacağım. Ama normalde 4 kuru ekmek.
1: 4 kuru ekmek
0: kuru
1: içi.
0: Ekmek. Evet.
1: İçi değil mi sadece?
0: Kuru ekmekler var ya kare olanlardan.
1: Kare.
0: Ondan 4 adet yeterli olabiliyor aslında bu miktara göre. Ama ben şimdi biraz robottan geçireceğim. Ondan sonra
1: ona göre
0: evet kıvamını ona göre ayarlayacağım.
1: Yoğun mu oluyor?
0: Ya şöyle macun kıvamında olacak.
1: Ne oluyor? Macun kıvamında
0: olacak.
1: Evet ben de bir taraftan efendim yoğurduğumuz köfteleri bu çorbamızın kaynayan suyunun içine ilave ediyorum. Evet. Bir elimi yıkıyorum sen buradan çekerken. Baktık kıvamına nasıl?
0: Bakıyorum.
1: Biraz bir daha. Macun kıvamı elde edeceğiz.
0: Evet.
1: Değil
0: biraz
1: mi?
0: Daha olur.
1: Birazcık daha istedi mi galeta
0: evet, biraz daha istiyor.
1: Ay şimdi hatta kaytaz böreğine gidelim ya. Bir kaytaz böreğine bakalım. O kadar güzel görünüyorlar ki tamamen beklediğim, istediğim görüntü bu efendim.
0: Kızarmış
1: yani
0: mı?
1: Birazdan açacağım. Siz de görebildiğiniz kadar buradan görün. Açıp böreği bozmak istemiyorum tadını. Köfteleri ilave ettim ben. Yoğurduğumuz köfteleri. Şimdi nar ekşisini eklemem gerekiyor zannediyorum.
0: Evet.
1: Ya da pazıları mı ekleyeyim?
0: Nar ekşisini ekleyelim.
1: Nar ekşisini ilave ediyoruz sosumuza. Evet.
0: Ve sosumuzu da hazırlayabiliriz isterseniz. Sokoreçimizi.
1: Sokoreç sosumuz burada. Sokoreçi hazırlayacağız.
0: Peki.
1: Onu en son böyle üstüne bence servis aşamasında koyalım. Hem
0: daha
1: görüntüsü
0: güzel
1: de daha güzel olsun. Servis aşamasında efendim sadece tereyağında naneyi yakacağız. Sokoreç yapacağız. Bunu da bugün öğrendim. Şimdi nar ekşisini ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Ardından pazılarımı ilave etmeye başlayabilirim değil mi?
0: Biraz köfteler pişsin ondan sonra çünkü
1: ondan
0: pazı,
1: sonra
0: evet,
1: mı?
0: Pazı tamam. Çok çabuk pişiyor çünkü.
1: Tamam altını açalım köftelerimiz bulgur köftelerimiz biraz pişsin.
0: Yalnız bir Hataylı'dan Sivas şeyi öğrenmek çok tuhaf oldu yani.
1: Yani olsun işte Sivas yöresine aitmiş biz de öğrenmiş olduk.
0: Ben de demek
1: olduk.
0: Ki Sivaslı bir şeften öğrenmişim yani.
1: Evet her gün yeni bir bilgi efendim. Şimdi kıvamını yakalamaya çalışıyoruz.
0: Evet. Biraz daha galeta gibi. Hı-hı. Evet.
1: Ay ben onun tadına bakacağım.
0: Özleşmesini sağlıyorum.
1: Şuradan kaşık alacağım sonra. Hı-hı. Bir tadına bakacağım. O kadar heyecanlandım muammaraya. Bir tadına bakmadan da olmaz.
0: Ay.
1: Rondomuz mu çıktı? Çıkartalım mı? Hı. Aslında bence sarımsaklar rondonun ezilseydi, bıçağından evet, dolayı çok hı-hı, alamadı onu.
0: Evet.
1: Bir sarımsak ezicisiyle yapsaydık daha
0: evet,
1: güzel
0: daha iyi
1: olurdu.
0: Olurdu. Ama cevizleri diri olması gerekiyor.
1: Çok güzel.
0: Olmuş mu?
1: Hı-hı. Ekmeğin üzerine sür.
0: Evet.
1: Yeah,
0: şey, dikkatinizi güzel çekerse tuz ilave etmedik.
1: Salçalardan.
0: Evet, salçalardan dolayı.
1: Doğru. Ona hı-hı, dikkat edelim.
0: Evet, ona dikkat
1: salçalardan
0: edelim.
1: Dolayı tuz ilave etmiyoruz efendim. Hı-hı. Bulgurlarımız da böyle bir dakika daha pişsinler.
0: Tamam.
1: Evet, böreğimizi de ben çıkartayım istiyorum artık. Çünkü tamam, pişti. Bir kontrol eder misin
0: Tabii
1: Necra'cığım?
0: Hemen geliyorum.
1: Bence piştiler.
0: Aa, harika oldu.
1: Harika oldular
0: evet,
1: hem
0: evet,
1: de yani.
0: Bence de.
1: Şöyle bir çıkarayım da hı-hı, seyircilerimiz bir görsünler.
0: Hı-hı, nefis görünüyor.
1: Kaytaz böreğinin nasıl bir güzellikte olduğunu.
0: Evet.
1: Necla, şu tahtayı biraz daha ortaya çeksene. Onun üzerine koyayım böreğimizi de. Seyircilerimize şöyle bir övelim. Akşam evlerinde sevdiklerine, çocuklarına, eşlerine yapsınlar. İşte böyle de bir lezzet yani. Fazla söze gerek var mı?
0: Yok, hayır.
1: Yok, hakikaten fazla söze gerek yok. Bir gül şeklinde olanı yaptık, bir böyle kare olanı yaptık. Çok keyifli bir lezzet oldu efendim. Evet. Şimdi diyorum ki artık puzzle'ları koyabiliriz Necla'cığım.
0: Evet, puzzle'ları koyalım.
1: Puzzle'ları da ilave edelim. Muammaramız da hazır. Puzzle'ları koyduktan sonra zaten puzzle'ların ömrüne kadar
0: zaten
1: hemen ölecekler. Evet, evet, şöyle ilave edelim. Puzzle bulamadık.
0: Puzzle bulamadık. Lahana, beyaz lahana.
1: Beyaz lahana.
0: Evet. Hı.
1: Bir hı-hı, alternatif.
0: Evet, beyaz lahana koyulabilir.
1: Beyaz lahana koyabilirsiniz.
0: Ekşisini damak zevkinize göre ayarlayın. Ekşili köfte dedik. Hani çok ekşi sevmezseniz limon sıkmayabilirsiniz ama limon da sıkılabilir.
1: Evet, limon da hı-hı, sıkabilirsiniz ama nar ekşisi bence olmazsa olmazlarından evet, bir tanesi. Hı-hı. O zaman tenceremizin kapağını kapatıyorum. Evet. Kaytaz böreğimiz hazır, muammaramız hazır. O zaman şöyle bir etrafı toplayalım. Tamam. O sırada puzzle'lar da ölürler.
0: Evet.
1: Güzel bir sunum hazırlarız.
0: Evet,
1: birazdan tamam efendim.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak.
11: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
9: Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Hoş geldin Lale.
13: Hoş bulduk abla.

0: özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
1: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
2: Hak verdim ona.
0: Ananevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim.
2: Ablacığım! Herkes bize bakıyor hocam.
0: Gel öyleyse dans edelim.
1: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
2: Yorgun seyirlerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
0: Benimle evlenir misin?
2: Evet, şimdi çok iyiyim doktor.
3: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
2: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
0: Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem.
2: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz olur mu? İştahım yoktu.
0: Olmalı.
2: Ama sanki beni sevmiyor da... sevmek için kendini zorluyor. Ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim.
4: Küçük sevgilim bugün 18'de TV4'te.
5: Almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: A101'de haftanın yıldızları. Doğuşçay ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay. Doğuşçay.
7: Hep güzel çay, Doğuşçay.
8: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuşçay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuşçay.
7: Hep güzel çay, Doğuşçay.
9: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.

0: yapmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şimdi

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
12: Tabii.
13: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi. Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Geleceği düşle. Cesurca.

özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kur.

aşıtı serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Evet efendim, bugün Necla ile birlikte Hatay'a uzandık ve Necla bu güzel lezzetleri bizim karşımıza, sizlerin karşısına çıkardı. Çok teşekkür ediyorum Necla'cığım.
10: Ben teşekkür ederim.
9: Yine gelirsin. İnşallah. Yine Hatay'ın 600 çeşitli yemeğinden bir tanesini yaparız bence.
10: Yaparız.
9: Değil mi?
10: Evet, inşallah.
9: Çok sağ ol. Güler yüzüne, emeğine.
10: Ben teşekkür ederim.
9: Görüşmek üzere
10: için.
9: Tekrar. Hoşça kal.
10: Hoşça kalın.
9: Efendim, bizden bugünlük bu kadar. Çok güzel, keyifli lezzetlerle sizlerle beraber olduk. Hep ne diyoruz? Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç mi hiç eksik olmasın. Ve unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Öpüyorum sizi, hoşça kalın.

Metrekare'de bu bölüm Zekeriya Köy'de Pelin Bozkurt Bilgiç'in doğayla iç içe olan 3 katlı evine konuk oluyoruz. Bahçesinde havuzu ve huzurlu bir gazebosu bulunan bu evin detaylarını Pelin Hanım'dan dinleyelim.

Merhaba, ben Pelin Bozkurt Bilgiç. Moi ile evimize hoş geldiniz diyoruz. Şu anda Zekeriya Köy'deyiz. Biz buraya 2000 yılında taşındık. İstanbul meşhur depreminden sonra Yeşilköy'de yakalandık depreme. Çok evimizde hasar olmadı ama herhalde psikolojik olarak bir an evvel o bölgeden kurtulmak istemiştik ve Zekeriya Köy'ü seçtik kendimize. Önce biraz açıkçası endişeliydik. Müstakil evde oturmak biraz zor, çok sorumluluk istiyor. Ama daha sonra artısı eksisini düşününce iyi ki buradayız diyorum. Moi de çok mutlu. O 2 sene önce bizim aramıza geldi bu tatlı şey. Şimdi evimizin neşesi diyebilirim. Hatta evin sahibi o. Değil mi? Gördüğünüz gibi bütün koltuğu kaplamış durumda. Aslında biz ilk taşındığımızda ev şu anda gezeceğiz sizle beraber böyle değildi. Fakat yaşadıkça yaşam alanlarımızı fark ettik. Öyle olunca yeni yeni mekanlar yarattık kendimize. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz bu cam ev onlardan biri. Evimizin içinde böyle daha bahçenin içinde hissedebileceğiz. İşte kar yağdığında karı, yağmur yağdığında yağmuru, güneş açtığında güneş ışıklarını hissedeceğimiz bir mekan olsun istedik. O yüzden böyle her tarafı camla kaplı bir yer yaptık. Açıkçası özellikle pandemide burası bizi çok kurtardı. 1,5 sene boyunca kızım da o dönemde hamileydi. Bir torunum 2 yaşındaydı ve ikinciye hamileydi ve o dönemde açıkçası kimseyle görüşmek istemedik ve burası bizim gizli sığınağımızdı. Torunlarım, kızım ve dünürlerimle beraber 2 sene boyunca burada vakit geçirdik diyebiliriz. Eşim de ben de misafir ağırlamasını çok seviyoruz. O yüzden de gördüğünüz gibi büyük bir masamız var. O masada ailemi, dostlarımı, kimi zaman da burada yaptığım etkinliklerde katılımcılarımı ağırlıyorum. Bundan çok keyif alıyorum. Mutfağım da ona uygun. Biraz sonra göreceksiniz siz de. Kocaman bir mutfağım var. Orada yemek yapmaktan ve o yemekleri paylaşmaktan çok mutluyum. Çünkü aynı zamanda kendim bir well-being şefim. Bunu daha sonra evimi gezdirirken well-being şef ne demek onları da uzun uzun anlatırım sizinle.

Evimiz yaklaşık bir dönüm araziye kurulmuş. Bahçemiz gerçekten çok özel. Bu çiçekler, bu ağaçlar neredeyse işte 21 senedir bizle beraber ve hepsi birer fidandı denir ya, gerçekten öyleydi. Küçücüktü. Bahçenin özellikle ben eski resimlerine bakınca şaşırıyoruz. O böyle işte kar yağdığında çekmişiz, sonbaharda çekmişiz. O ağaçlar minicikmiş, çok daha fazla toprak gözüküyormuş. Şu anda gördüğünüz gibi hiç duvarları görmüyoruz bile. Tamamen ağaçlarla kaplanmış durumda. Onlar da bizle beraber büyüdü, olgunlaştı diyebilirim. Ön tarafta havuzum var ve bir havuza ait bir oturma alanım daha var ama şu anda kış olduğu için maalesef ki çok keyifli değil. İnşallah yazın da gelirsiniz, orayı da gezdiririm size. Havuzu yapalı herhalde 8 sene oldu. İlk taşındığımızda çok havuz düşünmedik açıkçası. Çünkü o zaman çocuğumuz küçüktü. Daha uzun seyahatlere çıkmayı seviyorduk açıkçası. Fakat sonra zamanla fark ettik ki seyahatlerimiz daha kompakt oldu. Böyle perşembe pazar kaçamak yapmaktan çok daha keyif aldık. Öyle uzun birer haftalık 10 günlük seyahatler yerine. Öyle olunca evimizde daha çok vakit geçirmek için, daha kaliteli vakit geçirmek için biz de havuz yaptık. Şu anda havuzu yine ailemizle ve dostlarımızla çok güzel kullanıyoruz. Bu gazebo da gerçekten herkesin çok sevdiği bir alan. Açıkçası önce bu kadar büyük değildi. İlk yaptığımızda şu gördüğünüz alan kadardı, bu kadardı. Hatta eşim hep söyler, Pelin sana burayı zorla yaptırdım, daha sonra bu bile yetmedi sana diye. Gerçekten de ben sanki biraz yeşillikten çalacağız, ne gereği var, daha küçük bir şey yapalım diyordum ama anladık ki bu bile yetmedi bize. Daha sonra bu alanı açtık. Burada gördüğünüz gibi üstte açılır kapanır bir yer var. İşte orada yeri geliyor güneşi, yeri geliyor gökyüzünü seyretmek için yukarıyı açmayı sık sık tercih ediyoruz açıkçası. Burada bu doğal ortamı, bahçenin içindeki ortamı daha da kuvvetlendirmek için duvarları böyle tuğladan yaptık. Bu aksesuarları daha sonra bodrumdan almıştık, onları ekledik. İkinci aşama bu aksesuarların içine minik ışıklar koymak olacak. Daha onu yapmadık.

açıkçası. Ve yine bu sıcak ortam için şöminenin çok uygun olduğunu düşündük. O yüzden de burada böyle çok güzel bir şömine var. Kışın en soğuk günlerde bile bu şömine bizi çok güzel ısıtıyor. Üzerinde kestane de yapıyoruz. Çok keyifli oluyor. Bir gün beklerim. Gördüğünüz gibi burada camlar yere kadar ve bunların hepsi açılıyor. Hepsi birden açıldığında gerçekten bahçenin içindeymiş hissi uyandırıyor bize. Ve şu anda sonbahardan kışa geçiyoruz. Ben o yüzden gördüğünüz gibi masamın üzerini tamamen bal kabaklarıyla süsledim. Şu anda sonbaharı yaşamak istiyorum çünkü, ama kışın geldiğinizde burayı karda, minik bir kardan ev olarak da görebilirsiniz. Minik minik dokunuşlarla, işte beyaz tüllerle, güzel kardan adam sembolleriyle burayı da bir kış bahçesine çeviriyorum. Çok keyifli oluyor. Böyle oynamayı seviyorum açıkçası. O yüzden özellikle yemekle sofrayı çok bütünleştiriyorum. Ve sofranın bizim imzamız olduğunu düşünüyorum. O yüzden o sofranın herhangi bir benim için illaki bir manası vardır, bir konsepti vardır. Bu doğum günü olabilir, bir kutlama olabilir, yaza merhaba, kışa veda, hiç fark etmez. Ben illaki biz o sofraya bir hikaye yaratmayı seviyorum ve bu hikayeyi de paylaşmayı seviyorum. Yine buradaki mekana uygun daha çok ahşap doku kullandım. Burada gördüğünüz dolap herhalde 20-25 yaşında olabilir. Çok eski bir ustaya yaptırmıştık. Aslında eskiden televizyonlar tüplüydü. O tüplü televizyonu içine koyup istemediğimiz zaman da kapağını kapatıyorduk. Tabii ki şu anda onun içinde bilumum, işte kışa hazırlık için aksesuarlarım var. Masam da öyle. Oradaki ayna da yine el işçiliği. Her birini severek, özenerek seçtik, bir araya getirdik ve böyle bir konsept oluşturduk. Bu kutu da silah kutusuymuş. Onu da yine bir eskicilerine aldım. İçine şu anda günün konsepti sonbahar yaprakları ve bal kabaklarıyla süsledim. Mumlarım var yine üstünde. Bu tip böyle küçük küçük oyunları seviyorum.

şu anda evimin salonundasınız. Bu ev aşağı yukarı 420 metrekare. Salonda en büyük alanı kaplıyor. İlk aldığımızda bu evin şu üst gördüğünüz tavan açıktı. Yani asma kattı. Yukarıda iki tane oda ve iki tane soyunma odası var. Ve ortası açıktı. Uzun bir süre böyle kullandık aslında ama daha sonra... Tabii bende mutfak çok çalışıyor ve sürekli bütün yemek kokuları yatak odasına çıkıyordu ve bu durumdan biraz rahatsız oldum. Ve daha sonra yine böyle şimdi beraber çıkacağız yukarıda kendimize daha küçük kompakt bir alan yaratmak için burayı kapattık ve orada bir kendimize oturma odası alanı yarattık. Açıkçası pandemiyle de sırf oradaydık. Salonu hiç kullanmadık bile. Salonda da burada böyle farklı iki alanımız var. Bir böyle daha kalabalık toplandığımızda buradayız. Ben genelde çayımı kahvemi şu alanda içmeyi seviyorum. Ve buradan çünkü dışarısında bahçeyi ve havuzu da görebiliyoruz aynı zamanda. Ferah aydınlık bir alan. Şömine burada da var. Şömine yaktığımız zaman bu koltukları şömineye doğru rahatlıkla hareket ettirebiliyoruz. Bu gördüğünüz aksesuarların her biri... maddi değeri olmayabilir ama benim için çok büyük manevi değerleri var. Çünkü her birini seyahatten teker teker özenerek topladım. Birkaç tanesi de şu şöminenin önündeki bu yazılar bir arkadaşımın hediyesi bana. Bunlar da annemden aldım onları. Çok değerli, babam onları çok severek almıştı. Tablolarım da Talin Mert'in. Burada birkaç tane onun eserini göreceksiniz. Kendisi benim arkadaşım olur. Ama onun yanında yaptığı eserleri kendime çok yakıştırıyorum, evime çok yakıştırıyorum. O yüzden de severek kullanıyorum. Duvarların renklerini gördüğünüz gibi ton sür ton kullandım. Ve şöminenin duvarında böyle sanki yarım kalmış inşaat görüntüsünde olmasını istedim. Bunun için buraya birkaç tane usta geldi en son bu aşamaya gelmesi için. Epey bir uğraştım bunun için. En son bir usta sağ olsun benim ne demek istediğimi anladı ve ortaya böyle bir şey çıktı. Açıkçası 33 yıllık evliyim. 22 yaşında evlendim ve o dönemde bir tarz...

tarzım yoktu. Ya da kendime güvenmiyordum. Bir tarz yaratmak konusunda da çok da bir endişem yoktu. Ve güvendiğimiz bir mimara evimizi teslim ettik. Özellikle salonu kendisi yaptı. Fakat maalesef ki o salonda biz de misafirdik. Hiç oturamadık, hiç rahat oturamadık. Sürekli böyle koltuğun arkasında bir sürü yastıklar, hiç rahat değildi. Neredeyse iki sene içinde biz o evin salon mobilyalarını değiştirmek zorunda kaldık. O tarihten beridir de genelde eşim de ben de kendi eşyalarımızı kendimiz çiziyoruz. Bir yerde görüyoruz, dekorasyon dergilerini takip ediyorum. Dekorasyon böyle kanallarında gördüklerimin hemen fotoğrafını çekiyorum, arşivliyorum. Oradan beğendiklerimi uygulamaya çalışıyorum. Bu gördüğünüz masa da öyle. Yine bir yerde görmüştüm, bir dekorasyon dergisinde görmüştüm. Büyük bir kare masa gördüğünüz gibi. Ama bunun altında da ayaklı çekilen sehpalar var. Her bir sehpa kendimize doğru geliyor ve rahat rahat zigon niyetine rahat rahat kullanabiliyoruz. Bu çok fonksiyonel, çok hoşuma gitti. Ve neredeyse 10 senedir de rahat rahat kullanıyorum.

Garnier bölümünde orada iki tane ayaklı abajur ve aynayla daha sıcak, samimi bir oturma odası havası vermeye çalıştık. Aynadan da aynı zamanda dışarının yeşilliği yansıdığı için o eve o yeşillik de giriyor. Daha aydınlık ve ferah yaptığını düşündük. Yemek masam da, o da çok sevdiğim masa. Orada da siyah rengi kullanmak istedim. Masam mermer. Tabaklarımı da ona göre siyah seçtim. Orada siyah renkli, ağırlıklı bir masa hazırlamayı seviyorum. Ama mutfağım evin en güzel yeri olabilir. Onu da biraz sonra sizinle gezeceğim. Bir önceki evimde böyle daha yoğun, gösterişli perdeler kullanmayı çok seviyordum. Ama burada yeşilliğin içine girince biraz daha doğal renkte ve stor perdeye geçtik. Ve çok memnunum. Çok da alan yaratmıyor. Sadece aslında çok kapatmıyorum bile. Çünkü dışarıdan gelen ışığın içine girmesini seviyorum. Sadece o bir pencerenin giysisi diyebilirim. Örtünme amaçlı değil. Televizyon dolabımı... televizyon hayatımızda var. Televizyon seyretmeyi seviyoruz. Eşim de ben de. O yüzden televizyon neredeyse bulunduğumuz her ortamda bir televizyon oluyor. Elimizden geldiğince seyretme saatlerimizi azaltmaya çalışıyoruz. Ama yine de 1-2 saatte olsa kafamızı dinlendirmek için, daha farklı konularda bilgi sahibi olmak için televizyonda vakit harcıyoruz. O yüzden de salonda da bir tane televizyon var. Orayı da ama yine böyle aksesuarlarla çeşitlendirip televizyonun görüntüsünü biraz aksesuarlarla kapatmaya çalıştım.

Evet, benim oyum alanındasınız. Burada vakit geçirmeyi çok seviyorum ve zaten bunun için de çok çok fırsatım oluyor. Bahsettiğim gibi ben profesyonel hayatıma tarif geliştirici ve yemek yazarı olarak başladım. Uzun bir süre böyle bütün önemli dergilerde tariflerim çıkıyor. Fakat daha sonra sadece fiziksel sağlığımızı değil, zihinsel ve ruhsal sağlığımızı da beslemenin gerektiğine inanıp well-being uzmanı oldum. Ve daha sonra da well-being ile beslenmeyi, şefliği, yemeği bir araya getirip böyle bir konsept geliştirdim. Well-being nedir dersiniz? Well-being aslında Türkçe açıklaması esenlik, iyilik, iyi olma hali. Bu hepimizin arzusu ve bu bir bütün içinde olması gerekiyor. Yani eğer siz fiziksel olarak iyi değilseniz ruhsal ve zihinsel olarak da mutlaka bir mutsuzluğunuz, bir rahatsızlığınız vardır. O yüzden de bütünsel bedenimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun da en güzel yolu bedenimizden gelen sinyalleri doğru anlamak. Bunun için de bedenimizi dinlemek. İşte ben bütün eğitimlerimde, konuşmalarımda, danışmanlık yaptığım arkadaşlara bunu öneriyorum. Kendimizi dinlemeliyiz. Bunun için de biraz yavaşlamalıyız. Sadece ben değil, aslında düzenli olarak mutfağımda workshoplar da veriyorum. Biraz önce gezdiğimiz Gazebo'da, Camekanlı Evde de sabah 10'da başlayan ve akşam 5'e kadar süren sohbetin olduğu, bilginin olduğu, eğitimin olduğu ve ardından burada harika yemeklerin piştiği ve o uzun sofrada hep beraber yemekleri yendiği bir tam gün geçiriyoruz benimle birlikte olmak isteyenlerle. Çok keyifli gerçekten. Burada ben elimin altında her şeyin olmasını çok özen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bütün çekmecelerimde bir karıştırsanız neler göreceksiniz, şaşarsınız. Birçok yine doğal malzemeden yapılmış tencerelerim, bardaklarım, tabaklarım, doğal ahşap dekorasyon malzemelerim. Bunlar çünkü benim için yemek kadar önemli. Çünkü o ilk görüşte aşk vardır ya, işte o sunumla başlıyor. Değil mi? Önünüze bir yemek geldiğinde o yemeği eğer size güzel şeyler ifade ediyorsa, renkliyse, canlıysa, kokusu harikaysa o yemeği yemek için sabırsızlanıyorsunuz. Aksi takdirde çok da yemek istemiyorsunuz. İşte ben bunu fark ettiğim için o yemeklerdeki sunuma çok önem veriyorum. O yüzden de çok tabağım, araç gerecim var diyebilirim. Yine yemek yapmanın biraz hayatımı kolaylaştırması için çok fazla mutfak aletlerim var. Ben onlara oyuncaklarım diyorum. Kolay kesme aletlerim, doğrama, biçme, farklı şekiller verme. Yine dolaplarımda bu aletlerimden görebilirsiniz. Yine burada doğal malzemelerle temizlik yapmayı da seviyorum. Bunun içinde limon suyu, su ve karbonat var. Bu karışımla her akşam bu tezgahı bu şekilde siliyorum. Ardından temiz bir bezle bütün kirini pasını alıyorum. Çünkü mutfakta gerçekten hijyen çok önemli. Aldığımız gıdaları en iyisini almaya çalışıyoruz. Ama daha sonra mutfağımızda kimyasal maddeyi çok fazla kullandığımızda maalesef ki bütün o kimyasallar bir şekilde yine bedenimize giriyor. Buna çok sizin de önem vermenizi istiyorum. Kendiniz yapabilirsiniz ya da bu tarz markalardan edinebilirsiniz. Gerçekten de ne kadar bedenimize az kimyasal sokarsak o kadar daha bağışıklık sistemimiz kuvvetleniyor. Hastalıklara karşı direncimiz artıyor diyebilirim. Burası da gördüğünüz gibi eve daha sonra eklenmiş bir alan. Dediğim gibi biz yaşadıkça yaşam alanlarını genişleten bir aileyiz. Normalde ev burada bitiyordu. Önce ama ilk yaptığımızda yine bu beşgen camın yarısı kadar bir alandı ve biz bu alanı sadece oturma odası olarak kullandık önce. Yine böyle yeşilliğe bakan iki tane koltuğun oldu. Böyle fiskos köşesi olur ya, öyle bir alan yaratmıştık kendimize. Fakat benim bu mutfakla ilişkim artık hobiden profesyonelliğe geçiş yaptığında biz de böyle bir mutfak, büyük bir mutfak yapmaya karar verdik. Ve neredeyse 3,5 metre büyüklüğünde bir adamız var şu anda. Buradaki cam detayda yine
Yeşilliği kesmesin diye, ışığı yansıtsın diye düşündük. Pazar sabahları burada kahvaltı etmeyi de seviyoruz. Yine televizyonumuz var gördüğünüz gibi. Böyle ara ara televizyonda açılıyor veya sadece şömine görüntüsü de bile bize hoşluk veriyor alanda. Burada böyle hızlıca güzel omletimizi hazırlayıp hemen burada yemek ayrı bir keyif oluyor. Gördüğünüz gibi bizde her şey çifter çifter. İki tane fırınım var, üç tane buzdolabım var, bir tane sadece soğuk içecekleri koyduğum bir dolabım var. Çünkü hem misafir ağırlamayı çok seviyorum hem de çok farklı malzemeleri topluyorum ve bunların her biriyle çok fazla deneysel tarif geliştiriyorum. O yüzden de bütün bu ürünler elimin altında olsun istiyorum. Baharatlar öyle, baharatları çok kullanıyorum. Neredeyse iki dolap dolusu baharatım var. Onların her birini dolapta saklıyorum ki ısıyla ve güneşle temas etmesin diye. O baharatları da yine birbiriyle nasıl kombinlenir, neyle yakışır, o hangi sebzeyle daha iyi gider, bunları denemek için de çok fazla ürüne ihtiyacım oluyor. O yüzden de bütün bu dolapların her birini kullanıyorum. Aynı zamanda dondurucum da var. Dondurucuda da işte bazen seyahate gidiyoruz veya aldığım ürünleri hemen kullanamıyorum. İşte o zaman onları

burada gördüğünüz gibi kocaman yekpare bir cam var. İlk planladığımızda bu ocak ünitesi o tarafta olacaktı. Ve arkamda o yeşilliği görecektim ben. Bu video çekimlerinde, YouTube çekimleri, televizyon çekimlerinde çok daha güzel olur diye düşündük. Ancak daha sonra ben normal evde kullandığımda o yeşilliği kendim göreyim diye ocağı bu tarafa aldırdım. Ve açıkçası iyi ki de öyle olmuş. Çünkü her yemek yaptığımda karşımda bu manzarayı görüyor olmak beni çok motive ediyor. Instagram'da çok fazla yemek tarifi paylaşıyorum. O yüzden de bu tarifleri yaparken de yine bütün çalışma alanım burası. Şuradaki alan benim fotoğraflarımı çektiğim alan. Bütün bu aksesuarlar da öyle. O yemek fotoğraflarını hazırlarken inanın ki alışverişi, yemeğin pişmesi, hazırlanması dışında o gördüğünüz Reels'lerdeki 20 saniyelik filmlerde büyük bir emekle oluşuyor, onu söylemeliyim. İşte burada bütün o elimdeki eşyalarla, dekorasyon malzemeleriyle, mutfak malzemeleriyle güzel bir kombinasyon yaratıyorum. O videomu çekiyorum. İşte orası, o köşede, bu köşe. Burası da tabii önümün bu kadar yeşil olması istiyorum ama yine arkamın da güzel olmasına çok özen gösterdim. Burada yine topladığım küçük küçük aksesuarlarla kendime böyle bir alan yarattım. Hatta küçük bir köy kurdum diyebilirim size. Bahçesi de var, küçük okulu da var, evleri de var. Küçük bir köyüm var arkamda. Burayı da beslemeyi, sürekli küçük küçük aksesuarları alıp devamlı değiştirmeyi, oynamayı çok seviyorum. Şimdi size yukarıdaki yaşam alanımı göstermek istiyorum. Buyurun gidelim.

Burası benim yatak odam. Uyku benim için çok önemli. Uyku önemli olunca o zaman yatak odası da çok önemli oluyor. Mümkün olduğunca yatak odasında telefonumu tutmuyorum. Mavi ışık gerektiren böyle alarm saatlerim falan hepsi yatak odamdan uzakta oluyor. Fark ettiyseniz koyu renk duvarlarda yaptım. Panjur da genelde inik oluyor. Burada böyle kendimize uyku saatlerinde karanlık bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Eğer beceremesem de uyku bandım var. Uyku bandımı takıyorum. O şekilde mümkün olduğunca 7-8 saat kaliteli uyumaya özen gösteriyorum. İşte burası alanım. Kitap okumak hep sevdiğim bir şeydi. Şu anda maalesef ki çok roman okuyamıyorum. Daha çok işimle ilgili, araştırma geliştirmeyle ilgili kitapları okumayı tercih ediyorum. İşte burada kitaplarımın bir kısmı da görebilirsiniz. Yine bu alanda mekanı daha rahat kullanmak için girişte bir ayakkabı dolaplığı yaptık. Ve orada dolapların kapağını açtığınızda ışık yanıyor. Daha rahat ayakkabı ve içindeki atkı berilerimi daha kolay seçmemize yardımcı oluyor. Bir soyunma odamız var yine bu odanın içinde. Bir tane banyomuz var. Bunlar da hep bizim konfor alanımızı yaratmak açısından kullandığımız mekanlar. Tuğla görüntüsünü çok sevdiğimizi fark etmişsiniz de herhalde. Çünkü yatak odamın girişinde de yine bir aynı tuğladan bir duvar ördük. Odamıza o şekilde giriyoruz. Soyunma odamızı da bundan önceki evimde açıkçası açık soyunma odasıydı. Bütün eşyalarımızı görüyorduk. Ama daha sonra onun çok düzenli muhafaza etmenin çok zor olduğunu, tozdan kirden arındırmanın çok zor olduğunu fark ettim. Şu anda kapaklı giyinme odalımız kapaklı giyinme dolaplarımız var. O şekilde eşimle ben eşit bir şekilde dolaplarımızı paylaştık. Merdivenden girerken fark etmişsinizdir. Size aşağıda söylemiştim. Üst katı kapattım diye. İşte orada kendimize bir oturma odası alanı yarattık. Ve pandemide, bütün bir pandemi boyunca oradaydık. Çalışma masam da orada. Bütün her türlü yazılarımı,

tariflerimi veya yazılarımı ve tariflerimi oradan yazıyorum. Neredeyse günümün 1/4 o bilgisayarın başında geçiyor diyebilirim mutfaktan arta kalan vakitte. Oradaki alanda böyle torunlarımın fotoğrafları var. Onlar hep gözümün önünde olsun istiyorum. Çalışırken o anki ruh halime uygun mumları yakmayı çok seviyorum ama mumlar illaki gerçek aromalı olmalı. O mumlardan çıkan işte sabah portakal, narenciye kokulu mumlar, akşam daha çok böyle lavantalı, tarçınlı kokuları seviyorum. O mumlar beni çok daha rahatlatıyor, kendimi iyi hissettiriyor.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Evet.
0: Gemini, bana yazdığın bir saç modeli öner.
1: Ay çok güzel.
0: Açılmış rengini göster.
1: Ay tam benlik.
0: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
1: Ay
0: kızıl mı olsam?
1: Şahanesin Gemini.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.

0: gidecektir.
1: Bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Ne kadar emanet tutuyor.
15: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
14: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
16: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
14: Nasıl yakışıyor mu bana?
15: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
17: Ulan ne yapıyorsun?
15: Hava asacağız bu sıraya daha.
14: Eyvah yakalandım.
18: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
19: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
20: Nasıl mı?
21: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
19: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
22: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Tam da leyslik. Sevince.
24: Sadece durula.
25: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
26: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
27: Bravo valla.
28: Sen de sadece durula.
29: Otel harika.
30: Evet ve geceliği sadece 13.500.
31: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
32: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
9: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
8: Yani?
9: Seni düşündürmeyen teknoloji.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak. Bayram heyecanı Teknosa'da. Dreamy D20 robot süpürge Tekno Club'a özel 15.999 lira.
12: Geceliği 4.200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var.
16: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
14: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
17: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
18: Programınıza başlayabilirsiniz.
19: Sensiz hayat İzmir'lim. Zor gibi geldi bana.
18: Çok çabuk ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Bu kolyeyi satar, paraları da ona eklersiniz. İstanbul konservatuarına gidersiniz.
19: Esmer bomba, dava dumba, damba dumba.
20: Peşli çocukları gördükten sonra, onlarla mücadele edenleri tanıdıktan sonra daha fazla para biriktiremediğime yanıyorum.
18: 100.000 lira ancak saçınızın bir telini karşılar Meleğim. Müsaadeniz.
20: Son derece cömert ve naziksiniz.
18: İstesem hemen bitiririm bu işi. Ama sindire sindire olsun istiyorum.
21: Ne dersin, imzanı atabilecek misin?
18: Hiç şüphen olmasın.
20: Bu emanetiniz beni size hatırlatır sanırım.
18: Ha? Evet, benimdi bu. Türkan bana yüz vermedi. Fotram Nazmi'nindir. Bahsi o kazandı çocuklar.
20: Yalan söylüyor.
18: Türkan?
20: Evet, benim. Bir sokak kadını muamelesi gören ben.
22: Dünyanın en güzel kadını bugün 16.15'te TV4'te.
12: Geceliği 4.200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
24: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Neden doğuyoruz? Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Sizle beraber 420 metrekarelik Zekeriya Köy'deki 3 katlı evimi gezdik. Umarım burada bazı fikirler vermişimdir size. Yeşilliklerin içinde olması gerekmiyor. Bazen içimizdeki yeşilliği yaratmak için de ahşabı, tuğlayı, metali bir arada kullanmak çok hoş oluyor. Siz de belki evinizin bir mekanını bu şekilde değerlendirmek isterseniz size bahçemden veda ediyorum. Görüşmek üzere.

Ben Türev Uludağ. Bugün size ev yapımı çökelek ve ev yapımı çökeleği yaptıktan sonra da Van usulü cacık yapacağız. Çökeleği yapmak çok kolay. Sadece yoğurt kullanacağız. Yoğurdu böyle tenceremize koyacağız. Birazcık böyle ısıtacağız. Isıttıktan sonra bir iki damla limon koyacağız. Bu sayede de yoğurt kesilecek. Bu çökeleğe dönüşecek. Daha sonra da cacık yapacağız. Van usulü cacık yapıyor olacağız. Van'da bu çok fazla tüketiliyor. Ama bildiğiniz cacıkları unutun. Burada yoğurt değil, tamamıyla çökelek kullanılacak. Burada sivri biber, taze soğan, maydanoz, dereotu, birazcık cacığın olmazsa olmazı nedir? Tabii ki salatalık. Hemen hiç sözü uzatmadan yoğurdumuzu tenceremize koyalım. Şimdi ocağın altını yaktık, yoğurdu böyle yavaş yavaş pişirmeye başlayacağız. Çökelek yapmanın aslında 3 tip yöntemi var. Birincisi bu yapmış olduğumuz gibi. Önce yoğurdu alırız, tencereye koyarız. Tencereyi koyduktan sonra böyle bu güzel güzel ısınmaya başlar. Güzel güzel ısınmaya başladıktan sonra böyle birazdan farklı bir şeye dönüşecek. Böyle partiküllerine ayrılıyor olacak ve burada gerçekten bir peynir elde edebileceğiz. Ya da diğer bir yöntem olarak sütü alın. Sütü böyle pişirin, kaynatmaya başlayın. İçerisine bir kaşık yoğurt koyun. O onu yine çökelek yapma konusunda böyle o mayanın ısınması ile birlikte farklı bir şeye doğru dönüşecek. Diğer bir yöntem ise yağ alınmış ayranı alın. Yağ alınmış ayranın ısıtılması sonucu ortaya çıkan partiküllere de yine çökelek deniliyor. Çökelek ülkemizde farklı bölgelerde farklı farklı isimlerle yer alabiliyor. Örneğin buna Mersin bölgesinde ham çökelek deniliyor. Hatay bölgesinde sürt peyniri deniliyor. Ama Hatay'ın böyle çökeleği birazcık daha farklı. Ona böyle baharatlar ekleniyor. İnanın

inanılmaz güzel bir tarif haline geliyor. Daha önce yapmıştık, hatırlıyorsunuz, çökelek salatası yapmıştık. O sürt peynirinden inanılmaz güzel bir salata ortaya çıkıyor. Şimdi ama bugün Van usulü cacık yapacağız. Van usulü cacık yaparken ne yapacağız? Hemen normal cacık yapar gibi salatalıklarımızı alalım. Önce dış kabuklarını soyalım. Bunları böyle küp küp doğrayacağız. Bunları doğradıktan sonra, bütün malzemeleri doğradıktan sonra elde etmiş olduğumuz çökelekle birlikte karıştıracağız. Van usulü cacık haline getireceğiz. Van'da kahvaltı salonları çok erken açılıyor. Bunun sebebi şu, Van'da bu ta İstanbul'dan başlayan Çin'e kadar uzanan o ticaret yolunun önemli noktalarından birisi Van. Van olduğundan dolayı da sabahın ilk ışıklarından böyle insanlar uyanıyorlar. Ne yapmaları gerekiyor? Kahvaltı yapmaları gerekiyor. O yüzden Van'da kahvaltı aslına bakarsanız çok önemli bir yere sahip. Kahvaltıda Van'da baktığımız zaman mutlaka sıcak süt içerler. Olmazsa olmazları. O güzel balla yoğurdu karıştırırlar. Kavut yaparlar. Cacık yaparlar. İşte murtuga yaparlar. Çok lezzetli, çok güzel tarifleri Van'da var. Tabii ülkemizin her yerinde farklı kültürlerle farklı lezzetler mevcut. Salatalıkları güzel güzel doğrayalım. Cacık yapar gibi ince ince doğrayacağız. Bu arada bakın, yoğurdumuz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Partiküllerine yavaş yavaş ayrılıyor. Birazcan birkaç damla limon damlatacağız. Bunu taze çökelek olarak kullanabiliriz. İsterseniz taze çökeleğin içerisine tuz koyabilirsiniz. Tuzlu çökelek olur. Bunun servisini yaparken birazcık çörek otu koyabilirsiniz. Çok lezzetli ve çok güzel olur. Çok yakışır çörek otu. Bizim ülkemiz peynir bakımından aslında çok zengin bir ülke. Her bölgede farklı peynirler, farklı özelliklere sahip bir şekilde üretiliyor. Gerek fabrikalarda, gerekse evlerde. Şimdi buradaki niye evde peynir yapmamız önemli? Çünkü kalsiyum bakımından en zengin özelliğe sahip olan peynirlerden birisi çökelek peyniri. Şimdi sütü nereden, kalsiyumu nereden alacağız? Sütten alacağız. Ama belki süt içemiyor olabilirsiniz. Örneğin mesela benim eşim süt içemiyor ama süt ürünleri tüketebiliyor. Peynir tüketebiliyor, peyniri seviyor. Sütten böyle çok hoşlanmıyor. Biz de onun çözümü olarak mesela evde çökelek yapıyoruz. O var olan kalsiyumu oradan almasını sağlıyoruz. Örneğin yeni doğan çocuklara, yani daha doğrusu ek gıdaya geçtikten sonra yeni doğan çocuklara kalsiyum bakımından, besleyici özelliği fazla olması bakımından taze çökelek güzelce yapıp yedirebilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel, çok keyifli bir tarif. Dediğim gibi 3 tane farklı yöntemi var bunun. Ben şu an size en kolayını gösteriyorum. Ayran alınmış, yağ alınmış ayranın ısıtılması sonucunda yapılan işlem de kolay ama o yağı alma işlemi birazcık meşakkatli. Onun yerine biz direkt yoğurdumuzu ısıtarak bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Şimdi salatalıkları güzel güzel doğradık. Bunları bir kaşık yardımıyla hemen orta derinlikte bir kaba koyalım. Hemen dereotumuzu doğrayacağız, maydanozlarımızı doğrayacağız. Besleyici özelliği bakımından zengin, lezzetli, güzel bir tarif. Hemen dereotlarını ince ince güzel güzel doğruyoruz. Hep bahsediyorum, ben yıllar boyu dereotu yemedim. Ta ki evlenene kadar. Evlendikten sonra eşim bana sağ olsun dereotunu sevdirdi. Birçok sebzeyi sevdirdiği gibi. Ben örneğin yıllarca brokoli devredim. Brokoli oysa ki çok yararlı, çok faydalı. Bununla ilgili çok garip bir anımız var. Ben işte kayınbabamla ilk kez tanışacağım. Eve yemeğe davet edildim ve hani yemek yiyeceğiz. Şimdi hayatım boyunca hiç brokoli yememişim. Hiç hoşlanmıyorum, hiç böyle güzel gelmiyor bana. Oturdum, masada brokoli çorbası var. Kayınbabam yanımda oturuyor, sevgili kayınvalidem karşında, sevgili eşim karşımda oturuyor, müstakbel eşim. İşte o an öyle bir challenge ki yani bu. Yani o an ya o brokoli yiyeceksin ya da olmamış bir evlilik olacak ortaya. Ben o brokoli çorbasını afiyetle yedim. Sonra dedim ki ya ben bugüne kadar niye yememişim bunu? Şimdi gerçekten karnabahar, brokoli böyle çok severek tükettiğim besinler arasında. Bu sayede de
bana brokoliyi sevdirdiler. Hani hep tuzlu kahve yapıyorlar ya, bizimki birazcık bir Adanalı'ya brokoli yedirmek aynı şeye tekabül etti. Güzel güzel taze soğanlarımızı doğradıktan sonra sivri biber kullanıyor olacağız. Buna isterseniz dağ kekiği de koyabilirsiniz. Dağ kekiği de çok böyle aromatik ve güzel bir şekilde renklendirecektir vanilyalı cacıkta. Dediğim gibi, biraz önce de belirtmiş olduğum gibi bildiğiniz cacıkları tamamen unutun. Bu Van usulü cacık. Bunda yoğurt yok, bunda çökelek var. Instagram'dan yaptığınız tarifleri bana atmaya devam ediyorsunuz. Gerçekten çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Beni onur ediyorsunuz, çok mutlu ediyorsunuz. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Birazdan çökeleğimiz olacak. Sivri biberlerle birlikte hepsini böyle karıştıracağız. En üstüne de tereyağı gezdireceğiz. Tereyağını böyle biraz eriteceğiz. Üstüne gezdireceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Biliyorsunuz ben tereyağı çok seviyorum. Taze soğanlarımızı da aldık. Gelen misafirlerinize farklı tarifler yapmak istiyorsanız bu Van usulü cacık gerçekten sizi çok mutlu edecek bir tarif. Hemen sivri biberimizin iki ucunu aldık. Biberlerimizin içini temizledik. Son biberimizin de içini temizleyeceğiz hemen. O içerisindeki var olan çekirdekleri alacağız. Ben burada 3 tane biber kullandım ama siz bunların miktarlarını kendi porsiyonunuza göre arttırabilirsiniz. Diğer biberin de içini temizledik. Bunları böyle ince ince doğrayacağız. O yüzden şöyle birkaç bıçak darbesiyle hemen ayıralım. Böyle kürdanın ucu olur ya, kürdanın ucu olacak şekilde ince ince ayırıyor olacağız. Lezzetli, güzel, keyifli bir tarif bu. Hepimizin evde kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Bu arada çökeleğimiz çok güzel bir şekilde olmaya devam ediyor. Tuzsuz olmasından kaynaklı olarak bu tarifi diyet yapan insanlar da rahatlıkla kullanabilirler. Çok lezzetli, içinde besleyici özelliği çok fazla olan bir sürü malzemeyi şu an karıştırdık. Taze soğan koyduk, dereotu koyduk, maydanoz koyduk. İçerisinde böyle sivri biberlerden koyuyoruz. Kalsiyum miktarı, protein bakımından çok zengin olan çökeleğimizi hazırlıyoruz şu an. Bu tam sizin ağzınıza layık. Tabii üzerinde birazcık tereyağı olacak ama o tereyağı da onun hani birazcık küçük bir kaçamağı, küçük bir lezzetlenmesi için açısından kullandığımız bir yağ. İsterseniz bunu zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Direkt zeytinyağı ile karıştırıp bir yağ elde edebilirsiniz. Bir karışım elde edebilirsiniz. Hemen burada ince ince doğramaya devam ediyorum. Bu arada çökeleklerim çok güzel görünmeye devam ediyor. Çok güzel oluyorlar. Bütün parçacıkları ayrıldılar. Şimdi onları süzeceğiz. Süzme işlemini iki türlü yapabilirsiniz. İsterseniz bunu bir tülbentle yapabilirsiniz ya da birazdan benim yapacağım gibi normal süzgeçle süzüp hazır çökeleklerimizi kullanabilirsiniz. Hemen birkaç parçaya da şurada ayıralım. Sivri biberlerimizi de doğradık. Çökeleklerimiz de olmaya başladı. Hemen bir iki damla sadece limon damlatacağız. Çok değil. Burada lor yapar gibi fazla bir şekilde limon koymayacağız. Sadece dediğim gibi çok az bir şekilde limonu hani böyle annelerimize şey deyimi vardı ya, bir renk versin. Sadece öyle. Birkaç damla. Bu kadar yeterli olacaktır. Bakın yarım limon bile sıkmadım. Yarım limonun hemen hemen yarısını kadar sıktım. Bu zaten çökeleğimiz için yeterli olacaktır. Şöyle hafif bir karıştırıyorum. Bakın şu ortaya çıkan güzelliklere bakın. Nasıl güzel kokuyor. Çok lezzetli ve çok güzel oldu. Birazcık karıştıracağız. Ve şu an ocağımızın altını kapattık. Hemen süzeceğiz. Şöyle. Bakın taptazecik çökelek. Bu oluşan su çok değerli. U da protein bakımından çok zengin bir su elde ettik. Ve yoğurdu ısıtma, üzerine de birazcık limon koyarak taptaze, tuzsuz çökeleğimizi elde ettik. Şimdi ne yapacağız? Van usulü cacığımız için gerekli olan çökeleğimizi buradan temin edeceğiz. Hemen
malzemelerimizi koyduk.

tüm malzemelerimizi iyice karıştıracağız. Bakın dereotu var, maydanoz var, sivri biber var, taze çökelek var. Şimdi üzerine birazcık tereyağı eriteceğiz.

ocağın altını yaktık. Şimdi tereyağı eriyecek. Üzerine böyle güzelce gezdireceğiz. Belki birazcık üzerine pul biber atabiliriz. Çok renkli, çok güzel bir tarif oldu. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Ben çünkü yiyeceğim birazdan. Evet, tereyağımızı erittik. Şu an hazırlamış olduğumuz cacığın üzerine güzelce gezdiriyoruz. Bakın nasıl güzel görünüyor. Mis gibi tereyağı kokuyor. Bol tereyağlı. Tabii ki hemen küçük bir lokma tadına bakacağım. Birazcık tuzsuz ama çok lezzetli ve çok güzel. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırladım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Rahmetli babam sağ olsaydı da bu günleri görseydi.
1: Bu yüzden sen öperim.
0: Derhal takdim et. Biraz kır baba.
2: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
1: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
0: Sorma birader. Servetime göz koydular.
2: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
0: O kıza yapamam bunu.
3: İçinde tam 25 bin lira var.
0: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiririm.
3: Olacağım var benim ondan.
1: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
3: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
2: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
0: Babam.
3: Bak bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
4: Bitirimler Sosyete'de birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Her gün yeni işler öğrenmeye, yeni işler yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün Büyükçekmece Kültür Park'tayız. Burada böyle minik ahşaptan yöre evleri var. Adı üstünde yöresel yemekler yapıyorlar. Ben bugün mantıcı olmaya karar verdim. Laf aramızda, mantıyı çok seviyorum. Böyle bahane ettim biraz da. Daha önce annemle birlikte evde denemelerim oldu. Ama tek başıma yapmadım. Nasıl yapacağım çok merak ediyorum. Hava çok soğuk, üşüyorum ben artık. Koşun.
1: Madem laf aramızda, şurada 81 milyon biz bize konuşuyoruz Tuğba. O zaman ben de bir itirafta bulunabilir miyim? Biliyor musun? Ben de mantıyı çok seviyorum. Aslında herkes gibi.
0: Efendim, benim ustam kim olacak? Emine ablacığım, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz programıma.
2: Sen de hoş geldin.
0: O kadar tatlı ki. Hep söylerim, Karadeniz hanımlarını çok seviyorum diye. Bunu bir kez daha yinelemek istiyorum. Kendisi çok tatlı bir hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.
0: Bugün onun yerine böyle konuk olduk. Çok küçük dedim ya, ahşap evler var.
2: Allah bir bilin. Sen dedin onu bana çok tatlısın. Niye? Benim kardeşlerim bana değil çok kadar.
0: Niye?
2: Ben çok bağırıyorum çünkü.
0: Kıyamam ya. Ama herhalde şey, işin gereği.
2: Aynen.
0: Bu değil mi?
2: Evet.
0: Biraz
2: işin gereği
0: olmazsa
2: ve
0: olmuyor.
2: Şey, birazcık titizim ondan.
0: Ha, tam aradığım insan.
2: Ondan dolayı.
0: Ablacığım,
2: İyi bir şey değil.
0: Ben bir türlü iyileşemiyorum bu ara. Böyle sesim kötü. Kendimi iyi hissediyorum ki çalışıyorum. Ama biraz sesim böyle boğuk, kusura bakmayın. Bugün mantı yapacağız. Laf aramızda, çok seviyorum mantıyı. Bahane ettim aslında. Ablacığım, siz ne yapıyorsunuz mantı dışında burada?
2: Mantı, gözleme, sarma, muhlama, çiğ börek, karalahana çorbası, sarması...
0: Oh, yoruldum.
2: Hamsi, balık, her çeşit.
0: Her şey var.
2: Her şeyi yapıyorum. Ben bugün... Hepsi kendi ellerimizden. Asla dışarıdan bir şey almıyoruz.
0: Evet. Ben bunu mantı yapayım dedim. Bunun için şimdi ben gelmeden Emine abla sabırsızlan,

0: yapmış, malzemeleri eklemiş.
1: Aa, ne bileyim ben.
0: Çok tatlısın.
2: Onun için kızım ben işte beni sevmeyi kardeşlerim diye.
0: Çünkü hemen böyle iş olsun istiyor.
2: Aa, aynen öyle.
0: Un var. Ay, estağfurullah, benim işime gelir. Hazır her şey. Un var, tuz var, iki tane yumurta var. Ben itiraf etmeliyim ki hiç hamur yoğurmadım.
3: Şaşırdık mı? Elbette hayır. Ev işlerinden bir haber olduğunu artık hepimiz biliyoruz.
2: Çok güzel, aferin sana.
0: Şimdi Emine abla sen dedin ya ben titizim diye.
2: Evet, ben çok
0: titizim. Ben tırnaklarımı kestim. Bir güzel kısalttım.
2: İyi yaptın.
0: Ellerim temiz.
2: Belli zaten titiz olduğun.
0: Nereden geliyor acaba bu titizliği?
2: Belki anandan geliyordu.
0: Oo, annem çok çok.
2: Ha işte çok. Bak gördün mü?
3: Emine ablamız hemen doğru tespiti yaptı.
0: Biraz un ekleyelim mi buna?
2: Evet, bak orada un şey. Oradan al kızım. Ben bunu alıyorum. Bunun işi bitti.
0: Tamam.
2: Heh, oradan ekle. İstersen ha bunun üstüne koy onu. Daha kolay hapole hapole yaparsın.
0: Hapole hapole. Ay çok tatlısın ya. Dur ablacığım, birazcık istersen şöyle yapayım.
2: Ay çok güzel. Yakışıyor elin kız senin her şeye ya. Aferin sana. Gerçekten yakışıyor.
0: Yine duymak istediğiniz laflardan, cümlelerden biri.
2: Evet, çok güzel vallahi. Eline, vallahi eline sağlık.
0: Gerçekten.
2: Gerçekten vallahi herkes böyle beceremez.
3: Emine ablacığım, şimdi siz Tuğba'ya aferin dediniz ya, umarım sizi pişman etmez aferin dediğiniz için. Çünkü Tuğba hemen başlar oynamaya, eğlenmeye, tembellik etmeye, haberiniz olsun. Bu arada o elindeki oyun hamuru değil, hatırlatırım, mantı hamuru Tuğba.
0: Emine ablacığım, efendim, herhalde
2: birazcık daha oldu mu onu keseceğiz şimdi. Şeye, meze yapacağız onları.
0: Tamam.
2: Ondan sonra açacağız.
0: Vallahi bayağı da sert bir hamur oldu.
2: Evet, çok zor açacaksın onu ama öyle yani.
0: Vallahi
2: böyle dur.
0: Vallahi patladık yani. Elim de yakışıyor.
2: Yakışıyor vallahi. Çok güzel de yakışıyor. Bilmezler yani, şimdikiler bilmez.
0: Vallahi öyle bir nesil yetişiyor ki Emine abla.
2: Gerçekten hiç.
0: Dünyadan bir haber ya.
2: Evet. Çok iyi, hiç iyi bir şey değil, biliyor musun?
0: Hem dedikodu yapıyorum. Hem dedikodu hem hamur yoğuruyorum.
2: Annem derdi ki her şeyi öğreneceksiniz derdi.
0: Evet,
2: her şeyi.
0: Aynen. Şahsen annem de öyle yaptı. Hani yapma ama öğren.
2: Aynen öyle.
0: Hani gördüğün bana ise öğrendiğin kendine diye bir laf vardır.
2: Doğru demiş. Anacığın doğru demiş.
0: Değil mi?
2: Oğlum evlenmek istemeyi. Çok zor. Bekar durayım.
0: Sen bir de gelin de bulamazsın ama.
2: Bulama.
0: Yandınız gelinler. Yandınız.
2: Şimdi daha bir şey yapmadım sana, bağırmadım, çağırmadım. Ne yapacağım? Hani bir bak bakalım yapabilecek mi? Ondan sonra bağıracağım sana.
0: Hadi ya, ama
2: evet. Ben. Şimdi ben keseyim mi? Şey vereyim sana da kes.
0: Tamam, dur. Bezeler ayıralım.
2: Evet, oldu o. Al kızım. Hani büyük yaparsan çok açacak, küçük yaparsan az açarsın. Anladın
0: anladım.
2: Anladım. Uğraşmazsın yani çok açmaya.
0: Tamam.
2: Kıyman hazır mı? Hazırladın mı kıymanı?
0: Yok.
2: Nereye koyacaksın? Ne koyacaksın içine?
0: Onu şey yaparız ya, hazırlarız böyle kesince.
2: Getirdin mi kıymanı?
0: Kıymamı getirmedim.
2: Şimdi bize var mı acaba? Bilmiyorum ki. Bir bakayım dolaba. Sen her şeyi getireceğim deyince biz yani hiçbir şey almadık. Bakalım kıyma var mı dolapta?
0: Kameraman arkadaşım Ayberk alıp gelir misin? Ha?
2: Şimdi söylemeyip gidip alacağım.
0: Patladık.
2: Ben içeri gideyim bakayım var mı ama buraya hepsini yetme. Senin aklından hepsini yapacaksın mı?
0: Olduğu kadar, yetiştiği kadar bilmiyorum. Sen bir bak abla o zaman.
2: Ben bir bakayım.
0: Var mı?
2: Bak bunun ikisini bir yap, şunun ikisini de bir yap.
0: İş çıkmasın bana diye ama.
2: Ben bakayım ama yoktur.
0: Ben ne bileyim, var zannettim kıyma. Söylemedi ki yok diye.
2: Yok maalesef. Kıymamız yok. Kıymamız yok.
4: Kıymamız yok.
0: Yok mu?
3: Neyse ben bir koşu alıp geleyim.
2: Şaka yaptım size. Şaka yaptım bak burada. Neyse ben size şaka yaptım.
0: Yok diye aklım çıktı.
2: Evet birazcık da şaka lazım buraya.
0: Hep ben mi yapacağım
2: size? Hep sen mi yapacaksın? Ben de yapayım dedim.
0: Bunları böyle bezeliyorum ben o zaman.
2: Çok güzel. Ellerine sağlık. Harika yaparsın.
0: Gerçekten.
2: Vallahi güzel yaparsın kız. Yalan mı diyeceğim
0: niye
2: sana?
0: Niye inanamıyorum biliyor musun? Her gittiğim yerde bana laf söylüyorlar.
2: Ne söylüyorlar be, onlar bilememişler.
0: Şu kameraya konuşur musun?
2: Onlar bilemez. Sen has güzel elin her şeye de yatkın.
0: Ah buyur.
2: Ama o çok küçük biliyor musun?
0: Küçük mü?
2: Onu ekle.
0: Şuradan alalım dur.

0: Ya şimdi kemence olsa ne güzel oynardım ben burada.
1: Aa.
0: Oo.
2: Sonuncu bezemizi de böyle pıt diye koyduk.
0: Eline sağlık. Çok güzel
2: becerdin. Teşekkür ederim.
0: Elin de çabuk. Hemen evet. Bak yoğurdu.
2: Bunu üzerine kapatacağız. Evet, onu şöyle üzerine. Kapatalım. Bunlar birazcık minnoşlar dinlensinler.
3: Biz de soba başında biraz dinlensek, çay içsek mi Tuğba, ne dersin?
2: Efendim, yapmış olduğum ponçik bezeler dinlendi. Değil mi? Dinlendiniz mi siz? Ben böyle konuşurum abla yaptığım şey.
0: Dinlendiler.
2: Dinlendiniz mi? O zaman hemen açalım bir tanesini.
3: Tuğba sadece yaptığı işlerde konuşmaz. Her zaman çok konuşur Emine abla. Ama doğrusunu söylemek gerekirse tatlı dillidir.
0: Ben seni hiç bilmiyordum. Yeni tanıdım.
2: Gerçekten.
0: Çok sevdim. Vallahi ben biliyordum.
2: Sevdin mi?
0: Vallahi sevdim. Çok sevdim. Hatta geçen gün bile Naciye ile konuştuk. Çok tatlı bir kız. Allah onun yolunu açık etsin inşallah.
2: Ay canım. Naciye abla da biliyorsunuz ki bir önceki bölümlerde gözleme yapmıştık hatırlarsınız. Evet. Emine ablacığım Naciye ablanın ablası oluyor. Çok tatlı bir aile. Böyle bol kızlı.
0: O, değil mi? Yedi kız bir oğlan.
2: Maşallah.
3: Bu arada Tuğba, hamur açmak konusunda hiç fena değilsin. Aferin, tebrik ederim.
2: Naciye abla var, öğretmişti bana böyle açarken
0: evet,
2: diye
0: evet,
2: at diye. Bak. İzliyorsa kendisi. Şöyle.
0: Bak, şimdi unutmamışım.
2: Hiç bir kere bir şey öğrendim mi tamam yani, o bende. Şu kolumu bir katlayabilir misin abla?
0: Katlayayım, açılmaz mı burası?
2: Ya inip inip duruyor, sinir bozuldu ya.
0: Katlayayım o zaman.

0: şeyi koysan, oklavayı koysana, becereceğim. Öyle daha kolay değil mi oklavayla?
1: Aa, oklavayla mı ki?
0: Tabii, daha kolay ölçüyle.
1: Ha, şöyle yapayım o zaman.
0: Hı-hı, sen kendine göre bu işte. Aa. Çok küçük olmasın, çok da büyük olmasın.
1: Bir şey söyleyeceğim, ben hiç böyle oklavayla ölçmedim bunu.
0: Biz öyle kesiyoruz.
1: Yeni yeni şeyler öğreniyorum.
0: Sen daha dur, daha çok gençsin.
1: Yaşta çok şeyim yok biliyor musun? 30 yaşındayım diyorum ama 30 hissetmiyorum kendimi.
0: Ben de öyle, ben de 60'ım ama ben de 60 demeyelim zaten.
1: 60 mısın?
0: Aa, evet.
1: İnanmıyorum maşallah.
2: Tuğba, ben de 50 yaşındayım diyeceğim ama bana da inanmayacaksın. Zaten 50 değilim ama beni senin her işi kolay sanman yaşlandırdı, haberin olsun.
1: Emine abla, Allah'tan kızmıyorsun bana ya.
0: Yok, bak biraz sakinim dur, birazcık sakinim dur. Şey,
1: ama sonrasını...
0: Bilemem.
1: Bilemeyiz.
2: Aman sonrasını görmeyelim.
1: Efendim, elimin hamuruyla geldim. Şimdi bunları bir güzel... Kıymalarını koyduktan sonra...
0: Çok koymayacağım.
1: Borçalayacağım değil mi? Evet.
0: Evet.
1: Böyle
0: yap,
1: değil mi?
0: Bak şimdi koy birazcık. Yap eline, tekrar koy. Ha, sen ayrı ayrı. Ha, öyle koyacaksın sen.
1: Şey, evet. He, sen bir anladım. Taraftan bük diyorsun.
0: Ha, bak şöyle. Ha.
1: Olmadı.
0: Sen onu
1: niye?
0: Sikkele.
1: Çünkü elim kıyma var.
0: Kıyma
1: ya.
0: Ondan dolayı mı diyorsun?
1: Ondan yapışmıyor.
0: Yapışır. Bak yapıştı. Gördün mü? Aferin kız, ne güzel becerdi.
1: Kayseri mantısı gibi oldu.
0: Evet, küçük, bu Kayseri, küçük. Evet, Kayseri mantı. Bayağı da küçük kesmişsin onları.
1: Ben büyük büyük sevmiyorum abla ya. Ha, ondan
0: büyük,
1: yani.
0: Ben yine büyük büyük seviyorum.
1: Gerçekten
0: şey, kaşığa dolsun.
1: Ha, ben şey böyle hemen bitmesin.
0: Bitmesin diyorsun.
1: Çok seviyorum çünkü
0: çok
1: mantıyı.
0: Evet.
1: Mantıyı çok sevdiğim için böyle hemen bitmesin. Bir de her yerini kapatmıyorum ki içine su girsin, kıyması pişsin diye.
0: Güzel. Bak onu ben bilmeydim. Ben daha neler öğreneceğim.
1: Kız, ben Kayserili miyim yoksa Konyalıyım ben ama biliriz öyle şeyleri.
0: Konya Ereğli'li bir arkadaşım var.
1: Konya Ereğli'liyim ben.
0: Çok çok iyiler ya.
1: Evet, çok iyiyiz.
0: Değil. Gerçekten çok iyiler. Bilmiyorum valla.
1: Biz çok iyiyiz. Aman da pek minnoş oldu bu mantılar.
0: Valla çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Harika.
1: Aman,
0: yaptı. Gerçekten
1: oldu.
0: Yaptın yani. Füzum. Bir daha gelince de alırsın şey, mıhlama yaparsın. Ondan sonra elimizden almayasın kız bizim mesleğimizi.
1: Hemen şu karşıda bir yer boş.
2: Yapmaz yapmaz Emine ablacığım.
1: Program süremiz 15 dakika ama 15 dakikada yapmıyoruz bu. En az 1,5 saat.
0: Gerçekten öyle. 15 dakikada bitiriyorsunuz programı. Niye o kadar az, kısa? birazcık uzatın onu.
1: Ay çok tatlısın abla. Bana 15 dakika tahammül edebiliyor insan.
0: Yok vallahi biz çok memnunuz.

0: Valla.
1: Emine abla da ne hikayeler vardı.
0: Aa, anlatsam kim bilir o.
2: Senin bu oramın bu, benim değil.
1: Aa, lütfen. Oh. Anlatabilirsin. Bu hepimizin programı. Ben buraya geldiysem bu program senin programın. Usta sensin.
2: Valla ne güzel, eline sağlık, ne güzel yaparsın.
3: Emine ablamızın kalbinin iyiliği, güzelliği hem yüzüne hem de sözlerine yansıyor. Tuğba'yı hiç üzmeden, yormadan bir abla sevecenliğiyle, sıcaklığıyla teşvik ediyor. Teşekkür ederiz kendisine.
1: Emine ablacığım, bu bir tabaklık çıktı.
0: Çıktı.
1: Sabırsızlanıyorum ben bunu pişirip yemek için. Sana yedirmek için. O yüzden bunları daha sonra tamamlayacağım ben. O zaman haşlamaya geçiyoruz.
3: İyi ama peki ben Tuğba, ben ne zaman yiyeceğim? Olmadı ki şimdi, şurada kaç dakikadır bekliyorum mis gibi mantıdan yemek için. Hadi bir an önce diğerlerini de yap ki kameraman arkadaşlarım ve ben de yiyeyim Tuğba. Olur mu?
1: Dın dın dın dın dın. Yavaş yavaş geliyor. Evet efendim. Buyurun. Buyurun Tuğba'nın mantısına.
0: Evet.
1: Nasıl görünüyor?
2: Çok Emine güzel ablam. Görünüyor. Sunumu da çok güzel.
1: Değil mi?
2: Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
2: Bir de tadına bakalım nasıl yaptın onu.
1: Buyurun.
3: Asıl mesele tadı zaten Emine abla.
1: Nasıl?
2: Harika. Ellerine sağlık. Vallahi çok güzel. Senin çok elinden her şey geliyor Tuğba'cığım.
1: Ya ben bugün bile böyle uçuyorum. Yükseklerde.
2: Çok az tanıdım ama.
1: Yüksekten
2: gerçekten de çok güzel, ellerine sağlık. El lezzetinde.
1: Afiyet olsun ablacığım.
2: Önemli, çok önemli el lezzeti. Vallahi hepsi mantıyı çok güzel yaptı, hamuru çok güzel yoğurdu. Mantıyı da yaptı, ellerine sağlık, hepsini tabi çerdi. Ben çok memnun kaldım, çok becerikli bir kız.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür
1: Ekmek
2: ederim.
1: Ekmek kapını bize açtın. Bize vakit ayırdığın
2: tabii
1: için.
2: Tabii ki, ne güzel
1: çok
2: bir şey.
1: Çok teşekkür ediyorum, çok tatlısın.
2: Sen de çok tatlısın, sen de çok güzelsin. Maşallah, Allah senin nazarlardan sakınsın.
1: Abi, inşallah.
2: Çok iyiler, çok daha güzel yerlere ay, gelesin canım, inşallah.
1: Ağzına sağlık.
2: O zaman da görüşürüz ama hani çok zengin olunca bizi bırakma ya işte.
1: İnşallah ablacığım, çok teşekkür ediyorum. Bol kazançların olsun.
2: Ben de çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandığında Emine ablayla birlikte mantı yaptım. Mantıcı olmaya karar vermiştim ki doğru karar vermişim. Evet. Çok da güzel oldu.
2: Evet.
1: Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Güle güle.

0: Buyurun.
1: 10.000 lira kaporanız.
0: Buyurun anahtarlı arınızı. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ olun. Yalnız trafikten devrimi ne zaman yapacağız?
0: Siz zahmet buyurmayın beyefendi. Ben bütün muameleyi takip ederim. Evraklar hazır olunca da notere teşrif edersiniz.
1: Ben de orada hesabı kapatırım.
0: İyi günlerde kullanın hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.

0: Ehliyetiniz.
1: Buyurun.
0: Sizi kanun namına teklif ediyorum.
1: Sebep ne?
2: Suçumuz ne?
0: Araba çalmak.

0: anneciğim.
1: Anacığım.
0: Benim bitirim oğlum, aslanım, hayırsız evladım. Nerelerdesin sen?
1: İş peşindeyim anacığım. İthalat, ihracat, bilumum ticaret, her türlü dümen, dubara, dalavere, hepsi bende.
0: Ay seni fırıldak seni, şıp demiş babanın burnundan düşmüşsün.
1: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
0: Son aşkım, son kocamdı o benim. Ah ne iyi, ne iyi adamdı.
1: Benim zavallı, talihsiz anacığım. Sen hayatta kocamı gördün.
0: Ah, topu topu yedi tanecik.
1: Sen üzülme anacığım. Yediği veren Allah elbet sekizinciyi de verir.
0: Geçmiş ola oğul, yüzüme bakan, kapıyı çalan bile yok.
1: Sen merak etme anacığım, ben sana bol paralı enayi bir koca bulurum.
0: Şey, oğlum, acık da boylu boslu olsun olmaz mı ha? Hadi canım benim.
1: Olur anacığım, sen ölçüsünü ver, ben fabrikasına ısmarlarım.

0: 17.600. 17.800. 810. 820. 840. 840. 840. 842. 843. 864.
1: Müjdana! Başlık parası tamamlandı!
2: Hele şükür, nihayet muradına ereceksin.
1: Tamam Elif'im, artık benimsin.
2: İnşallah oğlum, inşallah mesut olursunuz.
1: Nasıl ana, nasıl gelinin, nasıl ha? Şu kurban olduğum kara kaşlarına, sürmeli gözlerine bak!
2: Kız Allah için güzel ama, babası demir leblebi.
1: Sen babasına boş ver! Başlık parasını saydık mı, kızın tapusunu alıp cebimize koyduk demektir.

0: Baksanıza. Kimdir bu adam? Hidiv İsmail Paşa torunu, Prens Ali Osman Hüdaver Nigaroğlu Hazretleri. Kendileri Avrupa ve Amerika Jet Sosyetesi'ne mensupturlar.
1: Ya yanındaki hanım?
0: Prens Hazretlerinin valideleri, Naciye Sultan'ın kerimesi, Saraylı Nuriye Sultan Hazretleri. Kendileri Osmanlı Hanedanı'na mensupturlar efendim.
1: Belli belli. Evli mi acaba?
0: Hayır efendim, duldur. Zevci, yani Prens Hazretleri geçen yıl vefat ettiler.
1: Buna memnun oldum.

0: Numaramı yaptım abi. Kızın adı Peri. Babası fabrikatör Nurullah. Karun kadar zengin. Ne? Herif dulmuş. Karısı geçen yıl vefat etmiş.
1: Buna memnun oldum.
2: Buyurun bey baba, kızınızın başlık parası. Tam 17.843 lira 60 kuruş.
1: Tamam mı, hayrullah bey?
3: Maalesef bu fiyat 3 yıl önceki fiyat. Şimdi raiç değişti. Başlık parasını 7.156 lira 35 kuruş daha arttı.
1: Bu zammı nereden çıkardınız?
3: Ben çıkarmadım, hayat pahalılandı. Her bir şeyin fiyatı arttı. Domatesin kilosu 2 liradan 3,5 liraya çıktı. Patlıcan ona göre.
1: İnsaf edin hayrullah bey! Evlatlarımızın mürüvvetini görmek için patlıcan fiyatlarının düşmesini mi bekleyelim?
2: Merhamet bey baba! Ben bu parayı biriktirinceye kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Söyle ana! Biraz kır baba!
3: Haklısın ama evladım, ben de kızımı sokakta bulmadım. Kızımın bugünkü raice göre fiyatı 24.999 lira 95 kuruş. Bastırın başlık parasını, alın kızımı.
2: Peki bey baba. Buna da peki. Şunu bilin ki Elif için yapamayacağım fedakarlık yoktur.
4: Seni tebrik ederim evladım, çapkınlıkta rekor kırmışsın. Duyduğuma göre, İnci de benim haremime yan bakmaya başlamış, hatta gözdelerimden birini baştan çıkartmaya kalkmışsın. Gençsin, maşallah pek de yakışıklısın. Hangi avrat dayanabilir sana? Seninle iftihar ediyorum evladım, tuttuğun yolda devam et.
5: Berber!
6: Tıraş mı?
5: Hayır, sünnet.
6: Hay hay! Korkacak bir şey yok çocuğum!
1: Hasretliğine dayanamadım, sana kaçtım Veli.
2: Bunu iyi yapmadın Elif.
1: Neden? Beni sevmiyor musun?
2: Hiç sevmez olur muyum Elif? Ama el ne der?
1: El ne derse desin, benim umurumda bile değil.
2: Öyle deme Elif. Bu bir şeref meselesi. Ben kendime başlık parasından kaçtı dedirtmem.
1: Demek beni istemiyorsun.
2: Hayatta sana kavuşmaktan başka bir dileğim yok Elif. Ama böyle değil. Seni telinle, duvanla istiyorum.
1: Peki, şimdi ne olacak?
2: Babanın evine dönecek. Benim gibi sabırla evleneceğimiz günü bekleyeceğiz. Hadi gel. Seni evine götür.
7: Hoş geldiniz efendim, buyurun.
4: Evladım, gözlerinden öperim, babanız.
7: Bir dakika efendim, patronu çağırayım.
8: Çabuk ol, vaktimiz yok.
7: Şimdi efendim, emredersiniz derhal.

0: Aman
1: yok. Yürü gidiyoruz, tahsil et tamam.
2: Sen git, ben sonra gelirim.
1: Karı budala herif.
3: Güle güle efendim, şerefle, babaya hürmetle.
4: Helal olsun abicim, hanımları gözünle tavladın.
2: Sahi mi söylüyorsun, sahi mi?
4: Elbette sahi, bak nasıl kesildiler sana. Gel tanıştırayım seni, hadi. Hanımlar, size dünyanın en yakışıklı erkeğini takdim ederim.
5: Gece rüyalarıma giren adam. Dünya güzelim, nereden çıktın sen? Hubut'tan mı geldin?
4: Bunlar da Lale ve Jale hanımlar.
2: Lale... Jale...
4: Şöyle otur, otur. Oğlum baksana.
3: Buyurun efendim.
4: Değerli dostuma getir.
3: Başsın efendim.
5: Aman ne tatlı çocuksun sen! Dünyanın en şanslı insanlarıyız, masamıza böyle bir nimet geldi canım!
2: Lale! Jale! Lalem! Jale!
4: Seninle iftar ediyorum abicim. Sen çok büyük bir adamsın.
0: Elbette büyük adam. Bugüne bugün babanın sağ kolu.
4: Bu baba dediğin de kim Allah aşkına?
0: Bizim çetenin reisidir. Çok önemli bir kişidir.
4: Bana kalırsa sen ondan çok daha önemli bir kişisin. O çetenin reisi sen olmalıydın. Çünkü sen emir altında yaşayacak adam değilsin. Emretmek için yaratılmışsın. Yazık olmuş sana, hakkını yiyorlar.
0: Evet, doğru, hakkını yiyorlar. Ben kazanıyorum, baba denen o yat olumuz göbeğini şişiriyor. Revay, hak mı bu?
4: Haklısın arkadaş, yerden göğe kadar haklısın.
0: O sadece bir listeyle kartları veriyor. Ama paralar doluyor, ben!
5: Oo, sen bir tanesin cicim, hiç bir tanem, hiç! Eşi bulunmaz bir erkeksin!
0: Lale! Jale! Ben nasıl geldim bu hale?
6: Üzülme evlat, bende tam sana göre bir iş var. Dükkanda asayişi temin edecek, hır çıkaranı kolundan tutup dışarı atacaksın. Dayaklık adam başına tam 10 papel, tamam mı?
4: Tamam dayı.

0: Buyurunuz efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir içki almaz mısınız?
1: İş esnasında kullanmam.
0: Babaya selamlar, hürmetler.
2: Ne tuhaf değil mi baba? Nereye gitsek prens hazretleriyle annelerine rastlıyoruz.
0: Her şeyde bir hayır vardır kızım.
2: Ne yazık ki gitmek zorundayım.
1: Nihayet onları teke düşürdük. Gözünü aç da bu fırsatı kaçırma.
2: Merak etme, herif Zoka'yı yuttu bile.
1: Oltayı ağır ağır çek de misine kopmasın.
2: Ayıp ettim be! Eski balıkçılardan kaç kişi kaldık?
1: Ben kızın peşinden gidiyorum.
2: Rastgele oğlum.
1: Sana da anacığım.

0: Dün bu vakitlerde Londra'da bir çayımı içiyordum. Gece Beyaz Saray'da bizim Nixon'un davetlisi olarak bir partide bulundum. Bu gece de onun için davetlisiyim. Yorgunum, hiç gitmek istemiyorum fakat ne yapayım? Jacqueline'i kıramam.
1: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiririm. Texas'ta petrol kuyularım, Kaliforniya'da çiftliklerim, Cannes, Nice, Monte Carlo ve Riviera'da da otellerim vardır. Ayrıca Pasifik ve Atlantik'te oldukça büyük bir ticari filo işletiyorum. Şu anda bir uçak fabrikasını satın almak için teşebbüse geçmiş bulunuyorum.
2: Olmuş yani, bana da Çeşme Meydanı'na aydar derler, anladın mı?
3: Yerim ulan insanı ben, yerim ulan!
4: Kimi lan, kimi deli!
3: Meraklandıkça çık karşıma da anlatayım
2: ben seni! Ben bu boğazımda kalırım lan!
3: Anlamadım, yalanım! Al başına,
2: al! Bitirdim ulan seni!
3: Yerim ulan, dur ulan lan, bırakın lan! Al, al, al! Al!
5: Oturun, Allah aşkına rahatsız olmayın. Asayiş ver Kemal patron.
6: Aferin evlat. Al bakalım.
5: Çift bilet kestim patron. İki kişiydiler.
6: He, doğru, haklısın.
5: Sağ ol patron.
7: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız.

0: Bir sahtekar türemiş. Parolamızı kullanarak haracımıza el atmak cüretini gösteriyor. Derhal o bulun ölü veya diri bağa getirin.
1: Buyurun bey baba. Kızınızın başlık parası 24.999 lira 95 kuruş.

0: O dediğin fiyat eskidi evladım. O zamandan beri hayat bir hayli pahalandı. Ete, una, pirince, bakliyat ile sebzevata ve de kiralara yeni yeni zamlar geldi.
1: İnsaf bey baba, fiyatları ben mi artırıyorum?
2: Hayat pahalandıysa suç bizde mi?
0: Suç ne sizdedir ne de bizde. Menkul ve gayrimenkul her şeyin fiyatı yükselirken başlık parası yerinde durur mu? Biz de biraz zam yapacağız tabii.
1: Aman bey baba, elini vicdanına koy da öyle zam yap. Sırtım yük taşımaktan yara oldu.
0: Merak etme evladım, sizden çok bir şey isteyecek değilim. 9.909 lira 95 kuruşluk ufacık bir zam.
1: Ufak olur mu bey baba? Kim bilir daha ne çok adam dövecek, kim bilir daha kaç bin ton yük taşıyacağım.
0: Daha ne yapalım be evladım, sana kızı maliyetine veriyorum ben.
2: Yeter baba, ben satılık mal değilim.
0: Sen sus, aklın ermez. Pahalılık her yandan.
2: Hasretlik bir yanda.
1: Dayan yüreğim, dayan.
3: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız. Bu kartı baba mı gönderdi?
4: Evet, baba gönderdi.
5: Emin misin?
4: Oh, siz de mi buradaydınız? Bu ne güzel tesadüf böyle.
5: Baba seni çok özledi evladım. Seni görmek istiyor.
3: Vah evladım vah! Maalesef bu defa baltayı daşa vurdun.
4: Öyle oldu efendim, bunun farkındayım.
3: Neden yaptın evladım? Bizim hakkımıza neden tecavüz ettin?
4: Hata ettim efendim.
3: Sen gençliğine hiç acımadın mı? Yazık günah diye mi sana?
4: Bağışlayın, emin olun bir daha yapmam.
3: Bize fırıldaklık sökmez evladım.
4: Çok haklısınız, bunu anlamış bulunuyorum.
3: Çok geç evladım, artık çok geç. Bir daha hiç kimseyi dolandıramayacaksın.
4: Tövbe ettim zaten. İşten elimi ayağımı çekecek, namınıza tahsil ettiğim bütün paraları size iade edeceğim.
3: Öyle mi? Demek tehdiyede bulunacağım. Önce borcunuzun miktarına bir bakalım. Beyin dosyasını getirin.

0: Akbozunuzu inci kesiyorum evladım.
1: Durun! Beni öldürürseniz elinize ne geçecek? Ama ben yaşarsam size çok büyük faydam dokunur. Sizden aldığım paranın 10 mislini ödeyebilirim size. Bir yerde gömülü param var. Hayatıma karşılık bütün servetimi veriyorum size. Tam 500.000 lira. İsterseniz adamlarınızı verin yanıma. Beraber gidip alalım paraları. Nasıl olsa elinizdeyim. Bir yere kaçamam ki.
0: Hala! Beyi parasının gömülü olduğu yere götürün. Sonam parasıyla beraber buraya getirin. Bir lömüre yapmaya kalkarsa hemen mahpuzunu kesin.

0: Olsun, sağ ol aslanım. Tam zamanında yetiştin.
1: Bu aydutlar senden ne istiyorlardı abi?
0: Sorma birader. Servetime göz koydular. Tehditle para sızdıramayınca beni kaçırmaya kalktılar.
1: Sen çok mu zenginsin?
0: Acizane babadan kalma mal mülkle epey dünyalığın var. Doğrusunu istersen paramın hesabını ben bile bilmiyorum.
1: Ne mutlu sana! Ben bir başlık parasını denk getiremiyorum. Tam biriktiriyorum, kızın babası başlık parasını arttırıyor. Bahane olarak hayatın pahalılandığını öne sürüyor. Bu gidişle vuslat mahşere kalacak.
0: Üzülme arkadaş! Sen biriktirdiğim parayı getir, ben üstünü tamamlarım.
1: Sağ ol abi! Ama ben hayatta karşılıksız kimseden bir şey almam.
0: Karşılıksız sayılmaz, sen de benim hayatımı kurtardın.
1: Para için yapmadım ki!
0: Canım, paranın ne önemi var? Bu da benim sana düğün hediyem olsun.
1: Ah abicim! Sen ne mübarek bir adamsın!
2: Dur.
1: Yapma!
2: Sormayın, birdenbire neye uğradığımızı anlayamadık.
3: Anlayamayacak ne var evladım? Fırıldak Ali cin gibi çarpmış sizi.
4: Peşinden koşup tekrar yakaladık ama tam o sırada karşımıza dev gibi bir adam çıktı.
3: Aksiliğe bakın, ne talihsizlik!
1: Adamın balyoz gibi yumrukları vardı, gık bile diyemedik. Gözümüzü ilk yardım hastanesinde açtık.
3: Vah vah, çok yazık olmuş size.
4: Biz de çok şaştık bu işe.
3: Öyle mi? Ama ince daha çok şaşıracağınız.
1: Allah karşıma melaike gibi, evliya gibi, peygamber gibi bir adam çıkardı anacığım.
5: Mutlaka kılık değiştirmiş Hızır Aleyhisselam'dır evladım.
1: Ta kendisi anacığım. Yoksa onun yaptığını kim yapar adama? Babası yapmaz, babası!
5: Allah ondan razı olsun evladım.
1: Bin defa razı olsun. Başıma devlet kuşu kondu anacığım, devlet kuşu! İşte abicim, bunun içinde tam 25.000 lira var.
0: Ne kadar eksiğin var?
1: 10.000 lira.
0: Sana 5.000'de fazla yazıyorum.
1: Aman abicim, ne yapıyorsun? Fazlasını istemem.
0: Yanında bulunsun evladım. Bakarsın kayınpeder olacak, gene su koyverir.
1: Ah abicim, senin bu iyiliğini nasıl ödeyeceğim?
0: Al bu çeki, bankaya götür. Hemen ödesinler.
1: Sağ ol abi. Allah senden razı olsun. Affedersin abi. Şu benim küpe göz kulak oluver.
0: Bırakıver şuraya.
1: Aman abi, dikkat et. İçinde tam 25.000 lira var.
0: Ben bu kadar parayı her gün bahşişliye dağıtıyorum evladım.
1: Biliyorum abi, biliyorum. Ama ben bu parayı tam 7 yılda dişimden tırnağımdan arttırıp biriktirdim de.
0: Peki evladım, yalnız sen elini çabuk tut da fiyatlar gene yükselmeden kız evine yetişelim.
1: Haklısın abi. Ben şimdi bir solukta gider gelirim abicim. Allah razı olsun abicim. Gidiyorum abi.

0: Konuş.
1: Hadi konuş, konuş.
0: Konuş. Şimdiye kadar kaç kişiyi dolandırdın?
2: Ben hiç kimseyi dolandırmadım.
3: Sahte çeki nereden buldun?
2: Zengin bir adam verdi.
0: Kim bu adam?
2: Kim olduğunu bilmiyorum.
0: Nasıl bir adamdı?
2: Çok iyi yürekli, babacan bir insandı.
3: Sana niye çek verdi?
2: Düğün hediyesi olsun diye.
0: O adamı görsen tanır mısın?
2: Onu bir kilometreden görsem tanırım.

0: İşte, işte bu adam.
1: Fırılda Kale. Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık, hırsızlık.
0: Yandım anam, yandım! Gitti paracıklarım, gitti! Ulan yaktın beni Fırılda Kale, yaksın beni ha!
2: Adamcağız bekledi, bekledi. Sen gelmeyince çekip gitti. Oh,
0: ya küpüm? Küpüm ne oldu? Onu da beraber götürdü değil mi?
2: Ya, onu bana teslim etti. İşte küpün. Oh. Al emaneti.
0: Şu Allah'ın işine bak. Ben de durup dururken adamın günahına girdim. Polis abiler de hemen adama iftira ediyorlar canım. Neymiş? Verdiği çek sahteymiş. Canım, bir yanlışlık olmaz mı?
2: Elbette olur.
0: Bende de kabahat var canım. O iyi yürekli adamı kalktım, elin dolandırıcısına benzettim. Adam adama benzemez mi ki?
2: Ya. Elbette benzer.
0: Ya! Hemen onu bulup özür dilemeliyim. Nasıl da şüphelendim melaike gibi adamdan. Ulan ne fesat adammışım bende. İşte küpüm de burada, param da. Param! Param yok! Gitti param!

saf arkadaşım Veli. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olan talihsiz Veli. Masum bir bebek gibi tertemiz kalpli Veli. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Bundan böyle uyumuk gözlerini açar, önüne gelene inanmazsın. Verdiğim şu hayat dersi karşılığında ücretimi aldım. İçin rahat olsun. Paracıkların çok verimli işlere yatırılacaktır.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Hoş geldin Lale.
1: Hoş bulduk abla. Özür dilerim, geciktim.
2: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
3: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
1: Hak verdim ona.
2: Annevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim.
1: Ablacığım!
0: Herkes bize bakıyor hocam.
2: Gel öyleyse dans edelim.
4: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
0: Yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
2: Benimle evlenir misin?
0: Evet, şimdi çok iyiyim doktor.
5: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
0: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
2: Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem.
0: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz, olur mu? İştahım yoktu.
2: Olmalı.
0: Ama sanki beni sevmiyor da... sevmek için kendini zorluyor. Ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim ben.
6: Küçük sevgilim bugün 18'de TV4'te.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
8: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
9: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Uyandıralım! Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
16: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim... bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
19: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
20: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
2: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iade ile şimdi dene.

mevcut oranı tam %81.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Teknoloji dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
3: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
2: Yani?
3: Seni düşündürmeyen teknoloji.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
8: Kasa.
12: Marul.
8: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
15: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
14: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %

0: Sıfıra varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
11: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
13: Şu küçük hediyemi arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak kabul etmenizi rica ediyorum.
14: Çok teşekkür ederim. Şu küçük dediğiniz hediye bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
13: Benim içinse 10 dakikalık bir mesai karşılığı. Ben hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Seni gördükten sonra hiçbir şeyin değeri kalmadı. Sen eşsiz güzelliğinle beni büyüledin Peri.
14: Ah, Prens Hazretleri, bu iltifatlarınızla beni heyecanlandırıyorsunuz.
15: Prenses Nuriye Hanımefendi Hazretleri, müstesna güzelliğiniz bir hazan yaprağına düşmüş şebnem taneleri gibi parlıyor.
14: Ah Nurullah Beyefendi Hazretleri, payaladığınız bu neşeli lügatlar bilseniz romatizmalarıma ne kadar iyi geliyor.
16: Bu küp bir daha dolar mı? Dolar mı anacığım? Mümkünatı yok dolmaz. Gitti paracıklar. Gitti Elif'im, gitti.
14: Üzülme oğlum. Hayatta insanın başına her şey gelir. Müjde Veli, baban nihayet evlenmemize razı oldu.
16: Ha.
17: Evet oğlum, son yaptığım zamdan vazgeçiyor, 24.999 lira 95 kuruşu kabul ediyorum.
14: Buna sevinmedin mi Veli?
17: Hadi oğlum, ne duruyorsun? Bastırsana başlık parasını.

0: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam abi.
0: Arkadaşlar, bu adamı tanıyor musunuz?
1: Dur bakayım. Aa, bu şey ya! Şey, baba tanıdın değil mi adamı?
2: Meşhur dolandırıcı Fırıldak Ali'yi kim tanımaz? Kim bilir gene hangi kerizleri kazıklamıştır.
1: Enayi tavlamakta bu adamın üstüne yoktur.
0: Kim bilir? Belki de.
3: Fırıldak Ali böyle külüstür meyhanelere tenezzül etmez. Voleyi vurunca soluğu en lüks gece kulüplerinde alır. Anladın mı abi?
0: Anladım.
3: Buyurun efendim.
0: Bunu tanıyor musun?
3: İşte orada.
4: Evladım, babamızın selamı var.
0: Oo, aleyküm selam. Nasıllar kendileri, iyiler mi?
3: O iyi ama senin işin bitti artık.
5: Durun! Onu öldüremezsiniz. Olacağım var benim ondan. Durun! Durun! Durun dedim, durun ulan, durun! Durun! Durun dedim! Durun, ben döveceğim onu, durun dedim size! Kaçma!

0: Gene o balyoz yumruklu adam kurtardı herifi.
1: Onun da görülecek hesabı varmış.
2: Ne güzel bir tesadüf. O balyoz yumrukluyu derhal bana getir.

0: Vay deli, sevgili arkadaşım. Nereden çıktın ya? Özledim Allah'ıma.
1: Palavrayı bırak da paramı ver, paramı!
0: Müşteri ol evladım. Paranı çok verimli ve hayırlı işlere yatırdım. Yakında zengin olacaksın.
1: Yemezler! Dolandırdın beni! Ver paramı.
0: Haklısın arkadaş. Ben bir dolandırıcıyım. Seni ve senin gibi birçoklarını dolandırdım. Ama bu yola neden düştüm biliyor musun? Anamın hayatını kurtarmak için. Ne yazık ki kurtaramadım. Zavallı anacığım ameliyat masasında can verdi. Düşün ve düşün oğlum. Kendi ananı düşün, seni doğuran ananı.
1: Ne anamı dinlerim, ne babamı! Paramı isterim, paramı!
0: Ulan amma da yapıştın ha! Bırak artık yakamı!
1: Bırakmam paramı!
0: Yedim ulan, yedim paranı! Karılarla yedim işte, var mı bir diyeceğin?
1: Ulan benim param yılan kemiğidir! Adamın gırtlağına takılır be! Kimse yiyemez benim paramı! Paramı ver, paramı!
0: Al sana para!

0: Ulan bizde hiç akıl yok be! Yenmiş bitmiş bir paranın kavgasını ediyoruz. Başka yapacak bir şey var mı? Var ya, kavga edecek yerde kalkıp senin başlık parasını temin etmeye çalışsak olmaz mı?
1: Nereden edeceğiz? O para bir daha kolay kolay bir araya gelir mi?
0: Senin gibi iki enayi çarpsam başlık paran çıktı demektir.
1: Ya paraları alınca gene toz olursan?
0: Merak etme, olmam. Ben bir adamı bir defa kazıklarım. Aynı adamı ikinci defa kazıkladığım vaki değildir, anladın mı? Hadi gel benimle. Gel, dur. Kalk ayağa, gel. Kalk, dur, sallanma.
1: Dur, bırak beni.
0: Dur ya.
2: İşte burası. Sen beni burada bekle, ben biraz sonra gelirim.
1: Olur abi.
2: Aman etrafa göz kulak ol. İçeride rahat çalış.
1: Merak etme abi, kuş uçurtmam.
2: Hadi.

0: Yürü bakalım.
1: Anlamadın mı? Baba seni bekliyor.
0: Yürü.
2: Yürü. Demek sensin maşallah.
3: Paketleyip neden getirdiniz beni buraya?
2: Hı? Seni çok merak ettim evladım. Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen, fırıldak Ali.
3: Ne koruması babalık? Elinden başlık parasını kurtarsam, günde 3 öğün dayak atacağım o ite.
2: Oh maşallah evladım, ellerine sağlık. Fırıldağın düşmanı ağabeyin baş dostumdur. Yanımda çalışır mısın?
3: Yok babalık, kusura bakma. Ben haydutluk yapacak adam değilim.
2: Kim demiş bizim haydut olduğumuzu?
3: Kim diyecek, fırıldak Ali.
2: Sen de onun sözüne inandın he mi?
3: Yani siz haydut değil misiniz?
2: Yok evladım, ben şerefli, namuslu, zengin ve muteber bir iş adamıyım. Aha bunlar da benim kiralarımı toplayan, servetimi koruyan muhafızlarımdır.
3: Bende de ne kafa! O fırıldak köpeğinin sözüne kanıp, bu muhterem abilerin günahına girmişim. Emrindeyim babalık. Öl dediğin yerde ölür, kal dediğin yerde kalırım.
2: Peki evladım. Yalnız işe başlamadan önce, özel bir eğitimden geçmen gerekecek.
3: Kolay babalık, eğitim demek ki. Biz feliğin çemberinden bile geçmişiz.
4: Nereye gidebilirim? Kalbim burada senin yanında, yalnız senin için çarpıyor.
5: Prensim, Ali'm, biricik aşkım benim. Öylesine mutluyum ki, bütün bunların bir rüya, bir hayal olmasından korkuyorum. Söyle prensim, söyle Ali'm, gerçek mi beni sevdiğin?
4: Her şey yalan, her şey sahte olabilir. Servetim, asaletim, hatta adım bile. Ama aşkım asla. Anlıyor musun, asla?

0: Nuriye hanımefendi.
1: Buyurun beyefendi.
0: Zat-ı seniyyenize karşı kalbi derunumda beslediğim hissiyat-ı ulviyemi acep nasıl ifade etsem?
1: İlahi Nurullah bey, nasıl kulağınıza gelirse öyle edin canım.
0: Nuriye hanımcığım.
1: Ah, Nurullah beyciğim.
0: Nuriye.
1: Ah, Nurullah.
0: Nuriyeciğim. Nuriyeciğim.
1: Nurullah'ım.
2: Herif çıldırdı galiba. Hafiften dokundurdum. Aklı başına gelsin diye.

0: Benim bir suçum yok. En yavaşımla vurdum.
1: Prens Hazretleri oğlumuz mahzun görünüyorlar. Acaba bir üzüntüleri mi var?
2: Amerikan bankalarındaki paralarımızı hala Türkiye'ye getirtemedik. Onun için üzülüyor
1: evladım. Üzülmeyin prens oğlum. Ben size derhal bir kredi açarım.
3: Teşekkür ederim. Fakat böyle bir yardımı kabul edemem. Asaletim buna engel.
2: Lütfen itiraz etme oğlum. Beyefendi ne yapacaklarını çok iyi bilirler.
1: Buyurunuz Prens Hazretleri oğlum.
4: Özür dilerim beyefendi. Sizi telefondan istiyorlar.
1: Peki, geliyorum. Çok affedersiniz. Yüksek müsaadenizle.
2: Aman oğlum, paraları bankadan hemen çekelim. Bu işin kokusu çıkmadan da hemen tüyelim.
3: Hayır anne. O kıza yapamam bunu.
2: Ondan sonra...

0: Sana hayır yok oğlum. Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak. Eninde sonunda foyan meydana çıkacak. O zaman seni isteyecek mi yani?
1: Tebrik ederim oğlum. Eğitimi üstün başarıyla bitirdin.
2: Sağ ol babalık. Üpeyim.
1: Al bakalım, bu da diploman. Dikkat et, doludur.
2: Bu ne olacak babalık?
1: Yanında bulunsun oğlum, malum ya, dost var, düşman var.
2: Doğru, fırıldak Ali var. Onu bulup bu tabancayla alnının çatısından vuracağım.
1: Sen benim tam aradığım adamsın Veli. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun. Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
2: Deme be! Ben şimdi önemli bir kişi mi oldum yani?
1: Ha bir de çok önemli bir kişi. Maaşın ayda 2000 lira.
2: Ayda 2000! Binini yesem, bini artar. Demek 35 ayda başlık parası tamam.
3: Dün baban bana bir yardımda bulunmak istedi. Hiç ihtiyacım olmadığı halde bu çeki kabul etmek zorunda kaldım.
4: Bir milyon lira.
3: Sen de dursun. Şimdilik babana bir şey söyleme, olmaz mı?
4: Peki mağrur prensim, madem ki istemiyorsun, hiç kimseye bir şey söylemem. Bu aramızda bir sır olarak kalacak.

0: kadar yakışıklı olmuşsun.
1: Artık hammal veli değilim. Önemli işler müdürüyüm. Mevkii içtimaiyatım. Ayda da 2000 lira maaşım var. Baban bakalım şimdi ne diyecek?
0: Babamın ne diyeceği belli Veli. Milyon versen gene de beni sana vermeyecekmiş. Çömleği kafasına yediğinden beri adını bile duymak istemiyor. Bunu neden yaptın Veli?
2: İsteyerek mi yaptım sanıyorsun? Ama benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Ben seninim Veli. Başka hiç kimsenin olamam. Seni bekleyeceğim. İki büklüm bir koca karı olsam bile gene bekleyeceğim.
2: Ben de Elif'im. Ben de seni hep seveceğim. Aksakallı bir kocamış olsam bile gene seveceğim.
3: Yanına bir adam al, ha şu adrese gidip birikmiş paralarımızı tahsil et.
2: Baş üstüne!
3: Yalnız gözünü aç, para yüklüdür.
2: Merak etme babalık, diplomam belimde.
4: İki adam geldi, sizi görmek istiyorlar beyefendi.
5: Peki, yüksek müsaadenizle Prens Hazretleri oğlum.
2: Müsaade sizin efendim. Selamün aleyküm beyim!
5: Ne istiyorsunuz?
2: Bizim babalığın selamı var. Birikmiş kiraları almaya geldik.
5: Biriken kira değil, içimde size karşı beslediğim kin, nefret ve öfkedir.
2: Ne oldu beyim? Damınız mı akıyor, bacanız mı tütüyor? Şikayetiniz neyse söyleyin, hemen yaptıralım.
5: Sizden beni rahat bırakmanızdan başka bir şey istemiyorum. Ben paramı sokakta bulmadım. Alnımın teriyle kazandım. Ortağım değilsiniz. Kimseye de borcum yok.
2: Son sözünüz bu mudur beyim?
5: Evet, bu. Sizin gibi köpeklere atılacak kemiğim yok benim. Defolun evimden!
2: Yok arkadaş! Bizim babalığın kirasını almadan bir yere gitmem ben!
5: Defolun, yoksa şimdi polis çağırırım!
6: Niye sinirlendiniz efendim? Canınızı sıkan bir şey mi oldu?
5: Sormayın prens oğlum! Benden haraç isteyen bu haydut, bana hakaret etmek cüretini de gösteriyor.
6: Kimmiş bu küstah?
2: Sen! Evet, ben lan! Nihayet karşılaştık işte!
5: Onu tanıyor musunuz?
6: Elbette tanıyorum! Meşhur fırıldak veli derler buna! Hı?
2: Ben mi? Ben mi fırıldak?
6: Evet, sen! Vicdansız bir sahtekar, insafsız bir dolandırıcısın!
2: Dolandırdın mı, hangimiz?
6: Sus rezil, inkar etme! Sen zavallı bir hamalın biriktirdiği başlık parasına bile tenezzül edecek kadar alçak bir canavarsın!
2: Ben!
6: Evet sen!
2: Ulan asıl sen!
5: Prens oğlum, uymayın bu adi köpeğe! Ben şimdi polise telefon ediyorum!
6: Lüzum yok efendim, hiç lüzum yok! Ben şimdi meseleyi hallederim!

0: Burada kavga olmaz. Erkek sen dışarı gel de kozumuzu orada paylaşalım.
1: Benim de aradığım bu zaten.
0: Hadi.
2: Alo, karakol mu? Komiser bey, ben Nurullah.
3: Hadi şimdi konuş, ne diyeceksen de bakalım.
0: Ne mi diyeceğim?
3: Elim sende.

0: Ne oldu prens oğlum? Adam ne oldu?
1: Ne olduğunu görüyorsunuz Kerat Hanım.
2: Bunun oğlu Vahbel dedi ki...
3: Ne dedi evladım? Divanım.
2: Adama zırnık vermezmiş.
3: İsterse vermesin. Biz adamın ciğerini söküp almasını çok iyi biliriz.
4: Hoş geldin oğlum. Aa, nedir bu halin?
0: Sorma anne, sorma. Peşimde bir canavar vardı, onu atlatıncaya kadar atlı karayı seçtim.
4: Neyse, atlattın ya, geçmiş olsun.
0: Sağ ol anne.
4: Aa, misafirim var oğlum, odada. Askerlik arkadaşımız, sen gelmeden biraz önce geldi.
1: Aslan arkadaşım benim! Beni hiç beklemiyordun, değil mi?
0: Doğrusu istersen pek de beklemiyordum.
1: Seni çok özledim arkadaşım! Ya sen de beni özledin, değil mi?
0: Çok!
4: Kahveler nasıl olsun çocuklar?
1: Çok şekerli olsun teyze!
4: Peki!
1: Tatlı içelim, tatlı konuşalım!
0: Beni vuracak mısın?
1: Çaresi yok! Ahtım var!
0: Haklısın arkadaş! Vur beni! Yalnız bir dakika müsaade et de anamla helallaşayım!
1: Şu rahmetli ananla mı? Hadi yaptıklarının hepsine eyvallah! Ama şu resmi çalmaya utanmadın mı?
0: Dalga mı geçiyorsun? O resim 40 yıldır o duvarda duruyor!
1: Ha, öyle mi? Peki, bu zat-ı muhterem neyin oluyor senin?
0: Neyim olacak? Babam!
1: Hı? Bak bak, şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor! Baba... Ulan fırıldak, pes valla! Çok utanmaz adam, gördüm ama... Senin gibisini hiç görmedim ha!
0: Anne bak, bizim veli merak etmiş. Duvardaki resmin kimin resmi olduğunu soruyor.
4: Rahmetli kocamın resmi evladım. Annemin babası.
1: Olur olur. Adam adama, resim resme benzer.
0: Peki, senin babanın adı neydi?
1: Şeytan Mustafa.
4: Hı? Olamaz öyle şey. Şeytan Mustafa benim 7. kocamın ismidir.
1: Yanlışın olmasın teyze!
4: Hiç böyle şeyde yanlışlık olur mu evladım? İşte ispatı! Ha?
1: Ha? Bundan bir tane de benim annemde var!
4: Ne?
0: Ha, mesele anlaşıldı! Babam her zaman hileli zarla oynardı. Bir hepye kapmış, veli olmuş. Arkadan bir dubara atmış, ben doğmuşum.
4: Ulan şeytan Mustafa! Bütün bunlar doğru mu be?
0: Kardeşim, velim benim!
1: Arslanım, koçum kardeşim!
0: Sana bilmeyerek çok kötülük ettim, bağışla beni!
1: Boş ver! Elif'i kaybettim ama bir kardeş kazandım!
0: Hayır kardeşim, Elif'i kaybetmeyeceksin! Senin mutluluğunu sağlamak benim boynumun borcu!
1: Mümkünü yok kardeşim! Babasının kafasında boş küpü kırdım! Artık milyon versem kızını vermez bana!
0: İsterse vermesin! Ben adamı ayakta uyutur... Yalnız kızını değil,

0: bütün sülalesini alırım.
1: Doğru, sen beni bile uyuttun. Hem de kaç kere. Hadi
0: sen. Bu da benim sanatım.
2: Çok heyecanlıyım. Acaba babam razı olacak mı?
0: Sen hiç merak etme. Benim kardeşim adamı ayakta uyutur. Oğlumuz asil, yüksek tahsilli, yakışıklı, zengin ve içtimai mevki sahibidir. Birkaç yabancı dili birden ana dili gibi konuşur. 4 üniversite bitirmiş, Avrupa'da doktorasını yapmıştır. Sigara içmez, içki içmez, hovardalık nedir bilmez, namazında niyazında örnek bir gençtir. Doğrusu bu zamanda böylesi bulunmaz. Kızınızın talihi varmış beyefendi. Başınıza devlet kuşu konacak, devlet kuşu.
3: Kardeşiniz muhterem beyefendi ile tanışmayı pek arzu ederiz.
0: Kendisini tanırsınız beyefendicim. Hem de çok iyi tanırsınız.
3: İsmi âlilerini lütfeder misiniz?
0: İsmi Veli'dir.
2: Ne oldu acaba?
1: Sen hiç merak etme, baban çoktan razı olmuştur.
4: Veli! Oğlum! Durma! Durma tüyelim! Hadi eyvallah!

0: Sizi babaya götüreceğiz.
1: Ben mutlu olamadım, bari sen ol.
0: Mutluluk benim için bir rüya oldu artık. Sen gene benden daha talihlisin. Sevgilin seni seviyor. Benimki ise bir yalancı prensi seviyor. Dalgayı çaktığı an bu tatlı rüya sona erecek.
1: Üzülme be, biz de bağrımıza taş basıp Almanya'ya çalışmaya gideriz.
0: Almanya çok yakın. Avustralya'ya.
1: Tamam, ben varım.
0: Onu son bir defa daha görmeden bir yere gidemem.
1: Hadi git, ben seni burada bekliyorum.

0: Hayret, bu kadar geç kaldığı vaki değildir.
1: Nereye gitmiş olabilir?
0: Bilmem ki, çıkarken söylememiş. Telefon da etmedi. Peri hiç böyle şey yapmazdı. Doğrusu çok merak etmeye başladım.
1: Belki de odur.
0: Alo, buyurun.
2: Bir baba olarak şu anda neler hissettiğinizi çok iyi tahmin ediyorum beyefendi. Kim bilir yüreğiniz nasıl yanıyordur. Fakat sakın endişe buyurmayınız. Kızınız burada, elimizde ve maşallah pek sıhhattedir. Tabii sağlığının devamı size bağlıdır. Siz bizi görürseniz biz de kızınıza iyi bakarız.
0: Yalvarırım, kızımı bağışlayın bana. Yeter ki evladıma bir şey olmasın.
2: Müsterih olun beyefendi. Siz yalnız 2 milyon liracık hazırlayarak talimatımızı bekleyin.
0: Alo, alo! Beri'yi kaçırmışlar. 2 milyon fidye istiyorlar.
1: Kimler?
0: Benden haraç isteyen çete.
1: Sakın 40 para vermeyin!
3: Nereye prens oğlum?
1: Dünyayı o haydutların başına yıkmıyor.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim, sizi kurtarmaya geldim.
2: Kardeşim Veli şu anda çetenin yuvasında. Kızı kurtarmaya çalışıyorum.
3: Derhal harekete geçiyoruz.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim. Sizi kurtarmaya geldim.
2: Seni bir evlat gibi bağrıma basmıştım. Sen de beni arkadan vurdun Veli.
3: Ulan vicdansız moruk! Kim kimi arkadan vurdu?
2: Ayıp diye mi oğlum? Muhterem bir babaya moruk denir mi?
3: Ne babası lan? Niskele babası mı?
2: Evet oğlum. Son bir babalık daha yapacak, sağ gayda hayat şartıyla dolgun bir maaş bağlayacağım.
3: Gölge etme, başka ihsan istemem.
2: Hiç olur mu evladım? Senin değerli hizmetlerini nasıl unutabilirim? Veli oğlumuzun dosyasını getirin.

0: insanlığa. Nazik beyler!
1: Muhterem abiler!
0: Sizi böyle ayakta beklettiğimiz için kusura bakmayın.
1: Polis abilerimiz yolda. Neredeyse gelirler.
2: Atın silahlarınızı! Atın silahlarınızı, yosam kızı vururum!

teslim olun. Kimseye elinden kımıldamasın.

0: Ali benim her şeyimdir. Ali'siz yaşayamam ben. Veli de benim her şeyim. Ben de Veli'siz yaşayamam.
1: Şimdiye kadar Veli'nin kıymetini bilememiştik. Bir kurtulsa, başlık parasından vazgeçtim, sermaye bile vereceğim ona.
2: Fırıldak mırıldak, ne olursa olsun, yiğit delikanlıymış doğrusu. Kızımı kurtardı ya, benden çarptığı 1 milyon lira helal olsun ona.
0: Hayır baba, Ali seni dolandırmadı, işte çeki. Sana verilmek üzere bana teslim etmişti.
2: İşte şimdi yüreğim daha çok yanmaya başladı. Fırıldak damadım iyi olsun, ona yalnız kızımı değil, bütün servetimi vereceğim. İnşallah kurtulurlar.
3: Kalp atışları zayıfladı efendim.
4: Derhal oksijen verilsin.

0: Yüreğim yanıyor kardeş, yüreğim!
1: Yanmaz mı kardeş, anayız biz, ana!
0: Allah, sen evlatlarımızı bize bağışla!
1: Bizim canımızı al, onları yaşat!
2: Nasıl doktor, iyi olacaklar mı?
0: Kurtulacaklar,
1: yaşayacaklar, ameliyat bitti mi?
0: Nasıllar?
3: İyi değil ama, Allah'tan ümit kesilmez.
0: Yalvarırız, onları kurtarın doktor bey!
3: Elimden geleni yaptım, ben de üzülüyorum. Aslan gibi delikanlılar. Başkaları çoktan ölürdü bu kadar kurşun yarasıyla.
4: Kızını deli gibi seviyordu Ali, kendisini feda etti.
3: Her şeyi denedik, şimdi acele taze kana ihtiyaç var.
1: Ben vereyim,
0: ben de!
2: Ben de veririm,
4: ben de!
3: Taze kan dedim, bayat demedim.
5: Bizim kanımız olur mu acaba? Kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız.
3: O halde buyurun.
2: Ağlama Haydiyem, ağlama!
3: Sil gözünün yaşını Nuriyem!
6: Programınıza başlayabilirsiniz.
7: Sensiz hayat İzmir'lim, zor gibi geldi bana.
6: Çok çabuk ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Bu kolyeyi satar, paraları da ona eklersiniz. İstanbul konservatuarına gidersiniz.
7: Esmer bomba, daba dumba, damba dumba.
5: Peşli çocukları gördükten sonra, onlarla mücadele edenleri tanıdıktan sonra daha fazla para biriktiremediğime yanıyorum.
6: 100.000 lira ancak saçınızın bir telini karşılar Meleğim. Müsaadeniz.
5: Son derece cömert ve naziksiniz.
6: İstesem hemen bitiririm bu işi. Ama sindire sindire olsun istiyorum.
8: Ne dersin, imzanı atabilecek misin?
6: Hiç şüphen olmasın.
5: Bu emanetiniz beni size hatırlatır sanırım.
6: Ha? Evet, benimdi bu. Türkan bana yüz vermedi. Kotram Nazmi'nindir. Bahsi o kazandı çocuklar.
9: Ya, ya, ya, ya.
5: Yalan söylüyor.
6: Türkan?
5: Evet, benim. Bir sokak kadını muamelesi gören ben.
10: Dünyanın en güzel kadını bugün 16.15'te TV4'te.
11: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
12: Oo, mükemmel.
11: Olaysın Gemini.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Servis geldi. Çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
19: kurdu. Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
19: Nişana kadar giyerim, giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
7: Çok güzel.
9: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
7: Şipşak,

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Haydi gel, haydi
9: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
13: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
12: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
13: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
14: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
16: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
17: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
18: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
1: Tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Nasıl, yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük olan yansınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sırada.
1: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
7: Tabii.
8: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji, Teknosa.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
10: Botanik.
11: Abacus.
12: Kasa.
11: Marul. Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Durum süratle iyiye doğru gidiyor, hem de çok iyiye doğru. Hayret, harika!
1: Alim! Velim!
0: Perim! Elif'im! Canım benim. Tababet iflas etti, bu bir aşk mucizesidir.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, ben Elin Merve Gül. 11 yaşındayım, 7. sınıfa geçtim. Mental Fers Ortaokulu'nda okuyorum. Bir tane abim var, hobilerim voleybol oynamak, paten sürmek ve şiir yazmak. Yarışmacı arkadaşlarım başarılar diliyorum ve davetlileri için çok teşekkür
2: ederim. Merhabalar, benim adım Yağmur. Ortaokul öğrencisiyim, 7. sınıfa geçtim. Boyum 1.53, kilom 40. Şimdiden bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Herkese merhabalar. Adım Ali Kerem Fırat. 11 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 7. sınıfa geçeceğim. Hobilerim futbol oynamak, müzik dinlemek. En sevdiğim ders fen bilimleri. Yarışmayı ilgiyle izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yarışmada görüşürüz.
4: Herkese merhabalar. Ben Osman Mert Erdem. 11 yaşındayım, konservatuarda trompet çalıyorum. Ekstradan piyano çalıyorum, bir de basket oynuyorum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yeliz ablayla buluşmak için can atıyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir numaralı masada Mert var, iki numaralı masada Yağmur, üç numaralı masada Kerem ve dört numaralı masada Elvin var. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. Heyecan yok gibi, herkes çok sakin gözüküyor. Ne durumdayız?
5: Küçük bir heyecan var.
0: Birazcık. Öncesinde evet böyle ufak tefek bir heyecanlar var dediniz ama böyle sanki yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Isınma turu da zaten bunun için var değil mi? Şimdi ısınma turunda bütün heyecan gidecek, ben inanıyorum. Mert'cim seninle başlayalım.
5: Adım Osman Mert, soyadım Erdem. 11 yaşındayım, 7. sınıfa geçtim. Konservatuvarda trompet çalıyorum, ekstradan piyano çalıyorum ve de basketbol oynuyorum.
0: Sen konservatuvarda trompet çalıyorsun
5: evet.
0: Ve galiba artık kariyerini böyle devam ettireceksin.
5: Evet, tabii.
0: Nasıl peki karar verdin konservatuvara gitmeye?
5: Şöyle aslında ben zaten...

0: orada seçmelere girdim. Daha böyle piyano çıkmasını bekliyordum. Sonra trompet deyince tabii dedim, trompet ne falan filan. Çalmaya başlayınca da çok sevmeye başladım ve de dedim trompeti devam ettireyim en iyisi.
1: Ne kadar güzel. Peki bugün bizim için de acaba böyle...
0: Çalarım.
1: Çalar mısın? Şahane. Nerede trompet?
0: Ailemin yanına.
1: Geldi trompet. O zaman isteyelim mi ailemizden?
0: Olur.
1: Ailemiz de hoş geldi bu arada. Bütün ailelerimiz bizi destekliyor. İyi ki geldiniz. O zaman bize hemen Duygu ablamız aldı, ailelerden getiriyor. İstersen sen al Mert'ciğim. O zaman Mert'e büyük bir alkış, performans sergiliyor bizim için. Şöyle durabilirsin şurada.
0: Şurada şöyle.
1: Evet.

0: Teşekkür ederiz. Belki ilerleyen zamanlarda biraz daha çalarsın bizim için. Ha?
1: Olur.
0: Çok teşekkür ederiz. Tekrar büyük bir alkış Mert için. Bravo Mert'ciğim. Seni yerine alalım. Çok teşekkürler tekrar. Heyecanlı mıydın biraz?
1: Evet.
0: Ama çok profesyonelce gözüküyordun. Seni kutluyorum. Yağmurcuğum hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
2: Ben Yağmur. Soy ismim Kılıç. 6. sınıftan 7. sınıfa geçtim. 11 yaşındayım. Hı hı. Hobilerim resim yapmak, daha çok müzik dinlemek ve arada sırada arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yeni yerler keşfetmeyi de.
0: Ne güzel, gezmeyi ben de çok seviyorum Yağmurcuğum. Peki sen ne olmak istiyorsun ileride?
2: Ben ileride savcı olmak istiyorum.
0: Savcı olmak istiyorsun, nasıl karar verdin?
2: Hem bizim bir tane aile büyüğümüz var hem de çok ilgimi çekiyor savcılık.
0: İlham oldu o zaman aile evet. büyüğünüz. Savcılık ilgini çekiyor.
2: Evet.
0: İnşallah sen de hayallerine kavuşursun Yağmurcuğum.
2: İnşallah.
0: Keremciğim hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Adım Ali Kerem Fırat. 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, müzik dinlemek. En sevdiğim ders fen bilimleri. Yarışmacı arkadaşlara başarılar.
0: Peki sen ileride ne olmak istiyorsun?
3: İleride bilim adamı olmak istiyorum.
0: Bilim adamı olmak istiyorsun. Nasıl karar verdin bilim adamı olmaya?
3: Hem fen dersimin iyi olmasıyla hem de bilim adamlarına karşı küçüklükten beri bir ilhamım var.
0: Ne güzel. Oradan. Araştırırsın.
3: Evet.
0: Keremciğim çok sakinsin. Hep böyle sakin misin?
3: Evet.
0: Böyle bir dinginlik, bir sakinlik var sende. Gerçekten seninle konuşurken ben de bir sakinleşiyorum. Acaba şimdi ben de seni yükseltebilir miyim? Benim de enerjim biraz yüksek ya. Bir dengeler miyiz sence?
3: Olur.
0: Tamam hadi bakalım. Elvin'cim sen de hoş geldin.
4: Hoş buldum. Benim adım Elvin Merve Gün. 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim. Hobilerim voleybol oynamak, paten kaymak ve şiir yazmak.
0: Şiir yazmak.
4: Büyüyünce de avukat olmak istiyorum.
0: Avukat. Burada meslektaşlar var. Belki ileride bir gün değil mi karşılaşırsınız adliye koridorlarında diye düşünüyorum. Ama şu şiir kısmı ilgimi çekti Elvin'cim. Nasıl şiirler yazarsın? Var mı aklında bir şey?
4: Yok ama...
0: Kendi yazdığın değil mi şiirler var?
4: Evet. Hı-hı. Mesela annem ve babamın doğum günlerinde onlara şiir yazarım.
0: Çok tatlısın. Ne kadar tatlı, ne kadar romantik. Onlara yazarsın, arkadaşlarına da yazar mısın böyle?
4: Evet.
0: Çok şekersin. Sana da teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum ve arkadaşlar artık hazırsak başlayalım mı?
5: Evet.
0: Efendim? Evet. Duyamadım.
4: Evet.
0: O zaman Mert için geliyor harf tablomuz.
6: Ben annem Nazlı'nın N'si demek istiyorum.
0: Nazlı Hanım'ın N'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Küçük ve sevimli anlamında kullanılan kelimedir. Süremiz başladı. Küçük. Nasıl derler küçük? Hadi ekip çalışması. Yağmur.
2: Minik.
0: Doğru cevabımız minik mi görelim? Harikasınız. Güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar.
5: Evet.
0: Yağmur için gelsin harf tablomuz.
2: Ben Bursa'nın B'si demek istiyorum.
0: Bursa'nın B'si 40 puan değerinde ve belgelerden geliyor sorumuz. TC kimlik numarasında bulunan rakam sayısıdır. Süremiz başladı.
2: 11.
0: Hızlı cevap. Bu cevapla Yağmur kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo Yağmur. Keremciğim, tüm sakinliğinle senin için geliyor harf tablomuz.
3: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Düşündürürken güldüren sözdür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Mert?
6: Espri.
0: Espri mi doğru cevabımız? Bravo Mert. Elvin için geliyor harf tablomuz.
4: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 40 puan değerinde ve doğru yazımdan gelecek. Bir yolun kıvrıldığı, yön değiştirdiği yerin doğru yazımıdır. Viraj, viraj, viraj, vıraç. Süremiz başladı.
3: Viraj.
0: Hangisi Elvin'cim? Bir, iki, üç.
3: Üçüncü.
0: Üçüncü mü? Doğru cevabımız üçüncüyse eğer Elvin, kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar 4 soru geride kaldı bile. Heyecanlar gitti değil mi? Nasılmış? İyiymiş. Atıyoruz heyecanı değil mi başladıktan sonra? Şimdi ben kumbarada kaç puan biriktim merak ediyorum. Mert'cim bir tahmin alalım.
6: 250.
0: 250. 200. Yağmur?
2: 160-200.
0: 160-200 arası. Kerem?
3: 220.
0: 220. Elvin?
3: 180.
0: 180. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 160 puan birikmiş ve kalan puanımızsa 2340. Kim 160 dedi? Yağmurcuğum, kutluyorum. Doğru tahmin. Mert için geliyor tablomuz. Geldik 5. sorumuza.
6: Osman'ın oğusu.
0: Osman'ın oğusu 80 puan değerinde ve şehirlerimizden geliyor sorumuz. Çekme helvası ve taş köprü sarımsağı ile meşhur olan Karadeniz bölgesindeki ilimizdir. Süremiz başladı.
6: Kastamonu.
0: Bir elin gitti acaba basacak evet. mıyız diye.
6: Kastamonu.
0: Çok emin söyledin.
6: Evet.
0: Cevabımız doğruysa eğer Mert kumbaramıza 80 puan ekler mi? Bravo. Arkadaşlar çok da lezzetli gözüküyor orada helva değil mi? Gittin mi Mert'cim Kastamonu'na?
6: Zaten baba tarafından Kastamonu'yum ben.
0: Aa ne şanslısın. Sana bu soru geldi. Bak evet. Oradan şanslısın ama gezme fırsatı buldun.
6: Tabii.
0: Değil mi? Ben Kastamonu'na hiç gitmedim ama orada da böyle çok güzel evler var. Yani sarımsak ve helvanın tabii. dışında evlerin de çok meşhur olduğunu biliyorum.
6: Evet böyle
0: biliyorum.
6: Çok güzel tahta evler falan filan var.
0: Değil mi? Ahşap evet. evler. Peki başka neler nesi meşhur? Bir Kastamonu'dan dinleyelim. Hani en çok neden keyif alırsın oraya gittiğinde? Tabii ki aile ziyaretleri,
6: tabii,
0: ailelerle
6: olmak. Aile ziyaretlerinden olmak. Sonra mesela böyle ormanda gezmeyi çok severim.
0: Ay çok
6: ne
0: güzel.
6: Ne bileyim babamla falan böyle çıkarız bir yerlere. Orada manzaralar mesela.
0: Ne kadar güzel. Var mı sonra? Büyükler orada?
6: Var. Dedem zaten.
0: Deden yaşıyor.
6: Babaannem.
0: Deden ve babaannen. O zaman ellerinden öpüyoruz, sevgilerimizi iletiyoruz. Ve tüm Kastamonulara, hemşerilerine buradan sevgilerimizi iletmiş olalım. Yağmurcuğum, hazırsan senin için geliyor harf tablosu.
2: Gizem'in G'si.
0: Gizem'in G'si 50 puan değerinde ve yemekler kategorisinden geliyor. Üzerinde yiyecek pişirmek ya da ısıtmak için kullanılan ayaklı ocaktır. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir ekip? Hadi bir düşünelim bunu. Üzerinde yiyecek pişirmek ya da ısıtmak için kullanılan ayaklı ocak. Sen az önce demiştin ki biz böyle yeşillik yerlere gideriz. Sanki pikniğe, piknikte böyle bir şeyler yapılır. Ne olur?
1: Tüp gaz.
0: Tüp gaz mı görelim? Olmadı. Bir düşünelim. Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Ah, Kerem'le Yağmur'un eller buton aynı anda gitti.
2: Mangal.
0: Yağmurcuğum.
3: Mangal diyecek.
0: O zaman Elvin, sende de var mıydı cevap? Yok muydu? Kerem, Yağmur ve Mert'in ortak çalışması. Kumbaramıza 30 puan ekler mi? Bravo. Şimdi sen böyle yeşillik orman deyince ben bir anda mangal dedim ama tabii ki arkadaşlar çok da dikkat etmeliyiz değil mi? Ormanlarımız için, özellikle yeşil alanlarımız için çok çok dikkatli olmalıyız. Aslında bir ateş bile yakmamalıyız yeşilliğin yanında diyerek Kerem'e sözü bırakıyorum. Buyurunuz, harf tablosu sizin için geliyor.
2: Tokat'ın T'si.
0: Tokat'ın T'si 50 puan değerinde ve çizgi filmlerden gelecek. Sen de Tokatlı mısın?
2: Yok.
0: Yok. Sorumuzu görelim. Bir kol saati sayesinde uzaylılara dönüşebilen kahramanın maceralarını anlatan çizgi filmdir. Süremiz başladı.
2: En sevdiğim çizgi film Ben 10.
0: Gerçekten mi?
2: Evet.
0: En sevdiğin mi? Arkadaşlar çok şanslısınız. Hep sevdiğiniz yerden geliyor ama cevap doğru mu? Görelim. Sen zaten çok emindin. O zaman ben senin en sevdiğin çizgi filmi, görselimiz de geldi. Senden dinlemek istiyorum. Ne anlatıyor?
2: Yani 10 yaşında bir çocuk var. Hı hı. Bir gün ormana tatile gidiyor büyük babasıyla. Hı hı. Ve kayan bir yıldız sanıyor. Düşen bir meteoru kayan yıldız sanıyor. Hı hı. Üzerine doğru gelmeye başlayınca kaçıyor. Meteor düştüğü zaman onun yanına gittiğinde koluna bir saat yapışıyor. Aa. Bu saatin adı Omnitrix. 10 farklı uzaylıya dönüşmesini sağlıyor.
0: 10 farklı?
2: Evet.
0: Hem de böyle süper güçleri mi olmuş oluyor?
2: Evet, uzaylıların.
0: Peki, uzaylıların. Peki sonrasında?
2: Sonrasında Vilgax diye bir düşman var. Hı hı. Robotlar falan göndererek Omnitrix'i elde etmeye çalışıyor.
0: Peki dünyayı kurtarmaya çalışıyorlar mı?
2: Tabii.
0: Dünyayı kurtarmaya çalışıyorlar yani.
2: Evet.
0: O zaman bravo kahramanlara. Teşekkür ederiz Kerem'cim bu bilgi için ve Elvin'le devam ediyoruz.
4: Çimenin Ç'si.
0: Çimenin Ç'si 80 puan değerinde ve noktalama işaretlerinden geliyor sorumuz. Bir metinde konuşma cümlesinden önce kullanılan işarettir. Süremiz başladı.
4: Kısa çizgi.
0: Kısa çizgi mi doğru cevap? Görelim. Ekip bunu yaparsınız diye düşünüyorum. Elvin yaklaştı. Yağmur.
3: Uzun çizgi.
0: Uzun çizgi mi görelim? Bravo Elvin ve Yağmur. Kumbaramız doluyor. Şimdi ben kumbaramız doluyor demişken hemen bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 400 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2100. Kutluyorum. Son 4. Hazır mıyız? Mert için gelsin harf tablomuz.
1: Haktan'ın H'si.
0: Haktan'ın H'si 60 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Yuvarlak yanaklı küçük bir kemirgendir. Süremiz başladı.
1: Hamster.
0: Yine elim bir butona gitti.
1: Hamster.
0: Çok inanarak söyledi Mert. Doğruysa kumbaramıza 60 puan daha ekler mi görelim? Bravo. Evcil hayvanı olan var mı arkadaşlar? Ne var Mert?
1: Kedi.
0: Ay kedi. İsmi ne?
1: Leo.
0: Çok güzel. Yağmurcuğum?
3: Ben de kedi var.
0: Senin de kedi. Seninkinin ismi?
3: Alex.
0: Alex. Başka var mı arkadaşlar? Benim de bir kedim var. O zaman bütün kedilerimize buradan sevgilerimizi iletmiş olalım. Yağmurcuğum senin için geliyor harf tablomuz.
4: Kastamonu'nun K'si.
0: Kastamonu'nun K'si 80 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Genellikle çiğ tüketilen, cacık malzemesi olarak da kullanılan bitkidir. Süremiz başladı.
4: Salatalık.
0: Yapar mısın hiç çocuk? Bildiğin ya. Yapmazsın ama biliyorsun. Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar ısınma turu bitiyor. Kaldı kaç soru?
2: İki.
0: İki soru ve iki harf tabii ki. O zaman Kerem için gelsin harf tablomuz.
2: Umut'un U'su.
0: Umut'un U'su 40 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz. Genellikle boyna bağlanan bir tür ince kumaştır. Süremiz başladı.
2: Muska.

0: Muska mı doğru cevabımız? 40 puanı ekler miyiz? Görelim. Olmadı.
1: Flör.
0: Flör mü görelim? Bravo. Değil mi? O da böyle bazen değil mi dualar olup anladım seni. Sen böyle biraz kolye gibi düşündün. Evet. O yüzden. Ama Mert ve Kerem'in ortak cevabı kabul ediyoruz. Elvin'cim hazırsan ısınma turumuzun son sorusu ve son harfi senin için geliyor.
2: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 30 puan değerinde ve sağlıktan geliyor. Göze doğrudan uygulanan görmeyi düzeltici mercektir. Süremiz başladı.
2: Lens.
0: Hızlı bir cevap Elvin'den. Elvin kumbaramıza 30 puan ekler mi? Ekler misin Elvin? Eminsin. Ekler mi görelim? Bravo. Arkadaşlar şahane geçti bence bu tur. İyice ısındık diye düşünüyorum artık. Mert'cim kaç puan birikmiştir kumbarada? Bir düşünelim.
3: Şimdi en son 400'dü.
0: Çok burada matematik yapıyorsun şu an.
3: 600-650 diyorum
0: ben. 600-650. Yağmur?
2: Ben de 550 diyorum.
0: 550. Kerem?
4: 580.
0: 580. Elvin?
2: 700.
0: 700. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbarımızda 610 puanımız birikmiş ve hedefimize kalan puan 1890. Çok yaklaştınız. Kutluyorum. Ne güzel, yüzleriniz hep gülüyor arkadaşlar. Hep böyle gülün. Mert'cim nasıldı bu ısınma turu senin için?
3: Yani iyiydi. Bir heyecanımı attım yani.
0: Senin performansınla zaten hepimiz heyecanımızı attık. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Yağmurcuğum.
2: Benim de heyecanım gitti. Çok iyiydi bu tur.
0: Gitti. Artık ikinci tura geçebiliriz diyorsun. Keremcim?
4: Güzel bir turdu. Bayağı puan topladık. Heyecanımızı da attık üzerimizden.
0: Sen İyiydi. Zaten hiç heyecanlı değildin Keremcim. Ben seni hiç heyecanlı anlamıyorum yani. Hiç heyecanlıyım deme. Elvin'cim?
2: Ben biraz heyecanlıydım başta ama şu an heyecanım gitti.
0: Gitti gitti arkadaşlar. Ben onu gözlerinizde görüyorum. O zaman böyle bir yüksek sesle cevap bekliyorum sizden yine. İkinci tura gidelim mi arkadaşlar?
2: Evet.
0: O zaman ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik. Şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
5: Evet.
0: Yine sesler çok az ama tamam artık ne yapayım bugün böyle olsun. Hazırsak Mert için gelsin harf tablomuz.
3: Ben o zaman Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 90 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Nefes aldığımız organımızın iki boşluğundan her biridir. Süremiz başladı. El yine bir butona gitti.
3: Burun deliği.
0: Eğer bu cevap doğruysa Mert ikinci turumuzda ilk 90 puanımızı kumbaramıza ekler mi görelim? Harikasın. Yağmurcuğum senin için geliyor harf tablomuz.
2: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi 140 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Antalya'da yaklaşık 4 metre yükseklikten suyunun döküldüğü doğal güzelliktir. Süremiz başladı.

0: Mert. Manavgat şelalesi.
1: Manavgat şelalesi mi görelim? Harikasın. Mert'in gezmeyi seviyorsun galiba.
0: Şöyle aslında yani...
1: Görselimiz de geldi hemen.
0: Kız istemek için oraya gitmiştik.
1: Aa, kimi istediniz?
0: Şey, dayıma.
1: O zaman sevgilerimizi iletelim. Yeni mi istediniz?
0: Bir sene oldu sanırım.
1: Gelin aldınız yani.
0: Evet, gelin aldık.
1: Bu arada benim de baba tarafım Antalyalı Mert'im. O yüzden benim de çok sevdiğim yerlerden biridir. Hemen bir bilgi vermek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Manavgat ilçesinin 3 kilometre kuzeyinde bulunan şelale, ilçeyle aynı adı taşır, şaşırtıcı bir yükseklikten dökülmesine karşın geniş bir alan üzerinde gürül gürül akış

0: görülmeye değer bir manzara oluşturur. Manzara da burada çok şahane değil mi? Ülkemiz çok güzel değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Her yeri ayrı güzel. Buradan o zaman hemşerilerimize de sevgilerimizi iletelim. Sizin de kimdi? Dayının eşine sevgilerimizi iletelim. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Keremciğim, seninle devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım Kerem için.
2: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 90 puan değerinde ve Türkçeden geliyor sorumuz. Bir durumun şu andan önce gerçekleştiğinin ifadesidir. Süremiz başladı.
2: Geçmiş zaman.
0: Bu cevap doğruysa Kerem kumbaramıza 90 puan ekler mi görelim? Bravo Kerem. Çok hızlı gidiyoruz. Dördüncü soruya geldik. Elvin'cim hazırsan senin için geliyor harf tablomuz.
2: Ceylan'ın C'si.
0: Ceylan'ın C'si 120 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Besinlerin bozulmadan uzun süre saklanmasını sağlayan içi soğuk dolaptır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Yağmur.
3: Derin dondurucu.
0: Derin dondurucu mu doğru cevabımız? Elvin ve Yağmur. Bravo. Şimdi ben yine çok heyecanlıyım. Bir kumbaraya bakacağım ama önce hızlıca tahminler Mert. Sen bir topluyorsun kafanda, bir tahmin et bakalım.
3: 850.
0: 850 Yağmur.
4: 880.
0: 880 Kerem.
2: 900.
0: 900 Elvin.
2: 840.
0: 840. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar, tahminlerin de üzerinde 1050 puan biriktirmişiz ve kalan puansa 1450. 8 sorumuz daha var. Daha sadece bu turda arkadaşlar. Mert için gelsin harf tablomuz.
3: Rüzgarın R'si.
0: Rüzgarın R'si 90 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Başkenti Saraybosna olan Osmanlı döneminden kalan eserleriyle ünlü ülkedir. Süremiz başladı.
3: Bosna Hersek.
0: Hep de böyle gezmeli yerlerde. Bugün şansa. Ama doğru mu bakalım? Doğru mu cevabımız? Bravo. Dedim acaba buradan da der misin bir düğün dernek vardı gittim diye.
3: Yok yok.
0: Gitmedin mi?
3: Yok.
0: Belki bir festivale falan katılırsın ileride. Ben sanki öyle hissettim.
3: İsterim.
0: Yani, değil mi? Çok güzel olmaz
3: evet.
0: mı? Yakında başlayacaksın öyle şeylere katılmaya tabii. da. Tabii sanatçısın sen. Yağmurcuğum senin için geliyor harf tablomuz.
4: Toprağın T'si.
0: Toprağın T'si 110 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Bir elektrik devresinin açık olduğunu içindeki küçük ışıkla gösteren tornavidadır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması ne olabilir? Kerem?
1: Kontrol kalemi.
0: Kontrol kalemi mi doğru cevabımız? Bravo. Görselimizi de gördük. Tabii hiç kullanmayalım arkadaşlar. Şu anda bizim yaşımıza uygun değil ama evde mutlaka değil mi? Büyüklerimiz bir şekilde onu denemişlerdir. O elektrik var mı yok mu, ışık yanıyor mu yanmıyor mu görmek için. Keremcim, nasılsın?
1: İyiyim.
0: İyisin. Böyle öyle bir cevap verdin ki kendinden emin. Yine böyle güzel, sakin bir şekilde sıra sana geldi. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hep hazır Kerem. Görelim harf tablosunu.
1: Yeliz'in Y'si.
0: Ah, teşekkür ederim Kerem'cim. Yeliz'in Y'si 100 puan değerinde ve animasyondan geliyor. Göçebe yaşam tarzının yansıtıldığı küçük bir kız çocuğuyla çoban arkadaşının yer aldığı çizgi filmdir. Süremiz başladı. Bugün bu sorular da sana geldi Kerem'cim. Haydi ekip, bence bulabiliriz. Ne olabilir? Göçebe yaşam tarzının yansıtıldığı küçük bir kız çocuğuyla çoban arkadaşı. Açalım mı bir kutu? Pek bir tahmin.

0: Min yok şu anda ama bence bulacağız. Ekip bulur bunu arkadaşlar. Açalım bir kutu. Bir kutu daha derken Yağmur'dan cevap geliyor mu?
1: Maysa ve Bulut. Maysa ve Bulut.
0: Maysa ve Bulut mu cevabımız? Bravo. Yağmurcuğum izlemiş miydin?
1: Çok nadir.
0: Çok mu nadir?
1: Evet.
0: Böyle peki konusunu hatırlıyor musun? Böyle gördüm herhalde televizyonda.
1: Aynen.
0: İzlerken geçtim diyorsun. Teşekkür ediyoruz Yağmurcuğum. Elvin'cim hazırsan harf tablomuz senin için geliyor. Gelsin görelim.
2: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 100 puan değerinde ve meyvelerden geliyor sorumuz. Yurdumuzda yetişen, fındığa benzeyen bir kabuk içinde bulunan sert ve pürüzlü meyvedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Biraz düşünelim. Ben bir kutu açmak istiyorum arkadaşlar. Açılsın bir kutu, harfimizi görelim. Bir kutu daha açılsın mı? Hadi bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Daha süremiz var, düşünelim. Fındığa benziyor arkadaşlar. Açalım mı bir kutu daha? Bir kutu daha açalım. Kerem?
3: Meşe palamudu.
0: Meşe palamudu mu cevabımız? 70 puan kumbarada, bravo. Biraz düşündük değil mi?
1: Evet.
0: Nasıl aklına geldi Keremciğim?
3: Palamudu biliyordum. Hı-hı. İlk harfinin ne olduğunu unutmuştum. M gelince de anladım.
0: Teşekkür ederiz. Güzel bir ekip çalışmasıydı. Şimdi ben yine bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 1400 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1100. Bravo. Kaldı 4 soru, 4 harf. Mert için alalım harf tablomuzu.
4: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 80 puan değerinde ve halk ozanlarımızdan geliyor. Uzun ince bir yoldayım adlı eseri meşhur olan halk ozanımızdır. Nokta nokta nokta nokta Şatıroğlu. Süremiz başladı. Derken çok eminsin Mert'ciğim.
4: Aşık Veysel.
0: Mert çok emin bu cevaptan. Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 80 puan ekliyor muyuz? Bravo. Bir konservatuarlı olarak ve değil mi? Müzikle ilgilenen biri olarak zaten hepimizin kendisini tanıması gerekiyor arkadaşlar. Bizim kıymetlimiz. O yüzden çok değerli. Ben bir bilgi vermek istiyorum Aşık Veysel ile ilgili. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. 7 yaşındayken çiçek hastalığı nedeniyle sol gözünü kaybetmiş. Daha sonra sağ gözüne de perde inmiştir. Veysel'in babası da şiire meraklı biri olduğundan Veysel de küçük yaşlarda sazla tanışmıştır. Köy enstitülerinde saz öğretmenliği yapan Aşık Veysel, aşıklık geleneğinin önemli temsilcisidir. 1973 yılında vefat etmiştir. Eserleri Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitapta toplanmıştır. Buradan kendisini saygı ve rahmetle bir kez daha analım. Yağmurcuğum, kaldı kaç harf? 3 harf ve 3 soru. Gelsin harf tablomuz Yağmur için.
1: Onur'un O'su.
0: Onur'un O'su 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Sık sık iş, konu veya düşünce değiştirmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Sanki böyle bakıyorum da şimdi size. Var bir şeyler de gelecek de nasıl gelecek diye düşünüyorsunuz. Hı? Sık sık iş, konu veya düşünce değiştirme. Ne derler? Ay sen de. Hadi bir kutu açalım. Mert'in eli gidiyor butona geliyor. Gidiyor geliyor. Tamam bir kutu daha açalım. Yok mu? Bir kutu daha açacağım ben. Arkadaşlar yardım edeyim mi, ister misiniz? Hı? Yoksa kutu mu açayım? Hadi bir kutu daha açalım. Mert'le Kerem'in aynı anda ileri butona gittim. Kerem?
3: Olmuyormuş ya.
0: Bir söyle, bir tahmin et. Şimdi ekip çalışması yaparız belki.
3: Daldan
0: söyle bakalım.
3: Koymak diyecektim de.
0: Dalda?
3: Bir şey koymak diyecektim de şey olmadı.
0: Ne olabilir? Daldan'ı bulduk. Daldan nereye olur? Ne olur? Tamam, olmadı. Olmadı, bir düşünelim Mert.
4: Daldan dala konmak.
0: Daldan dala konmak mı cevabımız? Bravo! Kerem ve Mert'in ortak çalışması arkadaşlar kumbaramıza 100 puan daha ekledi. Kerem'le devam ediyoruz.
3: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 100 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir işi planlı ve düzenli bir şekilde yürütmek için kurulan sistemdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Yağmur elin bir butona gitti derken cevap gelir mi?
2: Organizasyon.
0: Organizasyon mu doğru cevabımız? Harikasınız. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz. Elvin'cim senin için geliyor Arif ablamız.
2: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Sen atasözlerini seviyordun Elvin'cim diye hatırlıyorum. Hı? Yok mu? Sevmiyor muydun? Görelim sorumuzu. Gerçek arkadaş zor zamanlarda yalnız bırakmaz anlamındaki atasözüdür. Dost kara nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Dost kara günde dost kara günde belli olur.
0: Eğer cevabımız doğruysa kumbaramıza 120 puan daha ekleyip finale gider miyiz? Bravo! Bak korktuğun gibi olmadı, değil mi? Korktuğun gibi olmadı. Tebrik ediyorum arkadaşlar sizi. Önce kumbaraya mı gidelim? Bir gidelim mi? Merak gidelim. Ediyor muyuz? Bir gidelim bakalım. Kumbaramıza kaç puan birikmiş ama önce bir tahmin. Mert?
4: 1720.
0: 1720. Yağmur?
2: 2000.
0: 2000. Kerem?
3: 1900.
0: 1900. Elvin?
2: 1800.
0: 1800. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Elvin'cim bravo. 1800 puan birikmiş. Hedefimize kalan puan 700. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim?
3: 4.
0: 700.
4: 700.
0: 200. 200. 200.
4: 200.
0: Evet. Doğru bildin Kerem'cim. 4 soru. O zaman arkadaşlar nereye gidiyoruz?
3: Finale.
0: Finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki tur geçirdik ve şimdi de geldik final turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
5: Evet.
0: Hazırız, çok hazırız hem de, değil mi?
5: Evet.
0: Gelsin mi kategoriler?
3: Evet, gelsin.
0: Mert için gelsin kategorilerimiz. Genel kültür, bitkiler, matematik, eş anlamlılar. Nasıl aramız? Başlıklar nasıl arkadaşlar? İyi mi?
4: İyi.
0: Mert'cim hangisini?
4: Genel kültüre gideyim.
0: Hı hı. Hangi harf?
4: E.
0: Genel kültür Edirne'nin E'si. Sorumuzu görelim. Işık kaynağının önüne bir cismin gelmesiyle oluşan karanlıktır. Süremiz başladı.
4: Gölge.
0: Bu cevapla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasın. Kumbaramızda ne kadar puan birikti? Hemen bir görelim. Arkadaşlar kumbaramızda 2000 puan birikmiş. Sadece 500 puana ihtiyacımız var. Haydi ekip siz bunu yaparsınız. Yağmur için gelsin kategorilerimiz.
2: Bitkiler Selen'in S'si.
0: Bitkiler Selen'in S'si. Sorumuzu görelim. İğne yapraklı bir ağaçtan çıkarılan reçinedir. Süremiz başladı.
1: Çam sakızı.
0: Yağmur düşündü. Düşündü ve cevabı verdi. Doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Kaç soru kaldı?
1: İki.
0: Tabii daha sorularımız var ama iki soruyu da bilebilirsek arkadaşlar baskı oluşturmasın üzerinizde tabii ki. Ödül bizim çünkü daha sorularımız var. Sorun yok. Keremciğim senin için gelsin kategorilerimiz.
3: Eş anlamlılar Denizli'nin D'si.
0: Eş anlamlılar Denizli'nin D'si. Sorumuzu görelim. Olması arzu edilen şey temenni manasındaki sözcük ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Olması arzu edilen şey. Mert.
4: Dilek, istek.
0: Mert'ten gelen bu cevapla kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Elvin için geliyor kategorilerimiz.
2: Matematik, marketin M'si.
0: Matematik, marketin M'si sorumuzu görelim. Matematikte toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi hesaplamalara topluca verilen isimdir. Süremiz başladı.
2: Dört işlem.
0: Emin misin Elvin?
2: Evet.
0: Eğer bu cevap doğruysa bizi ödüle götürüyor musun? Gidiyor muyuz ödüle görelim?
5: Hoş geldin Lale. Hoş bulduk abla. Özür dilerim geciktim.
6: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
7: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
5: Hak verdim ona.
6: Ananevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim.
5: Ablacığım. Herkes bize bakıyor hocam.
6: Gel öyleyse dans edelim.
7: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
5: Yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
6: Benimle evlenir misin?
5: Evet, şimdi çok iyiyim doktor.
8: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
5: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
6: Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem.
5: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz olur mu? İştahım yoktu.
6: Olmalı.
5: Ama sanki beni sevmiyor da... sevmek için kendini zorluyor. Ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim ben.
9: Küçük sevgilim bugün 18'de TV4'te.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bahçıvan taze kaşar peyniri 399 lira.
14: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
15: Türkiye Sigorta gücü adında.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın. Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin. Yüzden fazlasından. Bak aynı otel 6750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: A101'de haftanın yıldızları. Doğuşça ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
13: Zaman kaybetmek yok.
14: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
12: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bağcır'la hacim bir kepek spor.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
2: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
9: Biz de alışverişe atlayın.
8: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek kalıyor.
9: Bak, kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
8: Kim işte bu çocuk ya?
9: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
10: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
11: Eğer bu cevap doğruysa bizi ödüle götürüyor musun? Gidiyor muyuz ödüle görelim? Harikasınız!
12: Süper kumbara!
11: Bravo! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Mert. Bravo Mert! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Yağmur. Bravo Yağmur. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Sakin Kerem. Bravo Kerem. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Elvin. Bravo Elvin. Arkadaşlar yüzler gülüyor. Ödül bizim. Heyecan da gitti artık. Hadi bakalım nasıldı? Sizin için nasıl bir deneyimdi? İyi ki geldiniz. Ben çok mutluyum sizi burada ağırladığım için Mert'ciğim.
13: Yani ilk bir heyecanım vardı tabii ki
11: evet.
13: De. Sonuçta nasıl bir şey falan filan. Ama sonra sorular, yani soruları gördükçe tabii ortama da alıştıkça o heyecanım gitti ve de çok eğlenceli geçti benim adım.
11: Hep böyle şey değil mi, seninle konuşmuştuk da öncesinde. Böyle bilmediğimiz şeyler aslında bize başta zor geliyor.
13: Tabii.
11: Bilmediğimiz şeylerden korkuyoruz, çekiniyoruz. Nasıl yapacağım, yapabilecek miyim? Ama o yola girdikten sonra, o cesareti, o adımı attıktan sonra gerisi geliyor. İşte gördük arkadaşlarımızı Yağmurcuğum.
14: Çok hızlı ve çok eğlenceli geçti ve takım ruhuyla her şey de çok daha iyiydi.
11: Takım ruhu. Yağmurcuğum o kadar güzel söyledin ki geçen sefer de bu takım ruhunu vurguladın. Gerçekten arkadaşlar burada biz ekibiz. Ekip olarak buradayız. Birimiz biliyor, öbürümüz bilemiyor. O ona yardım ediyor, o ona yardım ediyor derken aslında az önce bunu yine yaşadık. Birimiz ilk kısmı bildi, birimiz ikinci kısmı bildi değil mi? Bu sefer de çok keyifli oluyor. Bu bulmacayı çözme kısmı da çok keyifli oluyor arkadaşlar. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum bu ekip ruhunuz için size. Keremciğim, nasılsın? Keremciğim ne kadar heyecanlıydın bütün program boyunca.
14: Sıfır.
11: Senin heyecanın bana geçti. Çok heyecanlıydın canım. Senin için nasıldı Kerem?
14: Çok keyifliydi, çok eğlenceliydi, çok güzel. Beraber başardık, ödüle de ulaştık.
11: Beraber başardık, aynen öyle. Elvin'cim.
15: Benim için kısa ve heyecanlı bir deneyim
11: kısa
15: oldu.
11: Kısa ve heyecanlıydı. Kısa mı geldi?
15: Ya çok hızlı geçti.
11: Peki şey, bazen arkadaşlarımız şey diyor böyle, biz kılık değiştirip tekrar gelsek olur mu diye.
13: Aa.
11: İster misiniz öyle bir şey
13: öyle
11: yapmak?
13: Öyle bir şey yapabiliyorsak olur.
11: Öyle değil, mantıklı. Nasıl bir kılık değiştirebiliriz arkadaşlar? Ne yapabiliriz acaba?
13: Ben peruk. Bazen...
11: Peruk değil mi? Gözlük falan. Bence olabilir. Bunu bir düşünün. Şimdi ya ben işte her programda bunu soruyorum ama bir ödül abla var buralarda. Görebiliyor musunuz birini? Elinde böyle ödüller var. Bir bakın etrafınıza. Ben yerini bir türlü öğrenemedim. Kaç

0: program oldu. Bir var mı? Elinde ödül olan biri var mı? Evet. Nerede? Tam nerede? Karşıda. Kim buldu? Kerem buldu mu?
1: Tam karşıda.
0: Mert bulamadın mı? Nerede bir bak. Hah, buldunuz mu? O zaman ben Ödül ablaya doğru gidiyorum. Ödül ablacığım, Duygu ablamız. Teşekkürler Duygucuğum. Yine ağır ödüller elimizde. Arkadaşlar, ödüller geliyor. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Ödüller için hazır mıyız? Elvin'cim, Kerem'cim, Yağmur'cum ve Mert'cim. Mert'cim bir şey rica etsem. Hani böyle açılışta sen bize bir şenlendirmiştin. Dedik ya kapanışta da bunu yapalım diye. Olur mu?
2: Olur.
0: Hadi o zaman nasılsa ailelerimiz de burada. Tekrar iyi ki geldiniz. Size de bir alkış, teşekkürler. Alalım ailelerimizden. Duygu ablamız getirdi. Teşekkür ederiz. O zaman seni performansınla baş başa bırakıyorum.
2: Teşekkürler.

Çok güzel, teşekkür ederiz. Arkadaşlar, başarılarınızın devamını diliyorum. Gerçekten çok güzel bir programdı. İyi ki geldin, teşekkür ederim. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim.

Tatlı Tuzlu ekranlarına hoş geldiniz. Ben Özge, sizlerle birlikte olmaktan bugün çok mutluyum. Hatta size bir şey paylaşmak istiyorum. Sabah böyle başucumda bir not buldum. Anne iyi şanslar diye. Hem kızım hem oğlum bana böyle bir not bırakmışlar. O yüzden o kadar mutlu geldim ki buraya. Gerçekten Allah bütün evlatlarımızı hepimize bağışlasın. Ne kadar kıymetliler. Bu not benim o kadar hoşuma gitti ki buradan onların ikisini kocaman yanaklarından öpüyorum. Herkese de sevgiler yolluyorum buradan. Böyle şeyler ufaktır, şeydir ama insana gerçekten motivasyon katıyor mu? Kesinlikle katıyor. Ben de o şansı onlardan aldım. Buradan size iletiyorum. Eğer bir haber bekliyorsanız, not bekliyorsanız, sınav sonucu bekliyorsanız, hayatınızda ne yeni bir şey bekliyorsanız bol şans diliyorum hepinize buradan. Kocaman sevgilerimle iki tarifle geldim. Onlardan da bahsedeyim size. Bir tane açma yapacağız. Açmadan pizza yapacağız efendim, pastane açmasından. Bir de vişneli crumble yapacağız. Ben buna bayılırım. Benim favorimdir. Sizin de favoriniz olacak. İstediğiniz başka meyvelerle de yapabilirsiniz ama vişnenin yeri ayrıdır. Hadi tarife geçelim. Hangisini önce yapalım? Bence bugün tatlıdan gidelim. Vişnemizi yapalım, vişneli crumble'ımızı yapalım. Sonra da açmamıza başlayalım. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hemen açmayı buraya alalım. Crumble için bir kabım var, fırın kabım var. Böyle bir fırın kabı kullanacağım. Şöyle yapıyorum. 4 kaşık şeker var burada. 2 kaşığını şöyle koyuyorum. Ve vişneyle birlikte... Bir tane vişnem kaldı. Çok kıymetli vişnelerim hiç kalmasın. Birkaç damla da limon suyuyla vişnelerimi suyunu çektiriyorum. Yani şöyle biraz şurup kıvamına gelsin. Şekerle karışsın. Vişne biraz mayhoştur. Şeker geldiği zaman daha da güzel olur. Şöyle güzelce bunları yaparken bir de geçelim hamurunu yapalım birlikte. Hamurunu yapmak çok keyifli. Şimdi tereyağımız var. Neredeyse 2 kaşık tereyağımız var. Yine 2 kaşık şekerimiz var. Evet. Ve unumuz var. Malzemeler basit, pratik. Eğer ben esmer şeker kullanmadım ama esmer şeker kullanırsanız daha da iyi olur. Bir bardak da unumuz var. Un bakımından da az bir tarif bu. Buradaki püf noktasını hemen anlatıyorum. Eller devreye giriyor. Tereyağı biraz soğuk olmalı. Oda sıcaklığından daha soğuk, buzdolabından çıkmış olmalı. Bunun püf noktası burada. Bakın ellerimle bütün unu ve şekeri tereyağına yavaş yavaş yediriyorum. Hani böyle ayaklı mikseriniz varsa bunları koyarsanız mesela ayaklı miksere o size benim birazdan elimle yaptığım hamurun kıvamında bir hamur çıkartacaktır. Olması gereken ne biliyor musunuz? Topak topak bir hamur. Ama unun her yerine tereyağının değdiğinden emin olmamız gerekiyor. Bunun da püf noktası bu. Ama crumble'ı çok severim. Fırından çıktığı zaman da böyle top top vanilyalı dondurmayla servis yaparsak gerçekten imzanızı atarsınız bence. Bu davete bu imza atılır. Ya da mesela güzel bir akşam yemeği daveti verdiniz hemen arkasından sıcak sıcak çıkartabilirsiniz. Arzular, keyifler size kalmış. Benden tarifi vermesi, sizden de yapması diyorum. Bakın böyle bir kıvam oldu. Şimdi size göstermek istiyorum. Kameramıza şöyle yaklaştırayım. Bakın böyle topak topak bir hamur olması gerekiyor. Kıvam bu. Elimizi, yani tereyağının hiç kalmaması lazım içeride, öyle söyleyeyim. O yüzden sabırla yapalım. Biraz vakit geçsin, daha güzel. Ama gerçekten pratik bir tarif değil mi? Zaten şurada vişneler oluyor. Bir yandan da hamurunu yaptık. Tereyağı kalmasın, her yere un da kalmasın. Biraz zaten sararıyor rengi. Bu esmer şekerle de çok güzel olur. Bulursanız esmer şekeriniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Orijinal tarif esmer şekerle. Ama ben beyaz şekerle de yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hamurum harika oldu. Şimdi ben elimi yıkıyorum. Vişnelerimi hazırlıyorum ve tekrar geliyorum. Vişnelerim kıvamıma geldi. Hemen cam kabımı aldım. Şimdi hazırladığım topak topak hamuru üzerine hemen koyuyorum.
Şimdi bu hamur ne olacak biliyor musunuz? Çıtır çıtır, çok lezzetli bir hamur olacak. Dakikası çok az, 15 dakikada oluyor. 15-20 dakika maksimum. O yüzden gözünüzü hiç üstünden ayırmayın. Ben de öyle yapacağım. Fırının başında fırınla birlikte pişeceğim. Yemekle birlikte pişme zamanına geliyoruz. Bu çünkü hassas bir kıvam. Çok kurursa keyfi kalmaz. O yüzden daha iyi bir sonuç almak için birazcık vakit geçirmemiz lazım. Her yerine değdiğine emin olalım. Ben bu tatlıyı yapmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok keyifli, çok güzel bir tatlı. Yemesi yapmasından da keyifli. Evet, fırına gidiyoruz efendim. Evde pizza yapmaya ne dersiniz? Açmalı pizza tarifiyle geldim. Pastaneden sabah sıcak sıcak aldım bunları. Koşarak buraya geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Önce biberlerimizi küçük küçük doğrayalım. Tam bir pizzanın içi nasıl olacaksa biz de ona göre bir iç hazırlayacağız. Pizza sever misiniz diye sormayacağım. Buradan kim sevmiyor diye sorabilirim belki en fazla. Hakikaten ben pizzayı çok severim. Buradan da şöyle yapıyoruz. Eğer canımız pizza istedi, evde ne yapabiliriz diye bakıyoruz kendimize. İlla yakınımızda bir pizzacı olmayabilir. Ama biz evde pizza lezzetini kolaylıkla yakalarız. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu yapabiliriz. Aslında evde de pizza yapabiliriz. Bir gün de beraber pizza yapalım. Ay çok güzel olur. Bak aklıma geldi şimdi. Pizza yapalım bir gün. Böyle el hamuruyla falan. Çok güzel pizza tarifim var. Onu yapalım birlikte. Evet, şöyle güzelce biberleri soteledim. Biberimizi koyalım. Ben açma mesela alacaksam eğer kendime, şu siyah zeytin de olmazsa olmazdır, onu da açalım, koyalım. Açma alacaksam hep zeytinlisini tercih ediyorum. Nasıl mesela poğaça yiyeceksem kaşarlısını, üzeri böyle bol susamlı olanını, eğer açma yiyeceksem de zeytinlisini seviyorum. Üstelik onu da seçiyorum. Nasıl seçiyorum? Mesela zeytin ezmelisini seviyorum. Zeytin, sadece zeytin taneleri olan oluyor. Onu da sevmiyorum. Böyle bol zeytin ezmeli olacak. Ve sonra düşündüm, ben onu evde yapabilir miyim diye. Tabii ki yaptım. Çok güzel oldu. Diğer programlarda inşallah beraber zeytinli açma yapacağız. Hem de zeytin ezmeli yapacağız bunu. Ya bir sürü çeşidi var aslında pizza yapmanın.

Lavaşa da pizza yapılabiliyor. Çok güzel oluyor. Çocukların sevdiği bir şeyleri bulmak ya da bizim zevk alacağımız şeyleri yapmak için aslında yöntem çok. Pizza deyince hep salça kekik geliyor akla. Hani onun girmesi gerekiyormuş gibi. Ben bugün domatesle yapacağım. Salça kullanmayacağım. Bu arada şimdi artık yaz salçaları yapmak zamanı gelecek değil mi? Tekrardan salçalar yapacağız evde. Benim onunla ilgili bir anım var biliyor musunuz? Beni salçadan soğuttu biraz. Ben evde çok yaparım, konserve yaparım ve hani kışım, yazlıktan, kışlık erzağımı yaparım. Reçellerimi yaparım, işte kavanozlarımı. Bir tane kavanoz, bu hani bizim kapaklarını yeni aldığımız kavanozlardan biri evde infilak etti. Gerçekten. Yani ve çocuklar da masada oturuyordu. Patladı resmen ve bütün benim tavanıma, dolaplara, her yere ve çok korktum açıkçası. Cam parçaları da saçıldı. Herhalde ağzını iyi kapatamadım muhtemelen. Gerçekten şimdi korkuyorum. Her kavanoza patlayacak riskiyle bakmayı düşünebiliyor musunuz? Ne kadar korkunç. Hani böyle korkak oldum yani o olayı yaşadıktan sonra. Ya, hani mutfak kazaları diyoruz ya. Ama bu çok da benim elimde olan bir şey değil. Çok iyi sıktığımı düşünerek yaptım aslında. Ama demek ki domatesin asidi böyle bir sonuca neden oldu. Siz de dikkat edin o zaman. Sıkarken, kapatırken benim gibi bir şey başınıza gelsin istemem. Buradan ben anlatayım. Çünkü muhtemelen aslında her bütün hepimizi dinlesek kim bilir ne maceralar var mutfakta. Neler oluyor, neler geliyor başımıza. Çok komik şeyler çıkacaktır kesin. Domatesimizi de koyalım. Mısırımızı da koyalım. Sucuğumuz olmazsa olur mu? Olmaz. Şu kaşarımızı da koyalım. En son lezzet versin diye bir de kekik koyalım. Evet. Şimdi geliyorum. Bunları karıştıracağım. Pizzamıza yapmaya devam edeceğim. Şuradan bir kaşık alayım. Şöyle karıştıralım hepsini. Çok güzel oldu malzemeler. Buna yeşil zeytin de ekleyebilirsiniz. Ben bugün siyah tercih ettim. Yeşil zeytin olur. Başka neler olur? Sosis olur. Bende bugün bir tek sucuk var. Evet, bir tane biber de kalmış. Onu da koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Poğaçamızı açmamızı şöyle ikiye ayırıyoruz. Of, çok güzel olacak. Şimdiden ben sabırsızlandım. Nasıl bir manzara çıkacak diye. Evet. Bugün bu patlamış kavanozu anlattım ya size. Sonra bir gidip düdüklü tencereyle başka bir maceram var. O geldi aklıma. Onu anlatacağım. O da bayağı enteresan bir macera. O da beni düdüklüden şöyle bir tık soğuttu ama hala kullanıyorum. Şöyle güzelce yayalım. Bu gerçekten güzel bir tarif. Pastaneden açmayı edinin. Hatta aklıma ne geldi? Hazırda 2-3 açma ya da istediğiniz kadar difrize de atabilirsiniz bu arada. Çok güzel olur. Denk geldiniz, sevdiğiniz pastaneden açmayı aldınız. Atın difrize. Difrize hep açma hazır olsun. İstediğiniz zaman da bu malzemeleri zaten evde var. Kolay malzemeler. Allah'tan gerçekten dondurulmuş gıdalar çok hayatımızı kurtarıyor değil mi? Ya ben çok kullanıyorum. İyi ki bu difrizler falan var. Gerçekten çok pratik oluyor. Bazen mesela soğanla kıymayı kavuruyorum. Ve onları öyle paketliyorum. O zaman da çok kolay oluyor. Hani hazır yemek için soğanla kıyma tabii ki hepimizin aslında yemeğin bazını oluşturuyor. O yüzden onu da yapıyorum mesela. Et suları yapıp koyuyorum. Of, benim difrizim zaten gerçekten. Allah'tan o patlamıyor. Difriz patlamadığı sürece onda sorun yok. O bana dayanıyor şu anda. Evet, güzelce yerleştirdik. Şimdi fırın tepsisine koyacağım bunları. Ve oradan da doğruca fırına gidecek. Ben bu açmaların reklamını yapabilir miyim? Çok malzemeli, bol malzemeli.

malzemeli diye. Pizzacılar öyle satıyorlar ya, bol malzemeli pizza diye. Hiç sakınmadık, bol malzeme kullandık. Çok güzel oldu. Evet, fırına gitme zamanı. Evet efendim, bugün ne yaptık? Çok güzel bir pizza yaptık. Bakar mısınız şuna? Çok güzel duruyor. Ve vişneli crumble yaptık. Böyle vişneler içinden gözükecek. Üzerine dondurmayla servis yapabilirsiniz. Çok lezzetli. Umarım bu tarifleri keyifli sofralarda dostlarınızla birlikte huzurla yersiniz. Hep ağzınızın tadı tuzu yerinde olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Beyler, şu anda İstanbul'da Küçükçekmece'deyiz. Birazdan buradan yola çıkacağız ve İstanbul'a yaklaşık 2,5 saatlik uzaklıkta sizi çok ama çok güzel bir yere götüreceğiz. O zaman gittiğimiz yerde buluşalım.

Biliyorsunuz İstanbul Küçükçekmece'den yola çıkmıştık. Hala gideceğimiz yere gelmedik sevgili seyirciler. Ben yolda size bu muhteşem manzarayı göstermek istedim mola vererek açıkçası. Gideceğimiz yere ulaşmaya çalışırken daha doğrusu muhteşem bir manzara size eşlik ediyor. Bir kere onu söyleyebilirim. Gerçekten izlemeye doyamıyorsunuz. Yaklaşık 2 saat 20 dakikalık bir sürede biz buraya geldik. Gideceğimiz yere 10 kilometre var. Şimdi ben sizi bu güzel manzarayla baş başa bırakıyorum ve bu sefer gerçekten gideceğimiz yerden sizleri karşılıyorum.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da Bursa'da Trilye'deyiz. Mükemmel bir program sizleri bekliyor vallahi benden söylemesi. O zaman gezmek olsun bütün güzel enerjimizle ve buranın enerjisiyle 360 ekranlarında başlasın mı? Kesinlikle hemen başlasın. Başlasın.

Bursa'da Trilye'deyiz sevgili seyirciler. Çok ama çok keyifli bir program sizleri bekliyor. Ne diyoruz? Çaylar kahveler alınsın. Yani İstanbul'a 2,5 saatlik bir uzaklıktayız. Şimdi Trilye gerçekten çok ama çok güzel bir yer. Bir kere bunu söyleyeyim size. Biz şu an Trilye merkezdeyiz. Tarihi binaları, hediyelik eşya satan dükkanları, doğal zeytinyağı satan dükkanları, onun dışında kahvehaneleri. Ya yok yok, mükemmel bir yer. Şimdi biz güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağız Trilye'de. Sonrasındaysa sevgili seyirciler merkezde gezmeye devam edeceğiz. Ama kahvaltıya gitmeden önce hemen şu binayı size göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Zafer şu an sizlere gösteriyor zaten. Burası Trilye'nin sembolü bir binaymış. Yaklaşık 150 yıllık bir binaymış. Rum mimar tarafından yapılmış. Zaten Trilye'yi biliyorsunuz eski Rum bir balıkçı köyü. Böyle günümüze kadar gelmiş. Şu anda satılık ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Aldıktan sonra restore edebilirsiniz. Ben fiyatını öğrenip sizlere program içinde bilgisini vereceğim. Önce siz şöyle bir Trilye merkezde bir dolaşın. Sonrasındaysa ben sizi kahvaltı yapacağım yerden karşılayayım.

0: Şimdi Trilye'de güne kahvaltıyla devam edeceğiz dedik merkezde size. Çamlı kahve bölgesine geldik. Burası Çamlı kahve olarak biliniyormuş bu bölge yani. Şimdi burada Trilyeli hanımların yaptıkları ürünler satılıyormuş. Birçok tezgah açılmamış. Sen de yeni açıyorsun. İsim ablacığım?
1: Senem.
0: Senem abla. Aa, ne güzel bir ismin var ya. Senem abla, sen burayı kur, ben de kahvaltımı yapayım, ondan peki, sonra geleyim. Peki, tamam mı? Şimdi Çamlı kahve tarafında sevgili seyirciler kahvaltı yapabileceğiniz iki yer var. Birincisi burası, ikincisi şu arka tarafta bir yer var. Ben çok meşhur olan bir yeri seçtim. Şimdi hemen buraya gireceğim. Trilyeli hanımların doğal ürünler satan yerin karşısındaki mekana gireceğim. Ve şöyle Trilye manzaralı bir kahvaltı yapacağım açıkçası. O zaman ne duruyoruz? Haydi gelin içeri girelim.

Sevgili seyirciler, gerçekten çok güzel bir yere geldim. Şimdi manzaralı bir yer. Burası Trilya'da çok ama çok meşhur bir yermiş. Kime kahvaltıyı nerede yapabilirim dediysem burayı söyledi. Eskiden burada çam ağaçları varmış fazlasıyla, o yüzden buraya çamlı kahve deniliyormuş. Burası da tarihi çamlı kahve oturduğumuz mekanda. Şimdi kahvaltımız gelsin. Kahvaltı geldikten sonra sizleri tekrar karşılayalım. O arada siz de bu mekanın içine ve dışına nasıl kahvaltı geldiğine bir göz atın.

0: serpme kahvaltı aynen böyle geliyormuş. Yani ben de bir şaşırdım. Ve şöyle geliyormuş. Ama iki kişi gelip iki kişi parası ödeyip dört kişi kahvaltı yapabiliyormuşsunuz. Şimdi muz suyu da böyle koymalarının bir sebebi varmış. Gel anlat. Gel gel gel gel.
1: Bu suyu böyle koymamızın sebebi bardaklarınız sıcak kalsın. Bu suyu direkt olduğu gibi yere dökebilirsiniz. Daha sonra onun servisini, çay servisini biz kendimiz yapıyoruz zaten.
0: Ha, yani bardak sıcak kalsın diye içine sıcak su koymuşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Şu ne?
1: O fındık ezmesi.
0: Fındık ezmesi doğal evet. Herhalde. Evet, doğal. Çok belli. Hı hı. Şu zeytin ezmesi.
1: Zeytin ezmemiz.
0: Şu?
1: Acıko kahvaltılık sosumuz.
0: Şu?
1: Kırmızı köz biberimiz. O portakal reçeli. Bu zeytinli mısırlı sosumuz. O da kahvaltımızın
0: bu çeşidi. Salça. Evet. İlk kez bir kahvaltıda salça
1: normal
0: gördüm bu arada.
1: Salçalarımız doğaldır yani kendimiz şey yapıyoruz burada koyuyoruz sabahları o şekilde. Bu da kendi zeytin ve zeytinyağımız, pul biber kekikli. Buna ekmeğinizi, sıcak ekmeğinizi banıyorsunuz. Çok lezzetlidir daha doğrusu.
0: Sen de anlatırken yutkundun, dur banayım da sana da ya, vereyim istiyorsan. Ay ben de yutkundum, öyle bir anlattın ki yani.
1: Burada kaymağımız, lor peynirli biberimiz.
0: Aa,
1: evet.
0: Şunu bir dakika dur ya, ben ilk kez gördüm böyle lor peynirli evet, biber kahvaltıda. Sen mi Zafer? Ben gördüm
1: domates
0: dedi Zafer.
1: Domates kurusu mevcuttur. Bunu, balımız, yeşil zeytin, siyah zeytinlerimiz kahvaltımızın içerisinde. Patates kızartması kahvaltımızın içerisindedir. Bu şekil.
0: İsim?
1: Mert.
0: Mert. Teşekkür evet, ederim sana.
1: Rica ederim.
0: Sayende şu an yutkunuyorum. Soğumadan başlayayım o zaman.
1: Tabii ki abi.
0: Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Görmüş olduğunuz gibi iki kişilik serpme kahvaltı bu şekilde. En az iki kişiye veriliyor. Ben başlıyorum. Zeytinyağı da böyle resmen yutkundum. Zeytinyağıyla başlıyorum yani. Çok güzel yapmışsınız bunu.
1: Evet.
0: Ay var ya. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Sırf bu zeytinyağlı, pul biberli, kekikli sosu yemek için ben İstanbul'dan gelirim buraya. O kadar güzel. Zeytinyağı çok güzelmiş.

Ben şu domates kurusunu da tanımak mı istiyorum? Ay çok güzelmiş gerçekten. Valla burayı tavsiye ettikleri kadar varmış. Ben kahvaltımı yapayım. Yaptıktan sonra sizleri karşılayayım. Giderken zeytinyağı falan bakarız belki, zeytin bakarız. Ama şu güzel kahvaltıyı şöyle doya doya bir yapayım. Sonrasında sizleri karşılayacağım.

0: Son zamanlarda yaptığım, abartmıyorum, en ama en lezzetli kahvaltıyı yaptım. Bursa'ya gelirseniz Trilye'ye mutlaka gelin. Trilye'ye gelirseniz de bu kahvaltı yaptığım yere mutlaka gelin. Kışın da açıkmış burası sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü sabah 8.30-9 gibi açılıyor. Gece de yazın 1 gibi kapanıyormuş. Kışın da 11-11.30 gibi. Tabii müşteri kaçta giderse o zaman kapanıyor. Zafer'in hemen arkasında olan mekan gösterebiliyorsak eğer hemen şurası. Kışlık mekanmış, odun sobası kuruluyormuş burada. Girmeden önce söylemiştim zaten, Senem abla tezgahı yeni kuruyordu. Bak biz çıktık, öğleyi geçiyor neredeyse, saat hala diğer tezgahlar açılmamış. Ama Senem abla bence bize yeter. Senem abla da portakal reçeli, sonra kozalak şurubu. Sonra neler neler var ya, turşular var, yine sızma zeytinyağı var, siyah zeytin, yeşil zeytin, bal, her şey var. Şöyle bir Senem ablanın tezgahına göz atın, sonrasında sizleri karşılayayım. Siz Senem ablanın tezgahına şöyle bir göz attınız. Vallahi yok yok.
1: Yok, her şey var.
0: Her şey var. Kaç her yaşındasın şey var. Ayıptır sorması? Enerjin o kadar güzel ki 18'lik gibisin yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: 50 yaşındayım.
0: 41 kere maşallah. Bak yemin ederim sabunlar da güzel. Bunlar ne? Dur bakayım.
1: Onlar da sarı kantaron.
0: Kantaron yağıymış bunlar.
1: Kantaron yağı, ağrılara ağrı kesici özelliği var. Muhteşem bir ürün bu da.
0: Ne kadar dağdan kantaron yağı?
1: Dağdan toplarız bunları, bitkisini. Kendi has zeytinyağımızın içine koyarak ağrı kesici özelliği var cildimize.
0: Sen bunları hem satıyorsun hem kesinlikle yiyorsun. Evet. O yüzden de yaşlanmıyorsun. 41 kere maşallah sana. Evet.
1: Teşekkür
0: haftanın
1: ederim.
0: 7 günü burada mısın Senem abla?
1: Haftanın 7 günü buradayım, evet.
0: Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Sabah 10, akşam 8.
0: Sabah 10, akşam 8 arası burada. Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum bu arada. Hafta sonu buraya gelirseniz eğer fazlasıyla kalabalık olduğunu belirtmek istiyorum sevgili
1: evet,
0: seyirciler.
1: Çok kalabalık.
0: Özellikle kahvaltı yaptığımız yerde hafta sonu erken saatlerde bulunmanız gerekiyor. Yoksa oturacak yer bulamayabilirsiniz. Hem kışın hem de yazın. Burada sezon 29 Ekim'den sonra yavaş yavaş kapanmaya başlıyormuş ama Bursa'ya çok yakın olduğu için burası fazlasıyla hafta sonları kalabalık olan bir yermiş. Onu söyleyeyim. Ben Senem ablayla
1: ama
0: kamera arkasında röportaja devam ediyorum. Siz son kez buralara göz atın, sonrasında karşılaşalım.

0: Trilye eski bir Rum balıkçı köyü sevgili seyirciler. Bursa iline bağlı. Bence kartpostal gibi bir yer açıkçası. Yeni bina çok nadir görüyorsunuz. Genellikle binaların hepsi sokaklardaki, caddelerdeki işte böyle. Her binanın önünde fotoğraf çekebilirsiniz. Her binanın önünde bir kişiye merhaba deyip geçmişe yolculuk yapabilirsiniz. Amcacım merhaba. Şimdi benim yapacağım gibi. Ev çok güzelmiş. Kaç senelik ev?
1: Yunanlılardan kalma.
0: Yunanlılardan kalma diyor. Şöyle bir bakayım. Vallahi gayet güzel. Ben birkaç programda söylemiştim. Anneannemin eski evi de böyleydi. Anneannemin evini andırıyor buradaki evler. Ben böyle eski evleri çok seviyorum. Siz de benim gibi böyle tarihi eski evleri seviyorsanız mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum sevgili seyirciler. Buraya nasıl gelebilirsiniz? İsterseniz Osman Gazi Köprüsü'nden geçerek ulaşabilirsiniz. İsterseniz deniz otobüsüne binerek buraya gelebilirsiniz. Arabalı vapura binerek buraya gelebilirsiniz. İsterseniz Körfez'i dolaşarak, tabii ki yol biraz daha uzayabilir süre olarak da buraya gelebilirsiniz. Sonbaharda da gelinebilecek bir yer bence Trilye. İlkbaharda da kışında. Her mevsimi ayrı güzelmiş, benden söylemesi.

Burada denize girebileceğiniz, yazın geldiğinizde iki tane plaj varmış. Biri sağ tarafında, biri sol tarafında. Oralarda denize girebiliyormuşsunuz o iki plajda. Onun dışında girebiliyorsanız buradan da denize girmek yasak değil dediler. Ben de insanların dediklerini sizlere burada söylüyorum. Çünkü sordum nerelerde ne yapılabilir diye. Şimdi sahile geldiğiniz zaman bu arada balık yiyebileceğiniz birçok balık lokantası var. Şöyle kameraman arkadaşım Zafer gösterebiliyorsa göstersin. Birçok balık lokantası var. Dilediğinizde balığınızı yiyebilirsiniz. Bu arada bak sahile geldim nasıl güzel evler var. Yani birçoğu gerçi balık lokantası ama hepsi bence birbirinden güzel. Susuyorum. Hemen merkeze doğru gitmem lazım. Üşüdüm. Bu arada benim kahvaltı yaptığım yerin dışında eğer dilerseniz sahil kısmındaki lokantalarda da güne kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Ben ilerleyen zamanlarda balık yiyeceğim için burada sonrasında buraya gelmeyi tercih ettim. Kahvaltımı yukarıda yapmayı tercih ettim. Siz tam tersinde yapabilirsiniz. Şöyle bir buradaki ara sokaklara göz atın. Sonrasında sizleri tekrar karşılayayım.

Arkamda görmüş olduğunuz yapı milattan sonra 720-730 yılları arasında yapılmış. Daha önce kiliseymiş sevgili seyirciler. 1560 yılından sonra Trilye Fatih Camii olarak adlandırılmış. Ve şunu söyleyebilirim sizlere. Yapı haç şeklinde inşa edilmiş. 610-850 yıllarından sonra günümüze kadar gelen Bizans örneği çok azmış. Trilye Fatih Camii günümüze kadar gelen bir Bizans örneğiymiş. Bölge Türklerin eline geçtikten sonra bu şu anda cami olan Trilye Fatih Camii'ne önceden kiliseyken minare ve mihrap eklenmiş. Her ne kadar Türklerin eline geçmiş olsa da kilise olarak günümüze kadar korunmuş. Bunu söyleyebilirim sizlere. Trilye'ye eğer gelirseniz mutlaka bu Bizans yapısını görmenizi tavsiye ederim. İster ziyaret edersiniz, isterseniz ibadetinizi gerçekleştirirsiniz. Ama mutlaka görülmesi gereken bir yapı Trilye Fatih Camii.

0: Ay eve bayıldım. Biri şöyle baksa da bir su falan istesek. Bu bahaneyle de evini gezsek. Herkes olduğu yeri güzelleştirmiş vallahi. Çok güzel ya. Bursa'dan buraya bir minibüsle gelebiliyormuşsunuz. Onu söyleyebilirim sizlere. 12 lira mı 15 lira mı neymiş minibüsle Bursa'dan buraya? Baksana vallahi. Bizim annemin memleketi Korkuteli'deki eski böyle şey, ev kapıları. İskele Caddesi'nde yani sahilden yukarıya doğru yürüdüğünüz zaman böyle fazlasıyla tezgahlarla karşılaşabilirsiniz. Bir tanesi de organikçi
1: Ali Dayı.
0: Ali Dayı. Evet. Yaş kaç?
1: 52.
0: Maşallah vallahi. Enerji 22. Vallahi billahi enerji 22.
1: Şimdi çalışırsan öyle olur.
0: Ben de sizin gibi çok çalışıyorum Ali Dayı. Lütfen teşekkür ederim. Sen de enerjiksin diyor. Şimdi incir, üzüm, domates, salatalık. Sonra şurada taze fasulye, sarımsak, biber. Hepsi Ali Dayı'nın kendi bahçesinden. Ve tabii ki Bursa'nın şeftalisi. Hepsi Ali Dayı'nın kendi bahçesinden. Tekrar belirteyim. Bir tane üzüm alabilir miyim?
1: Hepsini aldı.
0: Hepsini aldı. Teşekkür ederim. Helal et ha. Gözüm kaldı şunda. Ay üzüm çok güzelmiş. Ben dönüşte incir alacağım. Vallahi alacağım. Vallahi dedim. Alacağım. Organikçi Ali Dayı. Şöyle bir tezgahını göstersin Zafer.

Kandile Caddesi'nde meydanda 1917'den günümüze kadar gelen tarihi bir taş fırın var. Burada taze taze ekmeklerin yanı sıra tahinli ürünler de mevcut. Eğer buraya gelirseniz mutlaka bu taş fırına uğramanızı tavsiye ediyorum. İçeriden mis gibi kokular geliyor. Neler var neler yok birazdan kameraman arkadaşlarım sizlere gösterecek ama ben şu şeyi çok merak ettim. Tabağın içinde çiçek gibi duran ceviz, cevizli lokum. Abi bakabilir miyim? Geçen Kanlıca'da, Kanlıca tarihi fırınında bakmıştık biz ona, doğru. Bak bu Bursa'nın meşhur cevizli lokumuymuş. Alırsak böyle almamız gerekiyormuş. Alalım mı Zafer? Alalım dedi Zafer. Alalım o zaman beyefendi, tadına bakalım. Buralara kadar gelmişken lokumun tadına mı bakmayalım yani? Kahvenin yanında atıştırırız. Siz de geldiğiniz zaman alabilirsiniz. Burası 24 saat açıkmış yani. Gece kaçta gelirseniz gelin bu fırından taze çıkan ürünleri alabilirsiniz. Yenilenmiş şekliyle günümüze kadar gelmiş onu söyleyebiliriz ve sizi fırınla baş başa bırakabiliriz.

Valla merakımdan gittim, kahvenin nasıl yapıldığına baktım. Kahveyi de kaptım, geldim. Buranın en meşhur yerinde kahve içiyoruz. Bu kahvenin özelliği nasıl, ne biliyor musunuz sevgili seyirciler ve nasıl yapılıyor? Hemen onu söyleyeyim size. Zaten dayanamadım, içeri gittim bakmaya. Kahveyi de kendim getirdim. Kahvenin bütün malzemelerini fincana koyuyorsun. Ocağın üstüne direkt olarak fincana koyuyorsun. Çatlayan fincan var mı diye sordum. Çatlayan fincan varmış. Burası 1930'lu yıllardan günümüze kadar gelmiş olan bir kahveci. Onu söyleyebilirim sizlere. Ben karşıdan fırından, tarihi taş fırından Bursa lokumu aldım. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Yanına da Türk kahveni söyledim. Şimdi hem Bursa lokumunu yiyeceğim hem de Türk kahvemi yudumlayacağım. Buraya geldiğiniz zaman meydanda oturabileceğiniz bir kahve burası. Herkes buraya baba ocağı diyormuş. Onu da söylemek istiyorum. Oturduğum bu kahveyi içtiğim yer hemen Trilya Mahalle Muhtarlığı'nın karşısında. Haftanın 7 günü açıkmış. Sabah 6'dan gece 11'e 12'ye kadar. Tabii ki müşteri kaçta giderse o saatte kapatıyorlarmış. Şimdi kahvemizi içtikten sonra bir kahve molası verdik. Burada yine merkezde biraz dolaşmaya devam edeceğiz. Ara sokaklara gireceğiz. Zaten bütün ara sokaklar tarihi evlerle dolu.

0: Hoş geldin Lale.
1: Hoş bulduk abla. Özür dilerim, geciktim.
2: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
3: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
1: Hak verdim ona.
2: Ananevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim.
1: Ablacığım!
0: Herkes bize bakıyor hocam.
2: Gel öyleyse dans edelim.
3: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
0: Yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
2: Benimle evlenir misin?
0: Evet, şimdi çok iyiyim doktor.
4: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
0: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
2: Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem.
0: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz, olur mu? İştahım yoktu.
2: Olmalı.
0: Ama sanki beni sevmiyor da... sevmek için kendini zorluyor. Ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim ben.
5: Küçük sevgilim bugün 18'de TV4'te.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
8: Sağlam bankacılık.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini. Uçuyorsun.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Lo, lo, lo, lo, lo. Lo'da bayram coşkusu başlıyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Sadece durula.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
11: Lidl'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Lidl'da sizi bekliyor. Siz de Lidl'a gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var.
16: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
14: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Çatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Bunları hep kendileri yapıyorlarmış. El emeği, göz nuru tabii ki. Bu rüya kapanının bir özelliği vardı. Ne bunun özelliği?
1: Bizler genelde şaman kültüründen geliyoruz ya, Türklerin.
0: Evet.
1: Türklerin kendine has süslemeleri bunlar.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ben başka bir hikayesi var diye biliyorum. Yok. Zafer sen biliyor musun? Bilmiyorum.
1: Yatak odalarına koyuyorlar.
0: Ha, aynen öyle.
1: Ruhları uzaklaştırsın diye.
0: Ha, aynen öyle.
1: Yani şaman kültüründen gelen bir şey.
0: Ha, tamam aynen öyle. Bu ne kadar? Hanıma selam olsun buradan. İsmi ne?
1: Nilgün.
0: Nilgün Hanım, öpüyorum sizi. Elinize, emeğinize sağlık. Şöyle ilerlemeye devam edelim sevgili seyirciler. Bakın mesela hemen çapraz tarafımda yine zeytin ve zeytin ağacı satan bir yer daha var. Burada bir tane kasap varmış. Onu söyleyeyim sizlere.

0: Şimdi Süleyman abiyle sohbet ediyorduk. Süleyman abi bana çok değerli bilgiler verdi.
1: Trilya'nın en büyük özelliği barbunya balığı, zeytin, zeytinyağı, karayıncadır.
0: Trilya mutlaka gezi rehberinizin arasında olsun. İstanbul'a yakın nerede, neler yapabilirim, farklı bir yer keşfetmek istiyorum diyorsanız. Şimdi ben balığımı beklemeye başlıyorum. Çok afiyet teşekkür olsun, ediyorum size de. Ve balığım yedikten sonra da şehir yaşantısından sıkılmış, buralara kadar gelmiş ve burada yaşamaya başlamış Murat abinin yanına götüreceğim sizi. Bir manastırı güzelleştirip kendisine ev yapmış çünkü. Balığımızı beklerken iyi de sohbet ettik ha. Ama beklediğimize değdi. Mis gibi kokuyor ve balığımız geldi. Trilya'ya geldiğiniz zaman mutlaka sahilde bulunan balık lokantalarında balığınızı yemenizi tavsiye ediyorum açıkçası. Aa, çok güzel. Kışın da çok güzelmiş burası. Onu söyleyebilirim size. Kışın da gelinebilecek bir yer. Benden söylemesi. Odun sobaları falan kuruluyormuş. Ve otellerin bazıları da açıkmış kışında.

0: Çok güzel bir yere geldik. Burası 8. yüzyıldan kalma bir manastır. Şehrin kargaşasından çıkmış, gelmiş. Bursa Trilye'ye yerleşmiş Murat Bey. Bizim gibi İstanbul'da yaşıyormuş bu arada. Nasıl oldu bu hikaye?
1: Vallahi çok planlı programlı oldu diyemeyeceğim açıkçası. Ama yoğun bir iş hayatından sonra tabii ki böyle bir yer birçok arkadaşımızda olduğu gibi bende de vardı. Ben de İstanbul'a en yakın ve doğayla en baş başa kalabileceğimiz bir yer arayışı içerisindeydim. Burayı bulduk.
0: Ördekler, kazlar, leylekler, orada güvercinler. Evet, burayı kendi zevkinize göre evet. yapmışsınız, ağaçlandırmışsınız, boyamışsınız, renklendirmişsiniz. Evet, evet, kaç seneden beri burada yaşıyorsunuz?
1: 6 yıldır bu bölgede yaşıyorum. 3 yıldır da bu manastırdayım. Bu tarihi dokusu da olan bir yer burası. Yani 8. yüzyılda ilk Cizvitler gelmişler buraya manastır olarak. Sonra bir 13. yüzyılda depremde yapılmış. Burada sabah gün doğduğu zaman hayat başlıyor. Çünkü bu arkadaşlarımızın hepsi sabahleyin bizi kaldırıyorlar. Yemek yememiz lazım, hadi kalk diye. Buranın hayatı İstanbul'un karmaşasına göre çok çok farklı.
0: Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
1: Geçimi şimdi tabii bir artık emekli olduk doğrusu. Artı tabii daha evvel çalıştığımız dönemlerden de bir takım birikimlerimiz var. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Yani burası...
0: Zaten çok para harcanacak bir yer değil.
1: İstanbul'da otoparka bir ayda ödediğiniz parayla burada çok rahat bir hayat yaşayabilirsin.
0: Valla keyfiniz bol olsun diyorum ben. Ve sizi burayla baş başa bırakıyorum. Murat Bey size de çok teşekkür ediyorum. Kapılarınızı bize açtığınız için.
1: Ben de siz geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Hadi.

Bursa'nın ufak tefek taşları Bursa'nın. Ya o kadar keyifli, o kadar güzel bir gün geçirdim ki sizlere anlatamam. O zaman benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Öpüyorum hepinizi. Bir hatamız olduysa affola efendim. Hoşça kalın.

0: Programınıza başlayabilirsiniz.
1: Sensiz hayat İzmir'lim zor gibi geldi bana.
0: Çok çabuk ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Bu kolyeyi satar, paraları da ona eklersiniz. İstanbul konservatuarına gidersiniz.
1: Esmer bomba, daba dumba, damba dumba.
2: Peşli çocukları gördükten sonra, onlarla mücadele edenleri tanıdıktan sonra daha fazla para biriktiremediğime yanıyorum.
0: 100.000 lira ancak saçınızın bir telini karşılar Meleğim. Müsaadeniz.
2: Son derece cömert ve naziksiniz.
0: İstesem hemen bitiririm bu işi. Ama sindire sindire olsun istiyorum.
3: Ne dersin, imzanı atabilecek misin?
0: Hiç şüphen olmasın.
2: Bu emanetiniz beni size hatırlatır sanırım.
0: Ha? Evet, benimdi bu.
4: Türkan bana yüz vermedi.
0: Kotram Nazmi'nindir. Bahsi o kazandı çocuklar.
2: Yalan söylüyor. Yalan söylüyor.
0: Türkan?
2: Evet, benim. Bir sokak kadını muamelesi gören ben.
5: Dünyanın en güzel kadını birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Her gün yeni işler öğrenmeye, yeni işler yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün Büyükçekmece Kültür Park'tayız. Burada böyle minik ahşaptan yöre evleri var. Adı üstünde yöresel yemekler yapıyorlar. Ben bugün mantıcı olmaya karar verdim. Laf aramızda, mantıyı çok seviyorum. Böyle bahane ettim biraz da. Daha önce annemle birlikte evde denemelerim oldu. Ama tek başıma yapmadım. Nasıl yapacağım çok merak ediyorum. Hava çok soğuk, üşüyorum ben artık. Koşun.
1: Madem laf aramızda, şurada 81 milyon biz bize konuşuyoruz Tuğba. O zaman ben de bir itirafta bulunabilir miyim? Biliyor musun? Ben de mantıyı çok seviyorum. Aslında herkes gibi.
0: Efendim, benim ustam kim olacak? Emine ablacığım, merhaba. Hoş merhaba. Geldiniz programıma.
2: Sen de hoş geldin.
0: O kadar tatlı ki. Hep söylerim, Karadeniz hanımlarını çok seviyorum diye. Bunu bir kez daha yinelemek istiyorum. Kendisi çok tatlı bir hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.
0: Bugün onun yerine böyle konuk olduk. Çok küçük dedim ya, ahşap evler var.
2: Valla bir şey dedin onu bana, çok tatlısın. Benim niye? Kardeşlerim bana değil, çok fena.
0: Niye?
2: Ben çok bağırıyorum çünkü.
0: Kıyamam ya. Ama herhalde işin gereği.
2: Aynen.
0: Bu değil mi?
2: Evet.
0: Biraz
2: işin gereği
0: olmazsa
2: ve
0: oluyor.
2: Birazcık titizim ondan.
0: Ha, tam aradığım insan.
2: Ondan dolayı. İyi bir şey değil.
0: Ben bir türlü iyileşemiyorum bu ara. Böyle sesim kötü. Kendimi iyi hissediyorum ki çalışıyorum. Ama biraz sesim böyle boğuk, kusura bakmayın. Bugün mantı yapacağız. Laf aramızda, çok seviyorum mantıyı. Bahane ettim aslında. Ablacığım, siz ne yapıyorsunuz mantı dışında burada?
2: Mantı, gözleme, sarma, muhlama, çiğ börek, karalahana çorbası, sarması...
0: Oh, yoruldum.
2: Hamsi, balık, her çeşit.
0: Her şey var.
2: Her şeyi yapıyorum burada. Bugün... Hepsi kendi ellerimizden. Asla dışarıdan bir şey almıyoruz.
0: Evet. Ben bugün mantı yapayım dedim. Bunun için şimdi ben gelmeden Emine abla sabırsızlanmış, malzemeleri eklemiş.
2: Aa, ne bileyim ben.
0: Çok tatlısın.
2: Onun için dedim ben işte beni sevmeyi kardeşlerim diye.
0: Çünkü hemen böyle iş olsun istiyor.
2: Aa, aynen öyle.
0: Un var. Ay, estağfurullah, benim işime gelir. Hazır her şey. Un var, tuz var, iki tane yumurta var. Ben itiraf etmeliyim ki hiç hamur yoğurmadım.
1: Şaşırdık mı? Elbette hayır. Ev işlerinden bir haber olduğunu artık hepimiz biliyoruz.
2: Çok güzel, aferin sana.
0: Şimdi Emine abla, sen dedin ya ben titizim diye.
2: Evet, ben çok
0: titizim. Ben tırnaklarımı kestim. Bir güzel kısalttım.
2: İyi yaptın.
0: Ellerim temiz.
2: Belli zaten titiz olduğun.
0: Nereden geliyor acaba bu titiz?
2: Belki anandan geliyordu.
0: Oo, annem çok.
2: Ha işte çok. Bak, gördün mü?
1: Emine ablamız hemen doğru tespiti yaptı.
0: Biraz un ekleyelim mi buna?
2: Evet, bak orada un oradan al kızım. Ben bunu alıyorum, bunun işi bitti.
0: Tamam.
2: Oradan ekle. İstersen ha bunun üstüne koy onu. Daha kolay böyle yaparsın.
0: Ha böyle böyle. Ay çok tatlısın ya. Dur ablacığım, birazcık istersen şöyle yapayım.
2: Ay çok güzel. Yakışıyor elin kız senin her şeye ya. Aferin sana. Gerçekten yakışıyor.
0: Yine duymak istediğiniz laflardan, cümlelerden biri.
2: Evet, çok güzel vallahi. Eline sağlık.
0: Gerçekten.
2: Gerçekten vallahi, herkes böyle beceremez.
1: Emine ablacığım, şimdi siz Tuğba'ya aferin dediniz ya, umarım sizi pişman etmez aferin dediğiniz için. Çünkü Tuğba hemen başlar oynamaya, eğlenmeye, tembellik etmeye, haberiniz olsun. Bu arada o elindeki oyun hamuru değil, hatırlatırım, mantı hamuru Tuğba.
0: Emine ablacığım, efendim, herhalde...
2: Birazcık daha oldu mu onu keseceğiz şimdi, meze yapacağız onları.
0: Tamam.
2: Ondan sonra açacağız.
0: Vallahi bayağı da sert bir hamur oldu.
2: Evet, çok zor açacaksın onu ama öyle yani.
0: Vallahi
2: böyle dur.
0: Vallahi patladık yani. Elim de yakışıyor.
2: Yakışıyor vallahi. Çok güzel de yakışıyor. Bilmezler yani, şimdikiler bilmez.
0: Vallahi öyle bir nesil yetişiyor ki Emine abla.
2: Gerçekten hiç.
0: Dünyadan bir haber ya.
2: Evet. Çok iyi, hiç iyi bir şey değil, biliyor musun?
0: Hem dedikodu yapıyorum. Hem dedikodu, hem hamur yoğuruyorum.
2: Annem derdi ki her şeyi öğreneceksiniz derdi.
0: Evet,
2: her şeyi.
0: Aynen. Şahsen annem de öyle yaptı. Hani yapma ama öğren.
2: Aynen öyle.
0: Hani
2: aynen
0: öyle. Gördüğün bana ise öğrendin kendine diye bir laf vardır.
2: Doğru demiş. Anacığın doğru.

0: gerçekten.
1: Değil mi?
0: Oğlum evlenmek istemeyi. Çok zor. Bekar durayım.
1: Ay, sen bir de gelin de bulamazsın ama.
0: Bulama.
1: Yandınız gelinler, yandınız.
0: Şimdi daha bir şey yapmadım sana. Bağırmadım, çağırmadım. Ne yapacaksın? Hani bir bak bakalım yapabileceğin mi? Ondan sonra bağıracağım sana.
1: Hadi ya ama evet. Ben...
0: Şimdi ben keseyim mi? Şey vereyim sana da kes.
1: Tamam. Dur. Bezeleri ayıralım.
0: Evet, oldu o. Al kızım. Hani büyük yaparsan çok açacak, küçük yaparsan az açarsın. Anladın mı?
1: Anladım.
0: Uğraşmazsın yani çok aşmaya.
1: Tamam.
0: Kıyman hazır mı? Hazırlattın mı kıymanı?
1: Yok.
0: Nereye koyacaksın? Ne koyacaksın içine?
1: Onu şey yaparız ya, hazırlarız böyle kesince.
0: Şey, getirdin mi kıymanı?
1: Kıymamı getirmedim.
0: Şimdi bize var mı acaba bilmiyorum ki. Bu bakayım dolaba. Sen her şeyi getireceğim deyince biz yani hiçbir şey almadık.
1: Bakalım
0: şey, kıyma var mı dolapta?
1: Kameraman arkadaşım Ayberk alıp gelir misin? Ha?
0: Şimdi söylemeyeyim gidip
1: patladı,
0: alacağım.
1: Patladık.
0: Ben içeri gideyim bakayım var mı ama buraya hepsini yetme. Senin hapların hepsini yapacaksın mı?
1: Olduğu kadar, yetiştiği kadar bilmiyorum. Ha. Sen bir bak abla o zaman.
0: Ben bir bakayım.
1: Var mı?
0: Bak bunun ikisini bir yap, şunun ikisini de bir yap.
1: İş çıkmasın bana diye ama.
0: Ben bakayım ama yoktur.
1: Ben ne bileyim var zannettim kıyma. Söylemedi ki yok diye.
0: Yok maalesef. Kıymamız yok. Kıymamız yok.
2: Kıymamız yok.
1: Yok mu? Ne de çok ya.
3: Neyse ben bir koşu alıp geleyim.
0: Şaka yaptım size. Şaka yaptım bak burada. Hayır, ben size şaka yaptım.
1: Yok diye aklım çıktı.
0: Evet birazcık da şaka lazım buraya.
1: Hep ben mi yapacağım
0: size? Hep sen mi yapacaksın ben de yapayım dedim.
1: Bunları böyle bezeliyorum o zaman.
0: Çok güzel. Ellerine sağlık. Harika birazcık. Yaparsın.
1: Gerçekten.
0: Vallahi güzel yaparsın kız. Yalan mı diyeceğim sana?
1: Niye inanamıyorum biliyor musun? Her gittiğim yerde bana laf söylüyorlar.
0: Ne söylüyorlar be onlar bilememişler.
1: Şu kameraya konuşur musun?
0: Onlar bilemez. Sen has güzel elinin her şeye de yatkın.
1: Ah buyur.
0: Ama o çok küçük biliyor musun?
1: Küçük mü?
0: Onu ekle.
1: Şuradan alalım dur. Heh.

0: Sen şimdi kemence olsan ne güzel oynardım ben burada.
1: Aa.
0: Oo.
2: Sonuncu bezemizi de böyle pıt diye koyduk.
0: Eline sağlık. Çok güzel
2: bezeldin. Teşekkür ederim.
0: Elin de çabuk. Hemen evet. Bak yoğurdu.
2: Bunu mu üzerine kapatacağız?
0: Evet,
2: onu şöyle üzerine kapatalım. Bunlar birazcık minnoşlar dinlensinler.
3: Biz de soba başında biraz dinlensek, çay içsek mi Tuğba, ne dersin?
2: Efendim, yapmış olduğum ponçik bezeler dinlendi. Değil mi? Dinlendiniz mi siz? Ben böyle konuşurum abla yaptığım şey.
0: Dinlendiler.
2: Dinlendiniz mi? O zaman hemen açalım bir tanesini.
3: Tuğba sadece yaptığı işlerde konuşmaz. Her zaman çok konuşur Emine abla. Ama doğrusunu söylemek gerekirse tatlı dillidir.
0: Ben seni hiç bilmiyordum. Yeni tanıdım.
2: Gerçekten.
0: Çok sevdim. Vallahi ben biliyordum.
2: Sevdin mi?
0: Vallahi sevdim. Çok sevdim. Hatta geçen gün bile Naciye'yle konuştuk.
2: Hı.
0: Çok tatlı bir kız. Allah onun yolunu açık etsin inşallah.
2: Ay canım. Naciye abla da biliyorsunuz ki bir önceki bölümlerde gözleme yapmıştık hatırlarsınız. Evet. Emine ablacığım Naciye ablanın ablası oluyor. Çok tatlı bir aile. Böyle bol kızlı.
0: O, değil mi? Yedi kız bir oğlan.
2: Maşallah.
3: Bu arada Tuğba, hamur açmak konusunda hiç fena değilsin. Aferin, tebrik ederim.
2: Naciye abla bak öğretmişti bana böyle açarken
0: evet,
2: diye
0: evet,
2: at diye. Bak. İzliyorsa kendisi. Şöyle.
0: Bak şimdi... unutmamışım.
2: Hiç bir kere bir şey öğrendim mi tamam yani o bende. Şu kolumu bir katlayabilir misin abla?
0: Katlayayım, açılmaz mı burası?
2: Ya inip inip duruyor, sinir bozuldu ya.
0: Katlayayım o zaman.

0: şeyi koysana, oklavayı koysana, becereceğim. Öyle daha kolay değil mi oklavayla?
1: Aa, oklavayla mı ki?
0: Tabii, ölçüm daha kolay şey ölçüyle.
1: Ha, şöyle yapayım o zaman.
0: Ha, sen kendine göre bu işte. Aa. Çok küçük olmasın, çok da büyük olmasın.
1: Bir şey söyleyeceğim, ben hiç böyle oklavayla ölçmedim bunu.
0: Biz öyle geziyoruz.
1: Yeni yeni şeyler öğreniyorum.
0: Öğreneceğim, daha dur, daha çok gençsin.
1: Yaşta çok şeyim yok biliyor musun? 30 yaşındayım diyorum ama 30 hissetmiyorum kendimi.
0: Ben de öyle, ben de 60'ım ama ben de 60 demeyelim zaten.
1: 60 mısın?
0: Aa, evet.
1: İnanmıyorum maşallah.
2: Tuğba, ben de 50 yaşındayım diyeceğim ama bana da inanmayacaksın. Zaten 50 değilim ama beni senin her işi kolay sanman yaşlandırdı, haberin olsun.
1: Emine abla, Allah'tan kızmıyorsun bana ya.
0: Bak biraz sakinim dur, birazcık sakinim dur. Şey,
1: ama sonrasını...
0: Bilemem.
1: Bilemeyiz.
2: Aman sonrasını görmeyelim.
1: Efendim, elimin hamuruyla geldim. Şimdi bunları bir güzel... Kıymalarını koyduktan sonra...
0: Çok koymayacağım.
1: Bohçalayacağım değil mi? Evet.
0: Evet.
1: Öyle
0: yap,
1: değil mi?
0: Bak şimdi koy birazcık. Yap eline, tekrar koy. Ha, sen ayrı ayrı... Ha, öyle koyacaksın sen.
1: Şey, evet. He, sen bir anladım. Taraftan bük diyorsun.
0: Ha, bak şöyle. Ha.
1: Olmadı.
0: Sen onu
1: niye?
0: Sikkele.
1: Çünkü elim kıyma var,
0: kıyma
1: ya.
0: Ondan dolayı mı diyorsun?
1: Ondan yapışmıyor.
0: Yapışır. Bak yapıştı. Gördün mü? Aferin kız, ne güzel becerdi.
1: Kayseri mantısı gibi oldu.
0: Evet, küçük, bu Kayseri, küçük. Evet, Kayseri mantı. Bayağı da küçük kesmişsin onları.
1: Ben büyük büyük sevmiyorum abla ya. Ha, ondan
0: büyük,
1: yani.
0: Ben yine büyük büyük seviyorum.
1: Gerçekten
0: şey mi? Kaşığa dolsun.
1: Ha, ben şey böyle hemen bitmesin.
0: Bitmesin diyorsun.
1: Çok seviyorum çok çünkü mantıyı.
0: Evet.
1: Mantıyı çok sevdiğim için böyle hemen bitmesin. Bir de her yerini kapatmıyorum ki içine su girsin, kıyması pişsin diye.
0: Güzel. Bak onu ben bilmeydim. Ben daha neler öğreneceğim
1: kızlar
0: bu yaşıma kadar.
1: Kızlar Kayserili miyim yoksa Konyalıyım ben ama biliriz öyle şeyleri.
0: Konya Ereğli'li bir arkadaşım var.
1: Konya Ereğli'liyim ben.
0: Çok çok iyiler ya.
1: Evet, çok iyiyiz.
0: Gerçekten çok iyiler. Bilmiyorum valla.
1: Biz çok iyiyiz. Aman da pek minnoş oldu bu mantılar.
0: Valla çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Harika.
1: Aman
0: yaptı. Gerçekten
1: oldu.
0: Yaptın yani. Füzyon. Bir daha gelince de alırsın şey, mıhlama yaparsın. Ondan sonra elimizden almayasın kız bizim meşremizi.
1: Hemen şu karşıda bir yer boş.
2: Yapmaz yapmaz Emine ablacığım.
1: Program süremiz 15 dakika ama 15 dakikada yapmıyoruz bu. En az 1,5 saat.
0: Gerçekten öyle. 15 dakikada bitiriyorsunuz programı. Niye o kadar az, kısa? birazcık uzatın onu.
1: Ay çok tatlısın abla. Bana 15 dakika tahammül edebiliyor insan.
0: Yok vallahi ben, biz çok memnunuz.
1: Vallahi.
0: Vallahi.
1: Emine abla da ne hikayeler vardı da anlatmıyor.
0: Anlatsam kim bilir o. Senin programın bu, benim değil.
1: Aa, lütfen. Anlatabilirsin. Bu hepimizin programı. Ben buraya geldiysem bu program senin programın. Usta sensin.
0: Vallahi ne güzel, eline sağlık, ne güzel yaparsın.
2: Emine ablamızın kalbinin iyiliği, güzelliği hem yüzüne hem de sözlerine yansıyor. Tuğba'yı hiç üzmeden, yormadan bir abla sevecenliğiyle, sıcaklığıyla teşvik ediyor. Teşekkür ederiz kendisine.
1: Emine ablacığım, bu bir tabaklık çıktı.
0: Çıktı.
1: Sabırsızlanıyorum ben bunu pişirip yemek için. Sana yedirmek için. O yüzden bunları daha sonra tamamlayacağım ben. O zaman haşlamaya geçiyoruz.
2: İyi ama peki ben Tuğba, ben ne zaman yiyeceğim? Olmadı ki şimdi, şurada kaç dakikadır bekliyorum mis gibi mantıdan yemek için. Hadi bir an önce diğerlerini de yap ki kameraman arkadaşlarım ve ben de yiyeyim Tuğba. Olur mu?
1: Dın dın dın dın dın. Yavaş yavaş geliyor. Evet efendim. Buyurun. Buyurun Tuğba'nın mantısına.
0: Evet.
1: Nasıl görünüyor?
0: Çok Emine güzel
1: abla.
0: Görünüyor. Sunumu da çok güzel.
1: Değil mi?
0: Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Bir de tadına bakalım nasıl yaptın onu.
1: Buyurun.
2: Asıl mesele tadı zaten Emine abla.
1: Nasıl?
0: Harika. Ellerine
1: gerçekten
0: sağlık. Vallahi çok güzel. Senin çok elinden her şey geliyor Tuğba'cığım.
1: Ya ben bugün bile böyle uçuyorum yüksekten.
0: Çok az tanıdım ama.
1: Yüksekten
0: gerçekten de... çok güzel, ellerine sağlık.
1: Gerçekten.
0: El lezzetinde.
1: Afiyet olsun ablacığım.
0: Önemli, çok önemli el lezzeti. Vallahi hepsi mantıyı çok güzel yaptı, hamuru çok güzel yoğurdu. Mantıyı da yaptı, ellerine sağlık, hepsini tabi çerdi. Ben çok memnun kaldım, çok becerikli bir kız.
1: çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ekmek kapını bize açtın. Bize vakit ayırdın.
0: Tabii ki
1: için.
0: Ne güzel
1: çok
0: bir şey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısın.
0: Sen de çok tatlısın. Sen de çok güzelsin. Maşallah. Allah senin nazarlardan sakınsın. İnşallah. Çok daha güzel yerlere ay gelesin canım, inşallah.
1: Ağzına sağlık.
0: O zaman da görüşürüz ama hani çok zengin olunca bizi bırakma ya işte.
1: İnşallah anlayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Bol kazançların olsun.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandığında Emine ablayla birlikte mantı yaptım. Mantıcı olmaya karar vermiştim ki doğru karar vermişim. Evet. Çok

0: Bravo sana
1: Fikret. Ölürsün vallahi.
0: İddiayı nasıl kazandın?
1: Doğrusu senin üstüne çapkın görmedim. İzmir'in en güzel kızını bir iddia için kendine aşık et, ondan sonra da yüzüstü bırakıver.
2: Geveseliği bırakın, nereye gidiyoruz bu akşam? Bıktım lüks yerlerden. İstiyorum ki döküntünün döküntüsü, aşağılığın aşağısı bir yer olsun.
1: Aa, ben öyle bir yer biliyorum. En sakin gecesinde iki cinayet işleniyor. Kavga, bıçak çekme, çerez misali. Kadınlarının hepsi biri birinden döküntü.
2: Tamam, bu akşam oraya gidiyoruz.
3: Yapalım be, yapalım diyorum. Bizden mi uğraşacağız be?
4: Ne arıyorsunuz burada?
5: İçeri girmek istiyoruz beyoğlum.
4: Burası size göre yer değil hanım abla.
6: Ne değiliz biz, şarkıcı Binnaz'ın kızıyım ben. Annemi görmem lazım mutlaka.
4: Pekala, peşimden gelin.
6: Teşekkür ederiz.
7: Haydi bakalım, kral konser başlıyor.
1: Bak bak, nasıl buldun?
2: Mükemmel, kazandığım iddiayı ilk defa bu kadar enteresan bir yerde kutluyorum.
8: Susalım beyler, susalım beyler, susalım! Büyük yıldızımız Binnaz şimdi programına başlıyor.
7: Döktür bakalım, döktür! Ama ne ses!
6: Yürürken annem bizi görürse kıyametleri koparır. Evden hasta çıkmıştı. Meraktan ölecektim neredeyse. Şarkı söylemeyeceğine söz vermişti bu gece.
9: Ne yapsın kadıncağız, mecbur oldu herhalde.

0: Tekrar sardan açtım Aysa yuvarlasın bana. İki sandık yuvarlar işte sesin açılsın. Hadi canım bakalım. Hadi
1: ya. Yuuu salama.
0: Al bakalım.
2: Bitsi artık şu program. Zavallı annem hayatını böylesine gaddar ruhsuz insanlar için zehirledi.
3: Onlar için değil yavrum, hep senin için çalıştı annen. Binnaz büyük bir kadın. Daha doğrusu büyük bir anne.
2: Baksana ayakta duracak hali yok.
4: Sayın misafirlerimiz, bir dakika, bir dakika efendim. Büyük yıldızımız Binnaz Hanım'ın ani bir dakika.
2: Şimdi nasılsın anne, iyi misin biraz?
5: Evet yavrum, mühim değildi zaten. Aniden başım döndü. Şimdi iyiyim hamdolsun.
2: Hasta hasta sahneye çıkmamalıydın, korkuttun beni.
5: Üzülme sen Melih'im, geçti artık. Buraya gelmemeliydin yavrum.
4: Hey, Binnaz toparlan artık, sahne seni bekliyor.
5: Peki patron, geliyorum.
2: Hayır anne, bu halinle sahneye çıkamazsın.
4: O zaman benim cebimden de haftalık çıkmaz.
5: İhtiyacımız var kızım, biliyorsun. Müsaade et.
2: Asla, hastasın anne.
4: Ne, fazla uzattınız ama.
2: Annem hasta, lütfen insaflı olun biraz.
4: Müşteriler insaf nedir bilmezler. Programı bitirmezsek alt üst ederler gazinomu.
2: Ben çıkayım öyleyse, sesim iyidir, ders al.
4: Fark etmez, onlar gırgır geçecek adam istiyorlar sahnede. Ha sen, ha anan, çabuk ol, hadi, hadi.
5: Hayır yavrum, sana göre bir yer değil burası.
2: Allah. Başka çaremiz yok anne, ben şimdi gelirim. Leman teyze, sen annemin yanında kal.
3: Merak etme kızım.

0: rica ederim, susun.
1: Muhterem misafirler, annem adına hepinizden özür dilerim. Rahatsızlandığı için çıkamadı, programa ben devam edeceğim. Sizleri memnun edebilirsem ne mutlu bana. Okuyacağım şarkı.
2: Boş ver şarkıyı, bir posta göbek at da görelim bakalım yavrum.
3: Bırak demeyi söyle. Karganın yavrusu bülbül olur mu be, hadi yayılan. Hadi yayılan bakalım.
4: Hey susun artık, susun.
5: Boş ver, başını belaya sokma ya.
4: Alayı bela olsa vız gelir. Hey susun dedim size.
2: Şey mi söyledin?
4: Çenenizi kapatın dedim.
5: Para veriyoruz biz, istediğimiz gibi eğleniriz.
4: İnsan gibi eğlenin, rahatsız oluyorum.
2: O zaman çocuk parkına git evladım. Kaydırak oynamak yakışır sana.
4: Beraber oynayalım, ne dersin?
2: Kaşınıyorsun derim. Yaklaş da boyunu görelim.
4: Merak etmeyin, her türlü aleti cerrahiye karşı şerbetliyimdir. Hadi defolun! Bir daha böyle kibar yerin nezahatini bozmayın. Özür dilerim hanımefendi, programınıza başlayabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. İzmirli.

0: Anasını yuhalayanlar şimdi kızını alkışlıyorlar.
1: Bir bakıma kızın intikamı sayılır.
2: Fikret haklıymış. Kadının hali komedi değil, tam bir dram.
3: Korkarım bu dramın ikinci perdesi de var. Bana müsaade çocuklar.
4: Yavrum, annen... Ne oldu anneme?
5: İkinci bir kriz geldi, hastaneye kaldırdılar onu.
4: Niçin beraber gitmedin teyze?
5: Senin yanında kalmamı istedi. Nasıl olsa sabah oldu, öğleye kadar istirahat eder, sonra da gider ziyaret ederiz. Hastane uzakta yavrum.
4: Hayır, hemen gitmek istiyorum.
3: Müsaade ederseniz sizi ben götüreyim küçük hanım.
4: Teşekkür ederim, ne olur hemen gidelim. Gazinoda yaptıklarınız için teşekkür ederim.
3: Bir şey yapmadım ben. Sadece size haksızlık etmelerine müsaade etmedim.
4: Gene de çok şey borçluyum size.
3: Borcunuzu ödemek istiyorsanız üzüntüyü bırakın. Size hiç yakışmıyor.
4: Elimde değil. Anneme bir şey olursa...
3: Hayır, kötü şeyler düşünmeyin. Göreceksiniz anneniz iyileşecek ve her şey düzelecek.
4: Her şeyin düzeleceğine inanmasam yaşayamam. Bütün gücümle mücadele ediyorum... ...bu acı günleri geride bırakmak için.
3: Bırakacağınıza da inanıyorum. Son derece tesirli ve güzel bir sesiniz var. Mutlaka bir şöhret olacaksınız siz.
4: Annem de benim gibi başlamış. Çok iyi bir sanatkardı. Beni de o yetiştirdi. Sonu malum. Gözlerinizle gördüğünüz iğrençliği.
3: O iğrençliği...

0: içinde başka şeyler de gördüm ben. Cesur, şerefli bir sanatkar gördüm. O annenizdi. Ve çok yakında kendisiyle iftihar edici bir evlat. O da sizsiniz.
1: Kuvvet verdiniz bana. Anneme layık olmaya çalışacağım.

0: İşte geldik hastaneye. Tekrar teşekkür ederim size.
1: Rica ederim. Bekleyeyim mi sizi?
0: Hayır, annemin yanından hiç ayrılmak istemiyorum.
1: Sıhhati hakkında bir malumat gönderirseniz memnun olurum.
0: Çok iyisiniz. Adresinizi lütfen.
1: Buralı değilim, İstanbul'dan geldim. Bu seneki İzmir fuarında sahibi olduğum fabrikalardan birinin pavyonunun kuruluşuna nezaret ediyorum. Otelinde kalıyorum. Sabahları gelirseniz yüzme havuzuna gireriz. Olmazsa fuardayım. Haber beklediğimi unutmayın.
0: Asla unutmam. Allah'a ısmarladık.

0: Bir dakika küçük hanım! Bakın çantanızı unutmuşsunuz.
1: Zahmet oldu.
0: Rica ederim, Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
2: Hastanın kızı efendim.
1: Annem nasıl doktor bey?
3: Metin ol kızım. Maalesef anneni kurtaramadık. Başın sağ olsun.
1: Anne! Anneciğim!

0: Onu bulmama imkan yok. En iyisi Sofer'ine giderim.
1: Anneniz nasıl oldu?
0: Acıları bitti. Yalnızım artık.
1: İnanın çok üzüldüm. Kötü bir haber.
0: Benim kaderim. Sizi rahatsız etmek istemezdim. Bunları iade etmek için geldim.
1: Sizin onlar. Yarın buradan ayrılıyorum. Bileyim ki geride cesur bir kız bıraktım. Yılmadan bıkmadan çalışarak annesinin hayallerini yaşatacak bir kız. Bu kolyeyi satar paraları da ona eklersiniz. İstanbul Konservatuvarı'na gidersiniz. Çok çabuk ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Hadi göreyim seni. Gönüllerde taht kuran bir sanatçı ol.
0: Bunlar olmadan da devam edebilirim mücadeleme.
1: Benim de ufak bir payım olsun istiyorum. İleride gurur duyabilmem için.

0: Kimi arıyorsun kızım?
1: Konservatuvara girmek istiyorum.
0: Konservatuvar kapalı kızım. Ekim ayında açılır. Nereden geliyorsun?
1: İzmir'de.
0: Memleketine dön kızım. Kayıtlar açıldığında gazeteler ilan eder. O zaman müracaat edersin.
1: Acaba bir müzik hocası bulamaz mıyım? Biraz param da var. Annem eski bir ses sanatkarıydı. Bana yıllarca ders verdi. Nota da bilirim.
0: Vallahi bilmem ki kızım. Buradaki hocalara hususi ders için rica etmek çok güç.
1: Ne olur babacığım, bana yardım edin. Sizi mahcup etmem.
0: Ben ne yapabilirim kızım? Alt tarafı buranın kapıcısıyım.
2: Gel bakalım küçük hanım, takip et beni.
0: Meşhur bestekar Necmi Fırat.
1: Ah, yaşasın, şansım dönüyor. Büyük bestekar Necmi Fırat demek sizsiniz. Biraz param var, nota da biliyorum. Bana ders verir misiniz?
2: Her önüne gelene ders verdiğimi kim söyledi size?
1: Kim mi söyledi? Eski bir dost.
2: O dost beni tanıyamamış ne yazık ki. Tavsiye mektubunuz var mı?
1: Var.
2: Okuyabilir miyim?
1: Hayır, sadece dinleyebilirsiniz.
2: Anlayamadım.
1: Tavsiye mektubu sesimdir Necmi Bey.
2: Bonservisin de herhalde zekan ve güzelliğin olacak. Hadi, istediğin bir şarkıya başla.

0: Ne oldu, beğenmediniz mi yoksa?
1: Beğenmeseydim şarkının sonuna kadar dinler, üzülmemen için de adresini alıp arayacağımı söylerdim.
0: Beğenince ne yaparsınız?
1: Adresimi veririm. Yarın derslere başlıyoruz. Adınız neydi?
0: Adım Türkan.
1: Memnun oldum. Uzaklardan boşuna gelmediğini söylemek isterim. Eğer çalışırsam...
0: Çalışacağım. İstediğiniz gibi çalışacağımdan emin olabilirsiniz.
1: Demek meşhur bir okuyucu olmak istiyorsun.
0: Evet hocam.
1: O halde her zaman, her ne şekilde olursa olsun... ...beni dinlemen gerekiyor.
0: Emredersiniz hocam.
1: Şimdiye kadar yetiştirdiklerimden çok zarar gördüm. Çalıştırdığım ve doğmasına sebep olduğum yıldızların... ...her şeyiyle bana bağlı olmaları şarttır. Şu boş kağıdı hiçbir şey düşünmeden imzalamak cesaretini gösterebilir misin?
0: Hem de gözlerim kapalı olarak.
1: Oldu küçük. İhtirasın gözlerinden okunuyor. Şöhret için yapamayacağın şey yok. Seni tebrik ederim, unutma. İlk dersimize yarın 9'da başlıyoruz.
2: Ne oldu kızım?
0: Oldu.
2: Aferin sana, akıllı bir kıza benziyorsun. İstanbul'da nerede kalıyorsun?
0: Sahi ben nerede kalıyorum? Ne bileyim, vapurdan indim buraya geldim.
2: Ben seni bir tanıdığım pansiyonla yollayayım kızım.
3: Pansiyonumuz umumiyet ve temiz familya kızları için tahsis edilmiştir. Bakın sultanım, en güzel, en ferah odayı sizin için hazır etmişim. Böyle pufla güzel yatağımızda ananızın koynunda gibi rahat rahat uyuyabilirsiniz.
4: Hadi defol buradan çirkef kadın! Bu evde silah patlamaz!

0: Nasılım?
1: Mükemmel! Kısa zamanda bu kadar ilerlemen adeta bir mucize.
0: Her şeyimi size borçluyum.
1: Ya, pek o kadar değil. Ben sadece senin kabiliyetini işleyen bir hocayım.
0: Dünyanın en iyi hocasısınız benim için.
1: Bak şimdi beni dinle. Bu halin artık değişmeli. Yeni bir saç modeli, birkaç takım elbise seni günün kadını yapmaya kâfi gelir.
0: Bütçem yeterli değil hocam. Çok hesaplı hareket etmem lazım.
1: Müsaade et de, Alman icap eden bu birkaç kat elbiseyi ben sana hediye edeyim.
0: Buna imkan yok. Hediye kabul etmek prensibim değildir.
1: O halde borç vermiş olayım. Sonra da sana İstanbul'u gezdiririm.
0: Tamam hocam.
1: İşte yabancıların Bosfor dedikleri Boğaziçi. Her damla suyunda ayrı bir tarih gizlidir.
0: Sihirli bir güzelliği var. Her zaman gelir misiniz buraya?
1: Tabii. Bazen Boğaz'ın sularında, bazen bir martı sesinde, köpüklü dalgalarda ararım şarkılarımın notalarını.
0: Günaydın, geç kalmadım ya.
1: Tam vaktinde geldim. Ben de müjdeyi vermek için sabırsızlanıyordum.
0: Ne müjdesi bu?
1: Senin için bir imkan hazırladım. Yakında sahneye çıkacaksın.
0: Sahneye mi? Doğru mu bu?
1: Tabii, ilk basamağa tırmanmış olacaksın böylece. Sevindin mi?
0: Hem de delicesine. Siz bir meleksiniz. Alkışları şimdiden duyuyor gibiyim. İlk gecende yanımda olacaksınız değil mi hocam?
1: İlk gecende değil Türkan. Her zaman yanında olacağım. Çünkü seni seviyorum.
0: Hayır, bırakın beni! Yapmamalıydınız bunu, kabaydı hareketiniz. Manasız bir davranıştı.
1: Saçmalama! Sana sevgilim olmanı teklif ediyorum. Bak dinle beni. Eğer kabul etmeyip çıkıp gidersen küçük meçhul bir şarkıcı olarak kalırsın. Şayet kalırsan...
0: Gideceğim. Belki meçhul bir şarkıcı olarak kalacağım ama kimseye namusunu şöhret için lekeledi dedirtmeyeceğim. Asla duymayacaksın bunu.
1: Bak dinle!
2: Gayemiz sanatkarlara hizmet etmektir küçük hanım. Hele bu sanatkar sizin gibi genç ve güzel olursa...
0: Teşekkür ederim. Müsait bir lokalde şarkı söylemek istiyorum. Sesimi beğeneceğinizi tahmin ediyorum.
2: Sesiniz mühim değil. Bacaklarınız güzel olsun kâfi. Ne yapıyorsunuz küçük hanım? Bacaklarınızı görmemiz şart.

0: benim şarkıcısın.
1: Hayır, ses sanatkarıyım. Ya sen?
0: Ben de öyle. Ama şimdi kolum kanadım kırıldı.
1: Niçin?
0: İki arkadaş program yapıyorduk. O evlendi, ben açıkta kaldım.
1: Demek tek başına bir işe yaramıyorsun.
2: Oo, gene işsiz artistler dolmuşsunuz. Boşuna bekliyorsunuz. Bana bugün yalnız iki kızlı program lazım.
1: Bir dakika dur, Esmer Bombayı biliyor musun?
0: Ha, biliyorum.
3: Tamba tumba Esmer Bomba, taba tumba tamba tumba, tamba tumba Esmer Bomba, taba tumba tamba tumba. Başımda bir...
4: Devam edin siz, devam edin. Alo, evet benim. Oo, siz misiniz? Hürmetler ederim Şakir Bey, şeref verdiniz. Buyurun, emredin. Evet, sizi dinliyorum, buyurun.

0: gece gündüz.
1: Şey, radyo değil efendim, iki yeni artist. Derhal yollarım efendim, derhal yollarım. Yeter artık, yeter.
0: Ama daha sonuna kadar dinlemediniz ki.
1: Dinledik, dinledik. Hem de iki kişi dinledik.
0: Ah, iki kişi mi?
1: Evet, dört ayak üstüne düştünüz kızlar. Telefonda konuştuğum Yıldız'ın patronuydu.
0: Yıldız'ın mı?
1: Evet ya. Sizi angaje etmek istedi.
0: Şaka etmiyorsunuz değil mi?
1: Ne şakası? Şakaya ayıracak vaktim yok. Şanslı olduğunuzu söyledim. Telefonda sizi beğenmiş patron. Devlet kuşu derler buna.
0: Teşekkür ederiz. Ne zaman başlayabiliriz?
1: Hemen hemen. Önce isimlerinizi söyleyin.
0: Yaşasın!

0: Parayla alkışçı tuttukları nasıl da belli. Gösteririm ben onlara.
1: Sinirlenme artık. Sahne sırası senin. Hadi kral içen beni.
0: Seyirci ne kadar zevksiz, her önüne geleni alkışlıyor.
2: Yanılıyorsun, öyle olsaydı ilk önce seni alkışlarlardı.
1: Başlamayın gene, Kamelya sıra sende hadi.
2: Suyumuz kaynadı Türkan, Kamelya bizi buradan sepetletir. Patron iki ay daha kontratımızı uzatacağını söylemişti.
3: Ay! Türkan çabuk gel, dudağıma bir şey oldu.
2: Dudağın kanıyor Serpil, nasıl oldu bu?
3: Bilmiyorum, ruju sürünce kesildi. Şuraya bak, rujun içinden çıkana bak. Ah!
2: Kamelya yapmıştır bunu. O süslü kuklanın saçını başını yolmalı. Yok etti bunu.
3: Dur güzelim, yapma şimdi.
2: Deli mi bu? Kötek faslından tekmeyi seyrettiniz.
4: Ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi siz? Bırakın!
2: Ay. Karışma sen moruk! Takma dişlerini yuttururum sonra sana! Ay.
4: Mahvoldum! Ocağımı söndürdü bu deliler!
2: Dur! Yeter artık güzelim, isterse oynasın! O zaman da musalla taşını uzatırım hastayı!
3: Tabii tabii, yaparsın!
1: Gidin, gelmeyin artık! Kovuyorum sizi! Kovuyorum, anladınız mı? Kovuyorum!
3: Elveda yıldız gazinosu! Güzel bir rüyaydın bizim için!
2: Rüyayı ben bozdum! Seni de güç durumda bıraktım hırsım yüzünden!
3: Çocuk gibi konuşma! Benim için yaptın her şeyi! Senin gibi bir arkadaşa 100 tane yıldız feda olsun!
2: İşsiz kalsak da mı?
3: Aç kalsak bile!
5: İyi akşamlar Türkan!
2: İyi akşamlar! Garip bir tesadüf bu!
5: Tesadüf değil, seni bekliyordum!
3: Hoşça kal Türkan!
5: Benden koptuktan sonra izledim seni! Yaşantını ve programını çok basit buldum!
2: Basit olabilir ama dürüsttü!
5: Benimle evlenir misin?
2: Evlenmek mi?
5: Evet! Sanırım bu teklifimde çirkin bir taraf yok.
2: Güzel bir teklif, teşekkür ederim. Ama sizi sevmiyorum ben.
5: Bir gazino yaptırıyorum. Oranın baş solisti olabilirsin. Teklifime evet demeni bekliyorum.
2: Faydasız bir bekleyiş olur bu.
5: O halde biri var.
2: Kimse yok, kolumu bırakın.
5: Seni mahvedeceğim Türkan, ayaklarıma kapanacaksın benim.
3: Demek Necmi Fırat'ın evlenme teklifini Fikret Soydan yüzünden reddettin.
2: Fikret Soydan'ı tanıyor musun yoksa?
3: Fikret Soydan'ı kim tanımaz kardeş? Pavyonların, gazinoların değişmez müşterilerindendir. Müthiş çapkındır ha. Geçenlerde gazetelerde okudun mu bilmem.
2: Ne yazıyordu gazeteler?
3: Sosyete güzellerinden Jale onun yüzünden bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.
2: Ay Allah korusun.
6: Beni dinle patron. Gazetemin tirajı 100 binin üstünde. İki artistin kavgasını görünce aklıma şaheser bir fikir geldi. Bir düello tertip edeceğiz.
1: Ne düellosu dostum? 20. asırda yaşıyoruz.
6: Kılıç düellosu değil, şarkı düellosu.
1: Ya ama Türkan'ı kovdum ben.
6: Sen Türkan'ı değil, paralarını kovdun. Türkan'ın hangi gazinoda çalıştığını öğrenmek için her gün yüzlerce telefon geliyor gazeteye. Siz her şeyi bana bırakın.

0: böylece düelloyu kazanan şarkıcı Yıldız Gazinosu'nun baş solisti olacak. Ayrıca gazetesinin ortaya koyduğu 50.000 lirayı da alacaktır. Yarışma halk ve büyük jürinin huzurunda yapılacaktır. Ne dersin buna?
1: Şahane bir tuzak derim. Kamelya tertipledi bu yarışmayı. Maksadı üstünlüğünü kabul ettirip beni küçük düşürmek.
0: Senin fikrinde değilim. Ortada titizlikle seçilmiş bir jüri heyeti var çünkü. Şuraya bak, listeyi ilan etmişler. Bestekar Yusuf Tekin, heykeltıraş Kemal Örs, bestekar Necmi Fırat.
1: Onu geç, şeytan görsün yüzünü.
0: Ressam Faruk, armatör Fikret Soydan.
1: Armatör Fikret Soydan mı? Evet, oh! Korkunç bir tesadüf bu!
0: Bir mucize desen daha doğru olur. Jüride hatırlı bir tanıdığının bulunması büyük bir şanstır bence.
1: O halde daha önce evine gidip ondan konuşmalıyım.
0: Aa, deli misin kız? Onun evine kız giren dul çıkar.
1: Her kuşun eti yenmez yavrum. Adresi telefon rehberinde bulabilirim. Madam Manley...
2: Anne yavrum!
1: Bana telefon rehberini verir misin?
2: Yıldırım ulan!
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
11: Hesap kırdı.
9: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Hesap kurdu.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bak.

0: Malıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ben ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
1: Sadece durulardım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Dur hele hemşire hanım, nereye gideyorsun?
10: Fikret Bey'le görüşmek istiyorum.
9: Rendezvous var mıydı?
10: Hayır, ani bir ziyaret oldu bu.
9: Akrabası mısınız?
10: Hayır.
9: O halde özür dileyelim. Fikret Bey rendezvous misafirleri kabul etmememi emretmişlerdi de.
10: Haklısınız, yersiz ziyaretim için özür dilerim.
9: Rica ederim.
10: Allah'a ısmarladık.
9: Bir dakika lütfen, kimin aradığını söyleyelim acaba kendilerini?
10: Eski bir dost dersiniz.
9: Ya, siz bir kartavizit bırakamaz mısın?
10: Kartvizit mi? Şey, tabii.
11: Ah! Günaydın.
10: Buyurun.
11: Günaydın efendim.
10: Siz piyanist ve meşhur bestekar Yusuf Tekin'siniz değil mi?
11: Evet. Türkan Hanım, müsabaka hakkında konuşmak istiyorum. Mümkün mü acaba? Halkın beğeneceği bir parçayla müsabakaya girmelisiniz.
10: Kuvvet verdiniz bana. Bestelerinizden hangisine hazırlanayım?
11: Çok tutulan bir parça biliyorum. Hemen çalışalım.
12: Bravo! Bu müsabakayı mutlaka Kamelya kazanmalı.
13: İkinci müsabakayı dinlemeden karar vermek hatadır Necmi Fırat Bey.

0: Kendi biraz eğri duruyor.
1: Ne var Serpil? Niye beni bu adrese çağırdın? Yeni evimizdirken yukarıda iki yatak odası var. Biri senin, biri benim.
0: Kardeşim, canım kardeşim benim.

0: yeter bu hasret yeter. Gel dönelim aşkımıza.
1: Fena parça değil mi? Haklısınız.
2: Doğru söyle, koleksiyonunda böylesine bir parça var mı?
1: Bir hafta yeter bana ayarlamak için.
2: Hava alırsın bir haftada, kendine güvenme.
1: İddiaya var mısın?
2: Varım, nesine?
1: Nesine istersin?
2: Senin kontrayı koyar mısın ortaya? Ben de karşılığında villamı koyuyorum.
1: Oldu. Villadan hevesini almaya bak dostum. Bir hafta sonra sahip değiştirecek.
3: Bu da Fikret'in değil. Neler ümit etmiştim halbuki. Beni hemen tanımasını isterdim.
1: Tebrikler Türkan. Bugün de şiir gibiydin. Merhaba Serpil.
3: Merhaba Yusuf.
1: Çocuklar, sizlerden bir ricam var. Felçli çocuklar yararına bir balo tertip ediliyor. İkinizin namına söz verdim. Beni kırmazsınız herhalde, ha? Gelirsiniz değil mi?
3: Elbette geliriz.

0: 50.000 lira. Hepsini bağışlıyor musunuz Türkan Hanım?
1: Evet, kusura bakmayın. Buraya hazırlıksız geldim. Bu para kısa meslek hayatımda biriktirebildiğim kadarı. Ama felçli çocukları gördükten sonra, onlarla mücadele edenleri tanıdıktan sonra daha fazla para biriktiremediğime yanıyorum.
2: Sayın davetliler, bu samimi davranış karşısında Türkan Hanım'ı dünyanın en güzel kadını ilan etmeme yüksek müsaadelerinizi rica ediyorum. Belki dünyada ondan güzel binlerce kadın olabilir. Bence güzel dediğin, faydalı olan, merhametli olan ve insanlık için çalışandır.
1: Yusuf Bey, rica ederim susun artık.
2: Hadi, dünyanın en güzel kadınının şerefine içelim.
1: Dünyanın en güzel kadınının şerefine.
2: Ben de bugünü unutamayacağım Türkan. Belki izah edemem, anlatamam neden olduğunu ama unutamayacağım bugünü.
1: Menfaatsiz arkadaşlıklar ölümsüz olur Yusuf. Ömür boyu unutulmaz.
2: Bu baloyu erken terk etmek mecburiyetinde olduğum için çok üzgünüm. Ailevi bir mesele yüzünden bu akşam Antalya'ya hareket ediyorum.
1: Ya.
2: İyi eğlenceler.
1: Sana da iyi yolculuklar Yusuf.
3: Döner dönmez bizi ara.
2: Ararım.
0: Şimdi gecenin açık arttırma tertip etmiş bulunuyoruz. Arttırmayı kazanan kadın veya erkek gecenin iyilik meleğini öpecek. Türkan Moray.
1: Sayın misafirler, hepinizi hürmetle ve sevgiyle selamlarım. Değersiz varlığıma kıymet verdiğiniz için öylesine mutluyum ki açık arttırmaya iştirak edeceklere haddim olmayarak şunu hatırlatmak isterim. Bağışlanan her kuruşun karşılığı binlerce felçli yavrunun öpücüğü olacaktır. Küçücük dudakların duaları tılsımlı bir rüzgar gibi üzerinizde esecektir. Şimdi açık arttırmayı kendime biçtiğim kıymetle açıyorum. Bir pul, var mı arttıran?
0: Bir pula satıyorum, var mı arttıran?
1: 500 lira.
4: 1000 lira.
0: 1000 lira, var mı arttıran?
5: 3500. Benden 4000.
0: 4000, var mı arttıran?
5: 10.000 de benden.
0: 10.000 lira, var mı arttıran? 10.000, satıyorum, satıyorum. Sat
6: 100.000.
0: Evet, 100.000. 100.000 lira. Satıyorum, satıyorum. Sattım. İyilik meleğimizi öpme hakkını 100.000 liraya Bay Fikret Soy'dan aldı. Armatör ve iş adamı meşhur çapkınlarımızdan Fikret Bey'i alkışlıyoruz.
7: Teşekkür ederim.

0: 100.000 lira ancak saçınızın bir telini karşılar meleğim. Müsaadeniz.
1: Son derece cömert ve naziksiniz. Ateş bacayı sardı. Allah'ım sen bu kızı koru.

0: Bildiniz beni. Sanki şu anda rüyaların en güzelini görmekteyim.
1: O rüya sizin asil hareketinizle başladı. Bir masal kahramanı gibiydiniz.
0: Siz de bir güzellik tanrıçası. Bu rüyanın devam etmesi için hayatımı bile verirdim.
2: Kontraya şimdiden alışıyorum. Sahibi olduğum zaman yabancılık çekmem artık.
0: Avucunu yala dostum.
3: Bu iddia çok sardı beni. Durum nasıl Fikret?
0: Normal. Bu gece gazinodayım.
3: Senden yanayım Fikret. Ahu gözlü ceylanı 12'den vuracağına eminim.
0: Seni mahcup etmeyeceğim dostum. Şimdilik müsaade arkadaşlar.
4: Güle güle.

Bebeğim sana bir falcağız açayım da gönlün olsun. At ortaya 1,5. Falı nedir beyciğim? 1 saat mi desem, 1 gün mü desem... ...sevdiğinle deniz kenarı bir yerde buluşmak istersin. Muradın olacak beyciğim. Bir at görüyorum, bembeyaz bir at. Beyimin şerefini oynuyorum.

0: güzel sözleri ilk karşılaştığımız gün söylemenizi isterdim.
1: O gün yalnız değildik, baloda bütün gözler üzerinizdeydi.
0: Baloyu kastetmiyorum. Daha önce karşılaşmıştık sizinle, tanışmıştık.
1: Yanılıyorsunuz.
0: İspat edebilirim tanıştığımızı.
1: O zaman ben de kendimi havuza atarım. Ha? Atıyorum, atıyorum.
0: Korkarım vakitsiz bir havuz banyosu alacaksınız. Bu emanetiniz beni size hatırlatır sanırım.
1: Ha? Evet, benimdi bu.
0: İyi düşünün, İzmir'deydiniz. Eski döküntü bir gazinoya gelmiştiniz. Sahnede şarkı söyleyen hasta bir kadın vardı ve...
1: Evet, ve onun gözü yaşlı kızı. Hastaneye beraber gitmiştik.
0: Hatırladığınıza memnun oldum.
1: Mazeretim olmasaydı, kendimi havuza değil, uçuruma atardım sizi hatırlayamadığım için.
0: Mazeretinizi merak ettim doğrusu.
1: Üzücü bir hava içinde tanışmıştık. Güzel gözleriniz buğuluydu. Bakamadım onlara. Yoksa unutmazdım. Esaretim o günden başladı, inanın bana.
0: İnanmam için sizi iyice tanımam lazım. Unutmayın, bugün ikinci günümüz.
2: Aa, bak geliyor.
3: Aa, geliyor.
4: Koş çocuklar, geliyor.
2: İki gün geçti Fikret, elini çabuk tut bakalım.
1: İstesem hemen bitiririm bu işi. Ama sindire sindire olsun istiyorum.
3: Ne dersin, imzanı atabilecek misin?
1: Hiç şüphen olmasın.
3: O anda senin yerinde olmayı çok isterdim doğrusu.
1: Yağma yok, kız hoşuma gitmeye başladı dostum. Senelerdir aradığımı bir anda buldum Türkan. O balo gecesinde.
0: Ben daha önce buldum.
1: Daha önce mi? Ne zaman?
0: Seni ilk gördüğüm gün, benim için kavga ettiğin gece.
1: Ömür boyu kavga ederim senin için. Bütün dünyaya karşı hem de.
0: O kadar kuvvetli misin?
1: Kuvvetimi sevgimden alıyorum şimdi. Bu beraberlik hiç bitmesin yavrum. Mahşere kadar sürsün.
0: Ya bıkarsan benden, unutursan bir gün?
1: Ölürüm daha iyi. Sensizlik ölümden beter çünkü.
0: Sen benim için erişilmezdin. Anlamıştım bunu. Ümitsizliğimi içime gömdüm, geldim İstanbul'a.
1: Gelişin benim saadetimi hazırladı.
0: Benimse yeniden doğuşum oldu.
1: Doğum günün şerefine Türkan. Bir tüy kadar hafifsin.
0: Senin kollarında sadece. Bulutların üstünde uçuyor gibiyim.
1: İstemem uçup gitmeni. Yanımda kal hep. Görmesin yabancı gözler seni. Yalnız ikimiz.
0: Razıyım her şeye.
1: Gün gelir bıkarsın belki.
0: Hayatımdan belki ama senden asla.
1: Ya ayrılırsak günün birinde?
0: Üzülmem ki.
1: Neden?
0: Ölüler üzülmez Fikret. Ölesiye mesudum senin yanında.
1: Kanaatkarsın, çok az şey yetiyor sana.
0: Sen az mısın? Dünyamsın. Taşıyla, toprağıyla dünyamsın benim. Her şeyimsin. Oh. Oh. Başım dönüyor.
1: Fazla içtik öyleyse.
0: İçkiden değil. Sevgiden dönüyor başım.
1: Gel yavrum.

0: Dünya da bizimle birlikte dönüyor Fikret. İkimiz de içindeyiz bu dünyanın. Sen ve ben. Başka şey istemem. Koskoca dünya başkalarının olsun. Dizlerinin dibi yeter bana. Başımı yaslayayım onlara. Okşa saçlarımı. Anam gibi. Sevdiğim gibi. Canım gibi. Sonra bir yuvam olsun tertemiz, sıcacık. Sen de ben. Sonra maviş gözlü, kömür gözlü çocuklar. Pencerede bekleyeyim dönüşünü. Sevgimiz bir ocak olsun yuvamızda. Tütsün ömür boyunca hiç sönmesin. Sönmesin bir tane. Sevgimiz bir ocak olsun yuvamızda. Tütsün ömür boyunca hiç sönmesin.
1: Sönmeyecek sevgilim. Bu bir vaat değil, yemin. Benliğimi buldum seninle. Yeni bir Fikret yarattın sen. Sevgisiyle, ruhiyle. Mazide kaldı öteki Fikret. Bu ocak sönmeyecek meleğim. Asla sönmeyecek. Yıkmayacağım hayallerimi. Yıkmayacağım ahu gözlüm, ipek saçlım benim.
2: Aç kapıyı yavrum, gel. Aç kapıyı.
3: Nerede Fikret? Nerede o? Nerede?
4: Hey, durun durun, kesin gürültü.
2: Burada yok.
5: Burada da yok.
2: Gel, gel dolaşın sen.
3: Doğru söyle Fikret. Nereye sakladın onu?
4: Kimi?
3: Dükkanı.
4: Aa canım, burada yok o.
3: Saklama boşuna, gözlerimle gördüm.
4: Gözlerin bozulmuş senin.
6: İnat etme Fikret. Bu gece mühlet bitiyor, bahsi kaybedeceksin sonra.
4: Kaybettim Faruk. Kendime çok güvenmiştim ama elde edemedim onu.
3: Bu palavrayı yutmayız işte. Burada olduğunu biliyoruz Fikret. Bırak bir kere görelim, ondan sonra gidelim.
4: Aa susun, kesin gürültü.
7: Dükkanı isteriz. Türkiye'yi isteriz.
8: Gidin, gidin çocuklar. Yalnız bırakın beni diyorum size.
3: Yalnız bırakmamızı istiyorsan hakikati söyle.
8: Canım söyledim. Bahsi sen kazandın Nazmi. Kotra'yı alabilirsin.
6: Beni mahcup ettin. Güvenmiştim sana. Türkiye'ye de defterine kaydedeceğinden emindim.
8: Olmadı, başaramadım.
6: Allah'ıma diyorum bu işin içinde bir dümen var. Türkiye'yi buraya girerken gördüm.
7: Biz de gördük. Türkiye'yi isteriz. Türkiye'yi
6: isteriz. İstersen kıyafetini, saçının şeklini de tarif edin.
8: Hayır, hayır diyorum size. Hadi çocuklar, gidin artık.
3: İyi heyecanlandın arkadaşım. Kızı elde ettin, sonra acıdın. Gururunu kırmamak için onu bize göstermiyorsun.
9: Aynı Fikret, bahsi kazandığını söyle. Nazmi'nin villası hazır. Dayadık, döşedik, her şeyiyle hazırladık. Bahsi kazandın arkadaş.
8: Hayır, uğraştım ama olmadı. Türkan bana yüz vermedi. Kotram Nazmi'nindir. Bahsi o kazandı çocuklar.
10: Yalan söylüyor.
8: Türkan?
10: Evet benim. Bir sokak kadını muamelesi gören ben. Sarhoş ağızlarda adı dolaşan ben. Bahsi sen kazandın Fikret, tebrik ederim.
8: Türkan.
10: Ama beni kaybettin.
8: Beni dinle.
3: Eyvah, dinle gitti. Gene de tebrik ederim.
8: Defolun. Defolun buradan.
9: Hepiniz defolun. Gözüm görmesin sizi. Karşıma çıkarsanız öldürürüm sizi. Defolun. Çıkın gidin buradan.
8: Aç kapıyı. Dur Türkan, dinle beni.
10: Kafi miktarda dinledim.
8: Ama her şeyi izah edeceğim sana. Türkan!
10: Yaklaşma bana! Nefret ediyorum senden!
8: Sakin ol yavrum. Suçluyum belki de. Önceleri hata ettim. Ama sonra...
10: Sonra da öldürdün beni, yıktın!
8: Düzelecek her şey Türkan! Bana hak vereceksin, affedeceksin belki de.
10: Seni dinlemek istemiyorum.
8: Çocukluk yapma. Beni anlamanı istiyorum, nefret etmeni değil.
10: Hayır! Yaklaşma bana! Yaklaşma diyorum! Hayır! Hayır!
8: Türkan! Türkan!
11: Soğuk bir havada denize girme sonucu feci şekilde üşütmüş. Ses tellere iltihaplı. Bu vaziyette şarkı söylemesi sanat hayatını mahvedebilir.
8: Kendisi biliyor mu doktor?
11: Evet, her şeyi açıkça söyledim. Hastaneden hemen çıkabilir. Bir de içki meselesi çok mühim. Alacağı bir damla içki, hayatını mahvedecek kuvvette zehir olacak.
8: Onu da biliyor mu?
11: Evet.

0: Türkan kardeşim, canım kardeşim! Çık git buradan, defol!
1: Her şeyi anlatacağım sana, beni dinlemeye mecbursun.
0: Neden? Hayatımı kurtardığın için mi? İnkar etmiyorum, kurtardın hayatımı ama ruhumu öldürdün. Ödeştik seninle Fikret! Git artık, görmek istemiyorum seni, git!
2: Lütfen git Fikret, onu daha fazla üzmene tahammül edemem.
1: Pekala.
0: Gitti Türkan, biliyorum. Belki de hiç gelmemecesine.
2: Tahammül edebilecek misin yavrum?
0: Elbette! Yeni dostum sağ olsun. Patrona söyle, hemen konserlerime başlamak istiyorum.
2: Türkan, delisin sen!
0: Sen hiç intihar eden insan gördün mü Serpil? Ölümü yavaş yavaş, damla damla içen bir insan.
2: Allah'ım, yardım et ona!
3: Ne oldu buna, sarhoş galiba?
2: Hayır, biraz rahatsız, o kadar.
3: Küçük kuş son günlerini yaşıyor. Kuvvetli bir kanada sığınmazsa baş aşağı düşecek. İki gün evvel bankaya külliyetli miktarda para yatırmışsınız. Hepsine el koydum.
2: Neye dayanarak?
3: Türkan'ın benimle mukabelesi vardı.
2: Şşş, başlıyor!

0: İşte sefahatin sonu bu.
1: Olamaz, gayet rahat konuşuyordu.
0: Konuşma başka, şarkı söyleme başkadır.
1: Annemi yaşadım bu gece Serpil. Ona da yapmışlardı aynı şeyi. Bilemezsin bunun acısını. Zavallı anneciğim. Kaderimin ona benzemesini istemezdi hiç.
2: Mahvettin beni Türkan, rezil ettin. Gazinomu harap ediyor müşteriler, yıkıp kırıyorlar her şeyi. Gazinom, paraları mahvoldu. İflas ettim.
1: Üzülme iyi gün dostum. Avansını da zararını da ödeyeceğim sana. Bir evim var, biraz da param. Hepsi senin olsun.
3: Delisin sen, alnının teriyle kazandın her kuruşu.
2: Teşekkür ederim ama lafta kalmasın bu vaatler Türkan.
1: Bir kağıt ver bana, kalem de. Üst tarafını sen doldur.
0: Bunun bir gün böyle olacağı belliydi zaten. Benim sözümden çıkmanın sonu budur.
3: Necmi Bey'in de maskesi düştü Türkan. İki gün evvel bankaya yatırdığım paranın hepsine el koymuş.
0: Hatırlıyor musun Türkan? Sana ilk ders verdiğim gün bir kağıt imzalatmıştım.
1: Ben hiçbir şey hatırlamıyorum.
0: Yediğin tokat seni iyice sersemletmiş. Gene görüşeceğiz. Bir daha karşılaştığımızda her şeyinle bana döneceğine iddiaya girerim.
1: Güle güle. Gene görüşürüz. Türkan Moray burada doğmuştu, burada öldü. İçki ver bana, onun hatırasına içmek istiyorum. Büyük yıldız, Türkan'ın ocağına incir dikilmesinin şerefini. Bırak beni sefaletimde, git kendi hayatını yaşa.

0: Ne o Baykuş Efendi, hoş geldin. Aciz memurların nerede, cebine mi sakladın?
1: Beni affet Türkan, ben sanatkar bir adamım. Maalesef biraz hırslı ve ihtiraslıyım.
0: Senin gibi sanatkar olmaz olsun. Konuşma, sanattan da iğrendireceksin beni.
1: Ne yaptımsa seni sevdiğim için yaptım.
0: Dünyada bir aşk kalmıştı. Bu iğrenç konuşmalarınla bari onu kirletme.
1: Bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim. Düşüyorsun Türkan, hem de korkunç bir süratle.
0: Ne yaparsın? Asrımız sürat asrı. Benim sefalet çukuruna düşüşüm yanında senin adilik ve bayağılık uçurumuna yuvarlanışının lafı bile olmaz. Bak, içiyorum şimdi. Dün içiyordum.
1: Böyle giderse iki ahbap çavuş meyhanelerde, kahvelerde bir pula şarkı söyleyeceksiniz. Halbuki ben sana milyonlarımı vermek istiyorum.
0: Milyonun da sen de yerin dibine bas. Defol, defol! Senin elinde müzik bile zavallılaşıyor, merhametsiz bezirgan! Benim elimde kalsan sana kızgın saç üzerinde tam tam çaldırırım! Defol, defol!

0: Ne komik, ne komik değil mi madam?
1: Kendine gel yavrum.
0: Kusura bakma madam. Kendime gelemem artık ben. Çünkü ben bir hiçim. Boşluklar içinde yuvarlanıyorum. Ben değilim artık. Bittim, yoruldum.

0: Beni suçlama Serpil. Sevgime azabım da karıştı şimdi. Acıların en büyüğünü çekiyorum o günden sonra.
1: Ya Türkan? İntihar ediyor Fikret. Hem de her gün bir parça ölerek, damla damla eriyerek.
0: İstemezdim böyle olmasın.
1: Maalesef onun yaşaması artık bir tesadüfe bağlı.
0: Hayır, tesadüfe değil, bana bağlı.
1: Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Kumar oynamayı. Elimde büyük bir kozun var çünkü.
1: Nedir o kozun?
0: Türkan'ın gururu. Yıkılan gururu.
1: Yeter artık tatlım, çok içtim bu gece.
2: Ne çıkar? Yoksa sıram mı geldi? Sahne beni mi bekliyor?
1: Evet yavrum, sahne senin güzelim.
2: Salon nasıl? Dolmuş mu? Dinleyicilerim gelmişler mi benim için?
1: Evet, her zamanki gibi.
2: Hepinizi hürmetle selamlarım, sevgili dinleyicilerim.
3: Bu gece tıraş gecem, onu söyle kız.
4: Sağlam kadınmış, hala keçileri kaçırmadı.
5: Dişmez kalkmaz ya Allah! Kim der ki bu döküntü Türkan diye?
4: Döküntüm möküntü ama, mustarası kralı biçim, ne haber?
2: Gazinomuz gene dop dolu, lütfedip... Geldiniz beni dinlemeye, çiçekler, tebrikler için binlerce teşekkür. Minnettarım size, esirgemediğiniz alkışlar yükseltti beni, şöhretimi, servetimi hep sizlere borçluyum. İsimsizdim bir zamanlar. İsimsiz bir şarkıcının isimsiz kızıydım. Anam da o şarkıcı, tatlı, sıcak sıcak bir anam var.

benim de. Kaderi kötü anam. İstemezdi ona benzememi. Keşke yaşasaydı da görseydi bugünleri, altın devrimle iftihar etseydi, sevinseydi. Avuçları patlayıncaya kadar alkışlasaydı beni, çiçekler yollasaydı bana. Belki aranızda beni kıskananlar, yerimde olmak isteyenler var. Hayır, hayır, sakın ha! Göründüğü gibi değil uzaktan. Şuracığınız rahat mı? Ona bakın siz. Yanıyor mu kahredercesine? Ona şükredin. Boş verin şana şöhrete. Şuracığınız, ille de şuracığınız.

0: Şimdi sizlere şarkımı takdim ediyorum. Fikret, sen...
1: Bu halin çok yakışmış sana.
0: Ya sen, senin halin?
1: Bir özenti. Yaldızlı hayattan bıktım çünkü. Çok hızlı yaşadım ben. Servetim, şöhretim var. Sayısız kadın tanıdım. Hepsi de oyuncağım olmaktan kurtulamadı. Sen de tabii.
0: Sus! Ne olur sus! Hiç olmazsa hatıralara hürmet etmesini bil.
1: Hangi hatıra? Kimsin sen? Kuklaydın benim için, yaldızlı bir kukla. Yaldızların döküldü, pasın çıktı ortaya.
0: Sebebini biliyorsun, gururum kırılmıştı.
1: Olmayan gururun. Senin mayan bu kızım, hamurun kötü senin. Anan gibisin. O da kirli sahnelerin kadınıydı, unutma. Yaşasaydı iftihar ederdi bu halinle, sevinirdi.
0: Hayır, ağlardı. Öylesiye üzülürdü. Anlatamazdım ona yıkıntılarımı, sevgimin kurbanı olduğumu. İster miydi hiç böyle olmasını, ister miydi?
1: İsterdi. O kadının kızısın sen, başka türlü olamazsın ki. Daha da düşeceksin, hoşlanıyorsun bu hayattan çünkü.
0: Hayatım böyle başlamamıştı benim.
1: Biliyorum, şöhretin vardı, paran vardı. Ama hazmedemedin, başın döndü. Bir girdap içine girip yok oldun.
0: O girdap sendin, gururumla oynadın.
1: Gururun olsaydı ayakta kalırdın, sürünmezdin böylesine. Sen kendini tanıyamamışsın ne yazık ki.
0: Uykudaydım, belki de deli olmuştum, uyandım şimdi. Ruhunu gördüm, gözüm açıldı artık. Sevgimle düşmüştüm, nefretimle yükseleceğim bundan sonra.
1: Gülünç olma, bu çamurdan çıkamazsın sen.
0: Çıkacağım Fikret. Senin için değil ama, değmezsin çünkü. Deli uzattığın anam için, gururum için çıkacağım bu çamurdan. Yükseleceğim zirveye kadar, utançsız, lekesiz bir yükseliş olacak bu. Ve ben yükseldikçe sen düşeceksin. Yemin ederim düşeceksin.
1: Şaşılacak şey. Kendinizi bu kadar yıpratmanıza rağmen ses tellerinizde fiziki bir arıza yok. Sadece psikolojik bir durum bu. İraden kuvvetliyse çok çabuk yenersin bu güçlüğü.
0: Yeneceğim doktor. Yemin ederim ki yeneceğim.
1: Bir müddet hastanede yatmanız gerekiyor.
0: Kim getirdi bu çiçekleri? Bestekar Yusuf Tekin. Gelmesin, utanıyorum ondan.
2: Ona her şeyi anlattım. Şimdi yanına gelecek. Hiçbir şey olmamış gibi seninle konuşacak. Ve senin yeniden doğman için elinden geleni yapacak. Gecesini gündüzüne katarak seni çalıştıracak. Sana ders verecek.
1: Günaydın Türkan.
0: Günaydın Yusuf.
1: Bak Türkan, bunlar yeni ve tutulan şarkılar. Hemen dersimize başlıyoruz.

0: Lay lay lay lay lay lay lay lay la la la la la la la la la.
1: Nasıl?
2: Mükemmel. Kendime pay çıkarıyorum sanma. İnan ki eskisinden iyisin.
1: Sayende Yusuf. Vaktini, sabrını, bestelerini bana verdin. Bir tanesi hariç. Gözü gibi saklıyor o bestesini.
2: Türkan'ın yeniden sahneye dönüşünde okumasını istiyorum o şarkımı.
1: İsmi ne?
2: Dünyanın en güzel kadını. Senin için düşündüklerimi bir bilsen Türkan.
1: Seni anlıyorum Yusuf. Ama şu anda sadece mesleğimi düşünüyorum. Belki günün birinde uzun uzun konuşuruz senin meseleni.
2: Teşekkür ederim. Bu da bana yeter.
1: Hey çocuklar! Ne zaman harekete geçiyoruz?
2: Hemen. Türkan'ın sahneye dönüşü bir hadise olmalı. Bunun için de en tesirli silah gazetelerdir. Gazeteci bir arkadaşım var. Haberi gazetesine yazmasını rica edeceğim.
3: Batan güneş doğuyor. Sahnelerimizin yakıcı güneşi Türkan Moray, fırtınalı bir ayrılıktan sonra tekrar mesleğine dönmeye karar verdi. Gazino sahipleri, şöhretli sanatçıyı baş solist olarak angaje etmek üzere faaliyete geçtiler.
4: Konuşayım mı kendisiyle?
3: Ben konuşurum, ne de olsa eski dostuz.
1: Eski dost düşman olmaz Necmi, tekliflerini kabul ediyorum.
3: Teşekkür ederim Türkan. Sana minnettarım, bu işe varımı yoğumu yatırdım. Gazinomda çalışmam benim için en büyük garantidir.
1: Bu itimadına layık olmaya çalışacağım. Hele değerli bestekar Yusuf Tekin'in piyanoda bana eşlik etmesi maneviyatımı bir misli yükseltti.
3: Ona şüphem yok. Bir zamanlar hocayla talebeydik, şimdi mesai arkadaşıyız.
1: Tebrik ederim Fikret, muvaffak oldun. Onu kamçılayarak hayata döndürdün.
2: Nasıl Türkan?
1: Yepyeni bir insan oldu.
2: Son defa bir şansımı deneyeceğim.
1: Nefreti sevgisinden onun. Hadi Fikret, şansın açık olsun. Girin. Niçin geldin buraya?
2: Konuşmak istiyorum seninle.
1: Konuşacak bir mevzumuz olduğunu hatırlamıyorum.
2: Var Türkan.
1: Evet vardı ama bitti. Son görüştüğümüz anı hatırla. Konuşmamız bitmişti. Sen de bittin benim için. Beni oyuncak ettiğini söylemiştin, unuttun mu?
2: Yalandı. İstedim ki...
1: İstedin ki acı çekeyim. İstedin ki gözyaşı dökeyim ölesiye. Gelmişimle geçmişimle küçük gördün beni. İstedin ki sayısız kurbanlarına ben de katılayım.
2: Hayır yavrum. İstedim ki beni affedesin. İstedim ki hep yanımda olasın. Bu bir yalvarıştı belki. Türkan, benimle evlenir misin?

0: Anlaşılan nikah salonunda bitecek ikinci bir iddiaya tutuştun sen.
1: İddia değil bu. Ömür boyu sürecek bir yemin. Birbirimize daha fazla işkence yapmayalım. Beni sevdiğini biliyorum. Bu çıpanın bizi birbirimize bağladığını nasıl unutursun?
0: Seni sevmemek için dünyaları verirdim. Git Fikret, git artık!
1: Gideceğim, ama seni de yanımda götürerek. İcap ederse zorla.
2: Zorla güzellik olmaz ahbap.
1: Kimsin sen?
2: Sana ne? Sen kimsin, onu söyle.
0: Bir arkadaşım Yusuf. Kendisine seninle sözlü olduğumuzu, yakında nişanlanacağımızı söylemek üzereydim. Tam zamanında geldim.
1: Türkan, hayır! Yapamazsın bunu, yapamazsın!
2: Yapmasına bir mani mi var?
1: Ben varım. Bırakmam Türkan'ı sana.
2: Bırak onu!
1: Uzak dur ondan, yaklaşırsan öldürürüm seni! Dünyayı yıkarım onun için!
2: Aynını ben de yaparım! Çek biz ellerin üstünden!
0: Hayır, yeter! Bırak onu! Çek git buradan! Seni görmek istemiyorum, anlamıyor musun? Bir şeyin yok ya!
2: Beni onun elleri değil, senin sözlerin sersemletti. Doğru mu Türkan?
0: Evet Yusuf, bu gece programımız sırasında nişanımızı ilan edeceğim.
2: Sahneye yürüyerek değil, uçarak çıkacağım bu gece. Teşekkür ederim Türkan.
0: Türkan, terzin hazır bekliyor.

Hepinizi hürmetle selamlarım. Fırtınalı geçen bir ayrılık devresinden sonra tekrar huzurunuza çıkmanın mutluluğu içindeyim. Sevincini benimle paylaşacağınızı umduğum bir haber vereceğim sizlere. Beni mutlu kılacak bu haberi vermeden önce size hayatımın şarkısını takdim ediyorum.

Var olun, sağ olun. Bütün mutluluklar sizin olsun. Şimdi sizlere bu şarkının yaratıcısı olan müstakbel nişanlımı takdim ediyorum. Huzurunuzda Yusuf Tekin.

0: Hoş geldin Lale.
1: Hoş bulduk abla. Özür dilerim, geciktim.
2: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
3: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
1: Hak verdim ona.
2: Ananevi balımızın hepinize moral vermesini temenni ederim.
1: Ablacığım! Herkes bize bakıyor hocam.
2: Gel öyleyse dans edelim.
3: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
1: Yorgun seyirlerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
2: Benimle evlenir misin?
0: Şimdi çok iyiyim doktor.
4: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
0: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
2: Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem.
0: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz olur mu? İştahım yoktu.
2: Olmalı.
0: Ama sanki beni sevmiyor da... sevmek için kendini zorluyor.
1: Ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim.
5: Küçük sevgilim birazdan TV4'te.

0: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
11: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşı.

0: olarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. TCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: TCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
9: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
8: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
9: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
10: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Flo'da bayram coşkusu

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Nişanlınızın düşmanları var mıydı Türkan Hanım?
1: Sanmıyorum. Dünyanın en iyi insanıydı.
0: Yusuf, nişanınızı ilan ettiğiniz gece öldürüldü. Bu durum katili tahrik etti ve cinayeti işledi.
1: Eğer öyleyse kendimi suçlu addederim. Benim yüzümden ölüşü çok acı Müdür Bey. Mesut olmaya layıktı, ölüme değil.
0: Yusuf'un cesedinin yanında bulduk. Katile ait olabilir. Bunu daha evvel hiç gördünüz mü?
2: Buraya gelmekle bana dünyayı bağışladın Türkan. Anlatamam sana içimdekileri. Bir şeyler yapmak istiyorum. Yakayım mı burayı? Bütün dünyayı istersen. Sen geldin. Bana geldin.
1: Dünya durdukça geleceğim sana. Hatırlar mısın balo gecesini? Saçımı öpmüştün. Kokunu sindirmiştim içime. Meleğim demiştin bana. Güzel sözler söylerdin. İçim titrerdi seni dinlerken. Bunun için geldim işte.
2: Bekledim seni. Gecemde gündüzümde sen vardın hep. Bir gelse diyordum. Bir sokulsa bana. Eskisi gibi saçlarını okşasam. Gözlerinin esiri olsam. Bir gelse diyordum.
1: Gözyaşlarımla süsledim senden ayrı geçen anlarımı. Bilir misin ne demektir bu? Nefesimdin benim. Suyumdun, her şeyimdin. Ama uzaktaydın. Bilir misin bu acıyı? Bir kere sevip bin kere ölmeyi, bunun için geldim sana.
2: Saadeti de yanında getirdim. Bak sevgilim, içinde kırıklık kalsın istemem. Dop doluyum seninle. İstersen ayaklarına kapanırım. Sevgi dilenirim senden. Yalvarırım, dünya umurumda değil. Aşkım da gururum da senin çünkü. İster misin bir tanem?
1: Asla, sen bu halinle güzelsin. Abidensin benim. Taştan değil, etten bir abide. Mağrur ve yüksek. Ne bana, ne bir başkasına eğilmeni istemiyorum. Olduğun gibi kal, hiç değişme. Ne benim yanımda, ne de ayrıldığımızda sevgilim.
2: Ayrılığı da nereden çıkardın şimdi?
1: Kaderimiz sevgilim. Kopacağız birbirimizden. Gideceksin. İçinde beni de beraber götüreceksin. Ağlamazsam kötü düşünme. Bil ki içime akıttım zehir gibi gözyaşımı. Bil ki seni sevmedim, taptım ben. Bil ki ölüme kadar bekleyeceğim seni. Gidişini görmek için gelmedim buraya. Ölesiye sevdiğimi söylemeye geldim. Resmini gözümün içine çizdim sevgilim. Sen giderken bende kalsın diye.
2: Gitmemi niçin istiyorsun Türkan?
1: Ben değil sevgilim, kanun istiyor bunu.
2: Kanun mu? Hiçbir şey anlamıyorum.

0: Vazifenizi yapabilirsiniz.
1: Seni tevkif ediyorum delikanlı, cinayet suçundan.
2: Cinayet?
0: Vicdanım aşkımı yendi. Affet beni Fikret. Affet sevgilim.
2: Türkan, bu acı iftiranla dünya yüzünde verilmiş cezaların en ağırına mahkum ettim beni.

0: Hayır Necmi Fırat, gazino kapanmayacak. Bugünkü matinede yapılacak.
1: Fakat Türkan, senin neyle ilgili?
0: Yeter, cevap istemiyorum. Hem de dünyanın en güzel kadını şarkısını söyleyeceğiz.
1: Hayır, olmaz. Milyonlar harcadığım bu gazinoda o uğursuz şarkıyı söyletmem.
0: O zaman beni bir daha burada göremezsin.
1: Piyanistimiz yok.
0: Senden iyi piyanist mi olur? Türkan, neredesin? Meraktan çıldıracağım. Bugün matinede dünyanın en güzel kadını şarkısını söyleyeceğim. Senden istediğim bir şey var. Yusuf'un söylediği birinci bölümü o akşam alınan bantla kulisten vereceksin. Yalnız bunu kimse duymasın. Onun hatırası için istiyorum. Sayın seyircilerim, her notası özlem, sevgi ve sadakatle işlenmiş bir şarkı okuyacağım. Bestekar ebediyen aramızdan ayrıldı. Bu şarkıyla onun ruhunu şad edebilirsem ne mutlu bana. Şimdi sizlere dünyanın en güzel kadını şarkısını okuyacağım.
2: Dünyanın en güzel kadınısın sen. Sensiz bir gün bile yaşayamam ben. Ne olur aşkını gizleme
1: ben. İşte orada. İşte. Sırtında bıçak. Evet, sırtında. Hayır. Hayır. Yaklaşmayın. Gidin. Gidin.

0: Yusuf'u sen öldürdün! Sen öldürdün Yusuf'u!
1: Evet, ben öldürdüm! Senin için, senin için öldürdüm!
0: Sen delisin, aklını kaçırmışsın! Bırak seni!
1: Beraber öleceğiz!
0: Bırak!
1: Bırakmayacağım seni!
0: Bırak
1: seni! Bırakmayacağım!

0: Fikret.
1: Bana bak kız, ya tıpış tıpış gelirsin ya da saçından sürükleyip götürürüm seni.
0: İstersen uçarak gelirim, bahsi sen kazandın sevgilim.
1: Bahsi değil seni, dünyanın en güzel kadını kazandım ben.
0: Fikret.
1: Saçını öpebilir miyim?
0: Parasıyla.
1: Kaça?
0: Bir pula, bir pula sevgilim.
2: Dünyanın en güzel kadınısın sen. Artık ayrılma benden, ölürüm kederimden.

0: Amerika'dan yeni dönen hocamızla yarın tanışacağız çocuklar. Bize ilk dersini verecek.
1: Acaba nasıl bir adam? Hem genç hem de çok yakışıklıymış.
0: Aynı zamanda da eşsiz bir operatör. Yaptığı başarılı beyin ameliyatlarından ötürü ona Amerika'da altın parmak adını takmışlar.
1: Şimdiden el koydum ona. 2-3 ders sonra yan yana görürsünüz bizi. Seninle başa çıkılmaz kızım. Şimdi ne yapıyoruz çocuklar? Bize gidelim. İçki, dans, müzik, çılgınca eğlenelim. Hadi sen de gel Lale.
2: Beni affedin, yapacak işlerim var.
1: Ay iş. Bir gün bile aramıza katılmadın. Hep okuldan doğru eve. Ne biçim hayatın var kuzum senin?
2: Şikayetçi değilim. Size iyi eğlenceler.
1: Sana da iyi bulaşıklar ve çamaşırlar hanım kızım.
3: Hoş geldin Lale.
2: Hoş bulduk abla. Hemen anlarsın geldiğimi.
3: Ayak seslerini tanımaz mıyım? Sen gidersin, onlar kalır bu evde.
2: Bir de şu dikiş makinesinin sesi. Yorulmadın mı hala?
3: Yorulur muyum hiç? Makinenin sesi çıktıkça hep seninle konuşuyormuş gibi oluyorum. Nasıl geçti günün?
2: Yarın yeni bir hoca geliyor. Yeni masraflar, yeni kitaplar demektir bu.
3: Üzülme sen. Yeni siparişi bitirdim. Mağazaya götürür, parasıyla kitaplarını alırsın.
2: Olmaz, bu parayla ayakkabı alacaktın kendine.
3: Tatlım benim, ayakkabının lafı mı olur şimdi? Bu evde ikimizin de vazifesi var. Senin okulun, benim de dikişlerim. Düşünsene, aylardır bir sinemaya bile gitmiyorsun.

0: Özür dilerim hanımefendi.
1: Çok dikkatsizsiniz.
0: Beni itham ettiğinizin farkında mısınız?
1: Siz de elbisemi mahvettiğinizin farkında mısınız?
0: Özür diledim sizden.
1: Beni çok zor durumda bıraktınız.
0: Müsaade edin bedelini ödeyeyim.
1: Bedelini mi? Ben nedirim sahibine, şu anda gelinliği bekliyor.
0: Lütfen söyleyin, ne yapabilirim?
1: Bu gelinliğin eşini bulmalısınız.
0: Peki, bir çaresine bakarız.
1: Lütfetmiş gibi konuşmayın, mecbursunuz zaten.
0: Haklısınız. Beyin hapseleri, çok zaman beyin sarsıntısı ve ufak kanamalardan aylarca sonra ortaya çıkan ağır bir hastalık şeklidir. Hapsenin bulunduğu beyin bölgesi tahrip olduğundan, beyne ait bozukluklar hastada hemen kendisini gösterebilir. Şiddetli baş ağrıları, husmalar, şuur bulanıklıkları ve hastanın bazen komaya düşmesi dikkat çekicidir. Antibiyotik tedaviden ziyade ben bu hallerde hastaya bir beyin ameliyatını gerekli görmekteyim.
2: Sersem nedir bu? Ne tatlı bakışları var, hele sesi. İçim titredi birden. Ne kadar yakışıklı adam Allah'ım. Bittim adama. Boşuna ümitlenme, benim artık o.
0: Antibiyotik tedaviyle iyileşen hastalarda mevcuttur. Küçük hanım.
3: Ben mi hocam?
0: Evet. Dersimde konuşmak usulüyle olmalıdır. Bunu unutmayın lütfen.
3: Emredersiniz efendim.
0: Bu oran %10'u geçmez. Girin.
1: Özür dilerim, geciktim.
0: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek. Lütfen dışarıda bekleyin.
1: Hocam, mazeretim vardı.
0: Benim de prensibim var küçük hanım. Bu derse kabul etmiyorum sizi, lütfen. Hasta derhal tedavi edilmezse ölüm tehlikesi çok fazladır.
4: Doğrusu çarpıldım adama. Tam benim tipim. Aradığım erkeği buldum çocuklar.
5: Fazla güveniyorsun kendine. Unutma, azarladı seni. Lale'yi de.
4: Onu hademe sandı ama beni.
5: Görürüz bakalım.
6: Geçmiş olsun Lale. Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
1: Hak verdim ona. Notlarını verir misin lütfen?
6: Tabii.

0: Buyurun efendim.
1: Sizi gördüğüm iyi oldu. Sınıftaki sertliğime anlayış göstermiş olacağınızı ümit ederim.
0: Suçlu değildim.
1: Ama geç kalmıştınız.
0: Sebebi vardı. Dikkatsiz birinin sebep olduğu bir kaza yüzünden yeni ders kitaplarımı ancak bu sabah alabildim. Geç kalışım bundandı.
1: Söyleyebilirdiniz bunu.
0: Sormadınız ki.
1: Haklısınız. Buyurun kitabı.
0: Müsaadenizle.
1: Durun lütfen. Özür diliyorum işte. Buyurun kitabı.
0: Teşekkür ederim efendim.

0: buyurun. Mendilimi kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim. Mendille temizlenecek gibi değil. Şu halime bakın.
0: Kasten yaptılar bunu, gördüm. Şikayet etmiyorsunuz gene de.
1: Şikayet edilecek bir durum yok. Ama neden yaptılar, sebep bulamıyorum.
0: Onlardan ayrı bir dünyanız var sizin. Sebep de bu. Evinize kadar götüreyim sizi. Buyurun.

0: Teşekkür ederim. Evim şurası efendim.
1: Yakın yerlerdeymişiz demek. Ben de hemen karşıda oturuyorum.
0: Aslında çok uzağız efendim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Turhan'da biber aldım sana. Bakalım beğenecek misin?
1: O da laf mı? Var mı senin gibi yemek yapan acaba? Eline sağlık. Ama sen abla, yemeyecek misin bu dolmadan?
0: Yerim. Daha bir tencere dolusu var tatlım. Şu işimi bitireyim önce.

0: Uzun ve yorucu bir ders döneminden sonra imtihanlara yaklaşmış bulunuyoruz. Bugün şu son dersimizden sonra birbirimizi bir müddet göremeyeceğiz.
1: Ya tıp balomuz hocam, orada da göremeyecek miyiz sizi?
0: Evet, baloda görüşeceğiz tabii. Annevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim. Serbestsiniz çocuklar. Lale, bir dakika lütfen. Öğrendiğime göre şimdiye kadar hiçbir baloya iştirak etmemişsin. Doğru mu?
2: Evet.
0: Peki ya şimdiki baloya?
2: Buna da gitmeyeceğim efendim.
0: Neden? Fakültenin göz bebeği bir talebesin. Üstelik her sene iftar listesine geçmişsin. Eğlenmeye en çok senin hakkın var.
2: Teşekkür ederim efendim. Ben gitmemeye karar verdim.
0: Peki, seni aramızda görmenin bizi memnun edeceğini söylersem kararını değiştirmez misin?
2: Maalesef efendim.
0: Sebebini merak ediyorum doğrusu. Hem unutma, bu senin son senen ve son balon.
2: Gelemem hocam. Çünkü baloda giyebileceğim bir elbisem yok.
0: Bunu düşünemedim. Özür dilerim Lale.
2: Rica ederim, müsaadenizle.
0: Lale!
2: Buyurun.
0: Her şeye rağmen seni baloda görmek isterdim.

0: Dün gece hiç uyumadın ablacığım, çalıştın hep.
1: Bırak beni şimdi. Seninle var, niye üzgünsün?
0: Yok, sana öyle gelmiş.
1: Saklama. Tanımaz mıyım seni? Yüzündeki her çizginin manasını bilirim ben. Söyle bir tanem, canın neye sıkılıyor?
0: Tıp balosu abla. Gitmem için çok...

0: ısrar etti.
1: Kim?
0: Hocam. Tabii reddettim.
1: Etmemeliydin Lale. Tahsil hayatının son hatırası bu balo. Tahsilin gibi hatıraların da tamam olmalı. Bu baloya gitmeni ben de istiyorum yavrum.
0: Ama abla, biliyorsun ki ben...
1: Biliyorum yavrum. Kül kedisi gibi değil ama... gene de gideceksin baloya.

0: りさ。
1: Ablacığım, canım ablacığım benim.
2: Sizi babamla tanıştırayım hocam.
3: Memnun oldum beyefendi. Bir mukavele efendim. Kızım sizden o kadar çok bahsetti ki sizi gıyaben tanıyorum. Talebeler hocalarını anlatmayı severler efendim. Anlatılacak kadar varsınız. Hem şöhretli bir doktor hem de çok gençsiniz. Dediğiniz kadar genç olmayı çok isterdim beyefendi.
2: Hocam, ilk dansınızı benimle etmenizi rica ediyorum.
3: Özür dilerim Alev. Müsaadenizle. Seni bekliyordum Lale. Hoş geldin.
2: Ama geleceğim dememiştim ki size.
3: Biliyorum. Ama içimde bir ses geleceğini söylüyordu bana.
2: Ne renkli bir dünya. Kim bilir nasıl eğleniyorsunuz.
3: Sen gelmeden değil Lale.
2: Herkes bize bakıyor hocam.
3: Gel öyleyse dans edelim.

0: Kül kedisi balomuza şeref verdiler. Şu işe bakın çocuklar! Murat Bey ilk dansını bizim zavallı Lale ile yapıyor. Acımıştır belki.
1: Merhamet aşktan kuvvetlidir.
0: Senin kuş başka dala konacak galiba Ale.
2: O dalı kırmasını bilirim ben.

0: Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar, müzik, ışıklar... Sanki bir rüya alemindeyim.
1: Benim ilk balon değil ama... Ben de aynı şeyler hissediyorum Lale.
0: Ama hocam siz...
1: Bana bu gece ismimle hitap etmeni istiyorum.
0: Elbisen çok şık şekerim. Kim dikti? Ablam... Acaba bizim hizmetçi Fatma'ya da diker mi? Zevkleri çok uyuyor zira. Bu sözünü şaka bile kabul etmiyorum Alev. Ablama hakaret ettirmem. Hakaret eden kim kızım? Diktirip bedelini ödemek istiyorum. Bu elbisede uykusuz gözlerin emeği var. Ana kalbi taşıyan bir ablanın sevgisi var. Bedelini ödeyemezsin Alev. Müsaadenizle hocam.
1: Şakalarınız ve davranışlarınız çok çirkin.

0: İki aptalca laf için mi bu gözyaşları?
1: Her zamanki sınıra geldik.
0: Bu sınırı aşmak, seni her şeyinle tanımak isterdim.
1: Bu sınır benim içimde. Aşılmasını istemiyorum.
0: Korkuyor musun yoksa?
1: Korkuyorum.
0: Neden Lale?
1: Bana yasak bu duygular. Ahdım var. Kavlim var benim. En mühimi ablama karşı ödevim var benim.
0: İşte bu yüzden seni takdir ediyor ve çok beğeniyorum. Küçüğüm benim.

0: Başımı döndü.
1: Benim de başım dönüyor.
0: Anlat neler oldu bakayım.
1: Neler olmadı ki?
0: Bana hayatımın en mutlu gecesini hediye ettin ablacığım.

0: İnsanlara güvenimi kaybetmiş, hiçbir kadını kalbime sokmamayı ahdetmiştim. Yaramı sardın küçüğüm.
1: Mesleğim olacak bu zaten.
0: Ama hekimim değilsin.
1: Ya neyim?
0: Küçük sevgilimsin. Sen yokken bu sandal ve Salih Reis'le yalnızlığımı paylaştım. Şimdi ise mutluluğumu paylaşıyorum.
1: Ne güzel şeyler söylüyorsun.
0: İçimden geldiği gibi. Dop doluyum seninle. Hiç boş yer kalmamalısın.

0: Abla, üşüyeceksin ablacığım. Geldin mi yavrum? Dalmışım birden. Rüya da gördüm bu arada.
1: Hayırdır inşallah?
0: Annemi gördüm. Konuştuk. Seni anlattım hep ona. Yakında mezun olacağını söyledim. Bir sevindi ki anlatamam. Son arzusuydu biliyorsun.
1: Yerine gelecek abla.
0: O günü bir görsem rahat edici.
1: Şüphen mi var benden abla?

0: Asla. Sadece bir korku. Sebepsiz bir korku. Anlatamam sorarsan. Ama bir mani çıkacak diye ödüm kopuyor.
1: Yersiz bir korku ablacığım. Rahat etsen. Tekrar yemin ediyorum sana, hiçbir kuvvet mani olamaz doktor çıkmama. Hatta sen bile.
0: Tatlı kardeşim benim, bir tanem.
2: Ayrılmak mı? Ne söylediğinin farkında mısın sen?
1: Evet, bir müddet için. Ablamla konuştuğumuzu anlattım sana.
2: Saçma bir rüyanın ceremesini ben mi çekeceğim?
1: Beni lütfen anla Murat. Annem köyde doktorsuzluktan ölürken ben 2,5 yaşındaydım. Ablam söz vermiş, doktor olacağıma yemin etmiş. Oysa ben şu anda öyle bir akışa kaptırdım ki kendimi.
2: Ne var bu akışta?
1: Sen kuvvetlisin Murat. Ben senin rüzgarına kapılmış kuru bir yaprağım. Öl de sen ölürüm belki de. Halbuki ölmeye bile hakkım yok benim. Yalnız derslerimi düşünmem lazım.
2: Saçma! Boşuna feda ediyorsun kendini.
1: Ben değil, ablam feda etti kendini. Evimiz rutubetlidir Murat. Oysa burası çok güneşli. Bilmem anlatabildim mi?
2: Evet. Anladım yavrum. Ama ayrılmak...
1: Mecburuz buna. Yalvarırım beni bekle Murat.
2: Tahammül edebilecek misin bu ayrılığı?
1: Edeceğim, ya sen?
2: Madem ki istiyorsun.

0: Salih Reis bizim için almış bu balıkları. İsimlerimizi koymuş onlara. Bu Murat, bu Lale.
1: Bu cins balıklar beraber doğup beraber ölürler Lale. Benimle evlenir misin?
0: Evet. Bin defa evet Murat. Fakat diplomamı aldıktan sonra dersem kızar mısın? Bekler misin?
1: Ölünceye kadar beklerim seni.
2: ...1636 Lale Tünaş.

0: en yüksek puanla mezun oldunuz kızım. Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
1: Teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim. Küçüğüm.
1: Çok teşekkür ederim.
0: 1625 Vedat Zobu.
1: Başardın yavrum. Annemize hediyelerin en güzelini verdin. Ruhunu şad ettin. Sayende abla. Ben mi okudum? Çalıştın abla. Ölesiye çalıştın hem de. Kendini harcadın bu uğurda. Böyle konuşma. Ne yaptım ki? Sıra bende şimdi abla. Hakkını ödeyeceğim. Anneme verdiğin sözü tutacağım. Çalışmayacaksın artık. Sen de gezip tozacak, yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım. Bak hele, yolun yarısındayız, unuttun. Stajın bitsin, düşünürüz. Yorma o güzel kafanı şimdiden.
3: Olur mu hiç? Staj işini de hemen halledeceğim ben.

0: Ablanla tanışmak, onunla konuşmak istiyorum Lale.
1: Önce ben konuşup açılayım ona.
0: Peki ne zaman?
1: Hemen, hemen bu gece.
0: Ya bir engel çıkartırsa?
1: Çıkartmaz. İlk ve son sevgime hürmet edecektir ablam.

0: Allah, korkuttun beni kız.
1: Misafirimiz mi var?
0: Evet, sensin o. Bu gece diplomanı kutlayacağız. Bak, aldım ikimize. Sonra sevdiğim piyazdan da yaptım, yumurtalı. Ekmekleri de kızartırım istersen. Bu gece bizim gecemiz Lale.
1: Abla, sen... Ablacığım, canım benim.
0: Beni de ağlatacaksın şimdi. Oysa en mutlu gecemiz bu. Hep gülmeni istiyorum. Hadi otur yerine.

0: Abla, sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Önce iç, sonra konuşuruz. Şerefine.
0: Sıhhatine ablacığım.

0: ablam ölüyor Murat. Şimdi çok iyiyim doktor.
1: Bir bardak su getirir misin? Saklayacak değilim. Durumunuz tehlikeli. Şimdiye kadar neden bir doktora görünmediniz?
0: Yalvarırım doktor. Kardeşim duymasın. Bu gece en mutlu gecesiydi onun.
1: İyi ama...
0: Yalvarırım. Söz verin, o anlamasın hiçbir şeyi. Gördün mü Lale, hiçbir şeyim yokmuş.
1: Gene de hastanede doktor arkadaşlarımın görmesini istiyorum. Çünkü benim ihtisasım değil.
2: Teşhisiniz doğru Murat Bey, kanser. Maalesef ciğerler...

0: Kendini tahrip etmiş. Durumu ümitsiz. Ancak 2-3 aylık ömrü var hastanın.
1: Günaydın Nazlı hasta. Boşuna korkuttun bizi.

0: İki gündür ateşin normal. Taburcu olmaya hazırlan bakalım.
1: İyi bir aktör değilsiniz. Ben ölüme mahkum olduğumu biliyorum. Sizden bir ricam var. Ne olur Lale durumumu bilmesin.
0: Şu anda Lale'yi değil, kendini düşünmen lazım.
1: Lale benim için kutsal bir emanettir. Hayatımı ona adadım. Şu andaki korkum ölümden değil, Lale'nin durumumu öğrenip üzülmesinden. Söz verin doktor, duymayacak değil mi?
0: Sen bir meleksin.
2: Murat Bey, sizi ameliyathanede bekliyoruz.
0: Senin kadar cesur olmak isterdim.

0: Ablamın hastalığı çok üzüyor beni.
1: Üzüntün boşuna, ablan iyileşecek Lale.
0: Hayatını benim için harcadı. Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Ona bir ömür borçluyum ben. Bir şey olursa yaşayamam, imkansız yaşayamam Murat.
1: Bana inan Lale, ablan yaşayacak.

0: adam kırdınız. Ne olacak şimdi?
1: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
0: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
1: Top kırdı.
0: Çocuklar benim her şeyim, öyle mutluyum.
2: 24 daireli bir apartman, ne yakışır kim bilir?
0: Satmıyorum.
1: Ne oldu yavrum?
3: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak yer bırakmamak.
0: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
4: Sayende Adile abla. Çabuk gör biraz, çabuk gör.
5: Tamam. Ameliyat başarıyla sonuçlandı, gözünüz aydın.
6: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
4: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
6: Haklısın.
0: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
7: Bu evi yıkamayacaksınız.
8: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
0: Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum, çok!
9: Adile teyze yarın 16.15'te TV4'te.

0: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kırdık.
2: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır.

0: bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
2: gelecek. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap.

0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Tabii siz beni şimdi böyle...

0: yapıyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolata.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Bakın.
4: Tam da leslik. Sevince.
5: Tamam. Anne maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
6: Elhamdülillah.
7: Ha Sertaç arıyor. He? Sertaç.
8: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
7: Olsun teyzem olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
8: Enişte bayramın kutlu
5: Sertaç,
8: olsun.
5: Sertaç bak yanımda kim var bak.
8: Oo,
5: bak.
8: İneme bak ineme.
6: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
8: Ellerinden öperim.
6: Çok güzel.
5: Bak şimdi kime veriyorum?
4: Dur dur getir ben de konuşayım.
5: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum.
8: Halam.
7: Sertaç.
8: Bayramın kutlu olsun.
7: Senin de bayramın kutlu olsun halam.
9: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte...
14: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben!
17: Botanik!
16: Abacus!
14: Kasa!
16: Marul!
14: Kumbara!
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara!
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Belli olmaz. Belki bir gün ben de senden bir şey isteyebilirim. Oh, hoş geldin Lale. Beni konsültasyona bekliyorlar. Ablanın son durumunu görüşeceğiz.
1: Bugün daha iyi gördüm seni abla. Üstelik bir başkalık da var sende.
2: Saçımı değişik taradım.
1: Çok yakışmış.
2: Dokunma ona!
1: Solmuş ama ablacığım.
2: Benim için hala taze.
1: Sakın tılsımlı bir çiçek olmasın bu.
2: Bir bakıma öyle küçük. Mutluluk getirdi bana.
1: Senin mutluluğun en çok beni sevindirdi abla. Anlat bu çiçeğin hikayesini ne olur.
2: Seviyorum Lale. Tarifsiz duygular içindeyim.
1: Sevdiğim adam... Evet abla, sevdiğin adam.
2: Murat. Doktor Murat'a aşığım ben. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Ölümsüz bir sevginin içinde buldum kendimi. Şimdi iki sevgilim var. Murat ve sen. Ne oldu Lale? Ağlıyor musun?
1: Sevinçten ablacığım, mutluluktan.
3: Bir mucize bu. İnanılmaz bir olay. Yaralar hemen hemen kapanmış. Oysa iki ay önce ölüme mahkum bir hastaydı.
4: İlk konsültasyonda yanılmış olamayız.
5: Hastayı iyileştiren, hatta tıbbı yanıltan bu mucize nedir acaba?
6: Bu mucizeyi ben biliyorum efendim.
0: Söyleyin Oya Hanım.
2: Nevin Hanım, Murat Bey'i seviyor efendim.
0: Yok, hayır, imkansız bu. Olamaz çünkü ben...

0: Şimdi her şey anlaşıldı. Nevini mezardan sana olan aşkı kurtarmış Murat.
1: Yok, kimse isteyemez bunu benden. Kardeşini seviyorum çünkü. Onunla evleneceğim. Anlayın beni. Kardeşini severken ablasıyla evlenmem ikinci bir cinayet sayılmaz mı?
0: Haklısın oğlum. Ama gerçek şu ki Nevin Hanım'ın yaşaması senin elinde. Kararını kendin ver, yolunu sen seç.
2: Ah, oh, affedersiniz, toplantınız bitti sanmıştım.
0: Gel kızım, biz de çıkıyorduk zaten.
2: Nevin nasıl Murat?
1: İyi, inan ki çok iyi Lale.
2: Oh, çok sevindim, bunu kutlamalıyız. Sabaha kadar eğlenmek istiyorum.
1: Evet, buna benim de ihtiyacım var Lale.
3: Sensiz saadet neymiş?

ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş?

0: ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır.
1: Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır.
0: Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır.
1: Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır.

0: bu defa neyin şerefine içeceğiz küçüğüm?
1: Ablamla evlenmenizin şerefine.
0: Hayır.

0: Hayır.
1: Evet. Evet.

Niye ağlıyorsun ablacığım? Gitti. Giden kim abla? Murat. Bugün bana veda etti. Gitmesin diye yalvarmak, ayaklarına kapanmak istedim. Yapamadım. Giderken içimden bir şey koptu sanki. Biliyorum onu bir daha hiç göremeyeceğim. Onsuz yaşamam imkansız Lale. Bana hayat veren oydu. Göreceksin ablacığım. Bunu yapabilir misin? Evet abla. Sana getireceğim onu, yemin ederim.

0: Duydum ki gidiyormuşsun.
1: Gitmiyorum, kaçıyorum.
0: Kaçmakla neyi düzeltebilirsin? Ablam seni seviyor, onu yaşatan da bu. Merhamet et. Zaten kaç günlük ömrü kaldı. Ölünceye kadar olsun onu avutmaktan ne zarar göreceksin?
1: Yapamam bunu. Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem, ona karım diyemem. Bunu benden isteyemezsin.
0: Peki Murat. Git öyle.

0: Giderken şunu bil ki, arkanda iki ölü bırakıyorsun Murat.
1: İki değil, üç ölü. Sensiz yaşar mıyım sanıyorsun? Sensiz yaşayabilir miyim söyle?

0: Kaldığınıza çok memnun oldum doktor.
1: Dün geceden sonra gidemezdim ki. Çok düşündüm bir takım şeyleri. Sonu ne olursa olsun... karar verdim seninle konuşmaya.
0: Evet Murat Bey.
1: Gittikçe iyileşiyorsun Nevin. Bana cesaret veren de bu oldu işte.
0: Her şeyimi size borçluyum doktor.
1: Hatırlarsan... bir gün karşılık olarak senden bir şey isteyeceğimi söylemiştim. Bak Nevin... ben de senin gibi anasız babasız büyüdüm. Bir yuvanın hasretini çektim. Seveceğim kadının da tabii.
0: Evet.
1: Nihayet o kadını buldum. O kadın...
0: abla! O kadın sensin abla!

0: zaman evlenmek istediğinizi söyleyin lütfen.
1: Evet Nevin. Benden evlenir misin?

0: Teşekkür ederim sevgilim.
1: Kimse el sürmesin, binmesin bu sandalı.

0: seni çok arayacağız reis. Gitmen şart mıydı evlat? Gitmiyorum, kaçıyorum ben. Kalırsam verdiğim sözde duramam. Lale'yi sevdiğimi bütün dünyaya haykırırım. Anlıyor musun? Haykırırım.
1: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Kendine iyi bak. Sık sık yaz, olur mu? Her gün ablacığım. Her gün yazacağım. Allah'a ısmarladık Lale. Güle güle ablacığım. Güle güle enişte.

0: Yolculuğumuz iyi geçti Lale. Kasabamızın adı Kirazlı. İsmi gibi tatlı bir yer. Enişten bahçeli, güzel bir ev tuttu. Bilsen kardeşim, kocamı ne kadar seviyorum. Bir erkeğe böyle bir aşk, dişten gelen bir bağlılık duyacağımı asla ummazdım. Enişten kendini işine verdi Lale. Bazen günlerce yüzünü göremiyorum. Hastalarının çoğu fakir. Ama onu o kadar çok seviyorlar ki. Enişten çok dalgın Lale. Üzgün gibi sanki. Yorgunluktan mı dersin? Hep bizden bahsettim. Tek üzüntüm senden uzak olmak. Stajım nasıl geçiyor merak ediyorum. Ne olur bana sık sık yaz kardeşim.
1: Bu akşam beraber yemeğe çıkalım mı?
2: Yapılacak işlerim var Vedat.
1: Her zamanki gibi değil mi? Neden aramıza aşılmaz bir duvar koyuyor, sana yaklaşmama, yardım etmeme mani oluyorsun?
2: Bana kimse yardım edemez. Acımı biliyorsun, tek arkadaşımsın. Ne olur Vedat, hep öyle kalalım.
1: Peki Lale. Seni kaybetmektense arkadaşın olarak kalmaya razıyım.

0: Senda uyu mı mı Nevin?
1: Uykum kaçtı. Lale'den bugün de mektup gelmedi. Bir senedir hiç aksatmamıştı. İki aydır haber alamadım. Lale'ye mektup yazar mısın? Eniştesisin sayar seni. Yazacak mısın Murat?
0: Yazacağım. Uyumaya çalış sen hadi. Allah rahatlık versin.
1: Sana da.

bak Özcan. Baban mektup göndermiş. Belki onu hiç tanıyamayacaksın. Hiç olmazsa kokusunu duy yavrum.

0: Nasılsın arkadaşım? Hı? Bak, sana kocaman bir tüfek getirdim.
1: Gene mi oyuncak Vedat? Şımartacaksın oğlumu.
0: Benim arkadaşım asla şımarmaz. Değil mi Özcan?
2: Özcan! Hadi yavrum, uyku saatin geldi.
3: Peki dadıcığım.
0: Böyle bir oğlum olmasını ne kadar isterdim.
1: Vedat!
0: Gene başlamam, merak etme. Seni hastaneye götürmeye geldim.
4: Beni beklememeni söylemiştim sana. Hem yemeğini de yememişsin.
1: İştahım yoktu.
4: Olmalı. Zorla yemelisin. Vaktinde uyumalısın. Yaşamalısın sen Nevin. Elimden gelse, elimden gelse seni asırlarca yaşatırdım. Çünkü seni yaşatmak için neler feda ettiğimi bilemezsin. Bilemezsin Nevin. Bilemezsin!
1: Murat, çok içmişsin bu gece.
4: Evet, içtim. Kutladın bu gecemi. Biliyor musun nereden geliyorum? Geldiğim yeri söyleyeyim mi? Ahırdan. Ben altın parmak doktor Murat, ahırdan geliyorum. Kutlanmaz mı böyle bir gece? Söyle, kutlanmaz mı?

0: Lale bir tane. Enişten çok değişti. Murat'ı görsen tanıyamazsın artık. Onu eriten, bir türlü çözemediğim gizli bir dert var içinde. Sigara ve içkiyi o kadar kaptırdı ki kendini ne yapacağımı şaşırdım. Niçin içiyor? Neden derdini açmıyor bana? Benim de, onun da sana ihtiyacımız var. Yalvarırım, hemen buraya gel Lale.
1: Geliyorum abla. Derhal geliyorum.

0: Hoş geldin Lale.
1: Hoş bulduk enişte. Vedat'ı hatırladınız herhalde.
0: Evet.
1: Sözlüm. Eline sağlık ablacığım, çok güzel olmuş.
2: Afiyet olsun güzelim. Yarına ne var biliyor musun?
1: Biraz mı yoksa?
2: Hem de yumurtalı. Seni şişmanlatmadan göndermem buradan.
1: Ancak iki gün izin alabildim abla. Vedat'ın da işleri var. Buraya sizi görmeye, rızanızı almaya geldik. Ailemizin tek erkeği eniştem. Kuracağımız yuvaya ne dersiniz enişte?
0: Kusura bakmayın çocuklar. Sinirlerim bozuk bugünlerde.
2: Yorgunluktan tabii. Lale, akşamları bahçemiz çok güzeldir. Vedat'la çıkıp dolaşsanıza biraz.
0: İyi olur. Hadi Lale.
1: Özür dilerim Vedat. Seni de oyunuma alet

0: Zorlamadın ki beni. Yardım etmek istedim sana. Yalnız onu biraz fazla üzmüş olmuyor musun?
1: Ya ben? Ben üzülmüyor muyum sanki? Trenden inince zor tuttum kendimi. Dayanamadım. Mesafeler, seneler girebilir mi aramıza? Kollarına atılmak, göğsünde ağlamak istedim.
0: Hala ağlamak istiyorsan buradan uzaklaşalım Lale. Çünkü o pencerede.
2: Birbirlerine ne kadar yakışıyorlar değil mi Murat?
3: İnanamıyorum bir türlü.
2: İnanmadığın nedir?
3: Lale'yi büyütemedim hala gözümde. Bu kadar kısa zamanda değişmesi... hele aşık olması şaşırtıyor beni. Sanki dün gibi her şey.
2: Dünden bugüne çok şey...

0: Onu her gün biraz daha çökmüş görüyorum. Ben yaramadım ona. Benimle niye evlendi dersin Lale?
1: Zorla varmadın, istedi aldı.
0: Evet. Mezardan çıkardı beni.
1: Abla.
0: Kardeşimsin, saklayacak değilim. Evlendiğimizden bu yana bir gün bile vücudumdan faydalanmadı. Hep ayrı odalarda yattık.
1: Sana kötü mü davranıyor?
0: Yoo. Adeta bir çiçek gibi ihtimam gösteriyor. Ne kadar sinirli de olsa bana şefkatle davranıyor. Her sözümü yerine getiriyor. Ama sanki beni sevmiyor da sevmek için kendini zorluyor.
1: Bunlar senin kuruntun ablacığım.
0: Bilir misin? Sensiz geçen günlerimde hep resminle dertleştim. Bazı da ağladım resminin karşısında.
1: Ağlamak, üzülmek sana yaramaz abla. Hem zamanla... Zamanım kalmadı artık Lale. Abla, o ne biçim laf? Eskisi kadar kuvvetli değilim. İçimde bir ateş söndü sanki. Artık ben size misafirim Lale.
0: Neler söylüyorsun abla? Beni buraya üzmek için mi çağırdın?
1: Hayır yavrum, gözümün önünde eriyip giden enişten için çağırdım. Bir çare buluruz sandım onun bu haline.

0: Vedat nerede, gördünüz mü?
1: Yarın için dönüş biletlerinizi almaya gitti.
2: Bak oyun bozana, beni kestirecekti.
0: Hadi enişte.
2: Madem ki o yok, bu vazife sana düşüyor.
0: Enişte, bu su içilir mi?
3: İçilir.

0: ablamın hastalığı nasıl oldu enişte?
1: Sen de doktorsun. Bu hastalık tamamen geçmez. En kuvvetli ilacı moraldir.
0: Eğer ablamın morali bozuksa sebep sensin enişte. Ona güç veren sendin.
1: Ben de verecek hiçbir şey kalmadı.
0: Neye yaradı o zaman? Ben ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim Murat.
1: Yarama neşter vurma doktor.
0: Yaralar kapanır, insanlar değişir. Ben de değiştim. Bak, küçük sevgili büyüdü enişte.
1: Evet, görüyorum.
0: Söz ver bana, değişecek. Eski doktor Murat olacaksın. Bunu senden düğün hediyem olarak istiyorum.

0: Şişli'de bir muayenehane açmak istiyorum. Ne dersin?
1: Çok iyi olur tabii.
0: Ama beraber.
1: Ben hiçbir şeyimi hiç kimseyle paylaşamam Vedat.
0: Anlıyorum Lale.
1: Girin.
2: Lale Hanım, size bir telgraf var.

0: Ne var Lale? Kötü bir haber mi yoksa?
1: Ablam... Ablam ölmüş.

Seni ben çağırtmadım güzelim. Bilirsin, üzüldüğünü görmek ölümden de acı gelir bana. Sakın eniştene kızma. Yalnız şunu bilmeni istediğim için yazdım bu mektubu. Ablan hiç acı çekmeden göçecek bu dünyadan. Murat başucumda şefkatlerin en büyüğünü gösteriyor bana. Kısa ömrümden taşıyacak kadar mutluluk doluyum. Bu mutluluğu eniştenle sen verdiniz bana. Gözündeki her damla yaşın bana öbür dünyada ıstırap vereceğini unutma sakın. Elveda benim güzel kardeşim. Oradaki senin resminde galiba kızım. Doktor bey giderken almış olacak. Son vazifesini yaptıktan sonra onu bir daha kasabada göremedik.

0: bir tane daha verir misin?
1: Para!
0: Param kalmadı. Borcum olsun.
1: Sen kimsin ki borcun olacak be? Ara bakalım ceplerini, çıkar belki.
0: Yok param.
1: Bakayım şu resme, bir şişe fit olalım, ne dersin?
2: Dokunma! Dokunma!
3: Başın sağ olsun kızım. Tanrı geride kalanlara sağlık versin.
4: Geride kalanlar için de endişeliyim. Eniştemin izini kaybettim. Acaba sana uğradı mı diye soracaktım.
3: Yok, uğramadı. Gidiş o gidiş yavrum. İkinizi birden kaybettim zaten, tadım tuzum kalmadı. Balıklarınız da öldü bu arada.
4: Acılar üst üste geldi. Eniştemin bir delilik yapmasından korkuyorum.
3: Kötü şeyler düşünme, onu ben de ararım.
4: Bulursan ona de ki...
3: Evet yavrum.
4: Hiçbir şey. Allah'a ısmarladık Salih Reis.
3: Güle güle kızım.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım.
0: Beni coşkulu bir stadyuma gönder.
1: Beni
0: ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
1: Şampiyon!
0: Şahanesin Gemini.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Tam da leyslik.
5: Beyaz giymeye bayılırım.
6: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
6: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
9: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
10: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
11: Abi, ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Ekspres içelim.
18: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
19: Yaşanacaksa, yaşanacak.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
21: Yaşanacak. A101'de tazenin yıldızları. 500 gram file ceviz ve ithal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş.
22: Ucuz, hep ucuz.
9: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
23: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
24: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
9: Rivayetleri.
23: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
9: Söylenceleri.
23: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
9: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
23: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
9: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
25: Haydi gel.
1: Buz gibi
16: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
22: Express içelim.
0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
18: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
3: Kuşları... Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
6: Tamam. Ben artık anladım. Üç gün sık.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te. Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra. Yeni 35 yılda.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine.

Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en

0: oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Garanti BBVA.
4: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
5: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
6: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
7: Bir telefon uzakta olan.
4: Bir bankacı. Tanıştıralım.
8: Benim bankacım Müge.
9: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: hiç yemek yapmadın mı?
1: Biraz daha dikkat etsene!
2: Evet, kardeşim, hiçbiri bize bilmedin mi sen hayatında?
3: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
0: Niye durdun?
4: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
3: Çok güzelsiniz.
0: Teşekkür ederim.
3: Buyurun.
5: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
6: Herhangi bir kadın. Yarın 18'de TV4'te.
7: Hadi gelin.

0: Hocam.
1: Hayır. Benzettiniz beni. Hayır.
0: Durun Murat Bey.
1: Rahat bırakın beni, tanımıyorum sizi.
0: Ama ben sizi tanıdım hocam.
1: Beni görmemiş olun lütfen. Beni gördüğünüzü hiç kimseye söylemeyin Vedat
0: Ama
1: Bey.
0: Hocam!
1: Ne o? Söz ver. Şeref sözü ver bana.
0: Peki hocam, söz veriyorum.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: Çocuğun kurtulması hemen hemen bir mucizeye bağlı. Beyni tahrip olmuş.
1: Yapacağımız müdahale lüzumsuz, fayda sağlamayacaktır.
0: O halde beklediğimiz mucizeyi yaratacak bir tek kişi tanıyorum. Vaktiyle hocanızdı. Yaptığı başarılı beyin ameliyatlarını hala hatırlarız.
2: Murat Akova.
0: Evet. Ama maalesef nerede olduğu bilinmiyor. Ne yazık ki şu anda Lale Hanım'ın çocuğuna ondan başkası yardım edemez.

0: Hiç ümit yok değil mi?
1: Var.
0: Yalvarırım doğruyu söyle bana.
1: Oğlunu yalnız tek bir kişi kurtarabilir Lale.
0: Kim bu?
1: Seni ona götüreceğim. İşte mucizeyi yaratacak adam orada. Hadi, vakit kaybetme. Git ona.

0: Çoktan öldü.
1: Hayır, Doktor Murat ölmedi. Unuttun mu? Ben senin küçük sevgilinim. Benim oğlum. Hayatı tehlikede. Ve onu ancak sen kurtarabilirsin, sen!

oğlumuzu ancak bu eller kurtarabilir Murat. Bu eller! Yalvarırım, yap bunu!

0: Programınıza başlayabilirsiniz.
1: Sensiz hayat İzmir'im zor gibi geldi bana.
0: Çok çabuk ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Bu kolyeyi satar, paraları da ona eklersiniz. İstanbul konservatuarına gidersiniz.
1: Esmer bomba, dada dumba, damba dumba.
2: Peşli çocukları gördükten sonra, onlarla mücadele edenleri tanıdıktan sonra daha fazla para biriktiremediğime yanıyorum.
0: 100.000 lira ancak saçınızın bir telini karşılar Meleğim. Müsaadeniz.
2: Son derece cömert ve naziksiniz.
0: İstesem hemen bitiririm bu işi. Ama sindire sindire olsun istiyorum.
3: Ne dersin, imzanı atabilecek misin?
0: Hiç şüphen olmasın.
2: Bu emanetiniz beni size hatırlatır sanırım.
0: Ha? Evet, benimdi bu. Türkan bana yüz vermedi. Fotram Nazmi'nindir. Bahsi o kazandı çocuklar.
2: Yalan söylüyor.
0: Türkan?
2: Evet, benim. Bir sokak kadını muamelesi gören ben.
4: Dünyanın en güzel kadını birazdan TV4'te.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
10: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
11: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepimize iyi gelecek.
9: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
5: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
4: Yani?
5: Seni düşündürmeyen teknoloji.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Uyandıralım. Çıtır

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: ti tretíš, búšaj kus,
1: nech myšlíš,
2: maç başlıyor.
3: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
6: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır.

0: çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
3: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
5: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sıraya daha.
3: Eyvah yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Uyandıralım. Çıtır külah.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
3: Elhamdülillah.
0: Ha, Sertaç arıyor. Sertaç.
4: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
0: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
4: Enişte. Bayramın kutlu
2: Sertaç,
4: olsun.
2: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
4: bak. İneme bak, ineme.
3: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
4: Ellerinden öperim.
3: Çok güzel.
2: Bak şimdi kime veriyorum?
5: Dur getir, ben de konuşayım.
2: Dur, geliyorum. Tamam, bak kime veriyorum?
4: Alam.
0: Sertaç.
4: Bayramın kutlu olsun.
0: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
6: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
7: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
0: Biz de alışverişe atlayın.
7: Bonus Flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
8: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
7: Kim işte bu çocuk ya?
8: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak Bonus'ta bahar kampanyası başlamış.
9: Bonus'ta bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.

0: Bravo sana Fikret.
1: Ömürsün vallahi.
2: İddiayı nasıl kazandın?
1: Doğrusu senin üstüne çapkın görmedim. İzmir'in en güzel kızını bir iddia için kendine aşık et, ondan sonra da yüzüstü bırakıver.
3: Gevezeliği bırakın, nereye gidiyoruz bu akşam? Bıktım lüks yerlerden. İstiyorum ki döküntünün döküntüsü, aşağılığın aşağısı bir yer olsun.
1: Aa, ben öyle bir yer biliyorum. En sakin gecesinde iki cinayet işleniyor. Kavga, bıçak çekme, çerez misali. Kadınlarının hepsi biri birinden döküntü.
3: Tamam, bu akşam oraya gidiyoruz.
2: Yapalım diyorum. Bizden mi uğraşacağız be?
4: Ne arıyorsunuz burada?
5: İçeri girmek istiyoruz beyoğlum.
4: Burası size göre yer değil hanım abla.
6: Yabancı değiliz biz. Şarkıcı Binnaz'ın kızıyım ben. Annemi görmem lazım mutlaka.
4: Pekala, peşimden gelin.
6: Teşekkür ederiz.
7: Haydi bakalım, kral konser başlıyor.
1: Bak bak, nasıl buldun?
3: Mükemmel, kazandığım iddiayı ilk defa bu kadar enteresan bir yerde kutluyorum. Susalım beyler, susalım beyler, susalım. Büyük yıldızımız Binnaz şimdi programına başlıyor.

0: Döktür bakalım, döktür, döktür! Ama ne ses?
1: Yürürken annem bizi görürse kıyametleri koparır. Evden hasta çıkmıştı. Meraktan ölecektim neredeyse. Şarkı söylemeyeceğine söz vermişti bu gece.
2: Ne yapsın kadıncağız? Mecbur oldu herhalde.

0: kadar işte olmuşsun bana. İki sandık yoklar işte sesin açılsın. Hadi gel bir bakalım.
1: Hadi ya. Yuh
0: bakalım.
2: Bitsin artık şu program. Zavallı annem hayatını böylesine gaddar ruhsuz insanlar için zehirledi.
3: Onlar için değil yavrum, hep senin için çalıştı annen. Binnaz büyük bir kadın. Daha doğrusu büyük bir anne.
2: Baksana ayakta duracak hali yok.
4: Sayın misafirlerimiz, bir dakika, bir dakika efendim. Büyük yıldızımız Binnaz Hanım'ın ani bir dakika.
2: Şimdi nasılsın anne, iyi misin biraz?
5: Evet yavrum, mühim değildi zaten. Aniden başım döndü. Şimdi iyiyim hamdolsun.
2: Hasta hasta sahneye çıkmamalıydın, korkuttun beni.
5: Üzülme sen Melih'im, geçti artık. Buraya gelmemeliydin yavrum.
4: Hey Binnaz, toparlan artık, sahne seni bekliyor.
5: Peki patron, geliyorum.
2: Hayır anne, bu halinle sahneye çıkamazsın.
4: O zaman benim cebimden de haftalık çıkmaz.
5: İhtiyacımız var kızım, biliyorsun. Müsaade et.
2: Asla, hastasın anne.
4: Ne, fazla uzattınız ama.
2: Annem hasta, lütfen insaflı olun biraz.
4: Müşteriler insaf nedir bilmezler. Programı bitirmezsek alt üst ederler gazinomu.
2: Ben çıkayım öyleyse, sesim iyidir, ders alıyorum.
4: Fark etmez, onlar gır gır geçecek adam istiyorlar sahnede. Ha sen, ha anan, çabuk ol, hadi, hadi!
5: Hayır yavrum, sana göre bir yer değil burası.
2: Başka çaremiz yok anne, ben şimdi gelirim. Leman teyze, sen annemin yanında kal, merak etme kızım.
4: Rica ederim, rica ederim, susun!
2: Muhterem misafirler, annem adına hepinizden özür dilerim. Rahatsızlandığı için çıkamadı, programa ben devam edeceğim. Sizleri memnun edebilirsem ne mutlu bana. Okuyacağım şarkı.
0: Boş ver şarkıyı, bir posta göbek at da görelim bakalım yavrum.
6: Bırak demeyi söyle. Karganın yavrusu bülbül olur mu be, hadi yayılan. Hadi yayılan bakalım.
7: Hey susun artık, susun.
8: Boş ver, başını belaya sokma ya.
7: Alayı bela olsa vız gelir. Hey susun dedim size.
9: Şey mi söyledin?
7: Çenenizi kapatın dedim.
10: Para veriyoruz biz, istediğimiz gibi eğleniriz.
7: İnsan gibi eğlenin, rahatsız oluyorum.
9: O zaman çocuk parkına git evladım. Kaydırak oynamak yakışır sana.
7: Beraber oynayalım, ne dersin?
9: Kaşınıyorsun derim. Yaklaş da boyunu görelim.

0: Merak etmeyin, her türlü aleti cerrahiye karşı şerbetliyimdir. Hadi defolun, bir daha böyle kibar yerin nezahatini bozmayın. Özür dilerim hanımefendi, programınıza başlayabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. İzmirli.

0: Anasını yuhalayanlar, şimdi kızını alkışlıyorlar.
1: Bir bakıma kızın intikamı sayılır.
2: Fikret haklıymış. Kadının hali komedi değil, tam bir dram.
3: Korkarım bu dramın ikinci perdesi de var. Bana müsaade çocuklar.
4: Yavrum, annen... Ne oldu anneme?
5: İkinci bir kriz geldi, hastaneye kaldırdılar onu.
4: Niçin beraber gitmedin teyze?
5: Senin yanında kalmamı istedi. Nasıl olsa sabah oldu, öğleye kadar istirahat eder, sonra da gider ziyaret ederiz. Hastane uzakta yavrum.
4: Hayır, hemen gitmek istiyorum.
3: Müsaade ederseniz sizi ben götüreyim küçük hanım.
4: Teşekkür ederim, ne olur hemen gidelim. Gazinoda yaptıklarınız için teşekkür ederim.
3: Bir şey yapmadım ben. Sadece size haksızlık etmelerine müsaade etmedim.
4: Yine de çok şey borçluyum size.
3: Borcunuzu ödemek istiyorsanız üzüntüyü bırakın. Size hiç yakışmıyor.
4: Elimde değil. Anneme bir şey olursa...
3: Hayır, kötü şeyler düşünmeyin. Göreceksiniz anneniz iyileşecek ve her şey düzelecek.
4: Her şeyin düzeleceğine inanmasam yaşayamam. Bütün gücümle mücadele ediyorum... ...bu acı günleri geride bırakmak için.
3: Bırakacağınıza da inanıyorum. Son derece tesirli ve güzel bir sesiniz var. Mutlaka bir şöhret olacaksınız siz.
4: Annem de benim gibi başlamış. Çok iyi bir sanatkardı. Beni de o yetiştirdi. Sonu malum. Gözlerinizle gördünüz iğrençliği.
3: O iğrençliğin içinde başka şeyler de gördüm ben. Cesur, şerefli bir sanatkar gördüm. O annenizdi. Ve çok yakında kendisiyle iftihar edeceği bir evlat. O da sizsiniz.
4: Kuvvet verdiniz bana. Anneme layık olmaya çalışacağım.

0: İşte geldik hastaneye. Tekrar teşekkür ederim size.
1: Rica ederim. Bekleyeyim mi sizi?
0: Hayır, annemin yanından hiç ayrılmak istemiyorum.
1: Sıhhati hakkında bir malumat gönderirseniz memnun olurum.
0: Çok iyisiniz. Adresinizi lütfen.
1: Buralı değilim, İstanbul'dan geldim. Bu seneki İzmir fuarında sahibi olduğum fabrikalardan birinin pavyonunun kuruluşuna nezaret ediyorum. Otelinde kalıyorum. Sabahları gelirseniz yüzme havuzuna gireriz. Olmazsa fuardayım. Haber beklediğimi unutmayın.
0: Asla unutmam. Allah'a ısmarladık.

0: Bir dakika küçük hanım! Bakın çantanızı unutmuşsunuz.
1: Zahmet oldu.
0: Rica ederim, Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
2: Hastanın kızı efendim.
1: Annem nasıl doktor bey?
3: Metin ol kızım. Maalesef anneni kurtaramadık. Başın sağ olsun.
1: Anne! Anneciğim!

0: onu bulmama imkan yok. En iyisi otoferine giderim.
1: Anneniz nasıl oldu?
0: Acıları bitti. Yalnızım artık.
1: İnanın çok üzüldüm. Kötü bir haber.
0: Benim kaderim. Sizi rahatsız etmek istemezdim. Bunları iade etmek için geldim.
1: Sizin onlar. Yarın buradan ayrılıyorum. Bileyim ki geride cesur bir kız bıraktım. Yılmadan, bıkmadan çalışarak annesinin hayallerini yaşatacak bir kız. Bu kolyeyi satar, paraları da ona eklersiniz. İstanbul Konservatuvarı'na gidersiniz. Çok çabuk ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Hadi göreyim seni. Gönüllerde taht kuran bir sanatçı ol.
0: Bunlar olmadan da devam edebilirim mücadeleme.
1: Benim de ufak bir payım olsun istiyorum. İleride gurur duyabilmem için.

0: Kimi arıyorsun kızım?
1: Konservatuvara girmek istiyorum.
0: Konservatuvar kapalı kızım. Ekim ayında açılır. Nereden geliyorsun?
1: İzmir'de.
0: Memleketine dön kızım. Kayıtlar açıldığında gazeteler ilan eder, o zaman müracaat edersin.
1: Acaba bir müzik hocası bulamaz mıyım? Biraz param da var. Annem eski bir ses sanatkarıydı, bana yıllarca ders verdi. Nota da bilirim.
0: Vallahi bilmem ki kızım. Buradaki hocalara hususi ders için rica etmek çok güç.
1: Ne olur babacığım, bana yardım edin. Sizi mahcup etmem.
0: Ben ne yapabilirim kızım? Alt tarafı buranın kapıcısıyım.
2: Gel bakalım küçük hanım, takip et beni.
0: Meşhur bestekar Necmi Fırat.
1: Aa, yaşasın, şansım dönüyor. Büyük bestekar Necmi Fırat demek sizsiniz. Biraz param var, nota da biliyorum, bana ders verir misiniz?
2: Her önüne gelene ders verdiğimi kim söyledi size?
1: Kim mi söyledi? Eski bir dost.
2: O dost beni tanıyamamış ne yazık ki. Tavsiye mektubunuz var mı?
1: Var.
2: Okuyabilir miyim?
1: Hayır, sadece dinleyebilirsiniz.
2: Anlayamadım.
1: Tavsiye mektubu sesimdir Necmi Bey.
2: Bonservisin de herhalde zekan ve güzelliğin olacak. Hadi, istediğin bir şarkıya başla.

0: Ne oldu, beğenmediniz mi yoksa?
1: Beğenmeseydim şarkının sonuna kadar dinler, üzülmemen için de adresini alıp arayacağımı söylerdim.
0: Beğenince ne yaparsınız?
1: Adresimi veririm. Yarın derslere başlıyoruz. Ha, adınız neydi?
0: Adım Türkan.
1: Memnun oldum. Uzaklardan boşuna gelmediğini söylemek isterim. Eğer çalışırsam...
0: Çalışacağım. İstediğiniz gibi çalışacağımdan emin olabilirsiniz.
1: Demek meşhur bir okuyucu olmak istiyorsun.
0: Evet hocam.
1: O halde her zaman, her ne şekilde olursa olsun... ...beni dinlemen gerekiyor.
0: Emredersiniz hocam.
1: Şimdiye kadar yetiştirdiklerimden çok zarar gördüm. Çalıştırdığım ve doğmasına sebep olduğum yıldızların... ...her şeyiyle bana bağlı olmaları şarttır. Şu boş kağıdı hiçbir şey düşünmeden imzalamak cesaretini gösterebilir misin?
0: Hem de gözlerim kapalı olarak.
1: Oldu küçük. İhtirasın gözlerinden okunuyor. Şöhret için yapamayacağın şey yok. Seni tebrik ederim, unutma. İlk dersimize yarın 9'da başlıyoruz.
2: Ne oldu kızım?
0: Oldu.
2: Aferin sana, akıllı bir kıza benziyorsun. İstanbul'da nerede kalıyorsun?
0: Sahi ben nerede kalıyorum? Ne bileyim, vapurdan indim, buraya geldim.
2: Ben seni bir tanıdığım pansiyonla yollayayım kızım.
3: Pansiyonumuz umumiyetle temiz familya kızları için tahsis edilmiştir. Bakın sultanım, en güzel, en ferah odayı sizin için hazır etmişim. Böyle pufla güzel yatağımızda, ananızın koynunda gibi rahat rahat uyuyabilirsiniz.
4: Hadi defol buradan çirkef kadın! Bu evde silah patlamaz!

0: güzel.
1: Nasılım?
2: Mükemmel. Kısa zamanda bu kadar ilerlemen adeta bir mucize.
1: Her şeyimi size borçluyum.
2: Ya, pek o kadar değil. Ben sadece senin kabiliyetini işleyen bir hocayım.
1: Dünyanın en iyi hocasısınız benim için.
2: Bak şimdi beni dinle. Bu halin artık değişmeli. Yeni bir saç modeli, birkaç takım elbise seni günün kadını yapmaya kâfi gelir.
1: Bütçem yeterli değil hocam. Çok hesaplı hareket etmem lazım.
2: Müsaade et de Alman icap eden bu birkaç kat elbiseyi ben sana hediye edeyim.
1: Buna imkan yok. Hediye kabul etmek prensibim değildir.
2: O halde borç vermiş olayım. Sonra da sana İstanbul'u gezdiririm.
1: Tamam hocam.
2: İşte yabancıların Bosfor dedikleri Boğaziçi. Her damla suyunda ayrı bir tarih gizlidir.
1: Sihirli bir güzelliği var. Her zaman gelir misiniz buraya?
2: Tabii. Bazen Boğaz'ın sularında, bazen bir martı sesinde, köpüklü dalgalarda ararım şarkılarımın notalarını.
1: Günaydın, geç kalmadım ya.
2: Tam vaktinde geldim. Ben de müjdeyi vermek için sabırsızlanıyordum.
1: Ne müjdesi bu?
2: Senin için bir imkan hazırladım. Yakında sahneye çıkacaksın.
1: Sahneye mi? Doğru mu bu?
2: Tabii, ilk basamağa tırmanmış olacaksın böylece. Sevindin mi?
1: Hem de delicesine. Siz bir meleksiniz. Alkışları şimdiden duyuyor gibiyim. İlk gecende yanımda olacaksınız değil mi hocam?
2: İlk gecende değil Türkan. Her zaman yanında olacağım. Çünkü seni seviyorum.
1: Hayır, bırakın beni! Yapmamalıydınız bunu, kabaydı hareketiniz.

0: davranıştı.
1: Saçmalama! Sana sevgilim olmanı teklif ediyorum. Bak dinle beni! Eğer kabul etmeyip çıkıp gidersen küçük meçhul bir şarkıcı olarak kalırsın. Şayet kalırsan...
0: Gideceğim! Belki meçhul bir şarkıcı olarak kalacağım ama kimseye namusunu şöhret için lekeledi dedirtmeyeceğim. Asla duymayacaksın bunu!
1: Bak dinle!
2: Gayemiz sanatkarlara hizmet etmektir küçük hanım. Hele bu sanatkar sizin gibi genç ve güzel olursa...
0: Teşekkür ederim. Müsait bir lokalde şarkı söylemek istiyorum. Sesimi beğeneceğinizi tahmin ediyorum.
2: Sesiniz mühim değil. Bacaklarınız güzel olsun kâfi. Ne yapıyorsunuz küçük hanım? Bacaklarınızı görmemiz şart.

0: Sen de mi şarkıcısın?
1: Hayır, ses sanatkarıyım. Ya sen?
0: Ben de öyle. Ama şimdi kolum kanadım kırıldı.
1: Niçin?
0: İki arkadaş program yapıyorduk. O evlendi, ben açıkta kaldım.
1: Demek tek başına bir işe yaramıyorsun.
2: Oo, gene işsiz artistler dolmuşsunuz. Boşuna bekliyorsunuz. Bana bugün yalnız iki kızlı program lazım.
3: Bir dakika dur, esmer bombayı biliyor musun?
4: Biliyorum.
5: Tamba tumba esmer bomba, taba tumba tamba tumba, tamba tumba esmer bomba, taba tumba tamba tumba. Başımda bir...
6: Devam edin siz, devam edin. Alo, evet benim. Oo, siz misiniz? Hürmetler ederim Şakir Bey, şeref verdiniz. Buyurun, emredin. Evet, sizi dinliyorum, buyurun.

0: gece gündüz.
1: Şey, radyo değil efendim. İki yeni artist. Derhal yollarım efendim, derhal yollarım. Yeter artık, yeter.
0: Ama daha sonuna kadar dinlemediniz ki.
1: Dinledik, dinledik. Hem de iki kişi dinledik.
0: Ah, iki kişi mi?
1: Evet, dört ayak üstüne düştünüz kızlar. Telefonda konuştuğum Yıldız'ın patronuydu.
2: Yıldız'ın mı?
1: Evet ya. Sizi angaje etmek istedi.
2: Şaka etmiyorsunuz değil mi?
1: Ne şakası? Şakaya ayıracak vaktim yok. Şanslı olduğunuzu söyledim. Telefonda sizi beğenmiş patron. Devlet kuşu derler buna.
0: Teşekkür ederiz. Ne zaman başlayabiliriz?
1: Hemen hemen. Önce isimlerinizi söyleyin.
2: Yaşasın! Artık seni hiç bırakmam.
0: Ben de seni. İstersen pansiyonumuz da birleştiririz.
1: Gevezeliği bırakın da isimlerinizi söyleyin.
0: Benimki Türkan. Sen senin ismin Türkan. Ne?
2: Serpil.

0: Parayla alkışçı tuttukları nasıl da belli. Gösteririm ben onlara.
1: Sinirlenme artık. Sahne sırası senin. Hadi kral üçen beni.
0: Seyirci ne kadar zevksiz, her önüne geleni alkışlıyor.
2: Yanılıyorsun, öyle olsaydı ilk önce seni alkışlarlardı.

0: Başlamayın gene. Kamelya sıra sende hadi.
1: Suyumuz kaynadı Türkan. Kamelya bizi buradan sepetletir. Patron 2 ay daha kontratımızı uzatacağını söylemişti. Ay! Türkan çabuk gel, dudağıma bir şey oldu. Dudağın kanıyor Serpil, nasıl oldu bu?
2: Bilmiyorum, ruju sürünce kesildi. Şuraya bak, rujun içinden çıkana bak.
1: Ah! Kamelya yapmıştır bunu. O süslü kuklanın saçını başını yolmalı.
2: Yok etti bunu. Dur güzelim, yapma şimdi.
1: Deli mi bu? Kötek faslından tekmeyi seyrettiniz.
3: Ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi siz? Bırakın!
1: Ay. Karışma sen moruk! Takma dişlerini yuttururum sonra sana!
3: Mahvoldum! Ocağımı söndürdü bu deliler!
1: Dur! Yeter artık güzelim, isterse oynasın! O zaman da musalla taşını uzatırım hastayı!
2: Tabii tabii, yaparsın!
0: Gidin, gelmeyin artık! Kovuyorum sizi! Kovuyorum, anladınız mı? Kovuyorum!
2: Elveda Yıldız Gazinosu! Güzel bir rüyaydın bizim için!
1: Rüyayı ben bozdum! Seni de güç durumda bıraktım hırsım yüzünden!
2: Çocuk gibi konuşma! Benim için yaptın her şeyi! Senin gibi bir arkadaşa 100 tane yıldız feda olsun!
1: İşsiz kalsak da mı?
2: Aç kalsak bile!
4: İyi akşamlar Türkan!
1: İyi akşamlar! Garip bir tesadüf bu!
4: Tesadüf değil, seni bekliyordum!
2: Hoşça kal Türkan!
4: Benden koptuktan sonra izledim seni. Yaşantını ve programını çok basit buldum.
1: Basit olabilir ama dürüsttü.
4: Benimle evlenir misin?
1: Evlenmek mi?
4: Evet, sanırım bu teklifimde çirkin bir taraf yok.
1: Güzel bir teklif, teşekkür ederim. Ama sizi sevmiyorum ben.
4: Bir gazino yaptırıyorum. Oranın baş solisti olabilirsin. Teklifime evet demeni bekliyorum.
1: Faydasız bir bekleyiş olur bu.
4: O halde biri var.
1: Kimse yok, kolumu bırakın.
4: Seni mahvedeceğim Türkan, ayaklarıma kapanacaksın benim!
2: Demek Necmi Fırat'ın evlenme teklifini Fikret Soydan yüzünden reddettin.
1: Fikret Soydan'ı tanıyor musun yoksa?
2: Fikret Soydan'ı kim tanımaz kardeş? Pavyonların, gazinoların değişmez müşterilerindendir. Müthiş çapkındır ha. Geçenlerde gazetelerde okudun mu bilmem.
1: Ne yazıyordu gazeteler?
2: Sosyete güzellerinden Jale onun yüzünden bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.
1: Ay Allah korusun!
5: Beni dinle patron! Gazetemin tirajı 100 binin üstünde. İki artistin kavgasını görünce aklıma şaheser bir fikir geldi. Bir düello tertip edeceğiz.
3: Ne düellosu dostum? 20. asırda yaşıyoruz.
5: Kılıç düellosu değil, şarkı düellosu.
3: Ya ama Türkan'ı kovdum ben.
5: Sen Türkan'ı değil, paralarını kovdun. Türkan'ın hangi gazinoda çalıştığını öğrenmek için her gün yüzlerce telefon geliyor gazeteye. Siz her şeyi bana bırakın.
2: Böylece düelloyu kazanan şarkıcı, Yıldız Gazinosu'nun baş solisti olacak. Ayrıca gazetesinin ortaya koyduğu 50.000 lirayı da alacaktır. Yarışma halk ve büyük jürinin huzurunda yapılacaktır. Ne dersin buna?
1: Şahane bir tuzak derim. Kamelya tertipledi bu yarışmayı. Maksadı üstünlüğünü kabul ettirip beni küçük düşürmek.
2: Senin fikrinde değilim. Ortada titizlikle seçilmiş bir jüri heyeti var çünkü. Şuraya bak, listeyi ilan etmişler. Bestekar Yusuf Tekin, heykeltıraş Kemal Öz, bestekar Necmi Fırat.
1: Onu geç, şeytan görsün yüzünü.
2: Ressam Faruk, armatör Fikret Soydan.
1: Armatör Fikret Soydan mı? Fikret Soydan. Evet, oh! Korkunç bir tesadüf bu.
2: Bir mucize desen daha doğru olur. Jüride hatırlı bir tanıdığının bulunması büyük bir şanstır bence.
1: O halde daha önce evine gidip ondan konuşmalıyım.
2: Deli misin kız? Onun evine kız giren dul çıkar.
1: Her kuşun eti yenmez yavrum. Adresi telefon rehberinde bulabilirim. Madam Manley...
2: Anne yavrum!
1: Bana telefon rehberini verir misin?
2: Yıldırım ulan!
6: Dur hele hemşire hanım, nereye gideyorsun?
1: Fikret Bey'le görüşmek istiyorum.
6: Rendezvous var mıydı?
1: Hayır, ani bir ziyaret oldu bu.
6: Akrabası mısın?
1: Hayır.
6: O halde özür dileyelim. Fikret Bey rendezvous misafirleri kabul etmememi emretmişlerdi de.
1: Haklısınız, yersiz ziyaretim için özür dilerim.
6: Rica ederim.
1: Allah'a ısmarladık.
6: Bir dakika lütfen, kimin aradığını söyleyelim acaba kendilerine?
1: Eski bir dost dersiniz.
6: Ya, siz bir kartvizit bırakamaz mısın?
1: Kartvizit mi? Tabii.
6: Günaydın.

0: Günaydın.
1: Buyurun.
0: Günaydın efendim.
1: Siz piyanist ve meşhur bestekar Yusuf Tekin'siniz, değil mi?
0: Evet. Türkan Hanım, müsabaka hakkında konuşmak istiyorum. Mümkün mü acaba? Halkın beğeneceği bir parçayla müsabakaya girmelisiniz.
1: Kuvvet verdiniz bana. Bestelerinizden hangisine hazırlanayım?
0: Çok tutulan bir parça biliyorum. Hemen çalışalım.
2: Bravo! Bu müsabakayı mutlaka Kamelya kazanmalı.
3: İkinci müsabakayı dinlemeden karar vermek hatadır Necmi Fırat Bey.

0: ama. Kendini biraz iri duruyor.
1: Ne var Serpil? Niye beni bu adrese çağırdın?
0: Yeni evimiz Türkan. Yukarıda iki yatak odası var. Biri senin, biri benim.
1: Kardeşim, canım kardeşim benim.

0: yeter bu hasret yeter. Gel dönelim aşkımıza.
1: Fena parça değil mi? Haklısınız.
2: Doğru söyle, koleksiyonunda böylesine bir parça var mı?
1: Bir hafta yeter bana ayarlamak için.
2: Hava alırsın bir haftada, kendine güvenme.
1: İddiaya var mısın?
2: Varım, nesine?
1: Nesine istersin?
2: Senin kotrayı koyar mısın ortaya? Ben de karşılığında villamı koyuyorum.
1: Oldu. Villadan hevesini almaya bak dostum. Bir hafta sonra sahip değiştirecek çünkü.
3: Bu da Fikret'in değil. Neler ümit etmiştim halbuki. Beni hemen tanımasını isterdim.
4: Tebrikler Türkan. Bugün de şiir gibiydin. Merhaba Serpil.
3: Merhaba Yusuf.
4: Çocuklar, sizlerden bir ricam var. Felçli çocuklar yararına bir balo tertip ediliyor. İkinizin namına söz verdim. Beni kırmazsınız herhalde, ha? Gelirsiniz değil mi?
3: Elbette geliriz.

0: 50.000 lira. Hepsini bağışlıyor musunuz Türkan Hanım?
1: Evet, kusura bakmayın. Buraya hazırlıksız geldim. Bu para kısa meslek hayatımda biriktirebildiğim kadarı. Ama felçli çocukları gördükten sonra, onlarla mücadele edenleri tanıdıktan sonra daha fazla para biriktiremediğime yanıyorum.
2: Sayın davetliler, bu samimi davranış karşısında Türkan Hanım'ı dünyanın en güzel kadını ilan etmeme yüksek müsaadelerinizi rica ediyorum. Belki dünyada ondan güzel binlerce kadın olabilir. Bence güzel dediğin, faydalı olan, merhamet...

0: Kıymetli olan ve insanlık için çalışandır.
1: Yusuf Bey, rica ederim susun artık.
0: Hadi. Dünyanın en güzel kadınının şerefine içelim.
1: Dünyanın en güzel kadınının şerefine.

0: Ben bu akşam Antalya'ya hareket ediyorum.
1: Ya.
0: İyi eğlenceler.
1: Sana da iyi yolculuklar Yusuf. Döner dönmez bizi ara.
0: Arar. Şimdi gecenin açık arttırma tertip etmiş bulunuyoruz. Arttırmayı kazanan kadın veya erkek gecenin iyilik meleğini öpecek. Türkan Moray.
1: Sayın misafirler, hepinizi hürmetle ve sevgiyle selamlarım. Değersiz varlığıma kıymet verdiğiniz için öylesine mutluyum ki, açık arttırmaya iştirak edeceklere haddim olmayarak şunu hatırlatmak isterim. Bağışlanan her kuruşun karşılığı binlerce perşli yavrunun öpücüğü olacaktır. Küçücük dudakların duaları tılsımlı bir rüzgar gibi üzerinizde esecektir. Şimdi açık arttırmayı kendime biçtiğim kıymetle açıyorum. Bir pul, var mı arttıran?
0: Bir pula satıyorum, var mı arttıran?
1: 500 lira.
2: 1000 lira.
0: 1000 lira, var mı arttıran?
3: 3500. Benden 4000.
0: 4000, var mı arttıran?
3: 10.000 de benden.
0: 10.000 lira, var mı arttıran? 10.000, satıyorum, satıyorum. Sat!
4: 100.000.
0: Evet, 100.000. 100.000 lira. Satıyorum, satıyorum. Sattım! İyilik meleğimizi öpme hakkını 100.000 liraya Bay Fikret Soy'dan aldı. Armatör ve iş adamı meşhur çapkınlarımızdan Fikret Bey'i alkışlıyoruz.
5: Teşekkür ederim.

0: 100.000 lira ancak saçınızın bir telini karşılar meleğim. Müsaadeniz.
1: Son derece cömert ve naziksiniz. Ateş bacayı sardı. Allah'ım sen bu kızı koru.

0: Büyülediniz beni. Sanki şu anda rüyaların en güzelini görmekteyim.
1: O rüya sizin asil hareketinizle başladı. Bir masal kahramanı gibiydiniz.
0: Siz de bir güzellik tanrıçası. Bu rüyanın devam etmesi için hayatımı bile verirdim.
2: Kontraya şimdiden alışıyorum. Sahibi olduğum zaman yabancılık çekmem artık.
0: Avucunu yala dostum.
3: Bu iddia çok sardı beni. Durum nasıl Fikret?
0: Normal. Bu gece gazinodayım.
3: Senden yanayım Fikret. Ahu gözlü ceylanı 12'den vuracağına eminim.
0: Seni mahcup etmeyeceğim dostum. Şimdilik müsaade arkadaşlar.
4: Güle güle.

Bebeğim sana bir falcağız açayım da gönlün olsun. At ortaya bir iki buçuk. Falın iyidir beyciğim. Bir saat mi desem, bir gün mü desem... ...sevdiğinle deniz kenarı bir yerde buluşmak istersin. Muradın olacak beyciğim. Bir at görüyorum, bembeyaz bir at. Beyimin şerefini oynuyorum.

0: güzel sözleri ilk karşılaştığımız gün söylemenizi isterdim.
1: O gün yalnız değildik, baloda bütün gözler üzerinizdeydi.
0: Baloyu kastetmiyorum. Daha önce karşılaşmıştık sizinle, tanışmıştık.
1: Yanılıyorsunuz.
0: İspat edebilirim tanıştığımızı.
1: O zaman ben de kendimi havuza atarım. Ha? Atıyorum, atıyorum.

0: korkarım vakitsiz bir havuz banyosu alacaksınız. Bu emanetiniz beni size hatırlatır sanırım.
1: Ha? Evet, benimdi bu.
0: İyi düşünün, İzmir'deydiniz. Eski döküntü bir gazinoya gelmiştiniz. Sahnede şarkı söyleyen hasta bir kadın vardı ve...
1: Evet, ve onun gözü yaşlı kızı. Hastaneye beraber gitmiştik.
0: Hatırladığınıza memnun oldum.
1: Mazeretim olmasaydı, kendimi havuza değil, uçuruma atardım sizi hatırlayamadığım için.
0: Mazeretinizi merak ettim doğrusu.
1: Üzücü bir hava içinde tanışmıştık. Güzel gözleriniz buğuluydu. Bakamadım onlara. Yoksa unutmazdım. Esaretim o günden başladı, inanın bana.
0: İnanmam için sizi iyice tanımam lazım. Unutmayın, bugün ikinci günümüz.
2: Aha, bak geliyor.
3: Aa, geliyor.
4: Koşun çocuklar, geliyor.
2: İki gün geçti Fikret, elini çabuk tut bakalım.
1: İstesem hemen bitiririm bu işi. Ama sindire sindire olsun istiyorum.
3: Ne dersin, imzanı atabilecek misin?
1: Hiç şüphen olmasın.
3: O anda senin yerinde olmayı çok isterdim doğrusu.
1: Yağma yok, kız hoşuma gitmeye başladı dostum. Senelerdir aradığımı bir anda buldum Türkan. O balo gecesinde.
0: Ben daha önce buldum.
1: Daha önce mi? Ne zaman?
0: Seni ilk gördüğüm gün, benim için kavga ettiğin gece.
1: Ömür boyu kavga ederim senin için. Bütün dünyaya karşı hem de.
0: O kadar kuvvetli misin?
1: Kuvvetimi sevgimden alıyorum şimdi. Bu beraberlik hiç bitmesin yavrum. Mahşere kadar sürsün.
0: Ya bıkarsan benden, unutursan bir gün?
1: Ölürüm daha iyi. Sensizlik ölümden beter çünkü.
0: Sen benim için erişilmezdin. Anlamıştım bunu. Ümitsizliğimi içime gömdüm, geldim İstanbul'a.
1: Gelişin benim saadetimi hazırladı.
0: Benimse yeniden doğuşum oldu.
1: Doğum günün şerefine Türkan. Bir tüy kadar hafifsin.
0: Senin kollarında sadece. Bulutların üstünde uçuyor gibiyim.
1: İstemem uçup gitmeni. Yanımda kal hep. Görmesin yabancı gözler seni. Yalnız ikimiz.
0: Razıyım her şeye.
1: Gün gelir bıkarsın belki.
0: Hayatımdan belki ama senden asla.
1: Ya ayrılırsak günün birinde?
0: Üzülmem ki.
1: Neden?
0: Ölüler üzülmez Fikret. Ölesiye mesudum senin yanında.
1: Kanaatkarsın, çok az şey yetiyor sana.
0: Sen az mısın? Dünyamsın. Taşıyla, toprağıyla dünyamsın benim. Her şeyimsin. Oh! Oh! Oh! Başım dönüyor.
1: Fazla içtik öyleyse.
0: İçkiden değil. Sevgiden dönüyor başım.
1: Gel yavrum.
0: Dünyada bizimle birlikte dönüyor Fikret. İkimiz de içindeyiz bu dünyanın. Sen ve ben. Başka şey istemem. Koskoca dünya başkalarının olsun. Dizlerinin dibi yeter bana. Başımı yaslayayım onlara. Okşa saçlarımı. Anam gibi, sevdiğim gibi, canım gibi. Sonra bir yuvam olsun tertemiz, sıcacık sen ve ben. Sonra maviş gözlü, kömür gözlü çocuklar. Pencerede bekleyeyim dönüşünü. Sevgimiz bir ocak olsun yuvamızda. Tütsün ömür boyunca hiç sönmesin. Sönmesin bir tane. Sevgimiz bir ocak olsun yuvamızda. Tütsün ömür boyunca, hiç sönmesin.
1: Sönmeyecek sevgilim. Bu bir vaat değil, yemin. Benliğimi buldum seninle. Yeni bir Fikret yarattın sen. Sevgisiyle, ruhiyle. Mazide kaldı öteki Fikret. Bu ocak sönmeyecek meleğim. Asla sönmeyecek. Yıkmayacağım hayallerimi. Yıkmayacağım ahu gözlümü.

0: kesin gürültü.
1: Burada yok.
2: Burada da yok.
1: Nerede olabilir?
3: Dükkanı isteriz.
4: Doğru söyle Fikret. Nereye sakladın onu?
0: Kimi?
4: Dükkanı.
0: Aa canım, burada yok o.
4: Saklama boşuna, gözlerimle gördüm.
0: Gözlerim bozulmuş senin.
2: İnat etme Fikret. Bu gece mühlet bitiyor, bahsi kaybedeceksin sonra.
0: Kaybettim Faruk. Kendime çok güvenmiştim ama elde edemedim onu.
4: Bu palavrayı yutmayız işte. Burada olduğunu biliyoruz Fikret. Bırak bir kere görelim, ondan sonra gidelim.
0: Aa, kaçın. Aa, susun, kesin gürültüyü.
5: Türkan'ı isteriz. Türkan'ı isteriz. Türkan'ı isteriz.
0: Gidin, gidin çocuklar. Yalnız bırakın beni diyorum size.
4: Yalnız bırakmamızı istiyorsan hakikati söyle.
0: Canım söyledim. Bahsi sen kazandın Nazmi. Kotra'yı alabilirsin.
2: Beni mahcup ettin. Güvenmiştim sana. Türkan'a da defterine kaydedeceğinden emindim.
0: Olmadı, başaramadım.
2: Allah'ıma diyorum bu işin içinde bir dümen var. Türkan'ı buraya girerken gördüm.
3: Biz de gördük. Türkan'ı isteriz. Türkan'ı isteriz.
2: İstersen kıyafetini, saçının şeklini de tarif edin.
0: Hayır, hayır diyorum size. Hadi çocuklar, gidin artık, hadi.
4: İyi heyecanlandın arkadaşım. Kızı elde ettin, sonra acıdın. Gururunu kırmamak için onu bize göstermiyorsun.
6: Haydi Fikret, bahsi kazandığını söyle. Nazmi'nin villası hazır. Dayadık, döşedik, her şeyiyle hazırladık. Bahsi kazandın arkadaş.
0: Hayır, uğraştım ama olmadı. Türkan bana yüz vermedi. Kotram Nazmi'nindir. Bahsi o kazandı çocuklar.
7: Yalan söylüyor.
0: Türkan?
7: Evet, benim. Bir sokak kadını muamelesi gören ben. Sarhoş ağızlarda adı dolaşan ben. Bahsi sen kazandın Fikret, tebrik ederim.
0: Türkan.
7: Ama beni kaybettin.
0: Beni dinle.
4: Eyvah, dilla gitti. Gene de tebrik ederim.
0: Defolun. Defolun buradan. Hepiniz defolun. Gözüm görmesin sizi. Karşıma çıkarsanız öldürürüm sizi. Defolun. Çıkın gidin buradan.
6: Aç kapıyı.
0: Dur Türkan, dinle beni.
7: Kafi miktarda dinledim.
0: Ama her şeyi izah edeceğim sana. Türkan.
7: Yaklaşma bana. Nefret ediyorum senden.
0: Sakin ol yavrum. Suçluyum belki de. Önceleri hata ettim. Ama sonra...
7: Sonra da öldürdün beni. Yıktın.
0: Düzelecek her şey Türkan. Bana hak vereceksin. Affedeceksin belki de.
7: Seni dinlemek istemiyorum.
0: Çocukluk yapma. Beni anlamanı istiyorum. Nefret etmeni değil.
7: Hayır! Yaklaşma bana! Yaklaşma diyorum! Hayır! Hayır!
0: Türkan! Türkan!
8: Soğuk bir havada denize girme sonucu feci şekilde üşütmüş. Ses telleri iltihaplı. Bu vaziyette şarkı söylemesi sanat hayatını mahvedebilir.
0: Kendisi biliyor mu doktor?
8: Evet, her şeyi açıkça söyledim. Hastaneden hemen çıkabilir. Bir de içki meselesi çok mühim. Alacağı bir damla içki hayatını mahvedecek kuvvette zehir olacak.
0: Onu da biliyor mu?
8: Evet.
7: Türkan kardeşim, canım kardeşim. Çık git buradan, defol.
0: Her şeyi anlatacağım sana. Beni dinlemeye mecbursun.
7: Neden? Hayatımı kurtardığın için inkar etmiyorum. Kurtardın hayatımı ama ruhumu öldürdün. Ödeştik seninle Fikret. Git artık, görmek istemiyorum seni, git!
9: Lütfen git Fikret, onu daha fazla üzmene tahammül edemem.
0: Pekala.
7: Gitti Türkan, biliyorum. Belki de hiç gelmemecesine.
9: Tahammül edebilecek misin yavrum?
7: Elbette. Yeni dostum sağ olsun. Patrona söyle, hemen konserlerime başlamak istiyorum.
9: Türkan, delisin sen.
7: Sen hiç intihar eden insan gördün mü Serpil? Ölümü yavaş yavaş, damla damla içen bir insan.
9: Allah'ım yardım et ona.
10: Ne oldu buna, sarhoş galiba?
9: Hayır, biraz rahatsız, o kadar.
10: Küçük kuş son günlerini yaşıyor. Kuvvetli bir kanada sığınmazsa baş aşağı düşecek. İki gün evvel bankaya külliyetli miktarda para yatırmışsınız. Hepsine el koydum.
9: Neye dayanarak?
10: Türkan'ın benimle mukabelesi vardı.
9: Şşş, başlıyor.

0: işte sefaatin sonu bu.
1: Olamaz, gayet rahat konuşuyordu.
0: Konuşma başka, şarkı söyleme başkadır.
1: Annemi yaşadım bu gece Serpil. Ona da yapmışlardı aynı şeyi. Bilemezsin bunun acısını. Zavallı anneciğim. Kaderimin ona benzemesini istemezdi hiç.
2: Mahvettin beni Türkan, rezil ettin. Gazinomu harap ediyor müşteriler, yıkıp kırıyorlar her şeyi. Gazinom, paraları mahvoldu. İflas ettim.
1: Üzülme iyi gün dostum. Avansını da zararını da ödeyeceğim sana. Bir evim var, biraz da param. Hepsi senin olsun.
3: Delisin sen, alnının teriyle kazandın her kuruşu.
2: Teşekkür ederim ama lafta kalmasın bu vaatler Türkan.
1: Bir kağıt ver bana, kalem de. Üst tarafını sen doldur.
0: Bunun bir gün böyle olacağı belliydi zaten. Benim sözümden çıkmanın sonu budur.
3: Necmi Bey'in de maskesi düştü Türkan. İki gün evvel bankaya yatırdığım paranın hepsine el koymuş.
0: Hatırlıyor musun Türkan? Sana ilk ders verdiğim gün bir kağıt imzalatmıştım.
1: Ben hiçbir şey hatırlamıyorum.
0: Yediğin tokat seni iyice sersemletmiş. Gene görüşeceğiz. Bir daha karşılaştığımızda her şeyinle bana döneceğine iddiaya girerim.
1: Güle güle. Gene görüşürüz. Türkan Moray burada doğmuştu, burada öldü. İçki ver bana, onun hatırasına içmek istiyorum. Büyük yıldız, Türkan'ın ocağına incir dikilmesinin şerefini. Bırak beni sefaletimde, git kendi hayatını yaşa. Nasıl olsa iyi bir iş bulursun.
3: Ölürüm de seni bırakmam.

0: Ne o baykuş efendi, hoş geldin. Ah. Aciz memurların nerede, cebine mi sakladın?
1: Beni affet Türkan, ben sanatkar bir adamım. Maalesef biraz hırslı ve ihtiraslıyım.
0: Senin gibi sanatkar olmaz olsun. Konuşma, sanattan da iğrendireceksin beni.
1: Ne yaptımsa seni sevdiğim için yaptım.
0: Dünyada bir aşk kalmıştı. Bu iğrenç konuşmalarınla bari onu kirletme.
1: Bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim. Düşüyorsun Türkan, hem de korkunç bir süratle.
0: Ne yaparsın? Asrımız sürat asrı. Benim sefalet çukuruna düşüşüm yanında senin adilik ve bayağılık uçurumuna yuvarlanışının lafı bile olmaz. Bak, içiyorum şimdi. Dün içiyordum.
1: Böyle giderse iki ahbap çavuş meyhanelerde, kahvelerde bir pula şarkı söyleyeceksiniz.

0: Halbuki ben sana milyonlarımı vermek istiyorum.
1: Milyonun da sen de yerin dibine bas! Defol, defol! Senin elinde müzik bile zavallılaşıyor, merhametsiz bezirgan! Benim elimde kalsan sana kızgın saç üzerinde tam tam çaldırırım! Defol, defol!

0: Ne komik, ne komik değil mi madam?
1: Kendine gel yavrum.
0: Kusura bakma madam. Kendime gelemem artık ben. Çünkü ben bir hiçim. Boşluklar içinde yuvarlanıyorum. Ben değilim artık. Bittim, yoruldum.

0: Beni suçlama Serpil. Sevgime azabım da karıştı şimdi. Acıların en büyüğünü çekiyorum o günden sonra.
1: Ya Türkan? İntihar ediyor Fikret. Hem de her gün bir parça ölerek, damla damla eriyerek.
0: İstemezdim böyle olmasını.
1: Maalesef onun yaşaması artık bir tesadüfe bağlı.
0: Hayır, tesadüfe değil, bana bağlı.
1: Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Kumar oynamayı. Elimde büyük bir kozun var çünkü.
1: Nedir o kozun?
0: Türkan'ın gururu. Yıkılan gururu.
1: Yeter artık tatlım, çok içtim bu gece.
2: Ne çıka? Yoksa sıram mı geldi? Sahne beni mi bekliyor?
1: Evet yavrum, sahne senin güzelim.
2: Salon nasıl? Dolmuş mu? Dinleyicilerim gelmişler mi benim için?
1: Evet, her zamanki gibi.
2: Hepinizi hürmetle selamlarım, sevgili dinleyicilerim.
3: Bu gece tıraş gecem, onu söyle Gül.
4: Sağlam kadınmış, hala keçileri kaçırmadı.
5: Dişmez kalkmaz ya Allah! Kim der ki bu döküntü Türkan diye?
4: Döküntü möküntü ama, mustarası kralı biçim, ne haber?
2: Gazinomuz gene dop dolu, lütfedip... Geldiniz beni dinlemeye. Çiçekler, tebrikler için binlerce teşekkür. Minnettarım size. Esirgemediğiniz alkışlar yükseltti beni. Şöhretimi, servetimi hep sizlere borçluyum. İsimsizdim bir zamanlar. İsimsiz bir şarkıcının isimsiz kızıydım. Anam da o şarkıcı, tatlı, sıcak sıcak bir anam vardı benim de. Kaderi kötü anam. İstemezdi ona benzememi. Keşke yaşasaydı da görseydi bu günleri, altın devrimle iftihar etseydi, sevinseydi. Avuçları patlayıncaya kadar alkışlasaydı beni, çiçekler yollasaydı bana. Belki aranızda beni kıskananlar, yerimde olmak isteyenler var. Hayır, hayır, sakın ha! Göründüğü gibi değil uzaktan. Şuracığınız rahat mı? Ona bakın siz. Yanıyor mu kahredercesine? Ona şükredin. Boş verin şana şöhrete. Şuracığınız, ille de şuracığınız.

0: Şimdi sizlere şarkımı takdim ediyorum. Fikret, sen...
1: Bu halin çok yakışmış sana.
0: Ya sen, senin halin?
1: Bir özenti. Yaldızlı hayattan bıktım çünkü. Çok hızlı yaşadım ben. Servetim, şöhretim var. Sayısız kadın tanıdım. Hepsi de oyuncağım olmaktan kurtulamadı. Sen de tabii.
0: Sus! Ne olur sus! Hiç olmazsa hatıralara hürmet etmesini bil.
1: Hangi hatıra? Kimsin sen? Kuklaydın benim için, yaldızlı bir kukla. Yaldızların döküldü, pasın çıktı ortaya.
0: Sebebini biliyorsun, gururum kırılmıştı.
1: Olmayan gururun. Senin mayan bu kızım, hamurun kötü senin. Anan gibisin. O da kirli sahnelerin kadınıydı, unutma. Yaşasaydı iftihar ederdi bu halinle, sevinirdi.
0: Hayır, ağlardı. Öylesiye üzülürdüm. Anlatamazdım ona yıkıntılarımı, sevgimin kurbanı olduğumu. İster miydi hiç böyle olmasını, ister miydi?
1: İsterdi. O kadının kızısın sen, başka türlü olamazsın ki. Daha da düşeceksin, hoşlanıyorsun bu hayattan çünkü.
0: Hayatım böyle başlamamıştı benim.
1: Biliyorum, şöhretin vardı, paran vardı. Ama hazmedemedin, başın döndü. Bir girdap içine girip yok oldun.
0: O girdap sendin, gururunla oynadın.
1: Gururun olsaydı ayakta kalırdın, sürünmezdin böylesine. Sen kendini tanıyamamışsın ne yazık ki.
0: Uykudaydım, belki de deli olmuştum, uyandım şimdi. Ruhunu gördüm, gözüm açıldı artık. Sevgimle düşmüştüm, nefretimle yükseleceğim bundan sonra.
1: Gülünç olma, bu çamurdan çıkamazsın sen.
0: Çıkacağım Fikret. Senin için değil ama, değmezsin çünkü. Del uzattığın anam için, gururum için çıkacağım bu çamurdan. Yükseleceğim zirveye kadar, utançsız, lekesiz bir yükseliş olacak bu. Ve ben yükseldikçe sen düşeceksin. Yemin ederim düşeceksin.
1: Şaşılacak şey. Kendinizi bu kadar yıpratmanıza rağmen, ses tellerinizde fiziki bir arıza yok. Sadece psikolojik bir durum bu. İraden kuvvetliyse, çok çabuk yenersin bu güçlüğü.
0: Yeneceğim doktor. Yemin ederim ki yeneceğim.
1: Bir müddet hastanede yatmanız gerekiyor.
0: Kim getirdi bu çiçekleri? Bestekar Yusuf Tekin. Of, gelmesin, utanıyorum ondan.
2: Ona her şeyi anlattım. Şimdi yanına gelecek. Hiçbir şey olmamış gibi seninle konuşacak. Ve senin yeniden doğman için elinden geleni yapacak. Gecesini gündüzüne katarak seni çalıştıracak. Sana ders verecek.
1: Günaydın Türkan.
0: Günaydın Yusuf.
1: Bak Türkan, bunlar yeni ve tutulan şarkılar. Hemen dersimize başlıyoruz.

0: Lay lay lay lay lay lay lay lay la la la la la la la la la la.
1: Nasıl?
2: Mükemmel. Kendime pay çıkarıyorum sanma. İnan ki eskisinden iyisin.
1: Sayende Yusuf. Vaktini, sabrını, bestelerini bana verdin. Bir tanesi hariç. Gözü gibi saklıyor o bestesini.
2: Türkan'ın yeniden sahneye dönüşünde okumasını istiyorum o şarkımı.
1: İsmi ne?
2: Dünyanın en güzel kadını. Senin için düşündüklerimi bir bilsen Türkan.
1: Seni anlıyorum Yusuf. Ama şu anda sadece mesleğimi düşünüyorum. Belki günün birinde uzun uzun konuşuruz senin meseleni.
2: Teşekkür ederim. Bu da bana yeter.
1: Hey çocuklar! Ne zaman harekete geçiyoruz?
2: Hemen. Türkan'ın sahneye dönüşü bir hadise olmalı. Bunun içinde en tesirli silah gazetelerdir. Gazeteci bir arkadaşım var. Haberi gazetesine yazmasını rica edeceğim.
3: Batan güneş doğuyor. Sahnelerimizin yakıcı güneşi Türkan Moray, fırtınalı bir ayrılıktan sonra tekrar mesleğine dönmeye karar verdi. Gazino sahipleri, şöhretli sanatçıyı baş solist olarak angaje etmek üzere faaliyete geçtiler.
4: Konuşayım mı kendisiyle?
3: Ben konuşurum, ne de olsa eski dostuz.
1: Eski dost düşman olmaz Necmi, tekliflerini kabul ediyorum.
3: Teşekkür ederim Türkan. Sana minnettarım, bu işe varımı yoğumu yatırdım. Gazinomda çalışmam benim için en büyük garantidir.
1: Bu itimadına layık olmaya çalışacağım. Hele değerli bestekar Yusuf Tekin'in piyanoda bana eşlik etmesi, maneviyatımı bir misli yükseltti.
3: Ona şüphem yok. Bir zamanlar hocayla talebeydik, şimdi mesai arkadaşıyız.
1: Tebrik ederim Fikret, muvaffak oldun. Onu kamçılayarak hayata döndürdün.
3: Nasıl Türkan?
1: Yepyeni bir insan oldu.
3: Son defa bir şansımı deneyeceğim.
1: Nefreti sevgisinden onun. Hadi Fikret, şansın açık olsun. Girin. Niçin geldin buraya?
3: Konuşmak istiyorum seninle.
1: Konuşacak bir mevzumuz olduğunu hatırlamıyorum.
3: Var Türkan.
1: Evet vardı ama bitti. Son görüştüğümüz anı hatırla. Konuşmamız bitmişti. Sen de bittin benim için. Beni oyuncak ettiğini söylemiştin, unuttun mu?
3: Yalandı. İstedim ki...
1: İstedin ki acı çekeyim. İstedin ki gözyaşı dökeyim ölesiye. Gelmişimle geçmişimle küçük gördün beni. İstedin ki sayısız kurbanlarına ben de katılayım.
3: Hayır yavrum. İstedim ki beni affedesin. İstedim ki hep yanımda olasın. Bu bir yalvarıştı belki. Türkan, benimle evlenir misin?

0: Anlaşılan nikah salonunda bitecek ikinci bir iddiaya tutuştun sen.
1: İddia değil bu. Ömür boyu sürecek bir yemin. Birbirimize daha fazla işkence yapmayalım. Beni sevdiğini biliyorum. Bu çıpanın bizi birbirimize bağladığını nasıl unutursun?
0: Seni sevmemek için dünyaları verirdim. Git Fikret, git artık.
1: Gideceğim ama seni de yanımda götürerek. İcap ederse zorla.
2: Zorla güzellik olmaz ahbap.
1: Kimsin sen?
2: Sana ne? Sen kimsin onu söyle.
0: Bir arkadaşım Yusuf. Kendisine seninle sözlü olduğumuzu, yakında nişanlanacağımızı söylemek üzereydim. Tam zamanında geldim.
2: Türkan, hayır. Yapamazsın bunu. Yapamazsın. Yapmasına bir mani mi var?
1: Ben varım. Bırakmam Türkan'ı sana.
2: Bırak onu!
1: Uzak dur ondan! Yaklaşırsan öldürürüm seni! Dünyayı yıkarım onun için!
2: Aynını ben de yaparım! Çek bir ellerin üstünden!
0: Hayır! Yeter! Bırak onu! Çek git buradan! Seni görmek istemiyorum, anlamıyor musun? Bir şeyin yok ya!
2: Beni onun elleri değil, senin sözlerin sersemletti. Doğru mu Türkan?
0: Evet Yusuf, bu gece programımız sırasında nişanımızı ilan edeceğim.
2: Sahneye yürüyerek değil, uçarak çıkacağım bu gece. Teşekkür ederim Türkan.
0: Türkan, terzin hazır bekliyor.

Hepinizi hürmetle selamlarım. Fırtınalı geçen bir ayrılık devresinden sonra tekrar huzurunuza çıkmanın mutluluğu içindeyim. Sevincini benimle paylaşacağınızı umduğum bir haber vereceğim sizlere. Beni mutlu kılacak bu haberi vermeden önce size hayatımın şarkısını takdim ediyorum.

Var olun, sağ olun. Bütün mutluluklar sizin olsun. Şimdi sizlere bu şarkının yaratıcısı olan müstakbel nişanlımı takdim ediyorum. Huzurunuzda Yusuf Tekin.

0: Nişanlınızın düşmanları var mıydı Türkan Hanım?
1: Sanmıyorum. Dünyanın en iyi insanıydı.
0: Yusuf, nişanınızı ilan ettiğiniz gece öldürüldü. Bu durum katili tahrik etti ve cinayeti işledi.
1: Eğer öyleyse kendimi suçlu addederim. Benim yüzümden ölüşü çok acı müdür bey. Mesut olmaya layıktı, ölüme değil.
0: Yusuf'un cesedinin yanında bulduk. Katile ait olabilir. Bunu daha evvel hiç gördünüz mü?
2: Hoş geldin Lale.
3: Hoş bulduk abla. Özür dilerim, geciktim.
4: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
5: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
3: Hak verdim ona.
4: Ananevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim.
3: Ablacığım!
2: Herkes bize bakıyor hocam.
4: Gel öyleyse dans edelim.
5: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
2: Yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
4: Benimle evlenir misin?
2: Evet, şimdi çok iyiyim doktor.
6: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
2: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
4: Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem.
2: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz olur mu? İştahım yoktu.
4: Olmalı.
2: Ama sanki beni sevmiyor da... sevmek için kendini zorluyor. Ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim.
7: Küçük sevgilim birazdan TV4'te.

0: tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kurduk.
5: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa.

Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: bırakın.
1: Tam da leslik.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: 26 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında A101'de aldın aldın. Alpro bademli içecekten proteinli sütlere birçok ürün uygun fiyatlarla sizi bekliyoruz.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Sadece
4: durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece durula.
8: A101'de haftanın yıldızları. Doğuşça ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş çay.
9: Hep güzel çay, Doğuş çay.
10: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay,

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an, farkındaysan.
9: Tamam tamam, yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitki diyeceksin lan, nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Nasıl, yakışıyor mu bana?
10: Sünger, çok büyük kullanıyorsunuz.
12: Ulan ne yapıyorsun?
10: Hava asacağız bu sıraya daha.
9: Eyvah, yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
15: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
16: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
15: Yok mu bunun bir çaresi?
17: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
18: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
19: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
20: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
21: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
20: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
21: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
13: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV.

0: で。
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Lo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Lo'da sizi bekliyor. Siz de Lo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Buraya gelmekle bana dünyayı bağışladın Türkan. Anlatamam sana içimdekileri. Bir şeyler yapmak istiyorum. Yakayım mı burayı? Bütün dünyayı istersen. Sen geldin. Bana geldin.
1: Dünya durdukça geleceğim sana. Hatırlar mısın balo gecesini? Saçımı öpmüştün. Kokunu sindirmiştim içime. Meleğim demiştin bana. Güzel sözler söylerdin. İçim titrerdi seni dinlerken. Bunun için geldim işte.
0: Bekledim seni. Gecemde gündüzümde sen vardın hep. Bir gelse diyordum. Bir sokulsa bana. Eskisi gibi saçlarını okşasam, gözlerinin esiri olsam. Bir gelse diyordum.
1: Gözyaşlarımla süsledim senden ayrı geçen anlarımı. Bilir misin ne demektir bu? Nefesimdin benim. Suyumdun, her şeyimdin. Ama uzaktaydın. Bilir misin bu acıyı? Bir kere sevip bin kere ölmeyi, bunun için geldim sana.
0: Saadeti de yanında getirdin. Bak sevgilim, içinde kırıklık kalsın istemem. Dop doluyum seninle. İstersen ayaklarına kapanırım. Sevgi dilenirim senden. Yalvarırım, dünya umurumda değil. Aşkım da gururum da senin çünkü. İster misin bir tanem?
1: Asla, sen bu halinle güzelsin. Abidensin benim. Taştan değil, etten bir abide. Mağrur ve yüksek. Ne bana, ne bir başkasına eğilmeni istemiyorum. Olduğun gibi kal, hiç değişme. Ne benim yanımda, ne de ayrıldığımızda sevgilim.
0: Ayrılığı da nereden çıkardın şimdi?
1: Kaderimiz sevgilim. Kopacağız birbirimizden. Gideceksin. İçinde beni de beraber götüreceksin. Ağlamazsam kötü düşünme. Bil ki içime akıttım zehir gibi gözyaşımı. Bil ki seni sevmedim, taptım ben. Bil ki ölüme kadar bekleyeceğim seni. Gidişini görmek için gelmedim buraya. Ölesiye sevdiğimi söylemeye geldim. Resmini gözümün içine çizdim sevgilim. Sen giderken bende kalsın diye.
0: Gitmemi niçin istiyorsun Türkan?
1: Ben değil sevgilim, kanun istiyor bunu.
0: Kanun mu? Hiçbir şey anlamıyorum.
1: Vazifenizi yapabilirsiniz.
2: Seni tevkif ediyorum delikanlı, cinayet suçundan.
0: Cinayet?
1: Vicdanım aşkımı yendi. Affet beni Fikret. Affet sevgilim.
0: Türkan, bu acı iftiranla dünya yüzünde verilmiş cezaların en ağırına mahkum ettim beni.

0: Hayır Necmi Fırat, gazino kapanmayacak. Bugünkü matinede yapılacak.
1: Fakat Türkan, senin neyle
0: ilgili? Yeter, cevap istemiyorum. Hem de dünyanın en güzel kadını şarkısını söyleyeceğiz.
1: Hayır, olmaz. Milyonlar harcadığım bu gazinoda o uğursuz şarkıyı söyletmem.
0: O zaman beni bir daha burada göremezsin.
1: Piyanistimiz yok.
0: Senden iyi piyanist mi olur? Türkan, neredesin? Meraktan çıldıracağım. Bugün matinede dünyanın en güzel kadını şarkısını söyleyeceğim. Senden istediğim bir şey var. Yusuf'un söylediği birinci bölümü o akşam alınan bantla kulisten vereceksin. Yalnız bunu kimse duymasın. Onun hatırası için istiyorum. Sayın seyircilerim, her notası özlem, sevgi ve sadakatle işlenmiş bir şarkı okuyacağım. Bestekar ebediyen aramızdan ayrıldı. Bu şarkıyla onun ruhunu şad edebilirsem ne mutlu bana. Şimdi sizlere dünyanın en güzel kadını şarkısını okuyacağım.
2: Dünyanın en güzel kadınısın sen. Sensiz bir gün bile yaşayamam ben. Ne olur aşkını gizleme benden. Dünyanın en güzel kadınısın.
1: İşte orada. İşte. Sırtında bıçak. Evet, sırtında. Hayır. Hayır. Yaklaşmayın. Gidin, gidin!

0: Yusuf'u sen öldürdün. Sen öldürdün Yusuf'u.
1: Evet, ben öldürdüm. Senin için öldürdüm.
0: Sen delisin, aklını kaçırmışsın. Bırak beni.
1: Beraber öleceğiz.
0: Bırak.
1: Bırakmayacağım seni.
0: Bırak.
1: Seni bırakmayacağım.

0: Evet.
1: Bana bak kız, ya tıpış tıpış gelirsin ya da saçından sürükleyip götürürüm seni.
0: İstersen uçarak gelirim, bahsi sen kazandın sevgilim.
1: Bahsi değil seni, dünyanın en güzel kadını kazandım ben.
0: Fikret!
1: Saçını öpebilir miyim?
0: Parasıyla.
1: Kaça?
0: Bir pula, bir pula sevgilim.
2: Dünya en güzel kadınısın sen. Artık ayrılma benden, ölürüm kederimden.

0: yetişeceğiz çocuklar. Bize ilk dersini verecek.
1: Acaba nasıl bir adam? Hem genç hem de çok yakışıklıymış.
0: Aynı zamanda da eşsiz bir operatör. Yaptığı başarılı beyin ameliyatlarından ötürü ona Amerika'da altın parmak adını takmışlar.
1: Şimdiden el koydum ona. 2-3 ders sonra yan yana görürsünüz bizi. Seninle başa çıkılmaz kızım. Şimdi ne yapıyoruz çocuklar? Bize gidelim. İçki, dans, müzik, çılgınca eğlenelim. Hadi sen de gel Lale. Beni affedin, yapacak işlerim var.
2: Ay iş, iş, iş!
1: Bir gün bile aramıza katılmadın. Hep okuldan doğru eve. Ne biçim hayatın var kuzum senin?
3: Şikayetçi değilim. Size iyi eğlenceler.
1: Sana da iyi bulaşıklar ve çamaşırlar hanım kızım.
4: Hoş geldin Lale.
3: Hoş bulduk abla. Hemen anlarsın geldiğimi.
4: Ayak seslerini tanımaz mıyım? Sen gidersin, onlar kalır bu evde.
3: Bir de şu dikiş makinesinin sesi. Yorulmadın mı hala?
4: Yorulur muyum hiç? Makinenin sesi çıktıkça hep seninle konuşuyormuş gibi oluyorum. Nasıl geçti günün?
3: Yarın yeni bir hoca geliyor. Yeni masraflar, yeni kitaplar demektir bu.
4: Üzülme sen. Yeni siparişi bitirdim. Mağazaya götürür, parasıyla kitaplarını alırsın.
3: Olmaz, bu parayla ayakkabı alacaktın kendine.
4: Tatlım benim, ayakkabının lafı mı olur şimdi? Bu evde ikimizin de vazifesi var. Senin okulun, benim de dikişlerim. Düşünsene, aylardır bir sinemaya bile gitmiyorsun.

0: kızı beğendiniz mi?
1: Özür dilerim hanımefendi.
0: Çok dikkatsizsiniz.
1: Beni itham ettiğinizin farkında mısınız?
0: Siz de elbisemi mahvettiğinizin farkında mısınız?
1: Özür diledim sizden.
0: Beni çok zor durumda bıraktınız.
1: Müsaade edin bedelini ödeyeyim.
0: Bedelini mi? Ben nedirim sahibine, şu anda gelinliği bekliyor.
1: Lütfen söyleyin, ne yapabilirim?
0: Bu gelinliğin eşini bulmalısınız.
1: Peki, bir çaresine bakarız.
0: Lütfetmiş gibi konuşmayın, mecbursunuz zaten.
1: Haklısınız. Beyin hapseleri, çok zaman beyin sarsıntısı ve ufak kanamalardan aylarca sonra ortaya çıkan ağır bir hastalık şeklidir. Hapsenin bulunduğu beyin bölgesi tahrip olduğundan, beyne ait bozukluklar hastada hemen kendisini gösterebilir. Şiddetli baş ağrıları, kusmalar, şuur bulanıklıkları ve hastanın bazen komaya düşmesi dikkat çekicidir. Antibiyotik tedaviden ziyade ben bu hallerde hastaya bir beyin ameliyatını gerekli görmekteyim.
2: Sersem dedim ama, ne tatlı bakışları var, hele sesi, içim titredi birden. Ne kadar yakışıklı adam Allah'ım, bittim adama. Boşuna ümitlenme, benim artık o.
1: Antibiyotik, tedaviyle iyileşen hastalarda mevcuttur. Küçük hanım!
3: Ben mi hocam?
1: Evet. Dersimde konuşmak usulüyle olmalıdır. Bunu unutmayın lütfen.
3: Emredersiniz efendim.
1: Bu oran %10'u geçmez. Girin.
0: Özür dilerim, geciktim.
1: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek. Lütfen dışarıda bekleyin.
0: Hocam, mazeretim vardı.
1: Benim de prensibim var küçük hanım. Bu derse kabul etmiyorum sizi, lütfen. Hasta derhal tedavi edilmezse ölüm tehlikesi çok fazladır.

0: doğrusu çarpıldım adama. Tam benim tipim. Aradığım erkeği buldum çocuklar.
1: Fazla güveniyorsun kendine. Unutma, azarladı seni. Lale'yi de.
0: Onu hademe sandı ama beni. Görürüz bakalım.
2: Geçmiş olsun Lale. Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
0: Hak verdim ona. Notlarını verir misin lütfen?
2: Tabii.

0: Buyurun efendim.
1: Sizi gördüğüm iyi oldu. Sınıftaki sertliğime anlayış göstermiş olacağınızı ümit ederim.
0: Suçlu değildim.
1: Ama geç kalmıştınız.
0: Sebebi vardı. Dikkatsiz birinin sebep olduğu bir kaza yüzünden yeni ders kitaplarımı ancak bu sabah alabildim. Geç kalışım bundandı.
1: Söyleyebilirdiniz bunu.
0: Sormadınız ki.
1: Haklısınız. Buyurun kitabı.
0: Müsaadenizle.
1: Durun lütfen. Özür diliyorum işte. Buyurun kitabı.
0: Teşekkür ederim efendim.

0: buyurun. Mendilimi kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim. Mendille temizlenecek gibi değil. Şu halime bakın.
0: Kasten yaptılar bunu, gördüm. Şikayet etmiyorsunuz gene de.
1: Şikayet edilecek bir durum yok. Ama neden yaptılar, sebep bulamıyorum.
0: Onlardan ayrı bir dünyanız var sizin. Sebep de bu. Evinize kadar götüreyim sizi. Buyurun.

0: Teşekkür ederim. Evim şurası efendim.
1: Yakın yerlerdeymişiz demek. Ben de hemen karşıda oturuyorum.
0: Aslında çok uzağız efendim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Turfanda biber aldım sana. Bakalım beğenecek misin?
1: O da laf mı? Var mı senin gibi yemek yapan acaba? Eline sağlık. Ama sen abla, yemeyecek misin bu dolmadan?
0: Yerim. Daha bir tencere dolusu var tatlım. Şu işimi bitireyim önce.

0: uzun ve yorucu bir ders döneminden sonra imtihanlara yaklaşmış bulunuyoruz. Bugün şu son dersimizden sonra birbirimizi bir müddet göremeyeceğiz.
1: Ya tıp balomuz hocam, orada da göremeyecek miyiz sizi?
0: Aa, evet, baloda görüşeceğiz tabii. Ananevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim. Serbestsiniz çocuklar. Lale, bir dakika lütfen. Öğrendiğime göre şimdiye kadar hiçbir baloya iştirak etmemişsin. Doğru mu?
2: Evet.
0: Peki ya şimdiki baloya?
2: Buna da gitmeyeceğim efendim.
0: Neden? Fakültenin göz bebeği bir talebesin. Üstelik her sene iftar listesine geçmişsin. Eğlenmeye en çok senin hakkın var.
2: Teşekkür ederim efendim. Ben gitmemeye karar verdim.
0: Peki, seni aramızda görmenin bizi memnun edeceğini söylersem kararını değiştirmez misin?
2: Maalesef efendim.
0: Sebebini merak ediyorum doğrusu. Hem unutma, bu senin son senen ve son balon.
2: Gelemem hocam. Çünkü baloda giyebileceğim bir elbisem yok.
0: Bunu düşünemedim. Özür dilerim Lale.
2: Rica ederim, müsaadenizle.
0: Lale.
2: Buyurun.
0: Her şeye rağmen seni baloda görmek isterdim.

0: Dün gece hiç uyumadın ablacığım, çalıştın hep.
1: Bırak beni şimdi. Senin nen var, niye üzgünsün?
0: Yok, sana öyle gelmiş.
1: Saklama. Tanımaz mıyım seni? Yüzündeki her çizginin manasını bilirim ben. Söyle bir tanem, canın neye sıkılıyor?
0: Şey, tıp balosu abla. Gitmem için çok ısrar etti.
1: Kim?
0: Hocam, tabii reddettim.
1: Etmemeliydin Lale. Tahsil hayatının son hatırası bu balo. Tahsilin gibi hatıraların da tamam olmalı. Bu baloya gitmeni ben de istiyorum yavrum.
0: Ama abla, biliyorsun ki ben...
1: Biliyorum yavrum. Kül kedisi gibi değil ama... Gene de gideceksin baloya.

0: Elbise.
1: Ablacığım. Canım ablacığım benim.
0: Sizi babamla tanıştırayım hocam.
2: Memnun oldum beyefendi. Bir mukavele efendim. Kızım sizden o kadar çok bahsetti ki sizi gıyaben tanıyorum. Talebeler hocalarını anlatmayı severler efendim. Anlatılacak kadar varsınız. Hem şöhretli bir doktor hem de çok gençsiniz. Dediğiniz kadar genç olmayı çok isterdim beyefendi.
0: Hocam, ilk dansınızı benimle etmenizi rica ediyorum.
2: Özür dilerim Alev. Müsaadenizle. Seni bekliyordum Lale. Hoş geldin.
1: Ama geleceğim dememiştim ki size.
2: Biliyorum. Ama içimde bir ses geleceğini söylüyordu bana.
1: Ne renkli bir dünya. Kim bilir nasıl eğleniyorsunuz.
2: Sen gelmeden değil Lale.
1: Herkes bize bakıyor hocam.
2: Gel öyleyse dans edelim.

0: Kül kedisi balomuza şeref verdiler. Şu işe bakın çocuklar! Murat Bey ilk dansını bizim zavallı Lale ile yapıyor. Acımıştır belki.
1: Merhamet aşktan kuvvetlidir.
0: Senin kuş başka dala konacak galiba Ale.
2: O dalı kırmasını bilirim ben.

0: Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar, müzik, ışıklar... Sanki bir rüya alemindeyim.
1: Benim ilk balon değil ama... Ben de aynı şeyleri hissediyorum Lale.
0: Ama hocam siz...
1: Bana bu gece ismimle hitap etmeni istiyorum.
0: Elbisen çok şık şekerim. Kim dikti? Ablam... Acaba bizim hizmetçi Fatma'ya da diker mi? Zevkleri çok uyuyor zira. Bu sözünü şaka bile kabul etmiyorum Alev. Ablama hakaret ettirmem. Hakaret eden kim kızım? Diktirip bedelini ödemek istiyorum. Bu elbisede uykusuz gözlerin emeği var. Ana kalbi taşıyan bir ablanın sevgisi var. Bedelini ödeyemezsin Alev. Müsaadenizle hocam.
1: Şakalarınız ve davranışlarınız çok çirkin.

0: İki aptalca laf için mi bu gözyaşları?
1: Her zamanki sınıra geldik.
0: Bu sınırı aşmak, seni her şeyinle tanımak isterdim.
1: Bu sınır benim içimde. Aşılmasını istemiyorum.
0: Korkuyor musun yoksa?
1: Korkuyorum.
0: Neden Lale?
1: Bana yasak bu duygular. Ahdım var. Kavlim var benim. En mühimi ablama karşı ödevim var benim.
0: İşte bu yüzden seni takdir ediyor ve çok beğeniyorum. Küçüğüm benim.

0: başımı döndü.
1: Benim de başım dönüyor.
0: Anlat neler oldu bakayım.
1: Neler olmadı ki? Bana hayatımın en mutlu gecesini hediye ettin ablacığım.

0: İnsanlara güvenimi kaybetmiş, hiçbir kadını kalbime sokmamayı ahdetmiştim. Yaramı sardın küçüğüm.
1: Mesleğim olacak bu zaten.
0: Ama hekimim değilsin.
1: Ya neyim?
0: Küçük sevgilimsin. Sen yokken bu sandal ve Salih Reis'le yalnızlığımı paylaştım. Şimdi ise mutluluğumu paylaşıyorum.
1: Ne güzel şeyler söylüyorsun.
0: İçimden geldiği gibi. Dop doluyum seninle. Hiç boş yer kalmamalısın.

0: Abla, üşüyeceksin ablacığım. Geldin mi yavrum? Dalmışım birden. Rüya da gördüm bu arada.
1: Hayırdır inşallah?
0: Annemi gördüm. Konuştuk. Seni anlattım hep ona. Yakında mezun olacağını söyledim. Bir sevindi ki anlatamam. Son arzusuydu biliyorsun.
1: Yerine gelecek abla.
0: O günü bir görsem rahat edici.
1: Şüphen mi var benden abla?
0: Asla. Sadece bir korku. Sebepsiz bir korku. Anlatamam sorarsan. Ama bir mani çıkacak diye ödüm kopuyor.
1: Yersiz bir korku ablacığım. Rahat etsen. Tekrar yemin ediyorum sana. Hiçbir kuvvet mani olamaz doktor çıkmama. Hatta sen bile.
0: Tatlı kardeşim benim. Bir tanem.
2: Ayrılmak mı? Ne söylediğinin farkında mısın sen?
1: Evet. Bir müddet için. Ablamla konuştuğumuzu anlattım sana.
2: Saçma bir rüyanın ceremesini ben mi çekeceğim?
1: Beni lütfen anla Murat. Annem köyde doktorsuzluktan ölürken ben 2,5 yaşındaydım. Ablam söz vermiş. Doktor olacağıma yemin etmiş. Oysa ben şu anda öyle bir akışa kaptırdım ki kendimi.
2: Ne var bu akışta?
1: Sen kuvvetlisin Murat. Ben senin rüzgarına kapılmış kuru bir yaprağım. Öl de sen ölürüm belki de. Halbuki ölmeye bile hakkım yok benim. Yalnız derslerimi düşünmem lazım.
2: Saçma. Boşuna feda ediyorsun kendini.
1: Ben değil. Ablam feda etti kendini. Evimiz rutubetlidir Murat. Oysa burası çok güneşli. Bilmem anlatabildim mi?
2: Evet. Anladım yavrum. Ama ayrılmak...
1: Mecburuz buna. Yalvarırım beni bekle Murat.
2: Tahammül edebilecek misin bu ayrılığı?
1: Edeceğim. Ya sen?
2: Madem ki istiyorsun.

0: Salih Reis bizim için almış bu balıkları. İsimlerimizi koymuş onlara. Bu Murat, bu Lale.
1: Bu cins balıklar beraber doğup beraber ölürler Lale. Benimle evlenir misin?
0: Evet. Bin defa evet Murat. Fakat diplomamı aldıktan sonra dersem kızar mısın? Bekler misin?
1: Ölünceye kadar beklerim seni.
2: ...1636 Lale Tünaş.

0: en yüksek puanla mezun oldunuz kızım. Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
1: Teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim. Küçüğüm.
1: Çok teşekkür ederim.
0: 1625 Vedat Zobu.
1: Başardın yavrum. Annemize hediyelerin en güzelini verdin. Ruhunu şad ettin. Sayende abla. Ben mi okudum? Çalıştın abla. Ölesiye çalıştın hem de. Kendini harcadın bu uğurda. Böyle konuşma. Ne yaptım ki? Sıra bende şimdi abla. Hakkını ödeyeceğim. Anneme verdiğin sözü tutacağım. Çalışmayacaksın artık. Sen de gezip tozacak, yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım. Bak hele, yolun yarısındayız unuttun. Stajın bitsin düşünürüz. Yorma o güzel kafanı şimdiden.
3: Olur mu hiç? Staj işini de hemen halledeceğim ben.

0: ablanla tanışmak, onunla konuşmak istiyorum Lale.
1: Önce ben konuşup açılayım ona.
0: Peki ne zaman?
1: Hemen, hemen bu gece.
0: Ya bir engel çıkartırsa?
1: Çıkartmaz. İlk ve son sevgime hürmet edecektir ablam.

0: Allah, korkuttun beni kız!
1: Misafirimiz mi var?
0: Evet, sensin o! Bu gece diplomanı kutlayacağız! Bak, aldım ikimize! Sonra sevdiğim piyazdan da yaptım, yumurtalı! Ekmekleri de kızartırım istersen! Bu gece bizim gecemiz Lale!
1: Abla! Sen... Ablacığım, canım benim!
0: Beni de ağlatacaksın şimdi! Oysa en mutlu gecemiz bu! Hep gülmeni istiyorum! Hadi otur yerine!

0: Abla, sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Önce iç, sonra konuşuruz. Şerefine.
0: Sıhhatine ablacığım.

0: Allah'ım ölüyor Murat! Şimdi çok iyiyim doktor.
1: Bir bardak su getirir misin? Saklayacak değilim. Durumunuz tehlikeli. Şimdiye kadar neden bir doktora görünmediniz?
0: Yalvarırım doktor. Kardeşim duymasın. Bu gece en mutlu gecesiydi onun.
1: İyi ama...
0: Yalvarırım. Söz verin, o anlamasın hiçbir şeyi. Gördün mü Lale, hiçbir şeyim yokmuş.
1: Gene de hastanede doktor arkadaşlarımın görmesini istiyorum. Çünkü benim ihtisasım değil.
2: Teşhisiniz doğru Murat Bey, kanser. Maalesef ciğerlerini tahrip etmiş. Durumu ümitsiz. Ancak 2-3 aylık ömrü var hastanın.
1: Günaydın Nazlı Hasta. Boşuna korkuttun bizi.

0: İki gündür ateşin normal. Taburcu olmaya hazırlan bakalım.
1: İyi bir aktör değilsiniz. Ben ölüme mahkum olduğumu biliyorum. Sizden bir ricam var. Ne olur Lale durumumu bilmesin.
0: Şu anda Lale'yi değil, kendini düşünmen lazım.
1: Lale benim için kutsal bir emanettir. Hayatımı ona adadım. Şu andaki korkum ölümden değil, Lale'nin durumumu öğrenip üzülmesinden. Söz verin doktor, duymayacak değil mi?
0: Sen bir meleksin.
2: Murat Bey, sizi ameliyathanede bekliyoruz.
0: Senin kadar cesur olmak isterdim.

0: Ablamın hastalığı çok üzüyor beni.
1: Üzüntün boşuna, ablan iyileşecek Lale.
0: Hayatını benim için harcadı. Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Ona bir ömür borçluyum ben. Bir şey olursa yaşayamam, imkansız yaşayamam Murat.
1: Bana inan Lale, ablan yaşayacak.
2: Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı?
3: Biraz daha dikkat etsene!
4: Kardeşim, hiçbirini bir şey bilmedin mi sen hayatında?
5: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
2: Niye durdun?
4: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
5: Çok güzelsiniz.
2: Teşekkür ederim.
4: Buyurun.
6: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
7: Herhangi bir kadın. Yarın 18'de TV4'te.
8: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
9: İşte bu Google Gemini.
10: Evet.
9: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
10: Ay çok güzel.
9: Açılmış rengini göster.
10: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
9: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
13: Hesap kurduk.
12: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
13: Hesap kurdu.
14: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
16: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Ne kadar emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Nasıl, yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sırada daha.
4: Eyvah, yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
9: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Finish Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları.

0: Hepimize iyi gelecek. Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: ti tretíš, búšaj kus, jedniš mi jo, sami mi jo.
1: Hadi, maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki, seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, Hacim 1, Kepek 0.
7: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros hepimize iyi gelecek.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: titretir bu şarkımız.
1: 70 milyon söylüyoruz.
2: Hadi maç başlıyor.
3: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
4: Yaşanacaksa.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa,
6: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ver Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Uyandıralım, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Gösterdiğiniz bu ilgi, benim için yorulmanız, hastane masrafları... Bilmem ki biz bu minnet yükün altından nasıl kalkacağız.
1: Belli olmaz. Belki bir gün ben de senden bir şey isteyebilirim. Oh, hoş geldin Lale. Beni konsültasyona bekliyorlar. Ablanın son durumunu görüşeceğiz.
0: Bugün daha iyi gördüm seni abla. Üstelik bir başkalık da var sende. Saçımı değişik taradım. Çok yakışmış. Dokunma ona! Solmuş ama ablacığım. Benim için hala taze. Sakın tılsımlı bir çiçek olmasın bu. Bir bakıma öyle küçük. Mutluluk getirdi bana. Senin mutluluğun en çok beni sevindirdi abla. Anlat bu çiçeğin hikayesini ne olur. Seviyorum Lale. Tarifsiz duygular içindeyim. Sevdiğim adam... Evet abla, sevdiğin adam. Murat. Doktor Murat'a aşığım ben. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Ölümsüz bir sevginin içinde buldum kendimi. Şimdi iki sevgilim var. Murat ve sen. Ne oldu Lale? Ağlıyor musun? Sevinçten ablacığım, mutluluktan.
2: Bir mucize bu. İnanılmaz bir olay. Yaralar hemen hemen kapanmış. Oysa iki ay önce ölüme mahkum bir hastaydı.
3: İlk konsültasyonda yanılmış olamayız. Hastayı iyileştiren, hatta tıbbı yanıltan bu mucize nedir acaba?
4: Bu mucizeyi ben biliyorum efendim.
1: Söyleyin Oya Hanım.
0: Nevin Hanım, Murat Bey'i seviyor efendim.
1: Yok, hayır, imkansız bu. Olamaz çünkü ben...

0: Şimdi her şey anlaşıldı. Nevini mezardan sana olan aşkı kurtarmış Murat.
1: Yok, kimse isteyemez bunu benden. Kardeşini seviyorum çünkü. Onunla evleneceğim. Anlayın beni. Kardeşini severken ablasıyla evlenmem ikinci bir cinayet sayılmaz mı?
0: Haklısın oğlum. Ama gerçek şu ki Nevin Hanım'ın yaşaması senin elinde. Kararını kendin ver, yolunu sen seç.
2: Ah, oh, affedersiniz. Toplantınız bitti sanmıştım.
0: Gel kızım, biz de çıkıyorduk zaten.
2: Nevin nasıl Murat?
3: İyi, inan ki çok iyi Lale.
2: Oh, çok sevindim, bunu kutlamalıyız. Sabaha kadar eğlenmek istiyorum.
3: Evet, buna benim de ihtiyacım var Lale.
4: Sensiz saadet neymiş?

0: Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır.
1: Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır.
0: Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır.

0: bu defa neyin şerefine içeceğiz küçüğüm?
1: Ablamla evlenmenizin şerefine.
0: Hayır,

0: Hayır.
1: Evet. Evet.

Niye ağlıyorsun ablacığım? Gitti. Giden kim abla? Murat. Bugün bana veda etti. Gitmesin diye yalvarmak, ayaklarına kapanmak istedim. Yapamadım. Giderken içimden bir şey koptu sanki. Biliyorum onu bir daha hiç göremeyeceğim. Onsuz yaşamam imkansız Lale. Bana hayat veren oydu. Göreceksin ablacığım. Bunu yapabilir misin? Evet abla. Sana getireceğim onu, yemin ederim.

0: Duydum ki gidiyormuşsun.
1: Gitmiyorum, kaçıyorum.
0: Kaçmakla neyi düzeltebilirsin? Ablam seni seviyor. Onu yaşatan da bu. Merhamet et. Zaten kaç günlük ömrü kaldı. Ölünceye kadar olsun onu avutmaktan ne zarar göreceksin?
1: Yapamam bunu. Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem. Ona karım diyemem. Bunu benden isteyemezsin.
0: Peki Murat. Git öyleyse.

0: Giderken şunu bil ki arkanda iki ölü bırakıyorsun Murat.
1: İki değil, üç ölü. Sensiz yaşar mıyım sanıyorsun? Sensiz yaşayabilir miyim söyle?

0: Kaldığınıza çok memnun oldum doktor.
1: Dün geceden sonra gidemezdim ki. Çok düşündüm bir takım şeyleri. Sonu ne olursa olsun...

0: Karar verdim seninle konuşmaya.
1: Evet Murat Bey.
0: Gittikçe iyileşiyorsun Nevin. Bana cesaret veren de bu oldu işte.
1: Her şeyimi size borçluyum doktor.
0: Hatırlarsan bir gün karşılık olarak senden bir şey isteyeceğimi söylemiştim. Bak Nevin, ben de senin gibi anasız babasız büyüdüm. Bir yuvanın hasretini çektim. Seveceğim kadının da tabii.
1: Evet.
0: Nihayet o kadını buldum. O kadın...
1: Abla! O kadın sensin abla!

0: evlenmek istediğinizi söyleyin lütfen.
1: Evet Nevin. Benden evlenir misin?

0: Teşekkür ederim sevgilim.
1: Kimse el sürmesin, binmesin bu sandalı.

0: seni çok arayacağız reis. Gitmen şart mıydı evlat? Gitmiyorum, kaçıyorum ben. Kalırsam verdiğim sözde duramam. Lale'yi sevdiğimi bütün dünyaya haykırırım. Anlıyor musun? Haykırırım.
1: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Kendine iyi bak. Sık sık yaz, olur mu? Her gün ablacığım. Her gün yazacağım. Allah'a ısmarladık Lale. Güle güle ablacığım. Güle güle enişte.

0: Yolculuğumuz iyi geçti Lale. Kasabamızın adı Kirazlı. İsmi gibi tatlı bir yer. Enişten bahçeli güzel bir ev tuttu. Bilsen kardeşim kocamı ne kadar seviyorum. Bir erkeğe böyle bir aşk, işten gelen bir bağlılık duyacağımı asla ummazdım. Enişten kendini işine verdi Lale. Bazen günlerce yüzünü göremiyorum. Hastalarının çoğu fakir. Ama onu o kadar çok seviyorlar ki. Enişten çok dalgın Lale. Üzgün gibi sanki. Yorgunluktan mı dersin? Hep bizden bahsettim. Tek üzüntüm senden uzak olmak. Stajım nasıl geçiyor merak ediyorum. Ne olur bana sık sık yaz kardeşim.
1: Bu akşam beraber yemeğe çıkalım mı?
2: Yapılacak işlerim var Vedat.
1: Her zamanki gibi değil mi? Neden aramıza aşılmaz bir duvar koyuyor, sana yaklaşmama, yardım etmeme mani oluyorsun?
2: Bana kimse yardım edemez. Acımı biliyorsun, tek arkadaşımsın. Ne olur Vedat, hep öyle kalalım.
1: Peki Lale. Seni kaybetmektense arkadaşın olarak kalmaya razıyım.

0: Sen daha uyumadın mı Nevin?
1: Uykum kaçtı. Lale'den bugün de mektup gelmedi. Bir senedir hiç aksatmamıştı. İki aydır haber alamadım. Lale'ye mektup yazar mısın? Eniştesisin, sayar seni. Yazacak mısın Murat?
0: Yazacağım. Uyumaya çalış sen hadi. Allah rahatlık versin.
1: Sana da.

Bak Özcan, baban mektup göndermiş. Belki onu hiç tanıyamayacaksın. Hiç olmazsa kokusunu duy yavrum.

0: Nasılsın arkadaşım? Hı? Bak! Sana kocaman bir tüfek getirdim.
1: Gene mi oyuncak Vedat? Şımartacaksın oğlumu.
0: Benim arkadaşım asla şımarmaz. Değil mi Özcan?
2: Özcan!
3: Hadi yavrum, uyku saatin geldi.
2: Peki dadıcığım.
0: Böyle bir oğlum olmasını ne kadar isterdim.
1: Vedat!
0: Gene başlamam, merak etme. Seni hastaneye götürmeye geldim.
4: Beni beklememeni söylemiştim sana. Hem yemeğini de yememişsin.
1: İştahım yoktu.
4: Olmalı. Zorla yemelisin. Vaktinde uyumalısın. Yaşamalısın sen Nevin. Elimden gelse, seni asırlarca yaşatırdım. Çünkü seni yaşatmak için neler feda ettiğimi bilemezsin. Bilemezsin Nevin. Bilemezsin!
1: Murat, çok içmişsin bu gece.
4: Evet, içtim. Kutladım bu gecemi. Biliyor musun nereden geliyorum? Geldiğim yeri söyleyeyim mi? Ahırdan. Ben altın parmak Doktor Murat, ahırdan geliyorum. Kutlanmaz mı böyle bir gece? Öyle, kutlanmaz mı?

0: Lale, bir tane. Enişten çok değişti. Murat'ı görsen tanıyamazsın artık. Onu eriten, bir türlü çözemediğim gizli bir dert var içinde. Sigara ve içkiyi o kadar kaptırdı ki kendini ne yapacağımı şaşırdım. Niçin içiyor, neden derdini açmıyor bana? Benim de, onun da sana ihtiyacımız var. Yalvarırım, hemen buraya gel Lale.
1: Geliyorum abla. Derhal geliyorum.

0: hoş geldin Lale.
1: Hoş bulduk enişte. Vedat'ı hatırladınız herhalde.
0: Evet.
1: Sözlüm. Eline sağlık ablacığım, çok güzel olmuş.
2: Afiyet olsun güzelim. Yarına ne var biliyor musun?
1: Biraz mı yoksa?
2: Hem de yumurtalı. Seni şişmanlatmadan göndermem buradan.
1: Ancak iki gün izin alabildim abla. Vedat'ın da işleri var. Buraya sizi görmeye, rızanızı almaya geldik. Ailemizin tek erkeği eniştem. Kuracağımız yuvaya ne dersiniz enişte?
0: Kusura bakmayın çocuklar. Sinirlerim bozuk bugünlerde.
2: Yorgunluktan tabii. Lale, akşamları bahçemiz çok güzeldir. Vedat'la çıkıp dolaşsanıza biraz.
0: İyi olur. Hadi Lale.
1: Özür dilerim Vedat. Seni de oyunuma alet ettim.
0: Zorlamadın ki beni. Yardım etmek istedim sana. Yalnız onu biraz fazla üzmüş olmuyor musun?
1: Ya ben? Ben üzülmüyor muyum sanki? Trenden inince zor tuttum kendimi. Dayanamadım. Mesafeler, seneler girebilir mi aramıza? Kollarına atılmak, göğsünde ağlamak istedim.
0: Hala ağlamak istiyorsan buradan uzaklaşalım Lale. Çünkü o pencerede.
2: Birbirlerine ne kadar yakışıyorlar değil mi Murat?
3: İnanamıyorum bir türlü.
2: İnanmadığın nedir?
3: Lale'yi büyütemedim hala gözümde. Bu kadar kısa zamanda değişmesi... hele aşık olması şaşırtıyor beni. Sanki dün gibi her şey.
2: Dünden bugüne çok şey

0: Onu her gün biraz daha çökmüş görüyorum. Ben yaramadım ona. Benimle niye evlendi dersin Lale?
1: Zorla varmadın, istedi aldı.
0: Evet. Mezardan çıkardı beni.
1: Abla.
0: Kardeşimsin, saklayacak değilim. Evlendiğimizden bu yana bir gün bile vücudumdan faydalanmadı. Hep ayrı odalarda yattık.
1: Sana kötü mü davranıyor?
0: Yok. Adeta bir çiçek gibi ihtimam gösteriyor. Ne kadar sinirli de olsa bana şefkatle davranıyor. Her sözümü yerine getiriyor. Ama sanki beni sevmiyor da sevmek için kendini zorluyor.
1: Bunlar senin kuruntun ablacığım.
0: Bilir misin? Sensiz geçen günlerimde hep resminle dertleştim. Bazı da ağladım resminin karşısında.
1: Ağlamak, üzülmek sana yaramaz abla. Hem zamanla... Zamanım kalmadı artık Lale. Abla, o ne biçim laf? Eskisi kadar kuvvetli değilim. İçimde bir ateş söndü sanki. Artık ben size misafirim Lale.
2: Neler söylüyorsun abla? Beni buraya üzmek için mi çağırdın?
0: Hayır yavrum, gözümün önünde eriyip giden enişten için çağırdım. Bir çare buluruz sandım onun bu haline.

0: Vedat nerede, gördünüz mü? Yarın için dönüş biletlerinizi almaya gitti.
1: Bak oyun bozana, beni kestirecekti.
0: Hadi enişte.
1: Madem ki o yok, bu vazife sana düşüyor.
0: Enişte, bu su içilir mi?
2: İçilir.

0: Ablamın hastalığı nasıl oldu enişte?
1: Sen de doktorsun. Bu hastalık tamamen geçmez. En kuvvetli ilacı moraldir.
0: Eğer ablamın morali bozuksa sebep sensin enişte. Ona güç veren sendin.
1: Bende verecek hiçbir şey kalmadı.
0: Neye yaradı o zaman? Ben ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim Murat.
1: Yarama neşter vurma doktor.
0: Yaralar kapanır, insanlar değişir. Ben de değiştim. Bak, küçük sevgili büyüdü enişte.
1: Evet, görüyorum.
0: Söz ver bana, değişecek. Eski doktor Murat olacaksın. Bunu senden düğün hediyem olarak istiyorum.

0: Şişli'de bir muayenehane açmak istiyorum. Ne dersin?
1: Çok iyi olur tabii.
0: Ama beraber.
1: Ben hiçbir şeyimi hiç kimseyle paylaşamam Vedat.
0: Anlıyorum Lale.
1: Girin.
2: Lale Hanım, size bir telgraf var.

Seni ben çağırtmadım güzelim. Bilirsin, üzüldüğünü görmek ölümden de acı gelir bana. Sakın eniştene kızma. Yalnız şunu bilmeni istediğim için yazdım bu mektubu. Ablan hiç acı çekmeden göçecek bu dünyadan. Murat başucumda şefkatlerin en büyüğünü gösteriyor bana. Kısa ömrümden taşıyacak kadar mutluluk doluyum. Bu mutluluğu eniştenle sen verdiniz bana. Gözündeki her damla yaşın bana öbür dünyada ıstırap vereceğini unutma sakın. Elveda benim güzel kardeşim. Oradaki senin resmindi galiba kızım. Doktor bey giderken almış olacak. Son vazifesini yaptıktan sonra onu bir daha kasabada göremedik.

0: bir tane daha verir misin?
1: Para!
0: Param kalmadı. Borcum olsun.
1: Sen kimsin ki borcun olacak be? Ara bakalım ceplerini. Çıkar belki.
0: Yok param.
1: Bakayım şu resme. Bir şişe fit olalım, ne dersin?
0: Dokunma! Dokunma!
2: Başın sağ olsun kızım. Tanrı geride kalanlara sağlık versin.
3: Geride kalanlar için de endişeliyim. Eniştemin izini kaybettim. Acaba sana uğradı mı diye soracaktım.
2: Yok, uğramadı. Gidiş o gidiş yavrum. İkinizi birden kaybettim zaten, tadım tuzum kalmadı. Balıklarınız da öldü bu arada.
3: Acılar üst üste geldi. Eniştemin bir delilik yapmasından korkuyorum.
2: Kötü şeyler düşünme, onu ben de ararım.
3: Bulursan ona de ki...
2: Evet yavrum.
3: Hiç, hiçbir şey. Allah'a ısmarladık Salih Reis.
2: Güle güle kızım.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
0: kurdu. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Minnetle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa,
2: her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Lush'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Gene cam kırdınız. Ne olacak şimdi?
5: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
4: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
5: Top kırdı.
4: Çocuklar benim her şeyim. Öyle mutluyum.
6: 24 daireli bir apartman. Ne yakışır kim bilir?
4: Satmıyorum.
5: Ne oldu yavrum?
7: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak, yer bırakmamak.
4: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
8: Sayende Adile abla. Çabuk gör biraz, çabuk gör.
9: Tamam.
10: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
11: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
8: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
11: Haklısın.
4: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
5: Bu evi yıkamayacaksınız.
12: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
4: Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum. Çok!
13: Adile teyze yarın 16.15'te TV4'te.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının

0: Ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi? Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
10: Kırdınız. Hayır. Ne olacak şimdi?
11: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
10: Ya kim kırdı bakayım?
11: Top kırdı.
10: Çocuklar benim her şeyim, öyle mutluyum ki.
12: 24 daireli bir apartman, ne yakışır kim bilir?
10: Satmıyorum.
11: Ne oldu yavrum?
12: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak yer bırakmamak.
10: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.

0: sayende Adil abi. Çabuk ör biraz, çabuk ör.
1: Tamam.
2: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
3: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
4: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
3: Haklısın.
5: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
6: Bu evi yıkamayacaksınız.
7: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
5: Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum. Çok!
8: Adile teyze yarın 16.15'te TV4'te.

0: Hocam.
1: Hayır. Benzettiniz beni. Hayır.
0: Durun Murat Bey.
1: Rahat bırakın beni, tanımıyorum sizi.
0: Ama ben sizi tanıdım hocam.
1: Beni görmemiş olun lütfen. Beni gördüğünüzü hiç kimseye söylemeyin Vedat Bey.
0: Ama hocam...
1: Yok. Söz ver. Şeref sözü ver bana.
0: Peki hocam, söz veriyorum.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: Çocuğun kurtulması hemen hemen bir mucizeye bağlı. Beyni tahrip olmuş.
1: Yapacağımız müdahale lüzumsuz, fayda sağlamayacaktır.
0: O halde beklediğimiz mucizeyi yaratacak bir tek kişi tanıyorum. Vaktiyle hocanızdı. Yaptığı başarılı beyin ameliyatlarını hala hatırlarız.
2: Murat Akova.
0: Evet. Ama maalesef nerede olduğu bilinmiyor. Ne yazık ki şu anda Lale Hanım'ın çocuğuna ondan başkası yardım edemez.

0: Hiç ümit yok değil mi?
1: Var.
0: Yalvarırım, doğruyu söyle bana.
1: Oğlunu yalnız tek bir kişi kurtarabilir Lale.
0: Kim bu?
1: Seni ona götüreceğim. İşte, mucizeyi yaratacak adam orada. Hadi, vakit kaybetme. Git ona.

0: Murat çoktan öldü.
1: Hayır, Doktor Murat ölmedi. Unuttun mu? Ben senin küçük sevgilinim. Benim oğlum. Hayatı tehlikede ve onu ancak sen

oğlumuzu ancak bu eller kurtarabilir Murat. Bu eller. Yalvarırım, yap bunu.

Şimdiki durağımızsa İspanya'nın başkenti Madrid. İspanya'nın en büyük şehri olan Madrid, Avrupa'nın da en kalabalık nüfusa sahip şehirlerinden biri olarak biliniyor. Kültür sanat şehri olan Madrid, İspanyol İmparatorluğu'nun izlerini taşımayı sürdürüyor.

Sarayın hemen karşısındaysa Almudena Katedrali yer almakta. Daha önceki yıllarda burada bulunan bir duvarın üzerinde Hazreti Meryem'i gördüğünü iddia eden bir adamın iddiaları üzerine yapılmış bir katedral.

İspanyollar hali hazırda o duvarın kutsal olduğuna inanıyorlar. Bu hikayede bu katedralin Madrid'in merkez katedrali olmasına yol açmış.

0: Madrid'in önemli heykellerinden bir tanesi Fernando heykeli. Onun da kendine haiz bir öyküsü var. Fernando'yu şaha kalkmış bir atın üzerinde betimleyen bu heykeli bu noktaya dikmek pek kolay olmamış. Heykel bulunduğu kaideye her konduğunda kırılıyormuş. Atın dört ayak üzerindeki halini kabul etmeyen kral, heykelin şaha kalkmış bir vaziyette sergilenmesini ve yapılmasını emretmiş. Ancak fiziksel olarak şaha kalkmış heykeli kaideye her koyduklarında heykel kalça kısmından kırılıyormuş. Heykelin kırılmasına bir türlü çözüm bulamayan İspanyollar, dönemin ünlü bilim adamı Galileo Galilei'ye gidiyorlar. Galileo, heykelin ağırlığının bulunduğu kısmı dolu, geri kalanının boş olarak yapılmasını öneriyor. Ve bu öneriyle birlikte heykel yerine yerleştirilebiliyor ve kırılmıyor. İşte bilimin gücü. Madrid'de ikinci gün. Burası Atocha.
1: Şu anda bulunduğumuz alan Atocha. Yani İspanya'nın, Madrid'in kalbi diyebileceğimiz bir lokasyondayız. Arkamızda görmüş olduğunuz bu dev bina Tarım Bakanlığı. Tarım İspanya için çok önemli. Dünyanın en büyük tarım ülkesi olduklarını iddia ediyorlar. Ve bunu da göstermek, kanıtlamak için eski bir sarayı Tarım Bakanlığı haline dönüştürmüşler. İşte görmüş olduğunuz bu şaşalı bina Tarım Bakanlığı ve bakanlık çalışmadığı zaman müze olarak hizmet vermeye devam ediyor. Dediğimiz gibi Atocha bu bölge çok önemli. Bir başka önemi de birçok alanda merkezi bir pozisyona sahip olması. Hemen sol tarafımda görmüş olduğunuz tren garı Atocha'nın önemli yanlarından bir tanesini oluşturuyor. Ve Madrid'in birçok yerine bu tren garını kullanarak ulaşabiliyorsunuz. Ve ulaşım da son derece kolay ve ucuz diyoruz. Yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

0: müzelerle dolu Madrid. Reina Sofia Müzesi'nin önündeyiz.
1: Bulunduğumuz alan sanatın altın üçgeni adını alan özel bir nokta. İşte arkamızda görmüş olduğunuz Reina Sofia Ulusal Müzesi bu üçgenin parçalarından bir tanesi. 92 yılında açılan bir müze bu ve 20. yüzyıl sanat eserlerini bünyesinde barındırıyor. Ve en önemli yanı ise Picasso'nun İspanyol İç Savaşı'nı anlatan La Guernica isimli ünlü tablosu burada sergileniyor diyoruz. Madrid'e geldiğinizde bu sanatın altın üçgenini mutlaka gezin. Bunlardan birisi işte arkamızdaki bu müze. Diğerlerini de az sonra sizler için dolaşacağız.

Paris'teki Louvre Müzesi'nden sonra dünyanın en değerli ikinci müzesi olan Prado Müzesi mutlaka gezilmeli. Prado'nun hemen karşısında modern eserlerin sergilendiği Reina Sofia, diğer tarafında ise Thyssen Müzesi bulunuyor. Yani metrekareye en çok sanat eseri bu bölgede düşüyor. Prado Müzesi dünyanın en değerli ikinci müzesi.

dünyanın en önemli ressamlarının eserlerinin sergilendiği Prado Müzesi'ni mutlaka görmelisiniz. Prado Müzesi içindeki binlerce sanat eseri hiçbir sigorta şirketi tarafından sigortalanamamış. Hiçbir sigorta şirketi bu eserlere paha biçilemediği için sigortalamamayı tercih etmiş. Sigorta şirketleri paha biçilemeyen bu eserleri sigortalamayı kabul etmeyince iş güvenlik görevlilerine düşmüş. Prado Müzesi'ndeki her odada 2-3 güvenlik görevlisi bu paha biçilemeyen sanat eserlerinin korumasını üstleniyor.

Prado Müzesi'nin en önemli özelliklerinden biri de Mona Lisa'nın ikizine ev sahipliği yapıyor olması. İkiz Mona Lisa'nın öyküsü de bir hayli ilginç. Prado Müzesi'nde depoya kaldırılan eserlerden biriymiş Mona Lisa'nın ikizi. Hatta gerçek Mona Lisa'nın replikası olduğu için çok büyük değerde atfedilmiyormuş ikiz Mona Lisa'ya. Prado Müzesi'nin restorasyonu esnasında eserler tekrar incelenirken ikiz Mona Lisa'nın da yaşını ölçmek istiyor bilim adamları. Yapılan araştırmalarda gerçek Mona Lisa ile yaşı aynı çıkıyor ikiz Mona Lisa'nın. Bu da onun replika olmadığını kanıtlıyor. Peki ikiz Mona Lisa'nın sırrı neydi derseniz, bununla ilgili bilim adamlarının iki görüşü var. Bunlardan birincisi, bu Mona Lisa'yı da Da Vinci'nin yaptığı. Ancak piyasaya şu anda Fransa'nın Louvre Müzesi'nde sergilenen versiyonunu sürdüğü. Diğerini ise bir kopya olarak kendine sakladığı. İkinci görüşse aynı modele bakarak usta ve çırağın bu iki Mona Lisa'yı da aynı anda yaptığı. Hangi görüş doğru olursa olsun ikiz Mona Lisa da en az diğeri kadar değerli ve özel ve Prado Müzesi'nde sergileniyor. Bulunduğumuz yerse Alcala Kapısı. İspanyolca'da A ve L ile başlayan bütün kelimeler Arapça kökenli. Yani Alcala, kale demek anlamına geliyor. Ve burası Madrid'in giriş kapısı. Kale kapısı anlamına geliyor. 1778 yılında sembolik olarak Madrid'e girişi çıkışı belli etmek için yapılmış olan bu yapı Alcala, kale kapısı olarak bilinmekte. Kral 3. Carlos tarafından yaptırılmış. Eski yıllarda bu bölge bir merasim alanıymış. Kral bir başka ülkenin kralını işte bu kapının önünde karşılarmış. Burada görkemli törenler gerçekleştirilirmiş. Madrid'in akciğerlerin neresi derseniz Retiro Park deriz. İşte Retiro Park'tayız. Ve Madrid'in akciğerleri diyebileceğimiz bir nokta Retiro Park. Retiro Park

şehrin kalbi diyebileceğimiz bir noktada göletiyle ve büyüklüğüyle görkemli bir park. Madrid'in akciğerleri diyebiliriz. Hatta İspanyollar siesta kültürü için evlerinden getirmiş oldukları yiyecekleri 3 saatlik zaman diliminde Retiro Park'a gelip doğanın tadını çıkararak yiyorlarmış. Ancak belirtmekte yarar var ki bu parkta alkollü içecek restoranlar dışında tüketilemiyor. İspanya'nın genelinde restoran ve kafeler dışında açık alanlarda alkollü içecek tüketmek yasakmış.

sizler. Şu anda İstanbul'da Küçükçekmece'deyiz. Birazdan buradan yola çıkacağız ve İstanbul'a yaklaşık 2,5 saatlik uzaklıkta sizi çok ama çok güzel bir yere götüreceğiz. O zaman gittiğimiz yerde buluşalım.

Biliyorsunuz İstanbul Küçükçekmece'den yola çıkmıştık. Hala gideceğimiz yere gelmedik sevgili seyirciler. Ben yolda size bu muhteşem manzarayı göstermek istedim mola vererek açıkçası. Gideceğimiz yere ulaşmaya çalışırken daha doğrusu muhteşem bir manzara size eşlik ediyor. Bir kere onu söyleyebilirim. Gerçekten izlemeye doyamıyorsunuz. Yaklaşık 2 saat 20 dakikalık bir sürede biz buraya geldik. Gideceğimiz yere 10 kilometre var. Şimdi ben sizi bu güzel manzarayla baş başa bırakıyorum ve bu sefer gerçekten gideceğimiz yerden sizleri karşılıyorum.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da Bursa'da Trilye'deyiz. Mükemmel bir program sizleri bekliyor vallahi, benden söylemesi. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle ve buranın enerjisiyle 360 ekranlarında başlasın mı? Kesinlikle hemen başlasın. Başlasın.

Bursa'da Trilye'deyiz sevgili seyirciler. Çok ama çok keyifli bir program sizleri bekliyor. Ne diyoruz? Çaylar kahveler alınsın. Yani İstanbul'a 2,5 saatlik bir uzaklıktayız. Şimdi Trilye gerçekten çok ama çok güzel bir yer. Bir kere bunu söyleyeyim size. Biz şu an Trilye merkezdeyiz. Tarihi binaları, hediyelik eşya satan dükkanları, doğal zeytinyağı satan dükkanları, onun dışında kahvehaneleri. Ya yok yok, mükemmel bir yer. Şimdi biz güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağız Trilye'de. Sonrasındaysa sevgili seyirciler merkezde gezmeye devam edeceğiz. Ama kahvaltıya gitmeden önce hemen şu binayı size göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Zafer şu an sizlere gösteriyor zaten. Burası Trilye'nin sembolü bir binaymış. Yaklaşık 150 yıllık bir binaymış. Rum mimar tarafından yapılmış. Zaten Trilye'yi biliyorsunuz eski Rum bir balıkçı köyü. Böyle günümüze kadar gelmiş. Şu anda satılık ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Aldıktan sonra restore edebilirsiniz. Ben fiyatını öğrenip sizlere program içinde bilgisini vereceğim. Önce siz şöyle bir Trilye merkezde bir dolaşın. Sonrasındaysa ben sizi kahvaltı yapacağım yerden karşılayayım.

0: Şimdi Trilye'de güne kahvaltıyla devam edeceğiz dedik merkezde size. Çamlı Kahve bölgesine geldik. Burası Çamlı Kahve olarak biliniyormuş bu bölge yani. Şimdi burada Trilyeli hanımların yaptıkları ürünler satılıyormuş. Birçok tezgah açılmamış. Sen de yeni açıyorsun.
1: İsim ablacığım?
2: Senem.
0: Senem abla. Aa, ne güzel bir ismin var ya. Senem abla, sen burayı kur, ben de kahvaltımı yapayım, ondan sonra geleyim. Tamam mı? Şimdi Çamlı Kahve tarafında sevgili seyirciler kahvaltı yapabileceğiniz iki yer var. Birincisi burası, ikincisi şu arka tarafta bir yer var. Ben çok meşhur olan bir yeri seçtim. Şimdi hemen buraya gireceğim. Trilyeli hanımların doğal ürünler satan yerin karşısındaki mekana gireceğim. Ve şöyle Trilye manzaralı bir kahvaltı yapacağım açıkçası. O zaman ne duruyoruz? Haydi gelin içeri girelim.

Sevgili seyirciler, gerçekten çok güzel bir yere geldim. Şimdi manzaralı bir yer. Burası Trilya'da çok ama çok meşhur bir yermiş. Kime kahvaltıyı nerede yapabilirim dediysem burayı söyledi. Eskiden burada çam ağaçları varmış fazlasıyla, o yüzden buraya çamlı kahve deniliyormuş. Burası da tarihi çamlı kahve oturduğumuz mekanda. Şimdi kahvaltımız gelsin. Kahvaltı geldikten sonra sizleri tekrar karşılayalım. O arada siz de bu mekanın içine ve dışına ve nasıl kahvaltı geldiğine bir göz atın.

0: Serpme kahvaltı aynen böyle geliyormuş. Yani ben de bir şaşırdım. Ve şöyle geliyormuş. Ama iki kişi gelip iki kişi parası ödeyip dört kişi kahvaltı yapabiliyormuşsunuz. Şimdi bu suyu da böyle koymalarının bir sebebi varmış. Gel anlat. Gel gel gel gel.
1: Bu suyu böyle koymamızın sebebi bardaklarınız sıcak kalsın. Bu suyu direkt olduğu gibi yere dökebilirsiniz. Daha sonra onun servisini, çay servisini biz kendimiz yapıyoruz zaten.
0: Yani bardak sıcak kalsın diye içine sıcak su koymuşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Şu ne?
1: O fındık ezmesi.
0: Fındık ezmesi doğal herhalde. Evet, doğal. Çok belli. Hı hı. Şu zeytin ezmesi.
1: O zeytin ezmemiz.
0: Şu?
1: Acıko kahvaltılık sosumuz.
0: Şu?
1: Kırmızı köz biberimiz. O portakal reçeli. Bu zeytinli mısırlı sosumuz. O da kahvaltımızın
0: çeşidi. Bu salça. Evet. İlk kez bir kahvaltıda salça
1: normal
0: gördüm bu arada.
1: Salçalarımız doğaldır. Yani kendimiz şey yapıyoruz, burada koyuyoruz sabahları o şekilde. Bu da kendi zeytin ve zeytinyağımız. Pul biber kekikli. Buna ekmeğinizi, sıcak ekmeğinizi banıyorsunuz. Çok lezzetlidir daha doğrusu.
0: Sen de anlatırken yutkundun. Dur banayım da sana da vereyim istiyorsan. Hayır, ben de yutkundum. Öyle bir anlattın ki yani.
1: Burada kaymağımız, lor peynirli biberimiz.
0: Aa.
1: Evet.
0: Şunu bir dakika dur ya. Ben ilk kez gördüm böyle lor peynirli biber kahvaltıda. Sen mi Zafer? Ben gördüm
1: domates
0: dedi zaten.
1: Domates kurusu mevcuttur. Bunu, balımız, yeşil zeytin, siyah zeytinlerimiz kahvaltımızın içerisinde. Patates kızartması kahvaltımızın içerisindedir. Bu şekil.
0: İsim?
1: Mert.
0: Mert. Teşekkür ederim sana.
1: Rica ederim.
0: Sayende şu an yutkunuyorum. Soğumadan başlayayım o zaman.
1: Tabii ki abi.
0: Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Görmüş olduğunuz gibi. İki kişilik serpme kahvaltı bu şekilde. En az iki kişiye veriliyor. Ben başlıyorum. Zeytinyağı da böyle resmen yutkundum. Zeytinyağıyla başlıyorum yani. Çok güzel yapmışsınız bunu.
1: Evet.
0: Ay var ya. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Sırf bu zeytinyağlı, pul biberli, kekikli sosu yemek için ben İstanbul'dan gelirim buraya. O kadar güzel. Zeytinyağı çok güzelmiş.

Ben şu domates kurusunu da tanıdım, atmak istiyorum. Ay çok güzelmiş gerçekten. Vallahi burayı tavsiye ettikleri kadar varmış. Ben kahvaltımı yapayım. Yaptıktan sonra sizleri karşılayayım. Giderken zeytinyağı falan bakarız belki, zeytin bakarız. Ama şu güzel kahvaltıyı şöyle doya doya bir yapayım. Sonrasında sizleri karşılayacağım.

0: Son zamanlarda yaptığım, abartmıyorum, en ama en lezzetli kahvaltıyı yaptım. Bursa'ya gelirseniz Trilye'ye mutlaka gelin. Trilye'ye gelirseniz de bu kahvaltı yaptığım yere mutlaka gelin. Kışın da açıkmış burası sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü sabah 8.30-9 gibi açılıyor. Gece de yazın 1 gibi kapanıyormuş. Kışın da 11-11.30 gibi. Tabii müşteri kaçta giderse o zaman kapanıyor. Zafer'in hemen arkasında olan mekan gösterebiliyorsak eğer hemen şurası. Kışlık mekanmış, odun sobası kuruluyormuş burada. Girmeden önce söylemiştim zaten, Senem abla tezgahı yeni kuruyordu. Bak biz çıktık, öğleyi geçiyor neredeyse, saat hala diğer tezgahlar açılmamış. Ama Senem abla bence bize yeter. Senem abla da portakal reçeli, sonra kozalak şurubu. Sonra neler neler var ya, turşular var, yine sızma zeytinyağı var, siyah zeytin, yeşil zeytin, bal, her şey var. Şöyle bir Senem ablanın tezgahına göz atın, sonrasında sizleri karşılayayım. Siz Senem ablanın tezgahına şöyle bir göz attınız. Vallahi yok yok.
1: Yok, her şey var.
0: Her şey var. Kaç her yaşındasın şey var. Ayıptır sorması? Enerjin o kadar güzel ki 18'lik gibisin yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: 50 yaşındayım.
0: 41 kere maşallah. Bak yemin ederim sabunlar da güzel. Bunlar ne? Dur bakayım.
1: Onlar da sarı kantaron.
0: Kantaron yağıymış bunlar.
1: Ağrılara ağrı kesici özelliği var. Muhteşem bir ürün bu da.
0: Ne kadar dağdan kantaron yağı?
1: Dağdan toplarız bunları. Bitkisini kendi has zeytinyağımızın içine koyarak ağrı kesici özelliği var cildimize.
0: Sen bunları hem satıyorsun hem kesinlikle yiyorsun. Evet. O yüzden de yaşlanmıyorsun. 41 kere maşallah sana. Evet.
1: Teşekkür
0: haftanın
1: ederim.
0: 7 günü burada mısın Senem abla?
1: Haftanın 7 günü buradayım evet.
0: Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Sabah 10, akşam 8.
0: Sabah 10, akşam 8 arası burada. Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum bu arada. Hafta sonu buraya gelirseniz eğer fazlasıyla kalabalık olduğunu belirtmek istiyorum sevgili
1: evet,
0: seyirciler.
1: Kalabalık.
0: Özellikle kahvaltı yaptığımız yerde hafta sonu erken saatlerde bulunmanız gerekiyor. Yoksa oturacak yer bulamayabilirsiniz. Hem kışın hem de yazın. Burada sezon 29 Ekim'den sonra yavaş yavaş kapanmaya başlıyormuş ama Bursa'ya çok yakın olduğu için burası fazlasıyla hafta sonları kalabalık olan bir yermiş. Onu söyleyeyim. Ben Senem ablayla
1: konuk
0: kamera arkasında röportaja devam ediyorum. Siz son kez buralara göz atın, sonrasında karşı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
9: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
8: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
10: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Dey diyor. Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abacus.
9: Kasa.
12: Marul.
9: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Programınıza başlayabilirsiniz.
2: Sensiz hayat İzmir'lim, zor gibi geldi bana.
1: Çok çabuk ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Bu kolyeyi satar, paraları da ona eklersiniz. İstanbul konservatuarına gidersiniz.
2: Esmer bomba, daba dumba, damba dumba.
3: Peşli çocukları gördükten sonra, onlarla mücadele edenleri tanıdıktan sonra daha fazla para biriktiremediğime yanıyorum.
1: 100.000 lira ancak saçınızın bir telini karşılar Meleğin. Müsaadeniz.
3: Son derece cömert ve naziksiniz.
1: İstesem hemen bitiririm bu işi. Ama sindire sindire olsun istiyorum. Ne dersin, imzanı atabilecek misin? Hiç şüphen olmasın.
3: Bu emanetiniz beni size hatırlatır sanırım.
1: Ha? Evet, benimdi bu. Türkan bana yüz vermedi. Kotram Nazmi'nindir. Bahsi o kazandı çocuklar.
4: Yalan söylüyor.
3: Türkan? Evet,
1: benim.
3: Bir sokak kadını muamelesi gören ben.
5: Dünyanın en güzel kadını birazdan TV4'te.
6: Trilye eski bir Rum balıkçı köyü sevgili seyirciler. Bursa iline bağlı. Bence kartpostal gibi bir yer açıkçası. Yeni bina çok nadir görüyorsunuz. Genellikle binaların hepsi sokaklardaki, caddelerdeki işte böyle. Her binanın önünde fotoğraf çekebilirsiniz. Her binanın önünde bir kişiye merhaba deyip geçmişe yolculuk yapabilirsiniz. Amcacım merhaba. Şimdi benim yapacağım gibi. Ev çok güzelmiş. Kaç senelik ev?
7: Yunanlılardan kalma.
6: Yunanlılardan kalma diyor. Şöyle bir bakayım. Vallahi gayet güzel. Ben birkaç programda söylemiştim. Anneannemin eski evi de böyleydi. Anneannemin evini andırıyor buradaki evler. Ben böyle eski evleri çok seviyorum. Siz de benim gibi böyle tarihi eski evleri seviyorsanız mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum sevgili seyirciler. Buraya nasıl gelebilirsiniz? İsterseniz Osman Gazi Köprüsü'nden geçerek ulaşabilirsiniz. İsterseniz deniz otobüsüne binerek buraya gelebilirsiniz. Arabalı vapura binerek buraya gelebilirsiniz. İsterseniz Körfez'i dolaşarak, tabii ki yol biraz daha uzayabilir süre olarak da buraya gelebilirsiniz. Sonbaharda da gelinebilecek bir yer bence Trilye. İlkbaharda da kışında. Her mevsimi ayrı güzelmiş, benden söylemesi.

girebileceğiniz, yazın geldiğinizde iki tane plaj varmış. Biri sağ tarafında, biri sol tarafında. Oralarda denize girebiliyormuşsunuz o iki plajda. Onun dışında girebiliyorsanız buradan da denize girmek yasak değil dediler. Ben de insanların dediklerini sizlere burada söylüyorum. Çünkü sordum nerelerde ne yapılabilir diye. Şimdi sahile geldiğiniz zaman bu arada balık yiyebileceğiniz birçok balık lokantası var. Şöyle kameraman arkadaşım Zafer gösterebiliyorsa göstersin. Birçok balık lokantası var. Dilediğinizde balığınızı yiyebilirsiniz. Bu arada bak sahile geldim nasıl güzel evler var. Yani birçoğu gerçi balık lokantası ama hepsi bence birbirinden güzel. Susuyorum. Hemen merkeze doğru gitmem lazım. Üşüdüm. Bu arada benim kahvaltı yaptığım yerin dışında eğer dilerseniz sahil kısmındaki lokantalarda da güne kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Ben ilerleyen zamanlarda balık yiyeceğim için burada sonrasında buraya gelmeyi tercih ettim. Kahvaltımı yukarıda yapmayı tercih ettim. Siz tam tersinde yapabilirsiniz. Şöyle bir buradaki ara sokaklara göz atın. Sonrasında sizleri tekrar karşılayayım.

Arkamda görmüş olduğunuz yapı milattan sonra 720-730 yılları arasında yapılmış. Daha önce kiliseymiş sevgili seyirciler. 1560 yılından sonra Trilye Fatih Camii olarak adlandırılmış. Ve şunu söyleyebilirim sizlere. Yapı haç şeklinde inşa edilmiş. 610-850 yıllarından sonra günümüze kadar gelen Bizans örneği çok azmış. Trilye Fatih Camii günümüze kadar gelen bir Bizans örneğiymiş. Bölge Türklerin eline geçtikten sonra bu şu anda cami olan Trilye Fatih Camii'ne önceden kiliseyken minare ve mihrap eklenmiş. Her ne kadar Türklerin eline geçmiş olsa da kilise olarak günümüze kadar korunmuş. Bunu söyleyebilirim sizlere. Trilye'ye eğer gelirseniz mutlaka bu Bizans yapısını görmenizi tavsiye ederim. İster ziyaret edersiniz, isterseniz ibadetinizi gerçekleştirirsiniz. Ama mutlaka görülmesi gereken bir yapı Trilye Fatih Camii.

0: Ay eve bayıldım. Biri şöyle baksa da bir su falan istesek. Bu bahaneyle de evini gezsek. Herkes olduğu yeri güzelleştirmiş vallahi. Çok güzel ya. Bursa'dan buraya bir minibüsle gelebiliyormuşsunuz. Onu söyleyebilirim sizlere. 12 lira mı 15 lira mı neymiş minibüsle Bursa'dan buraya? Baksana valla bizim annemin memleketi Korkuteli'deki eski böyle şey ev kapıları. İskele Caddesi'nde yani sahilden yukarıya doğru yürüdüğünüz zaman böyle fazlasıyla tezgahlarla karşılaşabilirsiniz. Bir tanesi de organikçi
1: Ali Dayı.
0: Ali Dayı. Evet. Yaş kaç?
1: 52.
0: Maşallah vallahi. Enerji 22. Vallahi billahi enerji 22.
1: Şimdi çalışırsan öyle olur.
0: Ben de sizin gibi çok çalışıyorum Ali Dayı. Lütfen teşekkür ederim. Sen de enerjiksin diyor. Şimdi incir, üzüm, domates, salatalık. Sonra şurada taze fasulye, sarımsak, biber. Hepsi Ali Dayı'nın kendi bahçesinden. Ve tabii ki Bursa'nın şeftalisi. Hepsi Ali Dayı'nın kendi bahçesinden. Tekrar belirteyim. Bir tane üzüm alabilir miyim?
1: Hepsini aldı.
0: Hepsini aldı. Teşekkür ederim. Helal et ha. Gözüm kaldı şunda. Ay üzüm çok güzelmiş. Ben dönüşte incir alacağım. Vallahi alacağım. Vallahi dedim. Alacağım. Organikçi Ali Dayı. Şöyle bir tezgahını göstersin Zafer.

Caddesi'nde meydanda 1917'den günümüze kadar gelen tarihi bir taş fırın var. Burada taze taze ekmeklerin yanı sıra tahinli ürünler de mevcut. Eğer buraya gelirseniz mutlaka bu taş fırına uğramanızı tavsiye ediyorum. İçeriden mis gibi kokular geliyor. Neler var neler yok birazdan kameraman arkadaşlarım sizlere gösterecek ama ben şu şeyi çok merak ettim. Tabağın içinde çiçek gibi duran ceviz. Cevizli lokum. Abi bakabilir miyim? Geçen Kanlıca'da, Kanlıca tarihi fırınında bakmıştık biz ona, doğru. Bak bu Bursa'nın meşhur cevizli lokumuymuş. Alırsak böyle almamız gerekiyormuş. Alalım mı Zafer? Alalım dedi Zafer. Alalım o zaman beyefendi, tadına bakalım. Buralara kadar gelmişken lokumun tadına mı bakmayalım yani? Kahvenin yanında atıştırırız. Siz de geldiğiniz zaman alabilirsiniz. Burası 24 saat açıkmış yani.

Ve Kars'ta gelirseniz gelin bu fırından taze çıkan ürünleri alabilirsiniz. Yenilenmiş şekliyle günümüze kadar gelmiş onu söyleyebiliriz ve sizi fırınla baş başa bırakabiliriz.

Valla merakımdan gittim, kahvenin nasıl yapıldığına baktım. Kahveyi de kaptım, geldim. Buranın en meşhur yerinde kahve içiyoruz. Bu kahvenin özelliği nasıl, ne biliyor musunuz sevgili seyirciler ve nasıl yapılıyor? Hemen onu söyleyeyim size. Zaten dayanamadım, içeri gittim bakmaya. Kahveyi de kendim getirdim. Kahvenin bütün malzemelerini fincana koyuyorsun. Ocağın üstüne direkt olarak fincana koyuyorsun. Çatlayan fincan var mı diye sordum. Çatlayan fincan varmış. Burası 1930'lu yıllardan günümüze kadar gelmiş olan bir kahveci. Onu söyleyebilirim sizlere. Ben karşıdan fırından, tarihi taş fırından Bursa lokumu aldım. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Yanına da Türk kahvemi söyledim. Şimdi hem Bursa lokumunu yiyeceğim hem de Türk kahvemi yudumlayacağım. Buraya geldiğiniz zaman meydanda oturabileceğiniz bir kahve burası. Herkes buraya baba ocağı diyormuş. Onu da söylemek istiyorum. Oturduğum bu kahveyi içtiğim yer hemen Trilya Mahalle Muhtarlığı'nın karşısında. Haftanın 7 günü açıkmış. Sabah 6'dan gece 11-12'ye kadar. Tabii ki müşteri kaçta giderse o saatte kapatıyorlarmış. Şimdi kahvemizi içtikten sonra bir kahve molası verdik. Burada yine merkezde biraz dolaşmaya devam edeceğiz. Ara sokaklara gireceğiz. Zaten bütün ara sokaklar tarihi evlerle dolu.

0: buradaki insanların gelir kaynakları genellikle zeytin ve zeytinyağı olduğu için merkezde yürüdüğünüz zaman ya da herhangi bir yere kahvaltıya gittiğiniz zaman ki sabah gittiğiniz yerde hem kahvaltıda zeytinyağı ikram ediliyor hem de gittiğiniz yerden o zeytinyağını satın alabiliyorsunuz. Böyle güzel zeytinyağı satan yerlere de girebiliyorsunuz. İstiyorsanız buralardan da zeytinyağınızı alabiliyorsunuz. Merkezden hemen düz yukarıya doğru giderken Sebzeci Sokağa girdiğimizde Hikmet abinin yerine geldik biz. Burası diğer zeytinyağı satan yerlere göre bana biraz daha farklı geldi açıkçası. Burada yapılıyor direkt olarak, konuluyor galiba. Aynı zamanda kantaron yağı da var şurada. Görmüş olduğunuz gibi sevgili seyirciler. Trilye lezzetli bir siyah zeytin çeşidiymiş. Trilyenin anlamını da söylemiş olayım. Yağ oranı yüksek, lezzetli siyah bir zeytin çeşidiymiş. Şöyle buradaki zeytinyağlara bir göz atın. Sonrasında sizleri yine merkezden karşılayalım. Kolay gelsin. Sağ olun, hayırlı işler Hikmet abicim.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.

0: Bunları hep kendileri yapıyorlarmış. El emeği, göz nuru tabii ki. Bu rüya kapanının bir özelliği vardı. Ne bunun özelliği?
1: Bizler genelde şaman kültüründen geliyoruz ya, Türklerin.
0: Evet.
1: Türklerin kendine has süslemeleri bunlar.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ben başka bir hikayesi var diye biliyorum. Yok. Zafer sen biliyor musun? Bilmiyorum.
1: Yatak odalarına koyuyorlar.
0: Aynen öyle.
1: Ruhları uzaklaştırsın diye.
0: Aynen
1: yani
0: öyle.
1: Şaman kültüründen gelen bir şey.
0: Tamam aynen öyle. Bu ne kadar? Hanıma selam olsun buradan. İsmi ne?
1: Nilgün.
0: Nilgün Hanım, öpüyorum sizi. Elinize emeğinize sağlık. Şöyle ilerlemeye devam edelim sevgili seyirciler. Bakın mesela hemen çapraz tarafımda yine zeytin ve zeytin ağacı satan bir yer daha var. Burada bir tane kasap varmış. Onu söyleyeyim sizlere.

0: Şimdi Süleyman abiyle sohbet ediyorduk. Süleyman abi bana çok değerli bilgiler verdi.
1: Trilya'nın en büyük özelliği barbunya balığı, zeytin, zeytinyağı, karayıncadır.
0: Trilya mutlaka gezi rehberinizin arasında olsun. İstanbul'a yakın nerede, neler yapabilirim, farklı bir yer keşfetmek istiyorum diyorsanız... ...şimdi ben balığımı beklemeye başlıyorum. Afiyet çok teşekkür ediyorum size de. Ve balığım yedikten sonra da... Şehir yaşantısından sıkılmış, buralara kadar gelmiş ve burada yaşamaya başlamış Murat abinin yanına götüreceğim sizi. Bir manastırı güzelleştirip kendisine ev yapmış çünkü. Balığımızı beklerken iyi de sohbet ettik ha. Ama beklediğimize değdi. Mis gibi kokuyor ve balığımız geldi. Trilya'ya geldiğiniz zaman mutlaka sahilde bulunan balık lokantalarında balığınızı yemenizi tavsiye ediyorum açıkçası. Aa, çok güzel. Kışın da çok güzelmiş burası. Onu söyleyebilirim size. Kışın da gelinebilecek bir yer. Benden söylemesi. Odun sobaları falan kuruluyormuş. Ve otellerin bazıları da açıkmış kışında.

0: Çok güzel bir yere geldik. Şimdi burası 8. yüzyıldan kalma bir manastır. Şehrin kargaşasından çıkmış, gelmiş. Bursa Trilye'ye yerleşmiş Murat Bey. Bizim gibi İstanbul'da yaşıyormuş bu arada. Nasıl oldu bu hikaye?
1: Vallahi çok planlı programlı oldu diyemeyeceğim açıkçası. Ama yoğun bir iş hayatından sonra tabii ki böyle bir yer birçok arkadaşımızda olduğu gibi bende de vardı. Ben de İstanbul'a en yakın ve doğayla en baş başa kalabileceğimiz bir yer arayışı içerisindeydim. Burayı bulduk.
0: Ördekler, kazlar, leylekler, orada güvercinler.
1: Evet,
0: burayı kendi zevkinize göre evet. yapmışsınız, ağaçlandırmışsınız, boyamışsınız, renklendirmişsiniz.
1: Evet, evet,
0: kaç seneden beri burada yaşıyorsunuz?
1: 6 yıldır bu bölgede yaşıyorum. 3 yıldır da bu manastırdayım. Bu tarihi dokusu da olan bir yer burası. Yani 8. yüzyılda ilk Cizvitler gelmişler buraya manastır olarak. Sonra bir 13. yüzyılda depremde yapılmış. Burada sabah gün doğduğu zaman hayat başlıyor. Çünkü bu arkadaşlarımızın hepsi sabahleyin bizi kaldırıyorlar. Yemek yememiz lazım, hadi kalk diye. Buranın hayatı İstanbul'un karmaşasına göre çok çok farklı.
0: Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
1: Geçimi şimdi tabii artık emekli olduk doğrusu. Artı ev tabii daha evvel çalıştığımız dönemlerden de bir takım birikimlerimiz var. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Yani burası...
0: Zaten çok para harcanacak bir yer değil.
1: İstanbul'da otoparka bir ayda ödediğiniz parayla burada çok rahat bir hayat yaşayabilirsin.
0: Valla keyfiniz bol olsun diyorum ben. Ve sizi burayla baş başa bırakıyorum. Murat Bey size de çok teşekkür ediyorum. Kapılarınızı ben bize açtığınız için.
1: Ben de siz geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz.

Bursa'nın ufak tefek taşları Bursa'nın. Ya o kadar keyifli, o kadar güzel bir gün geçirdim ki sizlere anlatamam. O zaman benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Öpüyorum hepinizi. Bir hatamız olduysa affola efendim. Hoşça kalın.

0: Bravo sana.
1: Ömürsün vallahi.
0: İddiayı nasıl kazandın?
1: Doğrusu senin üstüne çapkın görmedim. İzmir'in en güzel kızını bir iddia için kendine aşık et, ondan sonra da yüzüstü bırakıver.
2: Geveseliği bırakın, nereye gidiyoruz bu akşam? Bıktım lüks yerlerden. İstiyorum ki döküntünün döküntüsü, aşağılığın aşağısı bir yer olsun.
1: Aa, ben öyle bir yer biliyorum. En sakin gecesinde iki cinayet işleniyor. Kavga, bıçak çekme, çerez misali. Kadınlarının hepsi birbirinden döküntü.
2: Tamam, bu akşam oraya gidiyoruz.
3: Yapalım diyorum. Bizden mi uğraşacağız be?
0: Ne arıyorsunuz burada?
4: İçeri girmek istiyoruz beyoğlum.
0: Burası size göre yer değil hanım abla.
5: Yabancı değiliz biz. Şarkıcı Binnaz'ın kızıyım ben. Annemi görmem lazım mutlaka.
0: Pekala, peşimden gelin.
5: Teşekkür ederiz.
6: Haydi bakalım, kral konser başlıyor.
1: Bak bak, nasıl buldun?
2: Mükemmel, kazandığım iddiayı ilk defa bu kadar enteresan bir yerde kutluyorum.
7: Susalım beyler, susalım beyler, susalım! Büyük yıldızımız Binnaz şimdi programına başlıyor.
6: Dur, döktür bakalım, döktür! Ama ne ses?
5: Erken annem bizi görürse kıyametleri koparır. Evden hasta çıkmıştı. Meraktan ölecektim neredeyse. Şarkı söylemeyeceğine söz vermişti bu gece.
8: Ne yapsın kadıncağız? Mecbur oldu herhalde.

0: Bitsin artık şu program. Zavallı annem hayatını böylesine gaddar ruhsuz insanlar için zehirledi.
1: Onlar için değil yavrum, hep senin için çalıştı annen. Binnaz büyük bir kadın, daha doğrusu büyük bir anne.
0: Baksana ayakta duracak hali yok.
2: Sayın misafirlerimiz, bir dakika, bir dakika efendim! Büyük yıldızımız Binnaz Hanım'ın ani bir dakika!
0: Şimdi nasılsın anne, iyi misin biraz?
3: Evet yavrum, mühim değildi zaten. Aniden başım döndü. Şimdi iyiyim hamdolsun.
0: Hasta hasta sahneye çıkmamalıydın, korkuttun beni.
3: Üzülme sen Melih'im, geçti artık. Buraya gelmemeliydin yavrum.
2: Hey, Binnaz toparlan artık, sahne seni bekliyor.
3: Peki patron, geliyorum.
0: Hayır anne, bu halinle sahneye çıkamazsın.
2: O zaman benim cebimden de haftalık çıkmaz.
3: İhtiyacımız var kızım, biliyorsun. Müsaade et.
0: Asla, hastasın anne.
2: Ne, fazla uzattınız ama.
0: Annem hasta, lütfen insaflı olun biraz.
2: Müşteriler insaf nedir bilmezler. Programı bitirmezsek alt üst ederler gazinomu.
0: Ben çıkayım öyleyse, sesim iyidir, ders alıyorum.
2: Fark etmez, onlar gır gır geçecek adam istiyorlar sahnede.

0: sizleri memnun edebilirsem ne mutlu bana! Okuyacağım şarkı!
1: Boş ver şarkıyı, bir posta gömek at da görelim bakalım yavrum!
2: Bırak akademiyi söyle! Karganın yavrusu bülbül olur mu be, hadi yayılan! Hadi yayılan bakalım!
3: Hey susun artık, susun!
4: Boş ver, başını belaya sokma ya!
3: Alayı bela olsa vız gelir! Hey susun dedim size!
5: Şey mi söyledin?
3: Çenenizi kapatın dedim!
4: Para veriyoruz biz, istediğimiz gibi eğleniriz!
3: İnsan gibi eğlenin, rahatsız oluyorum!
5: O zaman çocuk parkına git evladım! Kaydırak oynamak yakışır sana!
3: Beraber oynayalım, ne dersin?
5: Kaşınıyorsun derim! Yaklaş da boyunu görelim!

0: Merak etmeyin, her türlü aleti cerrahiye karşı şerbetliyimdir. Hadi defolun, bir daha böyle kibar yerin nezahatini bozmayın. Özür dilerim hanımefendi, programınıza başlayabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. İzmirli.

0: anasını yuhalayanlar şimdi kızını alkışlıyorlar.
1: Bir bakıma kızın intikamı sayılır.
2: Fikret haklıymış. Kadının hali komedi değil, tam bir dram.
3: Korkarım bu dramın ikinci perdesi de var. Bana müsaade çocuklar.
4: Yavrum annen... Ne oldu anneme?
5: İkinci bir kriz geldi, hastaneye kaldırdılar onu.
4: Niçin beraber gitmedin teyze?
5: Senin yanında kalmamı istedi. Nasıl olsa sabah oldu, öğleye kadar istirahat eder, sonra da gider ziyaret ederiz. Hastane uzakta yavrum.
4: Hayır, hemen gitmek istiyorum.
3: Müsaade ederseniz sizi ben götüreyim küçük hanım.
4: Teşekkür ederim, ne olur hemen gidelim. Gazinoda yaptıklarınız için teşekkür ederim.
3: Bir şey yapmadım ben. Sadece size haksızlık etmelerine müsaade etmedim.
4: Yine de çok şey borçluyum size.
3: Borcunuzu ödemek istiyorsanız üzüntüyü bırakın. Size hiç yakışmıyor.
4: Elimde değil. Anneme bir şey olursa...
3: Hayır, kötü şeyler düşünmeyin. Göreceksiniz anneniz iyileşecek ve her şey düzelecek.
4: Her şeyin düzeleceğine inanmasam yaşayamam. Bütün gücümle mücadele ediyorum... ...bu acı günleri geride bırakmak için.
3: Bırakacağınıza da inanıyorum. Son derece tesirli ve güzel bir sesiniz var. Mutlaka bir şöhret olacaksınız siz.
4: Annem de benim gibi başlamış. Çok iyi bir sanatkardı. Beni de o yetiştirdi. Sonu malum. Gözlerinizle gördünüz iğrençliği.
3: O iğrençliğin içinde başka şeyler de gördüm ben. Cesur, şerefli bir sanatkar gördüm. O annenizdi. Ve çok yakında kendisiyle iftihar edeceği bir evlat. O da sizsiniz.

0: İşte geldik hastaneye. Tekrar teşekkür ederim size.
1: Rica ederim. Bekleyeyim mi sizi?
0: Hayır, annemin yanından hiç ayrılmak istemiyorum.
1: Sıhhati hakkında bir malumat gönderirseniz memnun olurum.
0: Çok iyisiniz. Adresinizi lütfen.
1: Buralı değilim, İstanbul'dan geldim. Bu seneki İzmir fuarında sahibi olduğum fabrikalardan birinin pavyonunun kuruluşuna nezaret ediyorum. Otelinde kalıyorum. Sabahları gelirseniz yüzme havuzuna gireriz. Olmazsa fuardayım. Haber beklediğimi unutmayın.
0: Asla unutmam. Allah'a ısmarladık.

0: Bir dakika küçük hanım!
1: Bakın çantanızı unutmuşsunuz.
2: Zahmet oldu.
1: Rica ederim, Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.
3: Hastanın kızı efendim.
2: Annem nasıl doktor bey?
4: Metin ol kızım. Maalesef anneni kurtaramadık. Başın sağ olsun.
2: Anne! Anneciğim! Anne!

0: Onu bulmama imkan yok. En iyisi otelinde giderim.
1: Anneniz nasıl oldu?
0: Acıları bitti. Yalnızım artık.
1: İnanın çok üzüldüm. Kötü bir haber.
0: Benim kaderim. Sizi rahatsız etmek istemezdim. Bunları iade etmek için geldim.
1: Sizin onlar. Yarın buradan ayrılıyorum. Bileyim ki geride cesur bir kız bıraktım. Yılmadan bıkmadan çalışarak annesinin hayallerini yaşatacak bir kız. Bu kolyeyi satar paraları da ona eklersiniz. İstanbul Konservatuvarı'na gidersiniz. Çok çabuk ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Hadi göreyim seni. Gönüllerde taht kuran bir sanatçı ol.
0: Bunlar olmadan da devam edebilirim mücadeleme.
1: Benim de ufak bir payım olsun istiyorum. İleride gurur duyabilmem için.

0: Kimi arıyorsun kızım?
1: Konservatuvara girmek istiyorum.
0: Konservatuvar kapalı kızım. Ekim ayında açılır. Nereden geliyorsun?
1: İzmir'de.
0: Memleketine dön kızım. Kayıtlar açıldığında gazeteler ilan eder, o zaman müracaat edersin.
1: Acaba bir müzik hocası bulamaz mıyım? Biraz param da var. Annem eski bir ses sanatkarıydı, bana yıllarca ders verdi. Nota da bilirim.
0: Vallahi bilmem ki kızım. Buradaki hocalara hususi ders için rica etmek çok güç.
1: Ne olur babacığım, bana yardım edin. Sizi mahcup etmem.
0: Ben ne yapabilirim kızım? Alt tarafı buranın kapıcısıyım.
2: Gel bakalım küçük hanım, takip et beni.
0: Meşhur bestekar Necmi Fırat.
1: Ah, yaşasın, şansım dönüyor. Büyük bestekar Necmi Fırat demek sizsiniz. Biraz param var, nota da biliyorum, bana ders verir misiniz?
2: Her önüne gelene ders verdiğimi kim söyledi size?
1: Kim mi söyledi? Eski bir dost.
2: O dost beni tanıyamamış ne yazık ki. Tavsiye mektubunuz var mı?
1: Var.
2: Okuyabilir miyim?
1: Hayır, sadece dinleyebilirsiniz.
2: Anlayamadım.
1: Tavsiye mektubu sesimdir Necmi Bey.
2: Bonservisin de herhalde zekan ve güzelliğin olacak. Hadi, istediğin bir şarkıya başla.

0: Ne oldu, beğenmediniz mi yoksa?
1: Beğenmeseydim şarkının sonuna kadar dinler, üzülmemen için de adresini alıp arayacağımı söylerdim.
0: Beğenince ne yaparsınız?
1: Adresimi veririm. Yarın derslere başlıyoruz. Adınız neydi?
0: Adım Türkan.
1: Memnun oldum. Uzaklardan boşuna gelmediğini söylemek isterim. Eğer çalışırsam...
0: Çalışacağım. İstediğiniz gibi çalışacağımdan emin olabilirsiniz.
1: Demek meşhur bir okuyucu olmak istiyorsun.
0: Evet hocam.
1: O halde her zaman, her ne şekilde olursa olsun... ...beni dinlemen gerekiyor.
0: Emredersiniz hocam.
1: Şimdiye kadar yetiştirdiklerimden çok zarar gördüm. Çalıştırdığım ve doğmasına sebep olduğum yıldızların... ...her şeyiyle bana bağlı olmaları şarttır. Şu boş kağıdı hiçbir şey düşünmeden imzalamak cesaretini gösterebilir misin?
0: Hem de gözlerim kapalı olarak.
1: Oldu küçük. İhtirasın gözlerinden okunuyor. Şöhret için yapamayacağın şey yok. Seni tebrik ederim, unutma. İlk dersimize yarın 9'da başlıyoruz.
2: Ne oldu kızım?
0: Oldu.
2: Aferin sana, akıllı bir kıza benziyorsun. İstanbul'da nerede kalıyorsun?
0: Sahi ben nerede kalıyorum? Ne bileyim, vapurdan indim buraya geldim.
2: Ben seni bir tanıdığım pansiyonla yollayayım kızım.
3: Pansiyonumuz umumiyetle temiz familya kızları için tahsis edilmiştir. Bakın sultanım, en güzel, en ferah odayı sizin için hazır etmişim. Böyle pufla güzel yatağımızda ananızın koynunda gibi rahat rahat uyuyabilirsiniz.
4: Hadi defol buradan çirkef kadın! Bu evde silah patlamaz!

0: nasılım?
1: Mükemmel! Kısa zamanda bu kadar ilerlemen adeta bir mucize.
0: Her şeyimi size borçluyum.

0: Ya, pek o kadar değil. Ben sadece senin kabiliyetini işleyen bir hocayım.
1: Dünyanın en iyi hocasısınız benim için.
0: Bak şimdi beni dinle. Bu halin artık değişmeli. Yeni bir saç modeli, birkaç takım elbise seni günün kadını yapmaya kâfi gelir.
1: Bütçem yeterli değil hocam, çok hesaplı hareket etmem lazım.
0: Müsaade et de, Alman icap eden bu birkaç kat elbiseyi ben sana hediye edeyim.
1: Buna imkan yok, hediye kabul etmek prensibim değildir.
0: O halde borç vermiş olayım. Sonra da sana İstanbul'u gezdiririm.
1: Tamam hocam.
0: İşte yabancıların Bosfor dedikleri Boğaziçi. Her damla suyunda ayrı bir tarih gizlidir.
1: Sihirli bir güzelliği var. Her zaman gelir misiniz buraya?
0: Tabii. Bazen Boğaz'ın sularında, bazen bir martı sesinde, köpüklü dalgalarda ararım şarkılarımın notalarını.
1: Günaydın, geç kalmadım ya.
0: Tam vaktinde geldim. Ben de müjdeyi vermek için sabırsızlanıyordum.
1: Ne müjdesi bu?
0: Senin için bir imkan hazırladım. Yakında sahneye çıkacaksın.
1: Sahneye mi? Doğru mu bu?
0: Tabii, ilk basamağa tırmanmış olacaksın böylece. Sevindin mi?
1: Hem de delicesine. Siz bir meleksiniz. Alkışları şimdiden duyuyor gibiyim. İlk gecende yanımda olacaksınız değil mi hocam?
0: İlk gecende değil Türkan. Her zaman yanında olacağım. Çünkü seni seviyorum.
1: Hayır, bırakın beni! Yapmamalıydınız bunu, kabaydı hareketiniz. Manasız bir davranıştı.
0: Saçmalama! Sana sevgilim olmanı teklif ediyorum. Bak dinle beni. Eğer kabul etmeyip çıkıp gidersen küçük meçhul bir şarkıcı olarak kalırsın. Şayet kalırsan...
1: Gideceğim. Belki meçhul bir şarkıcı olarak kalacağım ama kimseye namusunu şöhret için lekeledi dedirtmeyeceğim. Asla duymayacaksın bunu.
0: Bak dinle!
2: Gayemiz sanatkarlara hizmet etmektir küçük hanım. Hele bu sanatkar sizin gibi genç ve güzel olursa...
1: Teşekkür ederim. Müsait bir lokalde şarkı söylemek istiyorum. Sesimi beğeneceğinizi tahmin ediyorum.
2: Sesiniz mühim değil. Bacaklarınız güzel olsun kâfi. Ne yapıyorsunuz küçük hanım? Bacaklarınızı görmemiz şart.

0: mi bir şarkıcısın?
1: Hayır, ses sanatkarıyım. Ya sen?
0: Ben de öyle. Ama şimdi kolum kanadım kırıldı.
1: Niçin?
0: İki arkadaş program yapıyorduk. O evlendi, ben açıkta kaldım.
1: Demek tek başına bir işe yaramıyorsun.
2: Oo, gene işsiz artistler dolmuşsunuz. Boşuna bekliyorsunuz. Bana bugün yalnız iki kızlı program lazım.
3: Bir dakika dur, Esmer Bombayı biliyor musun?
4: Ha, biliyorum.
5: Tamba tumba esmer bomba, taba tumba tamba tumba, tamba tumba esmer bomba, taba tumba tamba tumba. Başımda bir...
6: Devam edin siz, devam edin. Alo, evet benim. Oo, siz misiniz? Hürmetler ederim Şakir Bey, şeref verdiniz. Buyurun, emredin. Evet, sizi dinliyorum, buyurun.

0: Gece gündüz.
1: Şey, radyo değil efendim. İki yeni artist. Derhal yollarım efendim, derhal yollarım. Yeter artık, yeter.
0: Ama daha sonuna kadar dinlemediniz ki.
1: Dinledik, dinledik. Hem de iki kişi dinledik.
0: Ah, iki kişi mi?
1: Evet, dört ayak üstüne düştünüz kızlar. Telefonda konuştuğum Yıldız'ın patronuydu.
2: Yıldız'ın mı?
1: Evet ya. Sizi angaje etmek istedi.
2: Şaka etmiyorsunuz değil mi?
1: Ne şakası? Şakaya ayıracak vaktim yok. Şanslı olduğunuzu söyledim. Telefonda sizi beğenmiş patron. Devlet kuşu derler buna.
0: Teşekkür ederiz. Ne zaman başlayabiliriz?
1: Hemen hemen. Önce isimlerinizi söyleyeyim.
2: Yaşasın! Artık seni hiç bırakmam.
0: Ben de seni. İstersen pansiyonumuzla birleştiririz.
1: Gevezeliği bırakın da isimlerinizi söyleyin.
0: Benimki Türkan. Sen, senin ismin Türkan. Ne?

0: Parayla alkışçı tuttukları nasıl da belli. Gösteririm ben onlara.
1: Sinirlenme artık. Sahne sırası senin. Hadi kralıcım benim.
0: Seyirci ne kadar zevksiz, her önüne geleni alkışlıyor.
2: Yanılıyorsun, öyle olsaydı ilk önce seni alkışlarlardı.
1: Başlamayın gene, Kamelya sıra sende hadi.
2: Suyumuz kaynadı Türkan, Kamelya bizi buradan sepetletir. Patron 2 ay daha kontratımızı uzatacağını söylemişti.
3: Ay! Türkan çabuk gel, dudağıma bir şey oldu.
2: Dudağın kanıyor Serpil, nasıl oldu bu?
3: Bilmiyorum, ruju sürünce kesildi. Şuraya bak, rujun içinden çıkana bak. Ah!
2: Kamelya yapmıştır bunu. O süslü kuklanın saçını başını yolmalı. Yok işte bunu.
3: Dur güzelim, yapma şimdi.
2: Deli mi bu? Kötek faslından tekmeyi seyrettiniz.
4: Ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi siz? Bırakın!
2: Ay. Karışma sen moruk! Takma dişlerini yuttururum sonra sana! Ay.
4: Mahvoldum! Ocağımı söndürdü bu deliler!
2: Dur! Yeter artık güzelim, isterse oynasın! O zaman da musalla taşını uzatırım hastayı!
3: Tabii tabii, yaparsın!
1: Gidin, gelmeyin artık! Kovuyorum sizi! Kovuyorum, anladınız mı? Kovuyorum!
3: Elveda yıldız gazinosu! Güzel bir rüyaydın bizim için!
2: Rüyayı ben bozdum! Seni de güç durumda bıraktım hırsım yüzünden!
3: Çocuk gibi konuşma! Benim için yaptın her şeyi! Senin gibi bir arkadaşa 100 tane yıldız feda olsun!
2: İşsiz kalsak da mı?
3: Aç kalsak bile!
5: İyi akşamlar Türkan!
2: İyi akşamlar! Garip bir tesadüf bu!
5: Tesadüf değil, seni bekliyordum!
3: Hoşça kal Türkan!
5: Benden koptuktan sonra izledim seni! Yaşantını ve programını çok basit buldum!
2: Basit olabilir ama dürüsttü!
5: Benimle evlenir misin?
2: Evlenmek mi?
5: Evet! Sanırım bu teklifimde çirkin bir taraf yok.
2: Güzel bir teklif, teşekkür ederim. Ama sizi sevmiyorum ben.
5: Bir gazino yaptırıyorum. Oranın baş solisti olabilirsin. Teklifime evet demeni bekliyorum.
2: Faydasız bir bekleyiş olur bu.
5: O halde biri var.
2: Kimse yok, kolumu bırakın.
5: Seni mahvedeceğim Türkan, ayaklarıma kapanacaksın benim.
3: Demek Necmi Fırat'ın evlenme teklifini Fikret Soydan yüzünden reddettin.
2: Fikret Soydan'ı tanıyor musun yoksa?
3: Fikret Soydan'ı kim tanımaz kardeş? Pavyonların, gazinoların değişmez müşterilerindendir. Müthiş çapkındır ha. Geçenlerde gazetelerde okudun mu bilmem.
2: Ne yazıyordu gazeteler?
3: Sosyete güzellerinden Jale onun yüzünden bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.
2: Ay Allah korusun.
6: Beni dinle patron. Gazetemin tirajı 100 binin üstünde. İki artistin kavgasını görünce aklıma şaheser bir fikir geldi. Bir düello tertip edeceğiz.
1: Ne düellosu dostum? 20. asırda yaşıyoruz.
6: Kılıç düellosu değil, şarkı düellosu.
1: Ya ama Türkan'ı kovdum ben.
6: Sen Türkan'ı değil, paralarını kovdun. Türkan'ın hangi gazinoda çalıştığını öğrenmek için her gün yüzlerce telefon geliyor gazeteye. Siz her şeyi bana bırakın.
3: Ve böylece düelloyu kazanan şarkıcı Yıldız Gazinosu'nun baş solisti olacak. Ayrıca gazetesinin ortaya koyduğu 50 bin lirayı da alacaktır. Yarışma halk ve büyük jürinin huzurunda yapılacaktır. Ne dersin buna?
2: Şahane bir tuzak derim. Kamelya tertipledi bu yarışmayı. Maksadı üstünlüğünü kabul ettirip beni küçük düşürmek.
3: Senin fikrinde değilim. Ortada titizlikle seçilmiş bir jüri heyeti var çünkü. Şuraya bak, listeyi ilan etmişler. Bestekar Yusuf Tekin, heykeltıraş Kemal Örs, bestekar Necmi Fırat.
2: Onu geç, şeytan görsün yüzünü.
3: Ressam Faruk, armatör Fikret Soydan.
2: Armatör Fikret Soydan mı? Fikret Soydan. Evet, oh! Korkunç bir tesadüf bu.
3: Bir mucize desen daha doğru olur. Jüride hatırlı bir tanıdığının bulunması büyük bir şanstır bence.
2: O halde daha önce evine gidip ondan konuşmalıyım.
3: Deli misin kız? Onun evine kız giren dul çıkar.
2: Her kuşun eti yenmez yavrum. Adresi telefon rehberinde bulabilirim. Madam Malik...
7: Anne yavrum!
2: Bana telefon rehberini verir misin?
7: Yıldırım ulan!
8: Dur hele hemşire hanım, nereye gideyorsun?
2: Fikret Bey'le görüşmek istiyorum.
8: Rendezvous var mıydı?
2: Hayır, ani bir ziyaret oldu bu.
8: Akrabası mısın?
2: Hayır.
8: O halde özür dileyelim. Fikret Bey rendezvous misafirleri kabul etmememi emretmişlerdi de.
2: Haklısınız, yersiz ziyaretim için özür dilerim.
8: Rica ederim.
3: Allah'a ısmarladık.
8: Bir dakika lütfen. Kimin aradığını söyleyelim acaba, kendilerini?
3: Eski bir dost dersiniz.
8: Ya, siz bir karta vizit bırakamaz mısın?
3: Kart vizit mi? Şey, tabii.
7: Günaydın.
3: Buyurun.
7: Günaydın efendim.
3: Siz piyanist ve meşhur bestekar Yusuf Tekin'siniz, değil mi?
7: Evet. Türkan Hanım, müsabaka hakkında konuşmak istiyorum. Mümkün mü acaba? Halkın beğeneceği bir parçayla müsabakaya girmelisiniz.
3: Kuvvet verdiniz bana. Bestelerinizden hangisine hazırlanayım?
7: Çok tutulan bir parça biliyorum. Hemen çalışalım.
5: Bravo! Bu müsabakayı mutlaka Kamelya kazanmalı.
9: İkinci müsabakayı dinlemeden karar vermek hatadır Necmi Fırat Bey.

0: Kendi biraz eğri duruyor.
1: Ne var Serpil? Niye beni bu adrese çağırdın?
0: Yeni evimizdirken yukarıda iki yatak odası var. Biri senin, biri benim.
1: Kardeşim, canım kardeşim benim.

0: yeter, bu hasret yeter. Gel dönelim aşkımıza.
1: Fena parça değil mi? Haklısınız.
2: Doğru söyle, koleksiyonunda böylesine bir parça var mı?
1: Bir hafta yeter bana ayarlamak için.
2: Hava alırsın bir haftada, kendine güvenme.
1: İddiaya var mısın?
2: Varım, nesine?
1: Nesine istersin?
2: Senin kontrayı koyar mısın ortaya? Ben de karşılığında villamı koyuyorum.
1: Oldu. Villadan hevesini almaya bak dostum. Bir hafta sonra sahip değiştirecek
3: çünkü. Bu da Fikret'in değil. Neler ümit etmiştim halbuki. Beni hemen tanımasını isterdim.
1: Tebrikler Türkan. Bugün de şiir gibiydin. Merhaba Serpil.
3: Merhaba Yusuf.
1: Çocuklar, sizlerden bir ricam var. Felçli çocuklar yararına bir balo tertip ediliyor. İkinizin namına söz verdim. Beni kırmazsınız herhalde, ha? Gelirsiniz değil mi?
3: Elbette geliriz.
4: Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı? Biraz daha dikkat et seni!
5: Kardeşim, hiçbirini bir şey bilmedin mi sen hayatında?
6: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
4: Niye durdun?
5: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
6: Çok güzelsiniz.
4: Teşekkür ederim.
5: Buyurun.
7: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
8: Herhangi bir kadın. Bugün 18'de TV4'te.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Otel harika.
15: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Geceliği 4.200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
2: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Geceliği 4.200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün. Persil Jel.

0: Yunus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Cam kırdınız. Ne olacak şimdi?
6: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
5: Ya kim kırdı bakayım?
6: Top kırdı.
5: Çocuklar benim her şeyim. Öyle mutluyum ki.
7: 24 daireli bir apartman. Ne yakışır kim bilir?
5: Saklıyorum.
6: Ne oldu yavrum?
8: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak, yer bırakmamak.
5: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
9: Sayende Adile abi. Çabuk ör biraz, çabuk ör!
10: Tamam.
11: Ameliyat başarıyla sonuçlandı, gözünüz aydın.
12: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
9: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
12: Haklısın.
5: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
6: Bu evi yıkamayacaksınız.
13: Buyurun, paranızı güle güle harcayın.
5: Sizleri çok seviyorum, yaramazsınız ama çok seviyorum, çok!
14: Adile teyze bugün 16.15'te TV 4'te.

0: 50.000 lira. Hepsini bağışlıyor musunuz Türkan Hanım?
1: Evet, kusura bakmayın. Buraya hazırlıksız geldim. Bu para kısa meslek hayatımda biriktirebildiğim kadarı. Ama felçli çocukları gördükten sonra, onlarla mücadele edenleri tanıdıktan sonra daha fazla para biriktiremediğime yanıyorum.
2: Sayın davetliler, bu samimi davranış karşısında Türkan Hanım'ı dünyanın en güzel kadını ilan etmeme yüksek müsaadelerinizi rica ediyorum. Belki dünyada ondan güzel binlerce kadın olabilir. Bence güzel dediğin, faydalı olan, merhametli olan ve insanlık için çalışandır.
1: Yusuf Bey, rica ederim susun artık.
2: Hadi, dünyanın en güzel kadınının şerefine içelim.
1: Dünyanın en güzel kadınının şerefine.
2: Ben de bugünü unutamayacağım Türkan. Belki izah edemem, anlatamam neden olduğunu ama unutamayacağım bugünü.
1: Menfaatsiz arkadaşlıklar ölümsüz olur Yusuf. Ömür boyu unutulmaz.
2: Bu baloyu erken terk etmek mecburiyetinde olduğum için çok üzgünüm. Ailevi bir mesele yüzünden bu akşam Antalya'ya hareket ediyorum.
1: Ya.
2: İyi eğlenceler.
1: Sana da iyi yolculuklar Yusuf.
3: Döner dönmez bizi ara.
2: Ararım.
0: Şimdi geceleri açık arttırma tertip etmiş bulunuyoruz. Arttırmayı kazanan kadın veya erkek gecenin iyilik meleğini öpecek. Türkan Moray.
1: Sayın misafirler, hepinizi hürmetle ve sevgiyle selamlarım. Değersiz varlığıma kıymet verdiğiniz için öylesine mutluyum ki açık arttırmaya iştirak edeceklere haddim olmayarak şunu hatırlatmak isterim. Bağışlanan her kuruşun karşılığı binlerce felçli yavrunun öpücüğü olacaktır. Küçücük dudakların duaları tılsımlı bir rüzgar gibi üzerinizde esecektir. Şimdi açık arttırmayı kendime biçtiğim kıymetle açıyorum. Bir pul, var mı arttıran?
0: Bir pula satıyorum, var mı arttıran?
1: 500 lira.
4: 1000 lira.
0: 1000 lira, var mı arttıran?
5: 3500. Benden 4000.
0: 4000, var mı arttıran?
5: 10.000 de benden.
0: 10.000 lira, var mı arttıran? 10.000, satıyorum, satıyorum. Sat
6: 100.000.
0: Evet, 100.000. 100.000 lira. Satıyorum, satıyorum. Sattım. İyilik meleğimizi öpme hakkını 100.000 liraya Bay Fikret Soy'dan aldı. Armatör ve iş adamı meşhur çapkınlarımızdan Fikret Bey'i alkışlıyoruz.
7: Teşekkür ederim.

0: Büyülediniz beni.
1: Sanki şu anda rüyaların en güzelini görmekteyim.
2: O rüya sizin asil hareketinizle başladı. Bir masal kahramanı gibiydiniz.
1: Siz de bir güzellik tanrıçası. Bu rüyanın devam etmesi için hayatımı bile verirdim.
3: Kontraya şimdiden alışıyorum. Sahibi olduğum zaman yabancılık çekmem artık.
1: Avucunu yala dostum.
4: Bu iddia çok sardı beni. Durum nasıl Fikret?
1: Normal. Bu gece gazinodayım.
4: Senden yanayım Fikret. Ahu gözlü ceylanı 12'den vuracağına eminim.
1: Seni mahcup etmeyeceğim dostum. Şimdilik müsaade arkadaşlar.
3: Güle güle.

Ay bebeğim, sana bir falcağız açayım da gönlün olsun. At ortaya bir iki buçuk. Falın iyidir beyciğim. Bir saat mi desem, bir gün mü desem, sevdiğinle deniz kenarı bir yerde buluşmak istersin. Muradın olacak beyciğim. Bir at görüyorum, bembeyaz bir at. Beyimin şerefini oynuyorum.

0: güzel sözleri ilk karşılaştığımız gün söylemenizi isterdim.
1: O gün yalnız değildik, baloda bütün gözler üzerinizdeydi.
0: Baloyu kastetmiyorum. Daha önce karşılaşmıştık sizinle, tanışmıştık.
1: Yanılıyorsunuz.
0: İspat edebilirim tanıştığımızı.
1: O zaman ben de kendimi havuza atarım. Ha? Atıyorum, atıyorum.
0: Korkarım vakitsiz bir havuz banyosu alacaksınız. Bu emanetiniz beni size hatırlatır sanırım.
1: Ha? Evet, benimdi bu.
0: İyi düşünün, İzmir'deydiniz. Eski, döküntü bir gazinoya gelmiştiniz. Sahnede şarkı söyleyen hasta bir kadın vardı ve...
1: Evet, ve onun gözü yaşlı kızı. Hastaneye beraber gitmiştik.
0: Hatırladığınıza memnun oldum.
1: Mazeretim olmasaydı, kendimi havuza değil, uçuruma atardım sizi hatırlayamadığım için.
0: Mazeretinizi merak ettim doğrusu.
1: Üzücü bir hava içinde tanışmıştık. Güzel gözleriniz buğuluydu. Bakamadım onlara. Yoksa unutmazdım. Esaretim o günden başladı, inanın bana.
0: İnanmam için sizi iyice tanımam lazım. Unutmayın, bugün ikinci günümüz.
2: Aa, bak geliyor.
3: Aa, geliyor. Koş uçuşlar, geliyor.
2: İki gün geçti Fikret, elini çabuk tut bakalım.
1: İstesem hemen bitiririm bu işi. Ama sindire sindire olsun istiyorum.
3: Ne dersin, imzanı atabilecek misin?
1: Hiç şüphen olmasın.
3: O anda senin yerinde olmayı çok isterdim doğrusu.
1: Yağma yok. Kız hoşuma gitmeye başladı dostum. Senelerdir aradığımı bir anda buldum Türkan. O balo gecesinde.
0: Ben daha önce buldum.
1: Daha önce mi? Ne zaman?

0: Gördüğün gün benim için kavga ettiğin gece.
1: Ömür boyu kavga ederim senin için. Bütün dünyaya karşı hem de.
0: O kadar kuvvetli misin?
1: Kuvvetimi sevgimden alıyorum şimdi. Bu beraberlik hiç bitmesin yavrum. Mahşere kadar sürsün.
0: Ya bıkarsan benden? Unutursan bir gün?
1: Ölürüm daha iyi. Sensizlik ölümden beter çünkü.
0: Sen benim için erişilmezdin. Anlamıştım bunu. Ümitsizliğimi içime gömdüm, geldim İstanbul'a.
1: Gelişin benim saadetimi hazırladı.
0: Benimse yeniden doğuşum oldu.
1: Doğum günün şerefine Türkan. Bir tüy kadar hafifsin.
0: Senin kollarında sadece. Bulutların üstünde uçuyor gibiyim.
1: İstemem uçup gitmeni. Yanımda kal hep. Görmesin yabancı gözler seni. Yalnız ikimiz.
0: Razıyım her şeye.
1: Gün gelir bıkarsın belki.
0: Hayatımdan belki ama senden asla.
1: Ya ayrılırsak günün birinde?
0: Üzülmem ki.
1: Neden?
0: Ölüler üzülmez Fikret. Ölesiye mesudum senin yanında.
1: Kanaatkarsın, çok az şey yetiyor sana.
0: Sen az mısın? Dünyamsın. Taşıyla, toprağıyla dünyamsın benim. Her şeyimsin. Oh! Oh! Oh! Başım dönüyor.
1: Fazla içtik öyleyse.
0: İçkiden değil. Sevgiden dönüyor başım.
1: Gel yavrum.
0: Dünyada bizimle birlikte dönüyor Fikret. İkimiz de içindeyiz bu dünyanın. Sen ve ben. Başka şey istemem. Koskoca dünya başkalarının olsun. Dizlerinin dibi yeter bana. Başımı yaslayayım onlara. Okşa saçlarımı. Anam gibi, sevdiğim gibi, canım gibi. Sonra bir yuvam olsun tertemiz, sıcacık sen de ben. Sonra maviş gözlü, kömür gözlü çocuklar. Pencerede bekleyeyim dönüşünü. Sevgimiz bir ocak olsun yuvamızda. Tütsün ömür boyunca hiç sönmesin. Sönmesin bir tane. Sevgimiz bir ocak olsun yuvamızda. Tütsün ömür boyunca, hiç sönmesin.
1: Sönmeyecek sevgilim. Bu bir vaat değil, yemin. Benliğimi buldum seninle. Yeni bir Fikret yarattın sen. Sevgisiyle, ruhiyle. Mazide kaldı öteki Fikret. Bu ocak sönmeyecek meleğim. Asla sönmeyecek. Yıkmayacağım hayallerimi. Yıkmayacağım ahu gözlüm, ipek saçlım benim.
2: Aç kapıyı yavrum, aç kapıyı.
3: Fikret! Nerede o, nerede? Hey, durun durun, kesin gürültü!
2: Burada yok!
4: Burada da yok!
2: Hey, nerede olabilir?
4: Dükkanı isteriz!
3: Doğru söyle Fikret, nereye sakladın onu?
4: Kimi?
3: Dükkanı!
4: Aa canım, burada yok o!
3: Saklama boşuna, gözlerimle gördüm!
4: Gözlerim bozulmuş senin!
5: İnat etme Fikret, bu gece mühlet bitiyor, bahsi kaybedeceksin sonra!
4: Kaybettim Faruk! Kendime çok güvenmiştim ama elde edemedim onu!
3: Bu palavrayı yutmayız işte! Burada olduğunu biliyoruz Fikret! Bırak bir kere görelim, ondan sonra gidelim!
4: Aa susun, kesin gürültü!
6: Türkan'ı isteriz! Türkan'ı isteriz! Türkan'ı isteriz!
4: Gidin, gidin çocuklar! Yalnız bırakın beni diyorum size!
3: Yalnız bırakmamızı istiyorsan hakikati söyle!
4: Canım söyledim! Bahsi sen kazandın Nazmi! Kotra'yı alabilirsin!
5: Beni mahcup ettin, güvenmiştim sana! Türkan'a da defterine kaydedeceğinden emindim!
4: Olmadı, başaramadım!
5: Allah'ıma diyorum bu işin içinde bir dümen var! Türkan'ı buraya girerken gördüm!
6: Biz de gördük, biz de gördük! Türkan'ı isteriz! Türkan'ı isteriz!
5: İstersen kıyafetini, saçının şeklini de tarif edin!
4: Hayır, hayır diyorum size! Hadi çocuklar, gidin artık, hadi!
3: İyi heyecanlandın arkadaşım! Kızı elde ettin!

0: da acıdın, gururunu kırmamak için onu bize göstermiyorsun.
1: Haydi dikkat, Bahşi kazandığını söyle. Nazmi'nin villası hazır, dayadık, döşedik, her şeyiyle hazırladık. Bahşi kazandın arkadaş.
2: Hayır, uğraştım ama olmadı. Türkan bana yüz vermedi.

0: Babacığım görmesin sizi! Karşıma çıkarsanız öldürürüm sizi! Defol! Çıkın gidin buradan!
1: Aç kapıyı, ikilerde... Dur Türkan, dinle beni!
2: Kafi miktarda dinledim!
1: Ama her şeyi izah edeceğim sana! Türkan!
2: Yaklaşma bana! Nefret ediyorum senden!
1: Sakin ol yavrum! Suçluyum belki de! Önceleri hata ettim! Ama sonra...
2: Sonra da öldürdün beni, yıktın!
1: Düzelecek her şey Türkan! Bana hak vereceksin, affedeceksin belki de!
2: Seni dinlemek istemiyorum!
1: Çocukluk yapma! Beni anlamanı istiyorum, nefret etmeni değil!
2: Hayır! Yaklaşma bana! Yaklaşma diyorum! Hayır! Hayır!
1: Türkan! Türkan! Soğuk bir havada denize girme sonucu feci şekilde üşütmüş. Ses telleri iltihaplı. Bu vaziyette şarkı söylemesi sanat hayatını mahvedebilir.
3: Kendisi biliyor mu doktor?
1: Evet, her şeyi açıkça söyledim. Hastaneden hemen çıkabilir. Bir de içki meselesi çok mühim. Alacağı bir damla içki hayatını mahvedecek kuvvette zehir olacak.
3: Onu da biliyor mu?
1: Evet.
2: Türkan kardeşim, canım kardeşim! Çık git buradan, defol!
1: Her şeyi anlatacağım sana. Beni dinlemeye mecbursun.
2: Neden? Hayatımı kurtardığın için inkar etmiyorum. Kurtardın hayatımı ama ruhumu öldürdün. Ödeştik seninle Fikret. Git artık, görmek istemiyorum seni, git!
4: Lütfen git Fikret, onu daha fazla üzmene tahammül edemem.
1: Pekala.
2: Gitti Türkan, biliyorum. Belki de hiç gelmemecesine.
4: Tahammül edebilecek misin yavrum?
2: Elbette. Yeni dostum sağ olsun. Patrona söyle, hemen konserlerime başlamak istiyorum.
4: Türkan, delisin sen.
2: Sen hiç intihar eden insan gördün mü Serpil? Ölümü yavaş yavaş, damla damla içen bir insan.
4: Allah'ım yardım et ona!
5: Ne oldu buna, sarhoş galiba?
4: Hayır, biraz rahatsız o kadar.
5: Küçük kuş son günlerini yaşıyor. Kuvvetli bir kanada sığınmazsa baş aşağı düşecek. İki gün evvel bankaya külliyetli miktarda para yatırmışsınız. Hepsine el koydum.
4: Neye dayanarak?
5: Türkan'ın benimle mukabelesi vardı.
4: Şşş, başlıyor!

0: İşte sefahatin sonu bu.
1: Olamaz, gayet rahat konuşuyordu.
0: Konuşma başka, şarkı söyleme başkadır.
1: Annemi yaşadım bu gece Serpil. Ona da yapmışlardı aynı şeyi. Bilemezsin bunun acısını. Zavallı anneciğim. Kaderimin ona benzemesini istemezdi hiç.
2: Mahvettin beni Türkan, rezil ettin. Gazinomu harap ediyor müşteriler, yıkıp kırıyorlar her şeyi. Gazinom, paraları mahvoldu. İflas ettim.
1: Üzülme iyi gün dostum. Avansını da zararını da ödeyeceğim sana. Bir evim var, biraz da param. Hepsi senin olsun. Delisin.

0: alnının teriyle kazandın her kuruşu.
1: Teşekkür ederim ama lafta kalmasın bu vaatler Türkan.
2: Bir kağıt ver bana, kalem de. Üst tarafını sen doldur.
3: Bunun bir gün böyle olacağı belliydi zaten. Benim sözümden çıkmanın sonu budur.
0: Necmi Bey'in de maskesi düştü Türkan. İki gün evvel bankaya yatırdığım paranın hepsine el koymuş.
3: Hatırlıyor musun Türkan? Sana ilk ders verdiğim gün bir kağıt imzalatmıştım.
2: Ben hiçbir şey hatırlamıyorum.
3: Yediğin tokat seni iyice sersemletmiş. Gene görüşeceğiz. Bir daha karşılaştığımızda her şeyinle bana döneceğine iddiaya girerim.
2: Güle güle. Gene görüşürüz. Türkan Moray burada doğmuştu, burada öldü. İçki ver bana, onun hatırasına içmek istiyorum. Büyük yıldız, Türkan'ın ocağına incir dikilmesinin şerefini. Bırak beni sefaletimde, git kendi hayatını yaşa. Nasıl olsa iyi bir iş bulursun.
0: Ölürüm de seni bırakmam.

0: Ne o Baykuş Efendi, hoş geldin. Aciz memurların nerede, cebine mi sakladın?
1: Beni affet Türkan, ben sanatkar bir adamım. Maalesef biraz hırslı ve ihtiraslıyım.
0: Senin gibi sanatkar olmaz olsun. Konuşma, sanattan da iğrendireceksin beni.
1: Ne yaptımsa seni sevdiğim için yaptım.
0: Dünyada bir aşk kalmıştı. Bu iğrenç konuşmalarınla bari onu kirletme.
1: Bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim. Düşüyorsun Türkan, hem de korkunç bir süratle.
0: Ne yaparsın? Asrımız sürat asrı. Benim sefalet çukuruna düşüşüm yanında senin adilik ve bayağılık uçurumuna yuvarlanışının lafı bile olmaz. Bak, içiyorum şimdi. Dün içiyordum.
1: Böyle giderse iki ahbap çavuş meyhanelerde, kahvelerde bir pula şarkı söyleyeceksiniz. Halbuki ben sana milyonlarımı vermek istiyorum.
0: Milyonun da sen de yerin dibine bas! Defol, defol! Senin elinde müzik bile zavallılaşıyor, merhametsiz bezirgan! Benim elimde kalsan sana kızgın saç üzerinde tam tam çaldırırım! Defol, defol!

0: Ne komik, ne komik değil mi madam?
1: Kendine gel yavrum.
0: Kusura bakma madam. Kendime gelemem artık ben. Çünkü ben bir hiçim. Boşluklar içinde yuvarlanıyorum. Ben değilim artık. Bittim, yoruldum.

0: Beni suçlama Serpil. Sevgime azabım da karıştı şimdi. Acıların en büyüğünü çekiyorum o günden sonra.
1: Ya Türkan? İntihar ediyor Fikret. Hem de her gün bir parça ölerek, damla damla eriyerek.
0: İstemezdim böyle olmasın.
1: Maalesef onun yaşaması artık bir tesadüfe bağlı.
0: Hayır, tesadüfe değil, bana bağlı.
1: Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Kumar oynamayı. Elimde büyük bir kozun var çünkü.
1: Nedir o kozun?
0: Türkan'ın gururu. Yıkılan gururu.
1: Yeter artık tatlım, çok içtim bu gece.
2: Ne çıka? Yoksa sıram mı geldi? Sahne beni mi bekliyor?
1: Evet yavrum, sahne senin güzelim.

0: Salon nasıl? Dolmuş mu? Dinleyicilerim gelmişler mi benim için? Evet, her zamanki gibi. Hepinizi hürmetle selamlarım, sevgili dinleyicilerim.
1: Bu gece tıraş gecem, onu söyle kız.
2: Sağlam kadınmış, hala keçileri kaçırmadı.
3: Dişmez kalkmaz ya Allah! Kim der ki bu döküntü Türkan diye?
2: Döküntü möküntü ama, mustarası kralı biçim, ne haber?
0: Gazinomuz gene dop dolu, lütfedip... Geldiniz beni dinlemeye, çiçekler, tebrikler için binlerce teşekkür. Minnettarım size, esirgemediğiniz alkışlar yükseltti beni, şöhretimi, servetimi hep sizlere borçluyum. İsimsizdim bir zamanlar. İsimsiz bir şarkıcının isimsiz kızıydım. Anam da o şarkıcı, tatlı, sıcak sıcak bir anam vardı benim de. Kaderi kötü anam. İstemezdi ona benzememi. Keşke yaşasaydı da görseydi bu günleri, altın devrimle iftihar etseydi, sevinseydi. Avuçları patlayıncaya kadar alkışlasaydı beni, çiçekler yollasaydı bana. Belki aranızda beni kıskananlar, yerimde olmak isteyenler var. Hayır, hayır, sakın ha! Göründüğü gibi değil uzaktan. Şuracığınız rahat mı? Ona bakın siz. Yanıyor mu kahredercesine? Ona şükredin. Boş verin şana şöhrete. Şuracığınız, ille de şuracığınız.

0: Şimdi sizlere şarkımı takdim ediyorum. Fikret, sen...
1: Bu halin çok yakışmış sana.
0: Ya sen, senin halin?
1: Bir özenti. Yaldızlı hayattan bıktım çünkü. Çok hızlı yaşadım ben. Servetim, şöhretim var. Sayısız kadın tanıdım. Hepsi de oyuncağım olmaktan kurtulamadı. Sen de tabii.
0: Sus! Ne olur sus! Hiç olmazsa hatıralara hürmet etmesini bil.
1: Hangi hatıra? Kimsin sen? Kuklaydın benim için, yaldızlı bir kukla. Yaldızlarım döküldü, pasın çıktı ortaya.
0: Sebebini biliyorsun, gururum kırılmıştı.
1: Olmayan gururun. Senin mayan bu kızım, hamurun kötü senin. Anan gibisin, o da kirli sahnelerin kadınıydı, unutma. Yaşasaydı iftihar ederdi bu halinle, sevinirdi.
0: Hayır, ağlardı. Öylesiye üzülürdü. Anlatamazdım ona yıkıntılarımı, sevgimin kurbanı olduğumu. İster miydi hiç böyle olmasını, ister miydi?
1: İsterdi. O kadının kızısın sen, başka türlü olamazsın ki. Daha da düşeceksin, hoşlanıyorsun bu hayattan çünkü.
0: Hayatım böyle başlamamıştı benim.
1: Biliyorum, şöhretin vardı, paran vardı. Ama hazmedemedin, başın döndü. Bir girdap içine girip yok oldun.
0: O girdap sendin, gururunla oynadın.
1: Gururun olsaydı ayakta kalırdın, sürünmezdin böylesine. Sen kendini tanıyamamışsın ne yazık ki.
0: Uykudaydım, belki de deli olmuştum, uyandım şimdi. Ruhunu gördüm, gözüm açıldı artık. Sevgimle düşmüştüm, nefretimle yükseleceğim bundan sonra.
1: Gülünç olma, bu çamurdan çıkamazsın sen.
0: Çıkacağım Fikret. Senin için değil ama, değmezsin çünkü. Deli uzattığın anam için, gururum için çıkacağım bu çamurdan. Yükseleceğim zirveye kadar, utançsız, lekesiz bir yükseliş olacak bu. Ve ben yükseldikçe sen düşeceksin. Yemin ederim düşeceksin.
1: Şaşılacak şey. Kendinizi bu kadar yıpratmanıza rağmen, ses tellerinizde fiziki bir arıza yok. Sadece psikolojik...

0: durum bu. İraden kuvvetliyse çok çabuk yenersin bu güçlüğü.
1: Yeneceğim doktor. Yemin ederim ki yeneceğim.
0: Bir müddet hastanede yatmanız gerekiyor.
1: Kim getirdi bu çiçekleri? Bestekar Yusuf Tekin. Of, gelmesin, utanıyorum ondan.
2: Ona her şeyi anlattım. Şimdi yanına gelecek. Hiçbir şey olmamış gibi seninle konuşacak. Ve senin yeniden doğman için elinden geleni yapacak. Gecesini gündüzüne katarak seni çalıştıracak. Sana ders verecek.
0: Günaydın Türkan.
1: Günaydın Yusuf.
0: Bak Türkan, bunlar yeni ve tutulan şarkılar. Hemen dersimize başlıyoruz.

0: Lay lay lay lay lay lay lay lay la la la la la la la la la la.
1: Nasıl?
2: Mükemmel. Kendime pay çıkarıyorum sanma. İnan ki eskisinden iyisin.
1: Sayende Yusuf. Vaktini, sabrını, bestelerini bana verdin. Bir tanesi hariç. Gözü gibi saklıyor o bestesini.
2: Türkan'ın yeniden sahneye dönüşünde okumasını istiyorum o şarkımı.
1: İsmi ne?
2: Dünyanın en güzel kadını. Senin için düşündüklerimi bir bilsen Türkan.
1: Seni anlıyorum Yusuf. Ama şu anda sadece mesleğimi düşünüyorum. Belki günün birinde uzun uzun konuşuruz senin meseleni.
2: Teşekkür ederim. Bu da bana yeter.
1: Hey çocuklar! Ne zaman harekete geçiyoruz?
2: Hemen. Türkan'ın sahneye dönüşü bir hadise olmalı. Bunun içinde en tesirli silah gazetelerdir. Gazeteci bir arkadaşım var. Haberi gazetesine yazmasını rica edeceğim.
3: Batan güneş doğuyor. Sahnelerimizin yakıcı güneşi Türkan Moray, fırtınalı bir ayrılıktan sonra tekrar mesleğine dönmeye karar verdi. Gazino sahipleri, şöhretli sanatçıyı baş solist olarak angaje etmek üzere faaliyete geçtiler.
4: Konuşayım mı kendisiyle?
3: Ben konuşurum, ne de olsa eski dostuz.
1: Eski dost düşman olmaz Necmi, tekliflerini kabul ediyorum.
3: Teşekkür ederim Türkan. Sana minnettarım, bu işe varımı yoğumu yatırdım. Gazinomda çalışmam benim için en büyük garantidir.
1: Bu itimadına layık olmaya çalışacağım. Hele değerli bestekar Yusuf Tekin'in piyanoda bana eşlik etmesi, maneviyatımı bir misli yükseltti.
3: Ona şüphem yok. Bir zamanlar hocayla talebeydik, şimdi mesai arkadaşıyız.
1: Tebrik ederim Fikret, muvaffak oldun. Onu kamçılayarak hayata döndürdün.
5: Nasıl Türkan?
1: Yepyeni bir insan oldu.
5: Son defa bir şansımı deneyeceğim.
1: Nefreti sevgisinden onun. Hadi Fikret, şansın açık olsun. Hı hı. Girin. Niçin geldin buraya?
5: Konuşmak istiyorum seninle.
1: Konuşacak bir mevzumuz olduğunu hatırlamıyorum.
5: Var Türkan.
1: Evet vardı ama bitti. Son görüştüğümüz anı hatırla. Konuşmamız bitmişti. Sen de bittin benim için. Beni oyuncak ettiğini söylemiştin, unuttun mu?
5: Yalandı. İstedim ki...
1: İstedin ki acı çekeyim. İstedin ki gözyaşı dökeyim ölesiye. Gelmişimle geçmişimle küçük gördün beni. İstedin ki sayısız kurbanlarına ben de katılayım.
5: Hayır yavrum. İstedim ki beni affedesin. İstedim ki hep yanımda olasın. Bu bir yalvarıştı belki. Türkan, benimle evlenir misin?

0: Anlaşılan nikah salonunda bitecek ikinci bir iddiaya tutuştun sen.
1: İddia değil bu. Ömür boyu sürecek bir yemin. Birbirimize daha fazla işkence yapmayalım. Beni sevdiğini biliyorum. Bu çıpanın bizi birbirimize bağladığını nasıl unutursun?
0: Seni sevmemek için dünyaları verirdim. Git Fikret, git artık!
1: Gideceğim, ama seni de yanımda götürerek. İcap ederse zorla.
2: Zorla güzellik olmaz ahbap.
1: Kimsin sen?
2: Sana ne? Sen kimsin, onu söyle.
0: Bir arkadaşım Yusuf. Kendisine seninle sözlü olduğumuzu, yakında nişanlanacağımızı söylemek üzereydim. Tam zamanında geldim.
1: Türkan, hayır! Yapamazsın bunu, yapamazsın!
2: Yapmasına bir mani mi var?
1: Ben varım. Bırakmam Türkan'ı sana.
2: Bırak onu!
1: Uzak dur ondan, yaklaşırsan öldürürüm seni! Dünyayı yıkarım onun için!
2: Aynını ben de yaparım! Çek biz ellerin üstünden!
0: Hayır, yeter! Bırak onu! Çek git buradan! Seni görmek istemiyorum, anlamıyor musun? Bir şeyin yok ya!
2: Beni onun elleri değil, senin sözlerin sersemletti. Doğru mu Türkan?
0: Evet Yusuf, bu gece programımız sırasında nişanımızı ilan edeceğim.
2: Sahneye yürüyerek değil, uçarak çıkacağım bu gece. Teşekkür ederim Türkan.
0: Türkan, terzin hazır bekliyor.

Hepinizi hürmetle selamlarım. Fırtınalı geçen bir ayrılık devresinden sonra tekrar huzurunuza çıkmanın mutluluğu içindeyim. Sevincini benimle paylaşacağınızı umduğum bir haber vereceğim sizlere. Beni mutlu kılacak bu haberi vermeden önce size hayatımın şarkısını takdim ediyorum.

Var olun, sağ olun. Bütün mutluluklar sizin olsun. Şimdi sizlere bu şarkının yaratıcısı olan müstakbel nişanlımı takdim ediyorum. Huzurunuzda Yusuf Tekin.

0: Nişanlınızın düşmanları var mıydı Türkan Hanım?
1: Sanmıyorum. Dünyanın en iyi insanıydı.
0: Yusuf, nişanınızı ilan ettiğiniz gece öldürüldü. Bu durum katili tahrik etti ve cinayeti işledi.
1: Eğer öyleyse kendimi suçlu addederim. Benim yüzümden ölüşü çok acı Müdür Bey. Mesut olmaya layıktı, ölüme değil.
0: Yusuf'un cesedinin yanında bulduk. Katile ait olabilir. Bunu daha evvel hiç gördünüz mü?
2: Buraya gelmekle bana dünyayı bağışladın Türkan. Anlatamam sana içimdekileri. Bir şeyler yapmak istiyorum. Yakayım mı burayı? Bütün dünyayı istersen. Sen geldin. Bana geldin.
1: Dünya durdukça geleceğim sana. Hatırlar mısın balo gecesini? Saçımı öpmüştün. Kokunu sindirmiştim içime. Meleğim demiştin bana. Güzel sözler söylerdin. İçim titrerdi seni dinlerken. Bunun için geldim işte.
2: Bekledim seni. Gecemde gündüzümde sen vardın hep. Bir gelse diyordum. Bir sokulsa bana. Eskisi gibi saçlarını okşasam, gözlerinin esiri olsam. Bir gelse diyordum.
1: Gözyaşlarımla süsledim senden ayrı geçen anlarımı. Bilir misin ne demektir bu? Nefesimdin benim. Suyumdun, her şeyimdin. Ama uzaktaydın. Bilir misin bu acıyı? Bir kere sevip bin kere ölmeyi, bunun için geldim sana.
2: Saadeti de yanında getirdin. Bak sevgilim, içinde kırıklık kalsın istemem. Dop doluyum seninle. İstersen

0: Sen ayaklarına kapanırım. Sevgi dilenirim senden. Yalvarırım. Dünya umurumda değil. Aşkım da gururum da senin çünkü. İster misin bir tanem?
1: Asla! Sen bu halinle güzelsin. Abidemsin benim. Taştan değil, etten bir abide. Mağrur ve yüksek. Ne bana, ne bir başkasına eğilmeni istemiyorum. Olduğun gibi kal. Hiç değişme. Ne benim yanımda, ne de ayrıldığımızda sevgilim.
0: Ayrılığı da nereden çıkardın şimdi?
1: Kaderimiz sevgilim. Kopacağız birbirimizden. Gideceksin. İçinde beni de beraber götüreceksin. Ağlamazsam kötü düşünme. Bil ki içime akıttım zehir gibi gözyaşımı. Bil ki seni sevmedim, taptım ben. Bil ki ölüme kadar bekleyeceğim seni. Gidişini görmek için gelmedim buraya. Ölesiye sevdiğimi söylemeye geldim. Resmini gözümün içine çizdim sevgilim. Sen giderken bende kalsın diye.
0: Gitmemi niçin istiyorsun Türkan?
1: Ben değil sevgilim, kanun istiyor bunu.
0: Kanun mu? Hiçbir şey anlamıyorum.
1: Vazifenizi yapabilirsiniz.
2: Seni tevkif ediyorum delikanlı, cinayet suçundan.
0: Cinayet?
1: Vicdanım aşkımı yendi. Affet beni Fikret. Affet sevgilim.
0: Türkan, bu acı iftiranla dünya yüzünde verilmiş cezaların en ağırına mahkum ettim beni.

0: Hayır Necmi Fırat, gazino kapanmayacak. Bugünkü matinede yapılacak.
1: Fakat Türkan, senin neyle ilgili?
0: Yeter, cevap istemiyorum. Hem de dünyanın en güzel kadını şarkısını söyleyeceğiz.
1: Hayır, olmaz. Milyonlar harcadığım bu gazinoda o uğursuz şarkıyı söyletmem.
0: O zaman beni bir daha burada göremezsin.
1: Piyanistimiz yok.
0: Senden iyi piyanist mi olur? Türkan, neredesin? Meraktan çıldıracağım. Bugün matinede dünyanın en güzel kadını şarkısını söyleyeceğim. Senden istediğim bir şey var. Yusuf'un söylediği birinci bölümü o akşam alınan bantla kulisten vereceksin. Yalnız bunu kimse duymasın. Onun hatırası için istiyorum. Sayın seyircilerim, her notası özlem, sevgi ve sadakatle işlenmiş bir şarkı okuyacağım. Bestekar ebediyen aramızdan ayrıldı. Bu şarkıyla onun ruhunu şad edebilirsem ne mutlu bana. Şimdi sizlere dünyanın en güzel kadını şarkısını okuyacağım.
2: Dünyanın en güzel kadınısın sen. Sensiz bir gün bile yaşayamam ben. Ne olur aşkını gizleme
1: ben.
2: Dünyanın en güzel kadınısın.
1: İşte orada. İşte. Sırtında bıçak. Evet, sırtında. Hayır. Hayır. Yaklaşmayın. Gidin, gidin!
3: Gene cam kırdınız. Ne olacak şimdi?
4: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
3: Ya kim kırdı bakayım?
4: Hı? Top kırdı.
3: Çocuklar benim her şeyim. Öyle mutluyum ki.
5: 24 daireli bir apartman. Ne yakışır kim bilir?
3: Saklıyorum.
4: Ne oldu yavrum?
6: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek. Top oynayacak, ip atlayacak, yer bırakmamak.
4: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
7: Sayende Adile abla. Çabuk ör biraz, çabuk ör.
8: Tamam.
9: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
10: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
7: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
10: Haklısın.
4: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
11: Bu evi yıkamayacaksınız.
12: Buyurun, paranızı güle güle harcayın.
4: Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum. Çok!
13: Adile teyze bugün 16.15'te TV4'te.

0: geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
3: Kasa.
4: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat için.

Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Yusuf'u sen öldürdün! Sen öldürdün Yusuf'u!
1: Evet, ben öldürdüm! Senin için, senin için öldürdüm!
0: Sen delisin, aklını kaçırmışsın! Bırak seni!
1: Beraber öleceğiz!
0: Bırak!
1: Bırakmayacağım seni!
0: Bırak
1: seni! Bırakmayacağım!

0: Bana bak kız, ya tıpış tıpış gelirsin ya da saçından sürükleyip götürürüm seni.
1: İstersen uçarak gelirim, bahsi sen kazandın sevgilim.
0: Bahsi değil seni, dünyanın en güzel kadını kazandım ben.
1: Fikret!
0: Saçını öpebilir miyim?
1: Parasıyla.
0: Kaça?
1: Bir pula, bir pula sevgilim.
2: Dünya en güzel kadınısın sen. Artık ayrılma benden, ölürüm kederimden.

0: final gününde de yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Wow.
0: Ya oldu böyle coştuk
2: Allah
0: ya.
2: Allah'ım çok neşeliyiz.
3: Bu
2: ne şiddet,
3: bu ne celal. Kurban olurum yarabbim. Rabbim.
0: Safet abim. Şefim. Canını yerim senin. Toprağım benim.
3: Son gün ben seni şimdi gördüm ya daha çok duygulandım ya.
0: Niye ya?
3: Seni görmediğim gün öldüğün gündür ya.
2: Yarın görmeyeceksin. Ölüyorsun o zaman.
3: Ama ne güzel bak şimdi hep bana düşük puan veriyor. 0-1.
2: Çok seviyorum.
3: O yüzden seviyorum bak seni.
0: Senin adını sıfırcı Safet koymak istiyorum.
3: O zaman başka türlü olur sıfırcı koyma ya.
0: Öyle mi?
3: Yani hayır şefim.
0: Kemal Aga.
4: Efendim şefim.
0: Ne yapıyorsun be ya?
4: İyi ve devam bomba.
0: Aldın liderliği.
4: Solda gidiyoruz.
0: Bir yemeğe de gömüldün.
4: Artık bugün bayır aşağı gideceğiz.
0: Valla sen şanslısın yanında Çiğdem abla var.
2: Bence de.
0: Değil mi? Bakalım bugün 10 bin liranın sahibi kim olacak? Her an her şey değişebilir.
5: Benim yemeğim.
0: 10 bin liranın sahibi bugün kim olacak?
6: Burada. Çok uzaklara gittiniz.
4: İyi yavrum be. Yürü be Saffet abi.
2: Bırak yürümeyi. Koşsa gene bir şey olmaz oradan
0: hadi
2: ya.
0: Hadi abi. Hadi. 10 bin lira alırsan ne yapacaksın?
3: Botoks yaptıracağım.
0: Nereye yaptıracaksın?
3: Nereye istiyorsun? Ya suratıma işte suratıma.
6: Size sormadım en azından. Yoksa Ayşe. Çiğdem abla bu sefer bizi döverdi.
2: Hak yemeği sevmiyorum canım benim. Hak edene hakkını veriyorum.
0: Altını kapatıp yumurtayı... Ay. Gitti 10 bin lira gitti.
6: Yanlış not almış olamaz.
0: Niye herkes doğru yaptı bir sen mi yanlış?
2: Şefimiz yanlış söyledi sen biliyorsun.
0: Çileklerin yarısını çöpe at demedim sana. Semanur.
6: Efendim şefim.
0: Yumurtalar pişmiş burada omlet olmuş ne diyorsun?
6: Omlet istemedik ki biz tatlı istedik.
0: Su değil mi? Su değil mi? Birilerinde hatalar var. Ne kadar o hataları telafi etseler de ben bulurum. Günlerden Magnolia yaptık.
6: Muhallebisi bana çok cıvık geldi bunun.
3: Ah ulan ah.
4: En güzel muhallebi tadını aldığım bu.
3: Ah şimdi seni daha çok sevmeye başladım.
2: Bir soğan kokusu var.
0: Soğan mı?
2: Evet.
4: Bunda soğanı nerede buldun ben?
3: Niye ben çileğin tadını alamıyorum ya?
4: Beşinci günde gurme oldun yani.
3: Şefim bu kimin olabilir?
2: Kemal'in olabilir diye düşünüyorum.
4: Umut fakirin ekmeği.
3: Yani bunu da bilemediysem artık var ya.
0: Ve 10 bin liranın sahibi.
3: Vay şefim benim ya.
6: Gerçekten mi ya?
5: Benim yemeğim.
0: Son final günü tatlı yapıyoruz. Tatlıyı puanlarken ne yapıyorduk Kemal?
4: Tatlıyı puanlarken?
0: Ne yapıyoruz?
2: Sıfırdan ona.
4: Sıfırdan ona kadar.
0: Sıfırdan ona kadar puan verecekler. Muhteşem bir tatlımız var. Kaldıralım bakalım tatlı için ne hazırlık yapmışız.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Şefim tekte tutturayım mı?
0: Tuttur bakayım tekte.
6: Magnolia.
0: Evet.
3: Ben anlamam Magnolia'da.
4: Magnolia var onun bir bildiği Magnolia var.
3: Papyon mudur ne de Magnolia var. Taktığın için biliyorum ben. O ne demek?
0: Konya'da yapıyorlar mı bu tatlıyı acaba?
2: Ay çok
3: Magnolia'da. Yapıyorlar ben bilmiyorum şimdi.
0: Muhallebi ya.
3: Ha, muhallebi desene ya Allah Allah muhallebi.
0: Sütle karıştıran. Bildim muhallebi. Başka bir versiyon olacak.
2: Saffet daha tatlının adını bilmiyor. Bugün de yapamayacak. Yani bilmiyorum. Saffet'e alıştım ben. Ya zaten o yokmuş gibi yarışıyorum ben burada.
3: Tatlının adını biliyorum ben ya. Kim söylemiş ona bilmiyor diye. Tatlının adı Manol ya.
0: Kemal ne tatlısı olabilir?
4: Kup oluyor ve kuplar.
3: Allah.
0: Kup neli kup?
4: Çilekli, bisküvitli.
0: Çiğdem abla.
2: Ben de Magnolia diyorum.
0: Sütlü. Muhteşem bir Magnolia hazırladık. Bakalım Rafo Şef nasıl hazırlamış izleyelim. Notlar gelsin.
5: Benim yemeğim.
0: Final gününe yakışacak sütlü bir tatlı Magnolia yapıyoruz. Şimdi gelsin malzemeler. 4 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı krema, 1 tatlı kaşığı vanilya, 1 paket bebe bisküvisi, 5 adet çilek, 1 adet muz. Ocağa tenceremi koydum, altını açtım. İlk önce sütümü ilave ediyorum. Süt kaynamadan, soğuk bir şekildeyken üzerine şekerimi ilave ettim. unumu ve nişastamı ilave ettim. Çırpma teliyle güzelce bir karıştıracağım. Kaynamaya başladıktan itibaren vanilyasını ilave edeceğim. Kremasını ilave edeceğim. Şu an sütüm kaynadı. Artık yumurtanın sarısını beyazından ayırma zamanı. Yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdım. Muhallebim burada kaynarken hemen ben de blenderda bebe bisküvisini toz haline getireceğim. Muhallebim artık kaynadı. Çok hızlı bir şekilde içerisine yumurta sarısını ilave edip hızlı bir şekilde karıştırmam lazım. En önemli püf nokta, yavaş karıştırdığınız takdirde yumurtanın sarısı içeride pişmesine sebep olur. Muzlarımın kabuğunu soydum. İnce ince muzları lira şeklinde doğrayacağım. Çileklerimi uzunlamasına ince ince doğrayacağım. Şimdi sunum zamanı. Öncelikle bardaklarımın altına bebe bisküvisini yerleştireceğim. Çilekleri bebe bisküvisiyle birlikte bardağımın etrafına dizeceğim. Kaynamış olan magnolia'yı bardaklarımın orta kısmına yerleştireceğim. Kremamın üzerine muz ilavesi yapacağım. Muzlarımın üzerine de yine bebe bisküvisi ikinci kat olarak dizeceğim. Ortalarına yine muhallebi servisi yapacağım. Bebe bisküvisini yine muhallebin üzerine gezdireceğim. Son olarak çileklerimizi yelpaze şeklinde yapıp son dokunuş olarak üzerlerine yarım yelpaze şeklinde çileklerle servis ediyorum. Şimdiden size kolay gelsin. Afiyet olsun.
5: Benim yemeğim.
0: Ne yaptık? Aldık mı notları? Görelim notları Kemal Bey. Güzel. Çiğdem abla.
3: Valla ben yazdım bugün iyi.
0: Sema Nur, o ne be? Not almadın mı?
6: Ben biliyorum şefim. Not aldım ama püf noktaların notunu
0: aldım. Geçen de ben biliyorum dedin.
3: Şefim bak şuna bak, mektup yazar.
2: Oo yazmış. Bravo Safet Bey.
4: Enişte tebrikler be.
2: Helal olsun. Safet ilk defa not aldı. İnşallah işe yarar ama hiç zannetmiyorum yarayacağını da.
0: Bugün çok basit, çok kolay. Hem ekonomik hem pratik. Damakları şenlendirecek muhteşem bir tatlı yapmanı istiyorum. Safet abi özellikle.
3: Şefim süre. Uzanın.
0: Süremiz 30 dakika. Oh. Haydi tamam. Bakalım.
3: Tamam. Yeter 30 dakika. 30 dakika.
0: Bildiğin. Ya hiç çocuk bebeklere hiç mama falan yapmadın mı?
3: Orada yani nesini? Konya'ya gider gelirim 30 dakikada yani.
0: Kaç?
3: Konya'ya gider gelirim.
0: Git Konya'da. Gel Konya 6 saat ama.
3: Evet.
4: O 30 dakikada gider.
3: 30 dakika evet biraz azdı yani. Biraz bir 10 dakika daha verseymişmiş gayet güzel olacaktı ya.
6: 30 dakika gayet ideal bir süre. Yapmayı bilene onu 15 dakikada bile yapabilir.
3: Evet yapacağım abi. Bu tatlıyı yapacağım. Oğlum Safet bu tatlıyı. Ulan var ya. Ben bunu yapamazsam abi bana benim yaşamam lazım ya.
2: Bugün çok enerjik ve mutluyum. Son gün. 10 bin lirayı alıp gideceğime inanıyorum.
4: Tatlı zor bir tatlı değil zaten. Aman öyle aman aman bir tatlı değil zaten. Yaparım. Öte bile geçerim.
0: Hemen al boşalt. Del tepesini.
3: Hemen. Ha tepesini deneyim. Ben böyle komple açıyorum şimdi ya.
0: İstediğin gibi açabilirsin. Ya. Kemal ne yapıyor? Bak Kemal'in aynısını yapabilirsin. Çiğdem abladan sana bugün yardım gelmez.
3: Gelir.
0: Gelir
3: Çiğdem
0: mi?
3: Abla. Buyurun. Bak bugün mübarek gün. Sen cansın can.
2: Bakacağız.
3: Abi benim peçete bir yerde ya.
4: Bugün bayram bayram.
6: Abi az biraz adamın sakin ya.
4: Adamın ayakları yere değmiyor bugün.
3: Bana hiç sakin falan deme. Ben böyleyim. Anca ben kendim böyle hipnoz edebiliyorum bak Sema Nur hiç
4: hipnoz
3: bana karışma.
4: Hipnoz edebiliyormuş yani şey. Hipnoz.
6: Abi bana Allah dokunma Allah. Da.
4: Hipnoz edebiliyormuş kendini.
6: Safet abi yine çok enerjik başladı ama bu enerjili sonlara doğru tamamen sönecek.
3: Benim enerjim evelallah hiçbir zaman sönmez. Ben hareket ettikçe, gece gündüz çalıştıkça benim enerjim daha çok artar. Hadi oğlum benim be.
0: Ver Safet çocuğu.
3: Kim tutar lan seni be? Kim tutar be?
0: Hadi Safet.
4: Coştu.
3: Allah Allah, Allah Allah.
0: Sen korkuyor musun?
6: Neyden? Safet abiden evet. Mi? Korkuyorum tabii ki.
3: Niye?

0: yapacağız?
1: Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor.
2: Ne yapıyor mesela?
1: Yani beni yakmasın da geliyor arada böyle bir anda. Ne yapacağız bunu, ne yapacağız bunu?
0: Bu yoğurt mu, krema mı, ne?
2: Senden tüyo mu alıyor?
1: Tüyo almıyor direkt şefim. Direkt aynısını yapıyor. Keşke tüyo alsa.
2: Dünkü röportajda Sema Onur ne demiş biliyor musun?
3: Evet.
2: Bu yarışmadaki en büyük şanssızlığım Saffet abinin benim yanımda olup beni panikletmesi demiş.
1: Saffet abi bugün yine tam formunda ilerliyor. Bugün yine çok panik. Bugün yine bana sürekli sorular soruyor. Bugün gerçekten benim bu yaşımda tek şanssızlığım Saffet abinin yanımda olması.
0: İnsanlar gerçekten enteresan ya.
2: Ulan nasıl enteresan?
0: Benimle böyle selamlaşmak için, tokalaşmak için sıraya geçiyorlar.
1: Ben de mi geçeyim?
0: Sen şanslısın. Sen benim yanımda durduğun
1: şefim,
0: için.
1: Saffet abinin şu an
0: Allah
1: ne yaptığına
0: Allah
1: bakabilir misiniz?
0: Bak
1: ne
0: ya.
1: Ne yaptığına bakabilir misiniz?
2: Ne yapıyor? Bir şey yapmıyor.
0: Ne var? Ne yapıyor?
2: Bunu attı. Nişasta
1: yaptı. Kepçeyle mi karıştırılır ama?
0: Olabilir. Her yediğim yoğurt işi vardır. Ben kepçeyle karıştırıyorum. Sıkıntı mı var?
2: Herkes çıkmak eliyle yapıyor.
0: Ben kepçeyle alırım. Kepçeyle karıştırırım. Benim hani gönlüm açık.
4: Çatalla Saffet. Karıştır, çatalla.
5: Saffet Bey.
0: Efendim.
5: Bakın şöyle bir malzememiz var. Onunla karıştır.
0: Hemen arıyorum ben şimdi.
5: Onunla topak topak olur.
1: Saffet abi bugün şefe şikayet ettim. Tabii ki edecektim. Hatasını gördüm çünkü. Bugün son gün. Artık hatasını söylediğim de bitmiştir benim için.
0: Sema Nur zaten daha çocuk ya. Olsun. O durmadan beni şikayet ediyor zaten. Onu da hoş görmek lazım. Çiğdem Hanım ben biraz şey yapıyorum bak bu ne yapacak falan diye yardımcı.
5: Sen ona bakma, sen bak, bana bak bana.
0: Arındalık yapıyorum. Sen dur bakalım, sen dur.
5: Sen bana bak, ben kaşıkla onu bir sıyır bakayım.
0: Tamam, hemen sıyıyorum.
2: Ha buraya geldiniz. Ana! Ha buraya geldiniz. Ana! Ha buraya geldiniz. Ana!
5: Aman şefim, siz biraz uzak durun oradan.
2: Al abi al.
4: Telaşe müdür. Al.
0: Anlamadım şefim.
4: Kendini de yakacaksın, stüdyoyla tutuşturacaksın. Ne yapıyorsun Saffet abi ya?
0: Ya bugündür son günüm ya. Bugün
4: heyecana
0: kapıldım ya. Allah'ım.
5: Şefim bugün benim kızımın doğum günü.
2: Öyle mi? Bir selam gönder.
5: Buradan onun doğum gününü kutluyorum. Onu çok seviyorum. Nice nice uzun yıllar kızım. Bu da senin için öpüyorum papatyam, sarı papatyam.
4: Nice yıllara kardeşim.
5: Teşekkürler. Saffet'in yanında dolanmayın bence, yanacaksınız.
0: Evet.
2: Materiyle karıştır, vur hızlı.
4: Telle vur, telle. Süzgeçle vurma.
5: Ay, onunki olmayacak gene.
2: Kemal sen ne yapıyorsun be?
0: Ben karıştırıcıyım, ben iyi karıştırıyorum.
4: Şasta olmanı diye hepsini dahil ettim. Şekerimi de attım. Karıştırıyorum.
2: Bir şey unutmadın değil mi?
4: Unutmadım şefim. Unutmadım.
2: Oradadır ya.
0: Hey maşallah.
4: Tüm yumurtayı sonra kullanacağız. Bunu sonra kullanacağız. Çileği sonra kullanacağız.
0: Karıştırıyor.
4: Bunu yok, karıştırmayacağım bu şefim. Bu sonra.

0: tamam, güzel. Hızlı, hızlı. Karıştıralım.
1: Karıştırıyorum şimdi benim, karıştırıyorum. Bak, sağlı sollu.
0: Ne yapacağım bunu?
1: Muzu çok severim ben.
0: Lan, ne yapacağını biliyorsun değil mi muzla, çilekle?
1: Çilekle ne yapacağım? Dilimleyeceğim. He. Ortasına, yanlarına, sağına, soluna koyacağım.
0: Ben işte senin yerinde olsam mesela... Bir şey yapman lazım.
1: Hemen bunu rendeye yapacağım.
0: Hangisini?
1: Şunu rendeleyeceğim.
0: Bırak kaynasın o, başı dönme.
1: Kaynasın mı? Tamam.
0: Benden duydu, sana söyledim, o da yapıyor.
2: Evet şefim, biraz da ben kopya çekeyim dedim.
0: Sen yarışma başladığından beri en çok fırçayı sadece Çiğdem Hanım'dan yedim, sana kopya veriyorum diye.
2: Doğru söylüyorsunuz işte de. Size sormadım en azından.
1: Ama yok yok, onun bu şeyi...
2: Yoksa
0: haydi!
2: Bu sefer bizi döverdi.
3: Ama sürekli şey alıyorsun, olmaz mı öyle bir şey? Yok, kabul etmiyorum ya. Sürekli soruyorsun. Her gün yemeği şef yapsa daha iyi yani. Sen yapmıyorsun, şefe yaptırtıyorsun resmen. Niye döveyim canım, ben adam mı yiyorum?
2: Haşlıyorsun bizi, haşlıyorsun. Haşlanmış yumurtaya döndük burada.
3: Haşlayacağım yerine göre, hak edene hakkını veriyorum ben. Hak yemeği sevmiyorum canım benim. Hak edene hakkını veriyorum.
4: Kim ne hak ederse, ne bir eksik ne bir fazla.
3: O kadar basit yani. Semanur kendine çok güveniyordu. Bu tatlının püf noktalarını biliyorum dedi. Ben hiç inanmıyorum. Bence Semanur bugün çok büyük hatalar yapacak.
2: Ben yanlış falan yapmayacağım. Çiğdem Hanım kendisine baksın. O çok yanlışlar yapacak.
0: Burada en güzel şu an muhallebi yine...
3: Her zamanki gibi.
4: Zafer abi.
3: Öpüyorum kendimi.
0: Ver coşkuyu.
3: Ver coşkuyu.

0: daracık ufacık tencerelerde muhallebi yapıyorlar. O tencerelerde olur mu?
1: Olmaz. Doğru tencere burada.
2: Tencere hiç de önemli bir detay değil bence. Önemli olan şey muhallebinin kıvamı.
1: Bu çiçeği ne yapacaksın abla?
0: Kızım için.
1: He.
3: Ben dedim ona kulağın arkasına koy onu. Ben dedim kopar koy oraya.
4: Çıkar oğlum sen.
1: Evet, 10 bin liranın sahibi bugün kim olacak?
0: Burada.
2: Çok uzaklara gittiniz.
1: Burada mı olacak?
2: Burada.
1: Bir şey söylemişim.
2: Ne demişim?
1: Çiğdem Hanım annem yaşında olabilir.
2: Evet.
1: Ancak ben ondan daha güzel yemek yapıyorum. Boynuz ay, kulağa geçer demişim.
0: Katılıyorum. Ama yani, gülmekten.
2: Evet, biraz yaşınız var Çiğdem Hanım ama...
0: Ben senin yaşındayken...
2: Ben hala, ben 21 yaşında sizinle şey aynı yemeği yapabiliyorum.
0: Bakın,
2: yani.
0: Bakın, yapamıyorsun canım. Semanur yürek yemiş galiba. Bu ne cesaret? Ben Çiğdem abladan daha güzel yemek yaparım diyor. Yavrum, kızım, aşkım. Gördüm seni 4 gündür burada, ne yaptın? Ne yapabildin?
2: Çiğdem Hanım, benim cesur olmam için yürek yememe gerek yok. Bugün herkes her şeyi görecek zaten.
3: Saffet abi ne yapıyorsun? Atomu mu parçalıyorsun Saffet abi? İnce ince keseceksin ya. Hadi tak artık, geç artık benzine.
4: Kesiyoruz işte ince ince.
3: İnce ince kes ya. Deve lokması gibi kes böyleydi. İnce ince.
0: Ben Saffet'in yerine olsam bir daha mutfağa girmem. Böyle bir yarışmaya hiç gitmem.
4: Mutfakta girdiğim zaman da çok güzel şeyler yaparım. Yemektir. Her çeşit yemek yaparım.
3: Yavrum be. Yürü be Saffet abi.
0: Bırak yürümeyi. Koşsa gene bir şey olmaz oradan
1: ya. Hadi abi.
0: Ya.
1: Haydi.

0: 10 bin lira yarırsan ne yapacaksın?
1: Botoks yaptıracağım.
0: Ne yapacaksın?
2: O fikri de ben verdim ona.
0: Botoks.
1: Birisi şöyle değil mi? Senin surat diyor Türkiye haritası gibi olmuş abicim diyor. Ne yapacağız? 5 tane cerrah getirecekmiş. Cerrah 5 tane. Ama dedim sıkışma 10 tane getirdim ya hocam. Ulan başladı bu gülmeye. Fiyat ne dedim? 5 bin lira diyor. Onunla bitiyor mu?
0: 10 bin liraya alınca yaptıracağım sen onu söyle. Nereye
1: yaptıracağım?
0: Nereye yaptıracağım?
1: Nereye mi Ya suratıma işte suratıma.
3: O suratı botoks bile kurtarmaz.
0: On bin liraya alınca ne yapacaksın?
3: Bir tatile çıkacağım.
0: Ne tatili bu?
3: Kafa tatili.
0: Pandemi falan var.
3: Sen, pandemi.
0: Tatili bayağı bekleyeceğim bu arada.
4: Sen bu kafayla tatile çıkarsan kısa bir tatil olur o.
2: Neden?
3: Boş yapıyor şefim. İnanın boş yapıyor. Onun söylediği hiçbir şey kale almıyorum. Başından beri almadım.
4: Aha. Feyz alsaydın böyle olmazdı.
3: Seni duymuyorum bile.
4: Kayla almamak meselesi.
3: Seni duymuyorum bile.
4: Feyz alacaksın. Senin algıların kapalı be kardeşim.
3: Fütür fütür olacak o elindeki.
4: Öyle, sana öyle geliyor. Sema Nur yaşına boyuna bakmadan büyük laflar ediyor. Onun yaşı kadar bizim yaşanmışlığımız var ortada. Hiç öyle o topa girmesin, sınıfta kalır.
0: On bin liranın sahibi bugün belli oluyor. Evet, çalıştıralım. Artık muhallebiler cam kaplara yerleştirmemiz lazım. Süre gittikçe kısalıyor. Hızlı. Altını kapatıp yumurtayı...
1: Altını kapat.
0: Gitti.
1: Kapattım.
0: Gitti 10 bin lira gitti.
1: Bana mı diyor?
3: Şefim ben oraya geçmemiştim ya.
0: 10 bin lira gitti 10 bin lira.
3: Bana mı söylediniz?
0: Yok kendime söylüyorum.
3: Ben altını kapattım bu arada.
0: Kremayı sütle birlikte kaynatacaktı.
2: Evet. Neymiş? Sen ben çok iyi biliyorum püf noktalarını biliyorum dedin. Bildiğin bu mu? Çiğdem Hanım'dan daha iyi yemek yaparım dediğin bu muydu?
3: Evet tam olarak bu.
0: Kat, evet, kat, evet. Kat, kat, kat.

0: yumurtayı diyorum kırsan, hızlı bir şekilde karıştırsan, hızlı.
1: Hemen hemen. Dur,
0: vanilyasını hemen atsan, ilk önce vanilya.
1: Vanilya, vanilya bu.
0: Evet, he, vanilya kokla bir.
2: Vanilya bu yani.
1: Ne kokuyor ya?
3: Şefim ya.
0: Evet, hızlı.
3: Yanlış not almış olamam ya. Yanlış not almış olamam.
0: Niye herkes doğru yaptı da bir sen mi yanlış?
4: Şefimiz yanlış söyledi, sen biliyorsun.

0: sarıyla şeyi nasıl ayırıyorsun şefim? Onu merak ettim.
1: Bir dakika. Nasıl ayırıyorsun? Bunları yan yana koy.
2: Yumurtanın beyazı.
0: Şöyle.
1: Beyazını ayırıyorsun.
0: Beyazını ayırıyorum.
1: Ayır bakayım.
0: Nasıl saracağız lan?
1: Abi bıçakla yumurtanın sarısıyla beyaz ayrılmaz.
2: Karıştırıyoruz değil mi bunları?
3: Ha karıştırıyoruz. Devamlı karıştırıyoruz.
0: Abi gelse mi şöyle ortadan?
1: Dalga mı
3: geçiyorsun? Devamlı muhallebini karıştırıyoruz.
1: Evet.
0: Ne bileyim
3: işte. Sen ne yaptın?
0: Şey, kabuğu da içine giderse var ya hiç sevmiyorum o kabuğu da.
1: Ne evet.
0: Yaptın? Aha.
1: Evet haydi. Saman aktı.
0: Haydi oğlum saf.
1: Abi ne yapıyorsun ben anlamadım.
0: Ayırıyorum işte şefim. Ana. Ha.
2: Sarısını evet. Çektik.
0: Evet. Sarısını atıyor değil mi şefim?
3: Beyazı koydum.
1: Sarısını buraya atacaksın. Beyazını oraya ayıracaksın.
0: Ayırdım şefim.
1: Ayır şimdi.
0: Ayırdım bak ayırdım.
1: O beyaz kalmasın. Omlet istemiyorum. Hayır daha var bak sarısının altında beyazı kaldı. Kes heh. Evet. Haydi. Ha gayret. Ha gayret. Ha gayret. Ha oldu. Tamam. Elinde şöyle al onu.
3: Hiç mi yumurta kırmadın? Melemen yapıyorum diyorsun. Böyle mi yapıyorsun? 10 dakikada bir yumurtayı kıramadı. Şaşırdım kaldım.
0: Yumurtayı kırarım ben. İstediğim şekilde kırarım. Yumurtaya kulp bile takarım ben. Ama o benim şeyim ya Allah Allah. Öyle yapmak istedim. Canım öyle istedi.
1: Muhallebinin başı döndü. At içerisine.
0: Atıyorum, atıyorum.
1: Bak elinde kabuk parçası var. Gitmesin.
0: Tamam bakıyorum. Şimdi ona bakıyorum. Bir dakika ben al beni bir rahat bırak şimdi. Bir dakika. Bir dakika. Dur bunu oluyor. Dur bir dakika. Beni... Bak yanıma girdin ama ben heyecanlanıyorum.
1: At, ya. At. Hadi, at.
0: Şef yanıma geldiği zaman panik oluyorum. Biraz da şey yapıyorum işte ondan. Bir şey mi olacak? Bir de bağırıyor, çığırıyor böyle şey yapınca elimiz ayağımız dolaşıyor.
3: Şefim.
1: Hızlı.
2: Hata yaptım ben şefim.
3: Beyazını koydu önce. Sarısını ben söyleyince koydu. Yumurtanın akını döktü olduğu için.
2: Akını da koydum ama güzel de çırptım onu. Nasıl lazımsa öyle çırptım yani. Karıştırıyoruz değil mi bunları?
3: Ha karıştırıyoruz. Devamlı karıştır. Sen ne yaptın?
2: Ananas sarısını dökecektik.
3: Koyma koymaz beyazı koy.
1: Senin yumurtalarda şişti.
3: Hayır.
2: Çırpma terim de yok.
3: Yok.
1: Bak, sarılara bak sarılara.
3: Ama çeviriyorum şöyle.
1: Sarılara bak sarılara.
3: Yok o kadar
2: çırpma
3: değil ama.
2: Çırpma kullanamıyorum bunda. Dibi tutuyor diye.
1: Tamam sıkıntı yok.
0: Altını kapattın size kapattın mı?
1: Hızlı etrafını. Beyazı sarısı içinde olmayacak. En önemli unsur.
3: Beyaz girdi bile.
1: Yakalarsam puanı kırarım. Bak hemen kaptı.
4: Hop.
0: Vallahi benim tatlı olacak ya.
1: Abicim artık diyorum bitti. Hızlı. Süreyi söyleyeceğim şimdi hızlı.
0: Tamam.
1: Allah. Allah. Son 10 dakika.
4: Bunu bırakıyorum.
1: Git yıka onu. Koş.
4: Bir yere bir panik oldum evet ama toparlayacağım.

0: Artık kuplara girmesi lazım.
1: Ver coşkuyu Kemal.
0: Yansın. Safvet Ağam 90+4'lerde zaten şu an. Son düdüğü bekliyor. Zor, çok zor, yapamaz yani.
2: O kendine baksın yani. İlk gün böyle biraz canlıydı, sonra ne oldu? Gitti, çöktü, göçtü. Kimse benimle dans edemez.
0: Yeter, yeter, yeter.
2: Ne bileyim, hoşuma gitti. Biraz onun için şey yaptım.
0: Çileklerin yarısını çöpe at demedim sana. Aferin, güzel. İşte bu.
2: Gitme.
0: Çiğdem abla, bugün yardım etmeyi düşünüyor musun?
3: Bugün ben kendi tatlımla uğraşıyorum. Etmeyeceğim çünkü
0: dün
3: bugün final.
0: Dün röportajında demişsin ki...
3: Evet.
0: Onlarınkini bile bile kalın yaptım.
3: Evet.
0: Kendiminkini de ince yaptım demiş.
3: Evet. Sen bununla akşama kadar yapamazsın. Böyle çeviriyorsun, tamam mı canım?